0: Kütük Vinci şu ana kadar güvende gibi görünüyor. Ama önünde uzun bir yol var. Jared'ın arazi nakliyecilerini sınırlarına kadar zorlayacak dik bir yol.
1: Çok dar ve dik bir yol. Ve eğer çıkamazsanız devrilme ihtimaliniz var.
0: Bu gibi dik yokuşlarda yapılacak en önemli şey, Vinci kamyondan indirip kendi başına yokuş yukarı çıkarmak olurdu. Ancak bu da Jared'ın sahip olmadığı değerli zaman ve paraya mal olur.
2: Nasıl gidiyor Lance?
3: Gayet iyi Jared, çok iyi dostum.
2: Risk alacağız ve Vinci'yi dağın tepesinden aşağı iteceğiz. Bu şeyi çekerek zamanımızı boşa harcamayacağız.
0: Tırmanışı yapabilmek için ekibin ellerindeki tüm torka ihtiyacı olacak. Bu yüzden ağır yük taşıyıcısını önden çekmek için bir kamyonet kullanacaklar. Jared ise arkadan itecek.
2: Bence bu tam bir saçmalık ama yapabilirsek bize saatler kazandıracak.
1: İşte gidiyoruz. Şu anda adrenalin tavan yapmış durumda.
2: Şu anda dağa tırmanıyoruz. Hadi, işte böyle. Evet.
1: Heyecanlı olacak. Hem de patronun liderliğinde bu çok daha iyi. Kimsenin hatası olmayacak.
2: Oh!
1: Burada yaklaşık 2 milyon değerinde ekipman var. Ve her şey burada yaşanacak. Şu anda en dik yokuşta duruyoruz.
3: Bu işin en zor tarafı olacak.
1: Bu köşe çok ilginç olacak. Sıkıştırıyor. Evet. Başardılar.
2: Bu bize çok zaman kazandırdı.
1: Bir risk aldım, bir kumar oynadım ama harcayacağımız birkaç saatin karşılığını aldım.
0: Vinci'nin geri gelip odunların tekrar suya doğru hareket etmesiyle Jared'ın kütük mavnasını doldurma şansı olabilir.
2: Merhaba, nasılsın?
4: İyiyim, sen nasılsın?
2: İş nasıl geçti?
4: Çok iyiyim.
2: Güzel. Keşke aynanı söyleyebilsem. Çocuklar nasıl?
4: İyiler. Onlara arazi bisikletlerinin yeni sele kılıfını takmalarında yardımcı oluyorum.
2: Öyle mi? Yeni arazi bisikletleriyle mi uğraşıyorlar? Uzakta olmamla birlikte en büyük korkum ailemin buna dayanamayıp artık bu hayat tarzını yaşayamayacağımı söylemesi.
4: Ne zaman dönmeyi düşünüyorsun?
2: Dürüst olmak gerekirse bundan çok korkuyorum. O kütük mağarasını ne zaman doldurursam. Bunu yapınca eve döneceğim.
4: Çocuklar gelmen için sabırsızlanıyor. Umarım her şey iyi gider.
2: Tamam, sizi seviyorum. Konuşuruz.
4: Tamam. Biz de seni seviyoruz. Görüşürüz.
2: Elbette çocuklarla evde olmayı, onları yatağa yatırmayı ve normal bir ailenin yapabileceği her şeyi yapmak istiyorum. Ama ormandayız. Mamnaları doldurup kütük toplamaya çalışıyoruz. Bir imparatorluk kurmaya çalışıyoruz.
5: Herkesin güvende olduğundan emin olmak zorundayım. Ama aynı zamanda şirketin devam etmesini sağlayan şeyin üretim olduğunun da bilincindeyim. Glenn, altta mısın?
6: Kimsin?
5: Benim.
6: Filtreyi çıkarmama izin ver. Yarım saate gelirim.
5: Sorun değil. Etrafa bakacağım. İşimde sorumluluk ve dürüstlük en önemli şeylerdir. Genelde tek kadın ben olurum. Ama onların sizi ezmesine izin veremezsiniz. Bu adamların etrafındayken senin işe yaramaz olduğunu düşünmelerinden daha kötü bir şey yoktur. Hayır, yağlısın. Uzak dur.
6: Ne?
5: Önce eldivenimi takayım.
6: Oh.
5: Pekala, sorun var mı?
6: Birkaç sorunum var.
5: Birkaç sorunum var.
6: Nereden başlayacaksın?
5: Kepçenin altından başlayalım.
6: Görebilirsin bak.
5: Evet. Vay canına.
6: Pişmiş bir spagetti parçasına benziyor. Makine bozulur, aks kırılır, yokuş aşağı yuvarlanırsın ve parçalanır. Geri kalan her şey burada. Filmleri aldım. Hepsi anahtarlı. Birkaçını ters çevirdim. Bunu da ters çevirdim. Kırık bir camım var.
5: Ön camın mı kırıldı?
6: Evet. Ciddi değil.
5: Moloz?
6: Moloz mu?
5: Cama moloz düştü mü?
6: Evet. Umarım birkaç canım daha kalmıştır.
5: Kaskım var mı? Burada onlardan yok.
6: Kaskım kayıp. Evet.
5: Sana getiririz.
6: Kaskım var.
5: Tamam.
6: İçeride, içeride.
5: Tamam. Kibar ol ama saçmalıklarla uğraşma. Teşekkür ederim Glenn.
6: Hayır, ben teşekkür ederim.
5: İyi günler.
6: Teşekkür ederim. Kırık bir camım var.
5: Ön camın mı kırıldı?
6: Evet. Ciddi değil.
5: Moloz?
6: Moloz mu?
5: Cama moloz düştü mü?
6: Evet. Umarım birkaç canım daha kalmıştır.
5: Kaskın var mı? Burada onlardan yok.
6: Kaskım kayıp. Evet.
5: Sana getiririz.
6: Kaskım.

0: Harika. Atölyeye haber vereceğim.
1: Bu iyi olmayabilir.
2: Ormanın dağ da tepesinde Jim ve Rob, kütük mamlası gelmeden önce son bir para ağacını suya indirmek için sedirle 4 saate aşkın süredir güreşiyorlar. Ama ağaç devrilmemekte ısrarcı.
1: Çürümüş ağaçlar ve parçalanmış ağaçlar farklı gövde yapılarına ve farklı sıkışma noktalarına sahiptir ve farklı zamanlarda gevşerler. Ve şu anda tam da bununla uğraşıyoruz.
3: Parçaları bir anda üstümüze fırlayacak. Affedersin, baksana çıkmaya başladı.
2: Bu kadar büyük bir ağacı devirmek için Rob'un ağacın merkezini derinlemesine kesmesi gerekiyor. Ama sedirin ağırlığı sürekli değiştiği için testeresi nereden keserse kesin sürekli takılıp kalıyor.
1: Bir bakalım.
3: Olmadı mı?
1: Hadi bebeğim, hadi, hadi. Evet. Testereyi çıkardık ama ağaç çökmek üzereymiş gibi hissettiriyor. İçeriden parçalanmış gibi hissettiriyor ve nereye giderse oraya gidecek gibi görünüyor. B planı bulmamız gerekecek.
3: Dümdüz aşağı gidecek.
1: Tekrar sıkıştırmadan önce vida ayarlayıcıyı getirebiliriz.
3: Evet.
1: Tamam.
2: Şimdi tek umutları sediri istedikleri yere düşüşünü hafifletmek için kesilmiş daha küçük ağaçların olduğu alana doğru zorlamak ve itme ağacı olarak bilinen bir ağacı kullanmak.
3: Dümdüz aşağı inecek. Onu ladinle vuracağız. Umarım kaçırmam ve onu devirir.

0: Güzel vuruştu Rab. Bundan daha düz gidemezdi.
1: Bu mükemmel bir vuruştu.
0: Sence bantlama işe yaradı mı?
2: Evet, bu dahice bir yöntemdi. Çok sağlam bir odun bulduk.
3: Jim ve Rab'ın tüm çabalarına rağmen yaklaşık 9000 dolar değerindeki odun çarpma sonucu parçalandı. Ağacın geri kalanı güvenli bir şekilde yere sabitlendiğinden yarınki kütük mavnası gelmeden önce onu kaldırabilir ve hazırlayabilirler.
4: Bu sabah son çuvalı getirdim.
5: Bu yükleyicilerin her kütüğü koyabildiğinden emin olmalıyız.
3: Tüm sıkı çalışma ve harcanan paranın ardından Herkül olarak bilinen 122 metrelik kütük mavnası Jared'ın kerestesini yüklemek için burada.
5: Şu anda tüm emeklerim ortada. O mavnanın dolu ayrıldığından emin olmam gerekiyor.
3: Jared kütük mavnasını doldurabilirse 200 bin dolar kar edecek. Ve 1.1 milyon dolarlık borcunun büyük bir kısmını ödeyebilecek.
5: İşte geliyor. Dünyanın en güzel manzarası. Çok güzel. Herkül. O devasa kerestelerin üzerinde bu kadar küçük görünmesi çok komik.
4: Gerçekten öyle.
5: Boşuna Herkül demiyorlar.
4: Bu şeyler canavar gibi değil mi?
5: Evet öyle.
4: Şu kancanın büyüklüğüne bak.
5: Merhaba, ben Jared. Nasıl gidiyor? Güzel. Yükler ağır mı?
6: Pek ağır değil.
3: Jared'ın odunlarla ilgili kabaca bir tahmini var. Ama son deste tartılıncaya dek ne kadar kazandığını bilmiyor.
5: Borcumu ödemeye yetmeyecek diye paniğe kapılmaya başladım.
6: Gemiye binmek ister misin?
5: Sanırım burada sadece bir saat daha kalacağız ve sonra bugünlük buradan gideceğiz. Kulübeme gitmem gerek.
6: Evet, bunları nasıl satacaksın?
5: İş ortağımın hisselerini satın almaya çalışıyordum. Yeterli param olmayacağını düşünüyordum. Ama bu mamlaları göndermeye devam edersen başarabilirim.
6: Çalışmaya devam et.
5: Paranın bir kokusu olduğunu söylerler ama kesinlikle bir sesi vardır. Vinçlerin gürültüsü. Hepsi para. Ne kadar para, o kadar gürültü.
4: Evet.

0: Bunları sıfırdan inşa etti, tek bir makineyle. İnsanları olabildiğince çalıştırmaya çalışıyor ve bu adamın çok işi var. Tanıdığım herkesten daha iyi idare ediyor. Şirket için yaptığı fedakarlıklardan dolayı ona saygı duyuyorum.
1: Cerus! Bugün biraz hafif gidecek gibi görünüyor.
2: Hayır.
3: Jared, tüm çabalarına rağmen olası 200 bin dolar yerine sadece 89 bin dolar kar elde etti. Ve bu beklediğinin yarısından bile azdı.
2: Çok zayıf kalıyoruz. Endişelenmeye başladım. İş ortağımı satın alarak büyük bir hata yaptığımı hissediyorum. Geri adım atmak için çok geç ve bu borcu ödemek stresli olacak. Bu kütük mamralarını ödeyemezsem banka evime gelecek. Ve başım çok büyük derde girecek. Hem de çok büyük bir dert.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
6: Ama sahipleri onları çok seviyor.
9: İlk arabamdı.
8: Hansi'den vazgeçemem.
6: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın. Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
6: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Ta-ta.
6: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Aa, ileride bir tane daha var.
1: İlk drone gözlemlerinden 2 hafta sonra 4 Aralık 2024'te herkesin dikkati başka bir yöne kaydı.
2: Yetkililer katili bulmak için başlattıkları insan avını genişletiyor.
3: Polis drone'ları devreye sokuyor.
1: United Healthcare CEO'su Brian Thompson'ın cinayet şüphelisi Luigi Mangione için başlatılan insan avında drone'lar kritik bir rol oynadı. Emniyet drone'ları Central Park'ı karış karış taradı. İlk fiziksel kanıtların bulunmasına yardımcı oldular ve şüpheli kaçarken 3 eyaleti kapsayan geniş bir alana yayıldılar. Ama şöyle bir sorun var. Bu insan avı ilk drone gözleminden 2 haftadan uzun süre sonra yaşandı. Dolayısıyla bu açıklama geçerliliğini yitiriyor. Yine de drone pilotu Ken Van Hees bunun asıl sebebinin halkın polis ve acil müdahale dronelarını ilk kez fark etmesi olduğunu düşünüyor. Ken'in bu teorisi merakımı uyandırdı. Ben de biraz eğlenmeye karar verdim. CIA'deki kaçış ve saklanma tekniklerimin en yeni polis drone teknolojisine karşı ne kadar işe yarayacağını test etmek istedim. Böylece bir drone'un insanı nasıl takip ettiğini görebilecektim. Kenden yerel polis departmanıyla birlikte sahte bir insan avı ayarlamasını istedim. Hedef bendim.
4: Seni ne kadar uzun süre takip edebileceğimizi göreceğiz.
1: Benim görevim de olabildiğince uzun süre kaçmak ve yakalanmamak.
4: Kesinlikle.
1: 1400'den fazla polis departmanının farklı görevler için her gün drone uçurduğundan hiç haberim yoktu.
4: Hazır mısınız?
5: Başlıyoruz.
1: İnsanlar kaçmaya çalışırken işin sırrının hızlı olmak olduğunu düşünür. Aslında tam tersidir. Hız dikkat çeker. Hafta ortasındaki bu sakin gecede şehrin kalabalığına karışmaya çalışacağım.
0: Tamam, onu görüyorum. Burma tepesine yaklaşıyor.
1: Yapacağım ikinci şey bu arabadan kurtulmak. Arabadan inerseniz yaya olarak devam etme veya bisiklete binme seçeneğiniz olur. Bu yüzden arabayı onun girebileceği ama drone'un giremeyeceği bir yerde bırakmalıyız. Neresi mi? Herhangi bir kapalı otopark.
0: Sanırım Teon sokağından kuzeye dönecek.
1: Kapalı otoparkımızı bulduk. Bakalım ilk avantajımızı elde edebilecek miyiz?
0: Kapalı otoparka girdi.
1: Binanın batı tarafındaki girişten girdim. Şimdi binanın doğu tarafından çıkacağım ve beni oradan takip edip edemeyeceklerine bakacağım.
0: Gözüm çıkış kapılarında olacak.
1: Açığa çıkma vakti, hadi bakalım. Yeniden sokaklardayım.
0: Nerede o?
4: Bakıyorum.
0: Colorado ve Nevada sokaklarına bakın.
1: Gökyüzünde beni arayan herhangi bir şey olup olmadığını saptamak için çevresel görüşümü kullanmaya başlayacağım.
0: Bekle, ne durumdasın?
6: Central'a yaklaşıyor.
0: Anlaşıldı.
1: Bu gerçekten çok sinir bozucu. CIA'deki 7 yılımın büyük bir bölümünü yurt dışında gizli görevlerde geçirdim. İnsanların beni takip etmesine alışkınım. Takibi atlatmayı öğrenmek bu işin temel kuralı. Ama gökyüzündeki bir drone'u atlatmak, işte bu bambaşka bir şey.

0: Odun antik çağlardan bu yana insanlığın en temel kaynaklarından biri olmuştur. Ormancılık hala dünyanın en tehlikeli işlerinden biridir. Seyredeceğiniz ormancılar profesyoneldir. Seyredeceklerinizi uzmanlık eğitimi almadan tekrarlamayın. Önceki bölümde.
1: Jared hayatının en büyük hayalini gerçekleştirmek için büyük bir borca girdi.
2: Satın alma işlemi tamamlandı.
3: Tamamdır.
1: Kendine ait bir kereste işi.
4: Artık yapmak istediğim şeyleri yapabileceğim. Başlayalım, o ağaçları almamız gerek.
1: Deneyimli ekibi 50 bin dolar değerinde ağaçlar için ormanda çalışırken...
4: Düşüyor. Bu harika.
5: Bir şeyler ters gidiyor. Dur. Dur, olamaz. Dur.
1: Ama önemli bir ekipman arızalandığında...
3: En az bir hafta boyunca işimiz duracak.
2: Ciddi misin?
3: O inç buranın hayat damarı.
2: Lanet olsun.
1: Ağaç kotasını tutturamadı.
6: Bugün biraz eksik kalacağız gibi görünüyor.
2: İş ortağımın payını satın alarak hata yaptığımı hissediyorum.
1: Şimdi Jared'ın acilen paraya ihtiyacı var.
4: İşe yarama ihtimali %50.
2: 20 litre yakıtla 130 tonluk bir vinç çalıştırmaya çalışıyoruz.
1: Ormanda yüksek değerli ağaçları keserek...
5: Bir şeyler ters gidiyor.
4: Yanlış yön, yanlış yön.
5: Lanet olsun.
4: Oradan çık.
1: Kariyerinin en büyük riskini finanse etmek istiyor.
2: Şu pençe izine bak.
7: Vay canına. Çılgınca.
2: Cehenneme hoş geldiniz baylar. İşte bu.
3: Tek başına girişimci olmak nasıl bir his?
2: Artık kendi kararlarımı verebilirim. Bu iş her kafadan ses çıkarsa olmaz. Kararları anında vermelisin.
3: Evet, özgürlük.
2: Özgürlük.
1: Ne yazık ki Jared için bu özgürlük 1.100 bin dolarlık devasa bir borçla geliyor. Sezon sonuna kadar ödenmezse tüm işi kaybedecek.
2: 18 yaşında ormancılığa başladım. Artık bu işte 20 yılı geride bıraktım. İş ortağımın hissesini alarak istediğim her şeyi yapabilirim. Bu harika bir his ama aynı zamanda çalışanlarımın ailelerine bakmak gibi bir sorumluluğum var. Birçok insan bana güveniyor. Hiçbir şeyim yoktu ve çocuklarım için benim bulamadığım fırsatlar yaratmak istiyorum. Birkaç terk kullanılmış vinç aldık. Son 5 yıldır hiç bakım yapılmamış. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama Adrian'la gidip bakacağız.
3: Yani dinozorlarla uğraşacağız.
2: Evet.
1: Geçen hafta hedefinin 100 bin dolar gerisinde kalan Jared, eski vinçleri kurtarabilirse ihtiyaç duyduğu parayı elde edebilir. Ama bunu tek başına yapamaz. Bu yüzden işin en iyilerinden Adrian Bailey'i yanına alıyor.
2: Bugün güzel bir gün.
8: Evet, kesinlikle mükemmel.
2: Bir sevgilin var mı?
8: Yok.
2: Yok mu?
8: Bana her şey serbest.
2: Ha, serbest demek. Yakın zamanda iki vinç satın aldım. Parça ve hurda olarak bana toplamda 60 bin dolara patlayacak. Şu anda nakit gerekiyor. Benim de bu parayı kuruş kuruş toplamamın tek yolu bu.
8: Çok güzel görünüyorlar. Güzeller.
2: Tanrı'dan 10 gün daha yaşlılar. Eski şeyleri severim. Bu benim için klasik arabalar gibi. Kereste ekipmanlarını kadınlar gibi seviyorum. 30 yaşından büyük ve sorunlu.
9: Bu yüzden boşanmazsan neden boşanırsın bilmiyorum.
1: Yaklaşık 50 ton taşıyabilen vinçler, devasa ağaçları tepelerden yollara taşımak için hayati önem taşır. Ama bu iki vinç, 5 yıldır ölü durumda olduğu için acaba hayata dönebilecekler mi?
2: Bugün zorlu bir işimiz olacak dostum.
8: Öyle. İhtiyacın olmadığı sürece her şey hurda sayılır. Demir dinozorlar. 1987'ye hoş geldiniz.
2: Bu şeyden sonsuz miktarda parça çıkarabilirim.
8: Her şey sırayla. Turbo var mı? Önce yakıt sistemine bakacağım.
2: Bu vinçler için fazla bir şey ödemedim. Tanesi 10 bin dolar. Eğer çalıştırabilirsek bunları bir mavnaya yükleyip merkezimize götürebiliriz. Ve muhtemelen ödediğimiz parayı 3 katına çıkarabiliriz. Bu bir kumar. Şu anda paranızı bir kumar makinesine koyup kolu çekmek gibi.
8: Düz kontak yapmaya çalışacağım. Sonra kaynak makinesinden elektriği verince motor hemen çalışmaya başlar.
2: Egzozu kontrol edeceğim ve içine su girmiş mi bakacağım.
1: 5 yıl boyunca açık havada kalmak herhangi bir makineye çok zarar verebilir. Bu yüzden Jared ve Adrian bu vinçlerle çalışmadan önce sağlamlıklarını kontrol etmek zorunda.
8: Ormanda motor tamir etmek varken yogayı ne yapacaksın ki?
2: Kulağıma güzel şeyler fısılda. Nasıl görünüyor?
8: Mükemmel görünüyor Jared. Hemen çalışacaktır.
2: Bu kadar kötü bir ortamda nasıl böyle olumlu kalabiliyorsun?
8: Bilmiyorum. Sanırım bende bir sorun var.
2: Evet. Herkes Ezri'ni sever. Harika bir tutumu var. İş makinesi ustalarında pek rastlanmaz. Ama yere yatırıp saçlarını kesmek isterdim.
8: İyi görünüyor. İyi hissediyorum. Güneş açtı.
10: İddia ediyorum. Motordan çok saçını tert eden tek usta sensin.
8: Bu hortuma saçımı kaptırıyorum. Kopacak. Dişlerimle koparacağım bunu. Bak işte. Burada bir hayvan yaşamış. Makine ustalığını ben seçtim. Bu iş özü itibariyle biraz belalı. Bazen beni gördüğünde irkilebilirim. Bilirsin ama şu da var. Böyle hayatta kaldım. 8 parmağım, 2 baş parmağım, 10 tane ayak parmağım ve 2 gözüm var çünkü her şeye hazırlıklıyım. Dur.
2: Bekle, bidon var. Tamam. Yakıt kapağını açık bırakmaları da iyi olmuş.
8: 5 yıl boyunca bu vinçlerin içinden bir nehir geçmiş.
2: Borudan çıkana bak. Beyaz olan su, kırmızı olan yakıt.
8: Karmaşık bir yakıt sistemi. Ne olduğunu tam anlamak için kafamı toparlamam gerek. Çalıştırabilmek için gereken yerleri bypass edeceğim.
2: 20 litre yakıtla 130 tonluk bir vinç çalıştırmaya çalışıyoruz. Yakıtın temiz olduğunu görmemiz gerek çünkü Mavna'ya yükleyeceğiz. Mavna rampasında bir arıza riskini alamayız. Bu hepimiz için büyük bir felaket olur ve bununla başa çıkamayız. 20 litre dizelle ne kadar çalışacağını düşünüyorsun?
8: Göreceğiz.
3: Mahvolduk.
7: Ne oluyor?
3: Şimdi içeri giremiyor, sular çekilmiş.
7: Sular mı çekilmiş? O zaman battık işte.
3: O zaman şimdi nasıl, ne? Haftaya yüzer kampı taşıyacağız. Burada işleri toparlıyoruz. Ve genelde bir noktada iş biterken bir sonraki yere zaten yoğunlaşmış oluyoruz. Bu yüzden Jared bu vinci bir sonraki hedefe olabildiğince çabuk taşımamızı istiyor. Mauna en iyi seçenekti. Hey, gerçekten anlamadım ama bu akşam 8'de mi düşünüyorsun?
11: Evet. Gripti'ye suyun yükselmesini bekleyeceğim.
3: Mauna'yla gel gitti kaçırdık ve şimdi suların yükselmesini bekliyoruz. Bu da bize vakit ve para kaybettirecek. Evet, bu berbat bir durum. Seni orada bekletmek için de ödeme yapmamız gerekiyor, değil mi?
11: Evet.
7: Evet.
3: Evet.
7: Jared stresliyken herkes bunu biraz hisseder. Acıyı hissederiz ve Jared'ı mutlu edip herkesin işini sürdürmesini sağlamak adına verimli çalışır, para kazanmak için büyük çaba sarf ederiz.
3: Yani işin aslı mahvolduk.
11: Bu gece yapmamız gerekiyor. Bu daha maliyetli ama sen sadece boş ver, alçak yatakla taşıyalım demeden önce sana seçenekler sunmak istedim. Maliyetleri bilmiyorum ama masrafımızı söyleyebilirim.
3: Tamam, anladım. Gel gitti kaçırmak büyük bir sorun. Şimdi bu Mauna için ödeme yapmamız gerekiyor. Vakti varsa suların tekrar yükselmesini bekleyeceğiz. Böylece bu vinci tekrar Mauna'ya yükleyip başka bir yere taşıyacağız. Sonra kütükleri alacağız. Teslim tarihimiz var. Mauna'lar geliyor. Jared'ın parasını harcamak istemiyorum. O çıldırmadan biz çözelim.
11: Eğer bu mantıklı değil derseniz alçak yatakla taşırız. Bana haber verirsiniz. Ben eve giderim ve böylece faturanız yarıya iner.
3: Tamam, şimdilik bu planla ilerleyelim. Büyük patrona ulaşabilirsem ne yapmak istediğini öğrenirim.
11: Tamam, benim için uygun.
3: Tamam, harika. Teşekkürler.
11: Rica ederim.
3: Evet, görüşürüz. Bu vinci taşımak için bir karar verilmesi gerekiyor. Bu şeyi dolambaçlı bir yoldan alçak yataklı bir kamyonla taşıyabiliriz. 2 kamyon ve bir alçak yatak, yani 3 kamyon şoförü gerekir. Böyle taşıyabiliriz ya da Mauna. Aslında şunu Mauna'ya yükleyebilirsek iş bitiyor. Gel gitti beklemeye çalışacağız ama Mauna'yla taşımak daha maliyetli olacak. Bu karar için başım derde girecek ama neyse.
1: Karşı tarafta.
5: Tehlikeli ağaçlar var.
1: Jared'ın seçkin ekibi de çok çalışıyor. Çoğu oduncunun işi bırakıp kaçacağı zorlu arazilerde değerli devasa ağaçları keserek sağlıklarını ve hayatlarını riske atıyorlar. İşi yeniden yoluna koymak için Jared onların 75 bin dolar değerinde odun çıkarmasına güveniyor. Ve böyle bir rakamı tutturabilecek 2 kişi var. Jim Gardner ve partneri Rob.
5: Bu sedirler çok güzel. Muhtemelen 2 tam kereste kamyonunu kolayca dolduracak 3 ağaç görüyorum.
12: Evet.
5: Mükemmel olsun diye uğraşırım ve kendimi olabildiğince zorlamayı severim. Bu işte kulaklık takıp günü boşa harcayamazsınız. Ne yaptığınızı düşünmeniz, önceden plan yapmanız gerek. Ucuz atlattığınız çok fazla tehlikeli an varsa ciddi bir kaza yakındır. Belirli sayıda ciddi kaza yaşarsanız ölüm kaçınılmazdır. Bu işte kol bacak kopması ve ölüm çok sık görülür. Bakalım neler oluyor. Yaklaşık 5-6 metrelik kedi yüzü denilen bir şey var. Ağacın damarları çürür ve zamanla kalınlaşarak kabuğuyla üstünü örter. Patron bunları kesmek için sabırsızlanıyor. Ama biri daha baksın istiyorum. İkinci bir görüş almak istiyorum. Bu yüzden partnerimi çağıracağım ve hızlı bir şekilde bunu halletmeye çalışacağım. Hey Rob.
12: Alo.
5: Burada büyük ağaçlar var. Bir tanesi sorun çıkarabilir. Yardım eder misin?
12: Evet, tabii ki.
5: Ağaç kesmeye 8 yıl önce başladım. 40. doğum günümde daha iyi bir şey yapmam gerektiğini hissettim ve bu işe atıldım. Rob çok deneyimli bir ormancı ve ihtiyacım olduğunda 15-20 yıllık deneyimiyle bana yardım etmesi güzel bir şey. Hey Rob, burada iki ağaç var. Birinde biraz çürüklük var. Ne diyorsun acaba?
12: Arkada küçük bir kedi yüzü var. Görünüşe göre çürümeye kökten başlamış. Bu sedir ağacında biraz kedi yüzü var. Eğer kesmeye kedi yüzünden başlarsan ağacın düşme yönünü kontrol edemezsin. Ama kedi yüzünü geçip sağlam odundan kesebilirsen ağacı kontrol edersin. Buraya mı devirmek istiyordun?
5: Mümkün olduğunca bu tarafa düşürmek istiyorum.
1: Bu ağacı tek parça halinde devirmek için Jim, ağacın çürük yerinden sağlam yerine kadar kesmek zorunda. Ancak çürüklüğün nerede bittiği ve sağlam odunun nerede başladığı konusunda yanılırsa, bu devasa ağaç doğrudan üzerine düşebilir.
5: Rob benim gözüm kulağım olacak. Benim fark etmediğim şeylere dikkat edecek. Tamam, başlayalım mı?
12: Evet.

0: Şunu kontrol etmek istedim. Dallarla ötekine bağlı olabilir.
1: Evet, galiba haklısın. Birkaç dal takılı olabilir.
0: Sen bunu da hesaba kat.
1: Tamam.
0: Ben bakıp seslenirim.
1: Tamam, iyice bağır.
2: Bazen bir ağacın dalları yakındaki başka bir ağaca dolanabiliyor. Bu durumda bu iki dal ayrıldığında dal parçaları çalışanların üzerine düşebilir.
0: Böyle tehlikeli durumlara dul bırakan denir çünkü bir ormancıyı dul bırakmışlığı var. Bu yüzden bu adı alır. Binlerce kiloluk ağaçlarla çalışıyorsun. Bunları yerden toplamıyoruz. Ölüm ihtimali var. Hem de her gün.
1: Çok fazla tehlikeli durumla karşılaşıyoruz. Yaşadığım en kötü şey bir ağacın erken kırılıp düşmesiydi. Bir kayanın üstündeydim. Ne tarafa kaçacağımı bilemedim. Çukur bir yere girip orada saklanmam gerekiyordu. Ve bu ağaç sadece üzerime düşmekle kalmadı. Beni yere çektiğini hissediyordum. Kendimi yere iyice gömdüm. Düşündüğüm son şey şuydu. Konsantre ol. Çünkü ölmek böyle olacak. Ayağa kalktım, üstümü temizledim, iç çamaşırlarımı değiştirdim ve tekrar işe koyuldum. Evet, bu her şeyin olabileceğini gösteriyor.

0: Geri geliyor. Buraya geçsen iyi olur.
1: Bir sorun var. Ağaç parçalanıp başka yöne gidiyorsa bir anda farkındalığınız artar.
0: Lanet olsun, yanlış yön, yanlış yön. Çık oradan.
1: Aman tanrım.

0: Oh. Vay canına. Çok erken kırıldı.
1: Erken kırıldı.
0: Evet. Çok moral bozucu.
1: Bu kesinlikle planlandığı gibi gitmedi. Heh. Böyle şeyler oluyor.
0: Lanet olsun.
1: Evet, oluyor. Oluyor.
0: Evet, ama bana olmaz dostum.
1: Bu iş kolay olsaydı herkes yapardı.
0: Ben hep şanslıyımdır.
1: Umarım ağaç sağlamdır. Nasıl, öyle mi?
2: Sedir planlandığı gibi devrilmese de hala tek parça halinde.
1: Ağacı ben mi keseyim?
0: Hayır, ben rövanş istiyorum.
1: Tamam, o zaman sen kes.
0: Tamamdır.
3: Ne yapalım patron?
2: Yüzer kampta Ross Davis, dağdan aşağı inen son ağaçların piyasaya hazırlanmasından sorumlu.
3: Bunu buraya itin.
4: Evet.
3: Tamamdır.
2: Bu da demek oluyor ki bugün su üstünde çok işleri var.
3: Depoda odun dolup taşıyor. Bir adamımız eksik. Bu yüzden Brent'in malları çekmesine yardım edecek birine ihtiyacı var. Ve yükler hala gelmeye devam ediyor. Bu yüzden arkadan iterek yardım etmeye çalışacağım ve işi yürütebilecek miyiz göreceğiz.
4: Sana bunlara çarpmamanı söyleyecektim. Kafan camdan geçebilir. Çarpmadan önce yavaşla. Kafası cama geçen çok adam gördüm.
3: Hadi bakalım biraz ilerleyelim.
2: Ormandan küçükler durmadan gelirken mürettebat bunları çuval denilen şeylerle toplar. Bunlar 50 küçüğü bir arada tutabilen ve suda sürüklenmelerini engelleyen yüzen kafeslerdir.
3: Bir sonraki kamyonların gelmesi için geçiş yollarını açık tutmamız gerekiyor. Yoksa üst üste binerler ve ağaçları kırmış olursunuz.
2: 360 derece dönüş yeteneği ve sağlam tutunmaya yarayan çelik dişleriyle yüzer tekneler, yüzen keresteleri toplamak için en uygun araçlar. Ve iki tekne birlikte çalışarak Ross ve Brent 50 ağacı daha son hazırlık noktasına kolayca taşıyor.
3: Bunun bugün taşınması çok önemliydi. İçeride fazla yer yok.
4: Sen git Ross, bundan sonrası bende.
2: Ağaçların suyla buluştuğu yerde daha çok iş var.
3: Lanet olsun.
2: Yükler ağır olduğu için ağaçların geliş yolu tıkanıyor ve gelen yeni kütükler engelleniyor.
3: Kayalara çarpmamaya çalışıyorum. Bunu çıkarmak zor olacak. Bu tekneyi iyi kullanamıyorum. Eğer bunu çıkaramazsak boşaltma yapamayacağız. Bir şekilde halledeceğiz. Yine olmadı. Vay canına, şimdi durma noktasına geldik. Burada ağaçlar var. Zamanımızı boşa harcıyoruz.
5: Gerçekten mi?
2: Koyun diğer tarafında Jared ve Adrian kendi sorunlarıyla uğraşıyor. Birlikte 60 bin dolar değerinde olabilecek iki eski vinci kurtarmaya çalışıyorlar.
5: Harika.
2: Bu para Jared'ın 1 milyon 100 bin dolarlık borcu için çok ihtiyaç duyduğu bir kaynak. Ama bu demirden devler mezarlarından çıkarılıp paraya dönüştürülmeden önce hareket ettirilmeliler. Bu da zor bir iş gibi görünüyor.
6: Vinçler o kadar uzun süre yatmış ki yakıt kapaklarından biri açık kalmış. Bu yüzden yakıt tankı tamamen su dolmuş. Yakıt tankını devre dışı bırakmamız gerekecek. İşte geldi. Yakıt.
7: Boruları çıkarıp bir kovaya bağlamamız gerekecek. Çünkü elimizdeki tek temiz yakıt bu. Mavna'ya yükleyip indirmek için yeterli olur. Şans dileyin. Umarım hortumları karıştırmamışımdır. Tamam, bir yakıt sistemi var. İşe yarama ihtimali %50. Gaz verdiğimizde ne olacağı önemli. Hazır mısın?
6: Hazırım. Sen hazır mısın?
7: Evet.
6: Bekle.
7: Uzun zamandır yatan ve hakkında hiçbir şey bilmediğimiz bir makinede çok tuhaf şeyler olabilir. Büyük bir makine, çok fazla basınç, çok fazla tork ve güç var.
6: Başlıyoruz.
7: Bunu yapmaya devam et. Hayır, çalışmıyor. Bu pek iyi değil.
6: Çok kötü.
7: Hiç iyi değil. Marşı çıkardım ve volanın üzerine bir çubuk koydum. Motor sıkışmış durumda. Motor ve silindirler paslanmış. Pistonlar duruyor ama. Marş motoru bunu çalıştıramaz. Elimden geldiğince yağladım. Yağın biraz beklemesi gerek. Yayılsın.
6: Bu işi batırdım değil mi? Bunu yapmamalıydım.
7: Bu düşündüğümden çok daha zor bir iş. Evet.
6: Tamam, ötekine bakalım hadi.
7: Tamam.
6: Bence bunda çok sorun var. Restorana gitmek gibi. Çirkinler de denk geliyor.
7: Bu iyi. Aa, bunların içi sırlarla dolu. Aa, dostum, şu makinelerin bir dili olsa da konuşsa.
6: Bunun bir 5 senedir sesi çıkmıyor.
7: Evet. Bol bol su içmiş. Susuz kalmamış. Egzozun yalıtımı iyi durumdaymış ama.
6: Yetişme şeklim nedeniyle her şeyde değer görüyorum. Amcam genç yaşta evinden cepleri bomboş ayrılmış ama bana senin ceplerin boş değil diye şaka yapar. Bu beni daha da becerikli yapıyor çünkü sahip olduğun şeylerle neler yapabileceğini planlar ve kurgularsın.
7: Evet bebeğim, bu çalışacak.
6: Güzel.
7: Bence marşı sıkıştırabiliriz.
6: Onu çalıştırabilir miyiz?
7: Bakalım, marş basar. Bu biraz dönerse belki çalıştırabilirim. Evet.
6: Adrian motor konusunda profesör gibidir. Yeniyle de eskiyle de iyi iş çıkarır. Eğer Adrian bu şeyi çalıştıramazsa başka kimse çalıştıramaz.
7: Bence çalışmaya hazır.
6: Hareket hazır. Güzel.
7: İşte bu dostum.
6: Duman çıktı.
7: Duman varsa ateş de vardır.
6: Lanet olsun. Sayı. Hazır mısın?
7: Hazırım. Hadi güzelim.
6: Güzel. Biri bitti. Bir tane daha kaldı.
7: Bu kadar yeter.
6: Lanet olsun, inanamıyorum.
2: Yüzer kampta.
7: Halledeceğiz.
2: Rampada sıkışan ağır yük kamyonları yeni kereste dökemiyor.
3: Lenny bir kütükle tıkananları itmeye çalışıyor. Alttan sıkışmışlar. Eğer kütükler alttan sıkışmışsa döküm yapamayız. Bu iş her gün farklı bir iş. Tüm sorumluluklarla başa çıkmak zor. Vay canına.
5: Sorun var mı?
3: Ama gelişmeyi seviyorum. Brent başını sallıyor.
4: 3 tonluk tekne 90 tonluk kamyon yükü de altında. Ne yapacaktın? Davut'la Calut gibi.
3: Tamam. Brent çekmek için güçlü bir buldozerle geldi. Brent'in gücü var. Evet.
4: Doğru silahla gel bana.
3: Motoruyla bize hava atıyor. Bunu da atlattığımıza göre burada daha fazla yer açabilirsin.
4: Evet, bu öğleden sonra buraya geri geleceğim. Hepsini bitireceğim. Olabildiğince çok yüklememiz gerekiyor.
3: Oh, lanet olsun.
7: Hadi güzelim.
2: Koyun diğer tarafında. Vinç'in birini çalıştırabilen Jared ve Adrian'ın diğerleriyle uğraşması gerekiyor. Motorun yağla yıkanmasından saatler sonra çalışıp çalışmadığını görme zamanı geldi.
6: Hazır mısın?
7: Evet. Lanet olsun. Deniyorum. Evet evet, böyle devam et. Dönüyor ama yavaş. Lanet olası.
6: Lanet olsun. Lanet şey.
7: Makineyi çalıştırma baskısı büyük ve kesinlikle beklediğimden daha zorlu bir savaş oldu bu. Bana bayağı zor anlar yaşattı.
6: Adrian pes etmemekte kararlı. Ben biraz toparlanıp eksik parçaları almak için zaman gerektiğini hissediyorum ama o bir şans daha verecek.
5: İş ortağımın paylarını satın almak beraberinde büyük bir borç getirdiği için mali yükümlülüğüm çok büyük.
6: Kerestecilikte bir şey ters giderse kar marjınız kaybolur. O kadar.
7: Gaz kapağını kapatman için bir ip bağlayacağım. Böylece kolayca ulaşabileceğimiz yerden çalıştırabilmiş olacağız.
6: Bu kadar derme çatma bir iş daha olmaz.
7: Bu işler böyle dostum.
6: Hadi yapalım. Tamam.
7: Hazır mıyız?
6: Hazırım.
7: Lütfen çalış, lütfen çalış. Siper alın.
6: Çalışmak istiyor. Evet. Evet, çalışıyor işte.
7: Yaşıyor. Çalışacağını biliyordum. Hiç kolay olmadı. Umarım Mavne'ye yüklenir ve diğer tarafta da sorunsuz bir şekilde iner.
6: Büyük iş başardık ama hala Mavne'ye yüklenmedi. Yükleme sırasında sorun yaşayabiliriz ama umarım sorunsuz geçer. Güzel iş çıkardın dostum. Onunla savaştık.
7: Bu şey yola çıkana kadar mutlu olmayacağım. Sonrası senin sorunun.
0: Bu nasıl?
2: Yüzer kampa yakın ağaçların orada. Jim ve Rob, 75 bin dolarlık keresteyi devirmek için sıkı bir şekilde çalışıyor. Son ağacın altından kıl payı kurtulan Jim, bir sonraki ağacını kazasız belasız devirmeye kararlı.
0: Bu güzel bir eğim. Her ağaç farklıdır. Bir sonraki ağacım harika olacak. Bunu şimdiden biliyorum. Ne düşünüyorsun?
1: Şuradan tam buraya geçelim. Tam buraya. Ağaç artık kaya gibi olmuş. Evet. Kedi yüzünün tam ortasından geçip buraya geliyorsun. Ama burada kalıyor. Gördün mü? İşte burada kalıyor.
0: Rob çok iyi bir kesicidir. Hep onun gibi olmaya çalıştım. Ve her zaman bir partnere ihtiyacınız vardır. Eğer kötü bir şey olursa, biri yaralanırsa tamamen güvendiğiniz birine ihtiyacınız olur. Hey Rob, sanırım nasıl keseceğini sihirli bir şekilde buldun.
1: Rövanş senindir.
2: Önceki ağaç gibi bu ağaçta çürüğü gizleyen büyük bir kabukla kaplı. Ayrıca bir eğimi de var. Ve bu da yakındaki bir kütüğün üzerine düşmesine ve çarpma anında parçalanmasına neden olabilir. Jim'in yüzey kesimi ağacı daha güvenli bir tarafa yönlendirecek ve tüm çürüklerin arasında yeterince sert yüzey varsa arkadan keserek işi bitirecek.
0: Tamam. Başlıyoruz.

0: Alttan keserek yeterli sağlam yüzeye erişebileceğimizi, ağacı böylece kesebileceğimizi düşündüm. Ama arka kesimde talaş, testere hareketi ve dengenin kaymasıyla işin ters gitmeye başladığını hissedebiliyordunuz. Gerçekten o yöne mi gidiyor?
1: Ağaç kesim alanında Jim ve Rob için darbe üstüne darbe geliyor.
2: Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Söylediğin yere düşmedi.
1: Ağacı sert bir inişten kaçırmak için çok uğraşmalarına rağmen ağaç dümdüz devrildi ve başka bir kütüğün üzerinde parçalandı.
0: Burada sağlam ağaç kalmamış, öyle değil mi?
2: Hiçbir şey yok, hiç.
0: Bir kamera bulduk.
2: Lanet olsun. Bu ağacın içinde ne kadar kuvvet ve ağırlık olduğunu tam olarak gösteriyor. Doğrudan kütüğün ortasından çıkmış. Onu ister misin?
3: Artık pek işe yarar bir şey olduğunu sanmıyorum.
2: Üzgünüm. Ben yapmadım.
4: Arkadan halatla dolanabilirler. Evet, çok güzel.
1: Jared'ın eski vinçleri Mavna'nın gelişini beklerken o... Vahşi doğanın daha derinlerine yeni bir girişim için keşfe gidiyor. Grizzly Nehri olarak bilinen bu dolambaçlı su yolunun ilerisinde yıllardır oduncu görmemiş terk edilmiş bir kamp var. Jared burada büyük ağaçlar bulursa tezgahı buraya kurabilir.
5: Cehenneme hoş geldiniz. İşte burası. Burada bolca eski ekipman kalmış. Grizzly Nehri'nde son çalışan adam ormanı kaldıramadı. İflas etti. Siyah küf. Bu biraz...
6: İstersen boyayabilirsin.
5: Eğer kanından kaçıyorsan burada yaşayabilirsin.
6: Ayı gelmesin diye.
5: Sen buraya o yüzden ısındım dedin değil mi? Adamları boz ayılardan korumak için kapının önüne çiviler koymuşlar. Bu insanları korumanın oldukça yaratıcı bir yolu. Ayının pençeleri kapıyı çekiştirirken adamlar içerideydi. Bu benim son işim olabilir. Bir ayı beni yiyebilir. Burası olabildiğince ücra ve tehlikeli bir yer. Ayılar, hava muhalefetleri, bir nehir etrafında çalışmak, çok fazla stres. Ne olacağını asla bilemiyoruz. Ormancılık operasyonlarımız için çok fazla sorun yaratıyor. Umarım bunu başarabiliriz.
6: Şurada bir ayı mı görüyorum?
5: Evet, işte orada. Bizi bekliyor. Biz içeri girdiğimizde arkadaşlarıyla gelir.
1: Bu yeri zorlayıcı yapan şey kamp ya da ıssız konumu değil. Grizzly Nehri'nin kendi. Jared'ın ağaçlarını piyasaya satabilmesi için 25 kilometre dolambaçlı kıyıları, tıkanıklıkları ve gelgit akıntılarını aşması gerekecek. Tabii aradığı ağaç hala buradaysa.
7: Kullanacak mısın?
5: Tabii.
1: Ama büyük adımlar atmadan önce Jared ve yardımcısı Dave'in etrafa göz atması gerekiyor.
5: $600,000 daha borçlanarak bu kampı kurmak büyük bir risk. Eğer büyük ağaçlar bulamazsam buna kesinlikle değmez. Şu yollara bak, kumdan kayadan değil.
7: Evet.
5: Burada her yerde heyelan olur ve ayı mağaraları vardır. 3 yıl önce bir ayı çatıdan içeri girdi. Mutfakta yemek yiyenlerin üzerine düştü.
7: Vay canına.
5: Ormanda biraz yürüyüş yapalım.
7: Burası tam bir ayı yolu. Şu an bir şey kesin bizi izliyor. Sen o tüfeği hazırda tut.
5: Şu ağacın üzerindeki pençe izine bak.
7: Vay canına. Boz ayılar burada 3 metreye yakın oluyor.
5: Biliyorum. Jurassic Park'taymışız ve izleniyormuşuz gibi hissetmeye başlıyorum.
7: Vay canına.
5: Şuna bak.
7: İnanılmaz.
5: Şunlara bak.
7: Çok güzel.
5: Kocaman sedir ağaçları. Burada devasa ağaçlar var. Burada birkaç güzel büyük ağaç var. Çapları 2,5 metre. Bundan haberim yoktu. Evet, bu harika.
7: İnanılmaz.
5: Bu yüzden buraya kadar geldik.
7: Jared, şuradan bir çıtırtı sesi geliyor.
5: Ne?
7: Oradan. Bak, uzaktan bir ses geliyor.
5: Duyuyor musun?
7: Evet, duyuyorum.
5: Hadi gidelim artık.
1: Jared için bu kampı yeniden açmanın yüksek maliyeti, borcunu 1 milyon 100 bin dolardan 1 milyon 700 bin dolara çıkaracak. Ve hala kafasında nehirden aşağı bu ağaçları nasıl taşıyacağı sorusu var.
7: Çok büyük ağaçlar bulduk Jared. Sağlığına.
5: Bulduk, işte bu dostum.
8: It's a big risk.
5: Evet, büyük bir risk ama gerçekten büyük, güzel ve karlı ağaçlar var. O yüzden bunu yapacağız. Bazen hayatta kalmanın tek yolu daha fazlasını üstlenmek. Ben de bunu yapacağım.
0: Kocaman bir sedir buldum.
1: Jim ve Rob, Jared'ın büyüyen borcuna destek olmak için 75 bin dolarlık ağaç bulmaya çalışıyor.
2: Bu sedir muhtemelen 2 metre çapında, belki 30 metre yüksekliğinde.
0: Çok güzel.
2: Yasal sınır bu, değil mi?
0: Evet, şu tarafta.
2: Burada birçok ekolojik olarak hassas bölge var. Parklar, balıklı akarsular, bataklıklar. Onayladıkları şeylere aykırı hareket ederseniz ceza alırsınız.
0: Planın ne?
2: Bunu zorlayabiliriz.
0: Büyük olanı bununla sence taşıyabilir mi?
2: Bence öyle.
0: Sen zorlayalım dedin diye itmek istiyorum.
2: O zaman it hadi.
0: Evet, öyle yapalım.
2: Tamam.
1: Bu ağacın yasal sınırda kalmasını ve tek parça olmasını sağlamak için Jim yakındaki daha küçük bir ağacı kullanarak büyük ağacı doğru yöne eğecek. Önce küçük ağaçta bir alttan kesim yapacak. Sonra aynı şeyi büyük sedir için yapacak. Ardından küçük ağaçta bir arka kesim yapacak. Ve son darbe için büyük ağaca geri dönecek. Eğer her iki ağaç da hasarsız devrilirse Jim ve Rob kotalarına ulaşacak.
2: Yakıtı doldur ve başla.
1: Ama kaçırırlarsa ceza 100 bin dolara kadar çıkabilir.
2: Şimdi küçük ağacın alttan kesimini yaptıktan sonra büyük ağacın alttan kesimini yapacak.
0: Ölümcül.

Ağaç kesmek satranç gibidir. Atlayıp hemen ağaçları kesmeye başlarsanız bir çıkmaza girersiniz. Planlama büyük bir parçadır. Tüm orman bir bulmacadır.

0: Mükemmel.
1: Evet. İşte böyle.
0: Güzel iş, Jim. Destek ağacı mükemmel indi. Her şey Jim'le planladığımız gibi oldu. Ve ekolojik olarak hassas bölgeye girmedi. 2 metrelik ağacı devirdik.
1: Harika.
0: Jim işi kurtardı.
1: Bunu birlikte açtık. Ve tam istediğimiz sonuçları aldık.
0: Çok güzel bir ağaçmış.
2: Bununla Jim ve Rob, Jared'in onlara verdiği kotayı fazlasıyla karşıladılar. Ama Jared bu ağaçlardan bir kuruş bile görmeyecek. Çünkü 2 hafta sonra Malna'ya yüklenmeleri gerekiyor. O zamana kadar Jim ve Rob işlerini yapmaya devam edecek.
0: Düşünmeyi boş ver, çalışmaya bak.
1: Kesinlikle.
3: Hareket zamanı. Malna geldi.
2: Koyun diğer kıyısında, Jared'ın kurtarmak için yola çıktığı 2 vinç için taşınma günü. Ama çalışacağı yere taşınmadan önce bu 60 tonluk canavarların birer birer Mavna'ya yüklenmesi gerekiyor.
4: Mavna geldi. Adrenalin kesinlikle yükseliyor. Bu sabah dikkatli olmak için fazladan kahve içtim.
3: Bunu gerçekleştirmek için sadece birkaç dakikamız var.
4: İşte başlıyoruz.
3: Bu delilik, saçmalık, çaresizlik. Şu anda çok büyük risk alıyoruz. Ve bu hiç hoşuma gitmiyor. Hayır, hayır, hayır, hayır. Lanet olsun. Oh. Zar zor oldu. İndirmek daha eğlenceli olacak. 1 saat mi?
0: Evet.
3: Mavna geldi.
4: Sular alçalıyor mu? Lanet olsun.
3: Çabuk olmalıyız. Burada her şeyi yanlış hesaplamış olabiliriz. Hiç iyi olmayacak. Biraz dönmeye çalışacağım. Dönmüyor. Sanırım tork çalışmıyor. Geri çıkmam gerekecek. Göremiyorum. Ben...
4: İşte başlıyoruz.
3: Bu yapılmaması gerekenler kısmında yer alan şey. Lanet şeyi fırlatıp atacağım şimdi. Bu muhtemelen 8.5 şiddetinde bir felaket olurdu. Hissediyorum.
5: Vay canına. Devrilecek gibi hissediyorum.
3: Evet.
4: Bitti.
3: Evet, başardık.
4: Harika dostum.
3: İnerken çok korktum. Yolda yakıtın biteceğinden endişeleniyordum.
4: Dostum, rampadayken her zaman biraz diken üstünde olurum bilirsin.
3: Bunu sevmedim. İçeriden kötü gidiyor gibi geldi. Başta bu vinçlerden her biri için 60 bin dolar alacağımı düşünüyordum. Bu hedefe ulaşacak gibi görünüyorum. Risk yoksa ödül de yok.
2: Grizzly Nehri'nde her şeyi riske atarak Jared'ın borcu şimdi 1 milyon 700 bin dolara çıktı. Ama bu eski vinçler sayesinde hedefine bir adım daha yaklaştı.
3: Çok iyi bir ekibim ve desteklediğim birçok aile var. Bu yüzden devam etmeliyim. Bizde vazgeçmek yok, pes etmek yok.
6: Bu vinci taşımamız gerekiyor. Bir gelgiti zaten kaçırdık. Jared bundan pek memnun olmayacak. Gelgit yüzünden yine beklersek bu onu mutsuz edecek. Mavna'ya yüklemek için elimizden geleni yapıyoruz.

0: Rampa çok dik Piko.
1: Evet öyle. Bayağı dik.
2: Burası tamam.
0: Sonuncusu da bitti.
1: Çok teşekkür ederim arkadaşlar. İşte koya doğru nihayet. İki gel git bekledik ve makineyi yürütüp Malna'ya yerleştirmek için bayağı bir uğraştık. Bu makineyi kereste çekmek için hemen çalıştırmalıyız çünkü yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu ay bir Malna gelecek ve onu doldurmamız gerekiyor. Bu yüzden bu şeyle olabildiğince çabuk kereste çekmeye başlamalıyız. Karşı tarafa geçtiği anda bu güzelliği yukarı alacağız. Keresteleri indirmeye başlayacağız. Tam zamanında başardık. Jared bugün mutlu bir adam olacak.
3: Resin ehli şimdiye kadar gördüğüm en büyük zorlukları sunuyor. Çok kötü. Burada son 3 adam iflas etti ama bana bir şey olmaz.
4: Aman tanrım, hayır, kan lekesi.
5: Eğer bu kamyonu bekletirsek yüz binlerce dolar kaybedebiliriz.
1: Aman tanrım, iş durduruldu.
3: Çok kötü.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Yeni evli çifti ziyarete gidiyoruz. Evliliklerinin birinci yıl dönümü yaklaşıyor.
11: Bu da neyin nesi? Bu kulübe havada duruyor.
12: Bu sabah çalışmaya başladık ama çok fazla çamur var. Kurumasını beklemeye karar verdik.
11: Yapma yapma, hayır.
13: Aferin Saragassi, atla bakalım. Annenin arabasına mı binmek istiyorsun?
14: Zemin döşemesi nefis.
13: Sert masif ağaçtan. Altı da mı öyle?
15: Biz yokken Cub'ın Masters'ın tamamladığı işlere baksana.
11: Aa, ne güzel olmuş.
16: Tam bir tatil beldesi.
10: İşe koyulalım.
16: Yıllardır çivi çakılmamış sayısız kabin var.
11: Hepsi atılmalı.
16: Geniş Maine eyaletinin tamamından bahsediyoruz.
10: Güzel.
16: Chase Morrill ve Maine ailesi bu tarihi yapıları yeniliyor, restore ediyor ve koruyor.
17: Doğru yerde miyiz?
10: Benim adım Chase. Ekibi ben idare ediyorum. Eşli kardeşim ve aynı zamanda tasarımcı Ryan Bacanam. Mantığımın sesi. Dixie ve Jedi kendilerine verdiğimiz her işin üstesinden gelebilirler.
13: Beğendim.
11: Sonuçtan memnunum.
10: Ekibimiz işinin ehlidir.
13: Şerefe.
10: Dostuz ve harika çalışıyoruz.
11: Yola çıktık, heyecanlı mısın bakalım? Ben de, yeni kamp alanına gidiyoruz.
13: Belgrad'a geri döndük. Bugün kiminle görüşeceğiz?
10: Bugün Linda ve Mike White'la görüşeceğiz. Yeni evlenmişler. Yakında birinci evlilik yıl dönümlerini kutlayacaklar.
11: Biz kaç yıldır evliyiz?
10: Balayında olmadığımız kesin.
13: Darıldık.
11: Gaz kocamla balayımız bitti ama seninle bitmedi.
10: Kamp alanı çocukluğundan beri Linda'nın ailesine ait. Söylediğine göre babası özel olarak onun için satın almış. Kulübenin altına temel koymak istiyorlar. Kapalı sundurma olarak kullanmak üzere ufak bir uzantı eklenmeli. Gün ışığı alan bir bodrum katta eklenecek. Ve bu bizim için iyi bir pratik olacak. Evet.
13: Bu sene şanslıyız desene.
10: Şansımıza yükseltme ve temel işleriyle uğraşan bir firmayla
11: anlaştık. Biz yapmayacak mıyız?
10: Biz yapmayacağız. Sadece yıkımı yapacağız.
13: Mükemmel.
10: Evet.
11: Sanırım geldik çocuklar.
15: Merhaba.
11: Merhaba.
15: Nasılsınız?
11: Sizleri görmek de güzel.
15: Öyle. Göle hoş geldiniz.
10: Merhaba, teşekkür ederiz. Sağ olun.
11: Bu da neyin nesi? Kulübe havada duruyor. Evet, altına temel mükemmel yaptırmaya karar verdik.
17: Sonuçtan memnunum.
11: Ailemizin kulübesi, 1957'den kalma. Babam 1956 yılında bir Ford Convertible satın aldı, tamir etti ve sattı. Kazandığı 1500 dolarla bu kulübeyi satın aldı. Gördüğünüz kulübe için ona şükran borçluyuz ve onu genişletmek istiyoruz. Biz ve sonraki nesiller bunu rahatça kullanabilsin istiyoruz. Bu bizim için gerçekten çok özel bir kulübe.
15: Çatıyı yenilemeliyiz. Yeni pencereler takmalıyız.
11: Cephe renginden memnun musunuz?
15: Memnunuz. Cephe rengi evet. Güzel.
11: Öyleyse bu renkli uyumlu renkler kullanılmalı.
10: Ön cepheden ışık alan tam kat bodrum inşa edilmeli.
2: Kesinlikle. Evet.
13: Yukarıda baca görüyorum. Isınma imkanınız mı var?
15: Evet doğru.
13: Aynen kalacak değil mi?
15: Mümkünse.
2: Kulübedeki şömine alüminyumdan yapılma.
11: Soba mı?
2: Özel bir şömine. Evet.
13: Evet kalabilir.
2: Odun yakmayı tercih etmiyoruz. Elektrik mi kullanılır, tüp mü, neyse onu bilemiyorum. Parlak kırmızı renkte ve gösterişli. Kulübeyle çok uyumlu. Sobadan vazgeçmek istemem.
10: Siz temeli attırdıktan sonra biz çalışmaya hazırız. Kulübeniz ne zaman teslim edilsin istersiniz?
2: Eylül'ün sonunda bitmesini ümit ediyoruz. Umarım olabilir.
10: Tamam. Peki projenin inşaat kısmına ne kadar bütçe ayırdınız?
15: Bütçemiz yaklaşık 50-60 bin dolar. Yenileme ve tasarım bütçesi.
10: Güzel. Bu bütçeye yeni çatı, yeni pencereler, yeni yapılacak sundurma da dahil. Aşağıda gün ışığı alan bodrum kat eklenecek. Mutfak genişleyecek ve üst kattaki banyo yenilenecek. Bence bu makul bir bütçe.
15: Katılıyorum.
11: Gelip keyif yaparsınız.
15: Evet.
11: Evet.
15: Great Pong'da ki...
10: Peki projenin inşaat kısmına ne kadar bütçe ayırdınız?
15: Bütçemiz yaklaşık 50-60 bin dolar. Yenileme ve tasarım bütçesi.
10: Güzel. Bu bütçeye yeni çatı, yeni pencereler, yeni yapılacak sundurma da dahil. Aşağıda gün ışığı alan bodrum kat eklenecek. Mutfak genişleyecek.

0: Kendinize
1: evet öyle.
2: Torunlarımız Great Pong'a geri dönecekleri için çok heyecanlılar. Biz de sabırsızlanıyoruz.
3: Genelde bu aşamada anahtarları teslim alırız ama bugün durum farklı. Civarda kısa bir yürüyüş yapacağız. Kulübeye girmeyeceğiz. Sadece gözden geçireceğiz.
2: Tamam, çok teşekkür ederiz.
1: Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
3: Görüşmek üzere.
2: Televizyonda sayısız bölüm izledikten sonra tarihi kulübeleri yenileyebilecek işinin ehli ekibin Cabin Masters olduğuna karar verdik. Sonucu görmek için sabırsızlanıyoruz.
0: Bütün zor işi siz yaptınız.
4: Evet, bu sabah işe koyulduk ama çok fazla çamura bulandık ve kurumasını beklemeye karar verdik.
3: Toprak hemen çamura döndü değil mi?
4: Anında. Temeli 75 santim yükselttik. Altına bodrum katı ekledik. Duvarlar 2-3 metre yüksekliğinde olmalı ama her halükarda kulübe çok aşağıdaydı. Zemin şurada, kulübe bu seviyede.
1: Temel betonu ne zaman atılacak acaba?
4: Gelecek hafta atmayı planlıyoruz.
1: Gelecek hafta mı?
4: Evet. İnşaat önceden planlama işe
1: bilmez
4: yaramaz.
1: Bilmez miyim? Öyleyse gelecek hafta burayı yeniden ziyaret edeceğiz.
4: Zemin döşemesini yapar ve ilk katı çıkarız.
3: İşin asıl zor kısmı sizde.
4: İş pasladığınız için biz teşekkür ederiz.
0: Bakalım mı?
3: Bakalım.
0: Size iyi günler.
3: Görüşürüz.
0: Çamur ablam.
1: Ben burada bekliyorum.
0: Macera duygunu mu kaybettin şekerim?
1: Parmak arası terlikle olmaz. Genelde bugün kulübeyi teftiş edip neleri kullanabileceğime bakmam lazımdı ama çamura battım.
3: Harika, harika.
1: Çamur deryası.
0: Buraya gel. Annenin arabasına
1: aman
0: mı binmek istiyorsun?
1: Aman tanrım.
0: Cücü köpek. Gazi buraya gel.
1: Derdi ne bu hayvanın?
3: White'lar bu projeye 60 bin dolar ayırmış. Yanda kapalı bir sundurma, ayrıca yeni çatı, pencereler ve altta bodrum kat bu fiyata dahil. Mutfağın genişletilmesi, iç mekanının tamamlanması ve üst katta yeni banyo. Bütçe geniş ama yapacak iş de oldukça fazla. Öyle değil mi?
1: Ryan, bu kadar yeter.
0: Ama çok eğleniyor.
1: Hayır, yapma.
0: Sizce çocuk, çamura atla. Annenin arabasına mı binmek istiyorsun? Değil mi? Yerinde duramıyor. Cici çocuk.

0: Great Pond'da Whitelar'ın kamp arazisindeyiz. Normal iş akışının dışına çıktık. Önce ev sahipleriyle görüşürüz. Ekibi çağırırız. Yıkım. Bu sefer ev sahipleriyle görüştük, ekibi getirdik. Kulübeyi indirdik ve sonra yıkım. Kulübeye geniş bir bodrum kat eklenecek. Yanda genişçe kapalı sundurma. Birkaç duvar örülecek. Tüm yapı kaplanacak ve işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkım yapılacak. Sorun şu, bu kirişin çevresinden dolanmak zorundayız. Bütün yükseklikler eşitlenmeli, üstelik zemin yokuş aşağı. Önce zemini düzlemeli, böylece temel işleri ve yükseltme yapılabilir. Zorluklardan biri de her yandaki kirişler. Kirişler için boşluk bırakmalıyız. Arka duvar betondan yapılmış, ya pencere eklenecek ya da tamamen örülecek. Keresteler döşenecek, kirişler temizlenecek ve işe başlanacak. 48 ve 42.90 eder değil mi? Artı 20 santim dersek 64 santim eder. Burada ne var? 93,5. Plakaya için ayrıca 4 santim eklemeliyiz. Hepsi toplamda ne eder? 2,5 santim kısa kaldı. 2,5 santim eksiyiz. Bugün bodrum duvarlarını ölçeceğiz ama hesaplamalar birbirine girdi. Son derece zor bir proje. Metre veya benzer bir şeyle ölçsek neyse ama lazerle ölçtük. Doğru yüksekliği tutturmaya çalışıyoruz. Ama lazer ileriyi ölçmüyor. Lazerin dümdüz ilerleyeceği bir açıklık yok. Nick'i bu yüzden çağırdık. İp uzmanı. Eski usul çalışmaya karar verdik. Duvar yüksekliğini belirlemede ipleri kullanacağız. Terazide mi?
1: Bence sonuçtan memnun kalırsın. Öyleyse tam terazide. Ya.
0: Küçük krikoları yerleştireceğiz. Sonradan biraz ayar yapmamız gerekebilir ama mükemmele yakın olur. Beton zeminde çalışacağız. Elbette mükemmel olmak zorunda. Bu şantiyedeki gibi 4 kolon. Değil mi baylar? Kırko firmasından Brian geldi. Yaptığımız işi gördü. Örülecek çok duvar var. Yerleştirdikten sonra sabitliyoruz ki kaymasın. 15-15 mukavemete arttırmış kolonlar kullanacağız. Mevcut binanın kolonları bunun yarısı. Bütün ekip bir araya gelecek. Buraya vardığımızda toplanmış olacaklar. Bu seferki farklı bir kulübe. Genelde ev sahipleriyle tanışırız, ekibi çağırırız, yıkım yapılır. Bu sefer ev sahibiyle tanıştık, ekibi çağırdık, kulübeyi yükselttik ve sonra yıkım.

0: atılması için uğraşıyor. Bodrum katın temel çalışması da devam ediyor. Ardından etraftaki alan betonlanacak. Biz de bu arada içeri gireceğiz. Yıkıma başlayacağız. İçeriği göreceğiz, koşulları kendimiz göreceğiz ve çalışma planı yapacağız.
1: Artık kulübenin temeli var.
0: Evet, güvenli bir geçiş gerekiyor. Biz de içeri uzanan bir köprü yaptık.
2: Tamam, başlayalım.
0: İsimsiz köprü imalatçıları işe koyulun.
3: Sendikalıyım.
2: Sadece kampa yakım ekibinden önce gelmekle kalmadı. Kulübeye geçiş sağlayan bir köprü kurmamız gerekti. En hafif tabirle ilginç bir çalışma.
0: Ryan'la birlikte White çiftiyle buluştuk ama kulübenin içine bakamadık. Ben ilk kulübeye baktığımda içeride bir dolu eşya vardı. Artık kulübeye girip gereksiz şeyleri atabiliriz. Panellerin arkasında ne var diye bakarız ve White'ların istediği değişiklikleri nasıl yapabileceğimizi planlarız.
1: İçeride hiçbir şey kalmamış. Linda ile tanıştığımda bana kırmızı bir şömineden bahsetti. Onun için önemini anlattı. Sevdiği kırmızı şömine işte bu. Şömineyi babası boyamış. Linda kırmızı rengi seviyor. Ben de kırmızıyı severim. Şömine çok bakımlı. Bu kadar iyi korunmuş odun şöminesi hiç bulunmuyor.
2: Yanımda ağır alet çantasıyla köprüden tedirgin ilerledim. Kulübeye ulaştığımızda bayağı şaştım. İçerisi çok temizdi. Ayrıca bize fazla iş çıkmayacağı anlaşılıyor. Geniş yekpare bir mekan yaratmaya odaklanacağız. Kapalı sundurma ve yeni bir bodrum kat.
0: Mutfak dolapları sökülecek. Bu oturma alanını genişletmek istiyoruz. Yatak odasını, panelleri sökeceğiz ve eşleşmesi için daha çok çam kullanacağız. Planımız böyle.
2: Tavanı tamamlayacağız.
0: Evet, tavanı tamamlayacağız. Şu anda iki tane yatak odası var.
2: Evet, büyük bir oda olacak.
0: Daha büyük bir oda, evet. Şuradaki banyoyu da genişletiyoruz.
2: Tamam, plan hazır.
1: Yeni kulübe çok daha geniş olacak. Kulübeye temel atacağız ve alt kata iki yatak odası inşa edeceğiz. Böylece üst kat genişleyecek. Ayrıca kapalı sundurma sayesinde yaşam alanı da genişleyecek. Ve bu kulübede tüm aile rahat rahat kalabilecek.
3: Buyurun bakalım. Tebrik ederim Ryan. Biri çıktı, beğendim. Güzel.
0: Biliyorum.
4: Şu sıralar iç mekan üzerinde çalışıyorum. Kapalı sundurmaya açılan bir kapı vardı. Bu duvarı kaldıracağız. Mutfakta da tezgahları sökeceğiz. Burayı olduğu gibi açıyoruz. Mutfağı ön cama taşıyoruz.
0: White'lar kapalı sundurma fikrine bayıldı. Yeni sundurma binanın yanında kazanılan yeni alana yapılacak. Sundurma taşındıktan sonra da mutfağı genişletebileceğiz. Mutfağa daha geniş bir alan ayrılacak. Ryan.
2: Zemin ne güzelmiş. Masif ahşap.
0: Fark ettim.
2: Artık bunlar kullanılmıyor.
0: Biliyorum.
2: Orası da mı aynı?
0: Ekipçe bütün döşemeleri sökmeye başlamıştık. O sırada yatak odalarından birindeki halıyı söktüm ve altından ne çıksın istersiniz? Pırıl pırıl masif parkeler.
2: El değmemiş gibi.
0: Değil mi? Harika.
2: Bütün zemin boyunca ilerliyor. Baksana.
0: Evet.
2: Yaşasın. Chase, şunun altına baksana.
0: Evet. Mutfakta da tüm bu malzemeyi yerinde koruma amaçlı bırakıyorum. Böylece parkeleri daha fazla çizmemiş oluruz. Kaba işler bitince de halıları sökeriz. Ve parkedeki eksiklikleri tamamlayabilir miyiz? Zemini kurtarabilir miyiz? Yeniden kullanabilir miyiz diye bakarız.
2: Önemli bir avantaj. Altından masif parke çıktı. Parkeler hiç kullanılmamış. Kulübe o kadar eski değil. Belki 1980'lerden kalmadır. Kim böyle bir şey yapar ki? Sahte tuğla Noel Baba setine benziyor. Üzerine tuğla desenli halı flex döşenmiş. 1960'larda ve 70'lerde böyle bir akım vardı. Manasız bir şey. Binlerce dolar ve emekten tasarrufu sağlayacak. Çünkü kulübenin yükselmesi ve indirilmesi zaten epey zaman alacak. Bu sayede planlanandan 3-4 gün erken bitirebiliriz. Harika, büyük kazanç.
1: Mevcut sundurma çok ufak. 1-2 sandalye anca sığar. Rahatça oturabilecek bir alana dönüştürülmesi güzel olacak, değil mi?
4: Evet.
3: Tombul kızarmış peynir.
0: Patates kızartması. Dondurma istiyorum.
3: Kızarmış peynir vereyim.
0: Ben dondurma istiyorum. Bugün mevcut kapalı sundurmanın kaplamalarını söküyoruz. Mutfağı geriye doğru alacağız. İki yatak odası arasındaki panelleri ve duvarı kaldıracağız.
2: White Camp'ın da inşaatın 4. haftası. İki kayar kapıyla vasistaslar takılacak. Bodrum katın duvarları örülecek.
0: Bu
2: Bodrum katların en büyük dezavantajı karanlık olmasıdır. Bodrumlar daima karanlıktır. Burası aydınlık bir bodrum olmalı. Fakat arka duvar boydan boya beton. Haliyle gün ışığı alan yönden gelen ışık arttırılmalı. Ondan sonra da kaplamanın yapımına geçebiliriz.

0: White Camp'ındayız. Güzel ve nemli bir sabah. Bugün programımızda birkaç farklı iş var. Bodrum katın tüm yalıtımını tamamlamalıyız. Böylece Doug gelip su tesisatını döşemeye başlayabilir. Üst katın işlemlerine başlıyoruz. Gerekli yıkımlar yapılacak. Fazlalık tüm malzeme dışarı çıkarılacak.
1: Bekle bir saniye. Tamam. Tamam, dikkat et.
0: Dixie ile ben yeni ekleme üzerinde çalışıyoruz. İki duvarın çerçevelerini taktık. Şimdi kapalı sundurmanın ön tarafında kalan kolon ve kirişleri halledeceğiz.
2: Mevcut yapının bazı eski kaplamalarını söküyorum. Böylece ona 15 keresteler binanın mevcut iskelet yapısının arasından geçebilir.
3: Üçüncü hafta.
2: Bugün çatı kirişlerini yerleştirip çatı kaplamasını döşeyeceğiz.
4: Artık hazır mı?
2: Tabii ki. Önce dışarıdakini halledeceğiz. Ardından son kalan ikisini. Dış cephe kaplamasını nasıl yapacağımızı planlayacağız. Zamanı verimli kullanıyoruz. Ufak tefek işlerimiz kaldı. Freze yapacağız ya da yapmaya çalışacağız. Pazartesi günü çatıya geçebiliriz sanıyorum.
3: Dördüncü hafta.
0: White Camp'ındayız. Yalıtımı döşemeyi tamamladık. Zifli kağıt serildi. Shingle kaplamasına geçebiliriz. Sabahçıyı henüz kalkmadan çatıya tırmanıyoruz. Biraz kayıyor ama güneş yüzünü göstermeye başladı. Çatının yapımı basit. Sadece bir baca girişi açılacak. Çevresini yalıtmak kolay. Bunun haricinde çatının iki kenarı tamamlanıyor. Damlalıklardan sonra shingle'ları döşeyeceğiz. Bugün White Camp'ındayız. İşimiz başımızdan aşkın. Herkes geldi. Herkesin yapacak tonla işi var. Takviye kolonları, damlalıklar ve kaplamalar. İlk önce pencereleri, ardından takviye kolonlarını monte edeceğiz. Yoksa önce kolonları takıp pencereleri sonra mı düşünsek? İdeal şartlarda önce pencereler, değil mi?
5: İdeal şartlarda.
6: Kriko firması ve temel inşaat firması, kulübenin yükseltilmesi ve zeminin tesfiyesi sonrasında L kirişlerin çıkarılabilmesi için 4 boşluk bıraktı. Ryan bu aşıklıklara uygun 4 özel yapım pencere ısmarladı. Şimdi pencereleri nasıl takacağımızı düşünüyoruz.
0: Genelde ahşap çerçeve tercih edilir. Ve alt katlarda çalışırken bu seviyede tutulur.
6: Nasıl yapacaksın?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum.
6: Nasıl?
0: İçeride çerçeve olması lazım.
6: Kutu çerçeve yapamaz mısın yani?
0: Yapamam. Pencere 61 santim. Ve 2 santim payı var.
6: Aşağıda 2 santim pay, yukarıda da 2 santim. Bence pencere takılabilir.
0: Pencereler vidalanmalı. Yanlardan vida delikleri açılmış. Öylece takarsam gevşemelerine ne engel olacak?
6: Stoper takarsın, sonra da silikonlarsın.
0: İki tarafını da mı? İki yanı da durduramaz ki.
6: Haklısın,
0: evet.
6: Neyse. Stoperler yüzünden pencereleri silikonlamamız gerekiyor. Yanlardaki silikonlar vidayı tutmaz. Sadece hava girişini engeller.
0: Evet, doğru. İç kısımdaki küçük pencerelerin çerçevelerini elimizdeki malzemeyle tamamladık. Pencereleri sabitledik, stoperleri takacağız. Böylece bodrum kat pencerelerimiz sıfıra sıfır oturdu. Genel çalışma şeklimiz bu. Yeni malzemeyi eskisine tuttururuz. Nadiren yeni binalarda çalışırız. İşimizin zorluklarından biri de bu. Özel yapım pencerelere, özel yapım çerçeve lazım. Tamam. Sonuncu.
3: Beşinci hafta.
6: Belgrad'daki White Camp'ında güzel, güneşli ve rüzgarlı bir gün. Pencereler takılıyor, kapılar da öyle. Yan duvar tamamlandı ve boyanmaya hazır. Ön cephede hala takılması gereken bir takım kapılar var. Pencereler teslim edilince bu kısmı tamamen bitirebiliriz. Asıl kulübe direkler üzerinde duruyordu. Biz Kriko ile yükselttik. Altına da temel attık. Bu yandan 3 metrelik yeni bir alan açtık. Böylece ikinci banyo ve ikinci yatak odasına yer açıldı. Kulübeye merdiven eklenebilecek. Ayrıca ısıtılan yalıtımlı iç mekandan bir kapıyla kapalı sundurmaya çıkıyorsunuz. Oturma odasına geniş, rahat bir geçiş. Böylece herkes rahatlamış olacak. Ebeveyn banyosu ve yatak odası genişletildi. Eski kapalı sundurma söküldü ve bu sayede mutfak büyütüldü. Dam işte bu yana doğru uzayacak. Ardından da ek duvarlar çekilecek. White'lara da bolca yaşam alanı kalmış olacak.
4: Manzara eşsiz, daha önce de güzeldi ama şimdi kulübe yükseltilince göle daha hakim oldu. Bence burası harika bir yer.
5: Bodrum'dan bile manzara şahane. Kocaman çift kanatlı camlı kapılar takacağız. İçeriye ışık girecek. Normalde önce sertleştirilmiş plakalar konur. Sonra KD plakalar konur. KD plakaların fazlası kesilir. Ama bu projenin çok katlı olması yüzünden zemini kalınlaştırmalı ve buraya sert bir eşik koymak zorundayız. Bu plakayı çıkaramayız. Sadece uç kısmında oyuk açacağız. Evet, tam bir eziyet ama dev 25 santimlik testereyle halledemeyeceğim bir şey değil. Kereste susamuru ısırmışa benzeyecek ama çözüm pratik ve işe yarıyor.
6: Her zaman yeni sorunlar çıkıyor. Temeli atılan zemin sandığımızdan çok daha yüksek. Rhine kirişleri biraz oymak zorunda kaldı. Ama bu pek dert değil çünkü binanın bütün kirişleri 15'e 15. İç kısma destek sağlayan kirişlerden birinin yarısının kesilmesi sorun yaratmayacaktır.
4: Hadi çocuklar, gidip babayı bulalım, hadi. Burası epey büyüyecek.
5: Genişliyor,
4: evet,
5: değil mi?
4: Tüm alanı spreyle boyayacaksın, değil mi?
5: Evet, ne renk olacak emin değilim.
4: Buna yakın bir renk.
5: Güzel.
4: Bu rengi sevmişler, aynı renk olsun istiyorlar.
5: Anlaşıldı.
4: White'lar bu renkleri beğeniyor. Biz aynı renkleri kullanacağız. Çerçeveleri parlak yaprak yeşiline boyayacağım. Cephe biraz daha açık bir tona boyanacak. Ama çerçeveler koyu yeşil renk kalacak. İşte böyle yapıyorum.
6: Eski sundurmanın üstü kapalı ama cephesi açıktı. Yeni pencereler sipariş edeceğiz. Ekip teslimatı yapacak ama iki pencereyi biz ne yazık ki eksik ısmarladığımızı fark ettik. Banyoya bir, karşı duvara da bir pencere takmayı planlamıştık ama sonra gerekmediğine karar verdik. İşe devam ederken pencereleri yeniden takalım dedik ama yeni teslimatı 3-4 hafta kadar beklememiz gerekecekti. Yeni pencereleri beklemektense tasarımı değiştirip eldeki malzemeyi kullanmaya ve bu alanı kapatmaya karar verdik.

0: Allah.
1: Güzel. Dua edelim de Pervaz'a uyusun. Evet. Güzel.
2: Sonraki aşama dış cephenin bitirilmesi. Şu anda bitirmemize çok az kaldı. Kapı ve pencerelerin çoğu takıldı. Kaplamaları tamamlayacağız ki Jack gelip boyaya başlayabilsin ve biz de iç mekana geçebilelim.
3: Hadi gel Charlie. Gelin bakalım çocuklar. Çok belirgin bir tarzda yapılmış, belirli insanlara hitap eder. Eş sahiplerinin tarzını anlamak için gelip bakmak istedim. Kulübedeki eşyalar arasında kullanılabilecek olan var mı bir bakacağım. Linda bu kırmızı şömineye bayılıyor. Gerçekten güzel. Bence de gösterişli bir şömine. Kulübelerde normalde bulunan bir şey değildir. Evet, evet.
4: Hoşuma gitti.
3: Evet, havalı. Tüm tasarım fikirlerini buna uydurmamız gerektiğini hissediyorum. Depoya bakalım. Bana hangi mobilyaları bıraktıklarını bir görelim, değil mi? Linda'nın babasının boyadığı kırmızı bir şömine var. Üst kattaki tüm oturma alanı şöminenin etrafına kurulu. Şömineyi tamamlamak için kırmızının farklı tonlarını kullanmak bence harika olur. Kamp alanını ilk ziyaret ettiğimde binanın bir ucunda yuvarlak bir süs vardı. Evet, aslında malzeme ahşap ama boyanarak battaniye havası verilir. Bence ev sahiplerinin bayılacağı türden bir parça.
4: Evet, onların tarzını andırıyor.
3: Evet. Arka planda battaniyeler
4: evet,
3: gördüm.
4: Battaniye.
3: Evet.
1: Bugün Great Pond'dayım. White ailesinin kampındayız. Elektrik tesisatını döşüyoruz. Pencerelerin %90'ı takıldı. İç cephenin çam kaplamasını döşemeye başladık. Sağda solda farklı işlerle uğraşıyorum. Ön cephedeki küçük bodrum kat pencereleriyle uğraşıyorum. Yatak odası ve banyoya vuran ışık bodruma da süzülecek. Ekibin geri kalanı Brad, Brian ve Sarah duvarların döşemesini halledecekler. Bu onların işi.
3: White kampındayız. Dixie ile boyacı ekibin White kulübesini sprey boyayla boyuyor. Aynı rengi kullanacağız. Yaptığımız yamaları örtmek için bir kat taze boya süreceğiz. Çarpıcı hale gelmesi için bazı özel parçalar eklemeye çalışacağım. Bugün tasarım stüdyosundayım. Gus ile beraber halletmemiz gereken büyük bir proje var. Linda kabinin aynı renk kalmasını istiyor. Gel Gus'i. El sanatları zamanı. Gerçek battaniyeye benzeyen sanat eserleri üretiyor ve evinize asıyorsunuz. Her tür dış mekana renk katan geleneksel bir dekorasyon yöntemi. Ne renk kullanalım? Aşağıda ne yapıyorsun sen? Gizleniyor. Bugün benimle el sanatları çalışmak istemiyormuş. Daha önce bu çalışmayı hiç yapmadım. Gus, şimdi hangi rengi kullanayım? Gus bir kadının isteyebileceği en iyi tasarım asistanı. Ne dersin? Gerçekten mi? Kırmızı mı? Sen öyle diyorsan. Pekala. Seçtiği her tarz birbirinden şahane. Beğendin mi? Peki. Her insanın hayatında bir gasa ihtiyacı vardır. Tamam, beğendim gas. Gidelim. Kaba taslak tasarımı yaptım. Kerestelerin üzerine transfer etmem gerekiyor. Boyayacağım ve iş bitecek.

0: Burası cidden geniş bir mekan. Orijinal kulübenin yerinde duruyorum. Civarda bolca çam ağacı bulunması bütçeye büyük fayda sağlıyor. Bu yaz ham madde fiyatları zirveye çıktı. Odayı tamamlayacağız. Cilası aynı tonda. Bütün eski eşyaları dışarı çıkaracağız. Bütün eşyalar birbirine uyumlu hale gelecek. Farklı odalar yenilenecek. Alt katta yepyeni çam kullanılacak. Camın master stüyoları sayı 101265344. Tamam, bugün yapılacak Brett. Şu duvarı örelim. Ufak tefek işler kaldı. Yarına pek iş bırakmadık. Artık zemin döşemesine geçebiliriz.
1: Bu hafta masif zemin uzmanımız Rick White kulübesinin parkelerini tamamlayacak. İşin güzel yanı halının yapıştırılmış olması. Rick zeminin eksik kısımlarını böylece bitirebilir. Buraya geldiğinde muhtemelen bu yükseklikte zımpara kağıdı gerekeceğini söyledi ama sonra zeminden bütün yapışkanı sökmeyi başardı ve parkeleri orijinal ihtişamına kavuşturdu. Zemini yamayarak ciddi para tasarruf ettik. Bütün zemini baştan döşemek zorunda kalsaydık çok daha fazla ham madde gerekecekti. Ayrıca yeni kapalı sundurmanın zemininin de döşenmesi gerekiyor. Kampın orijinal döşemesine uyumlu bir şey bulmaya uğraşmaktansa ıslak alanlara özel kolay birleştirilen parkelerden seçtik. Alanda ısıtma da yok haliyle hava değişimlerine dayanıklı bir malzeme olmak zorunda.
2: Malzeme tamamen plastik. Köpekleriniz varsa, göl kenarında yaşıyorsanız, özellikle çamurlu veya kumlu ayakkabılarla eve geliyorsanız bu malzeme hor kullanmaya dayanıklı.
0: Zemin olağanüstü.
1: Değil mi?
0: Ne kadar zımpara kağıdı kullandığıma baksanıza. Sanki kulübenin tamamı zımparalandı.
1: Malzemeyi yapıştırıcı tutuyordu.
0: Güzel.
1: Emeklerimize değdi.
0: Evet. Ne kadar tasarruf etmiş olduk? $1,500 var mıdır?
1: Yaklaşık olarak.
0: Bence de. Pencereleri takacaktın. O işi hallettin mi?
1: Evet. Gerekli yerleri açtım. Malzeme listesini kontrol edeceğim. Yarın da Chet mutfak tezgahını getirecek. White Camp'ında bugün işleri toparlıyoruz. Bugün üst katın süpürgeliklerini takmaya çalışacağız. Mutfak dolaplarının hepsi hazır. Chet yarın gelip takabilir. Banyonun montajına da başladık. Ayrıca kapılar da takıldı. Kulübe Ashley'nin ekibinin çalışmasına tamamen hazır hale getirildi.

0: White kampında işlerin gidişatından son derece memnunuz. Kalan son birkaç şeyin ardından kulübe hazır hale gelecek. Bitirdim.
1: Ne güzel olmuş.
0: Boya kurudu. Eser asılmaya hazır. Aslında dışarı asacaktım ama içeride olsa daha iyi gibi hissettim. Sonuçta dışarıda kimse görmez. Belki şuraya bir yere asılabilir. Evet, şurası olabilir.
1: Çapraz mı?
0: Üçgen oluştursun istiyorum. Çapraz veya baklava şekli.
1: Tamam, ben böyle tutayım. Sen beni yönlendir.
0: Tamam. Çapraz güzel durdu.
1: Yoksa böyle daha mı güzel
0: evet,
1: durdu?
0: Evet, harika durdu. Kusursuz tam orası, evet.
1: Mükemmel.
0: Mükemmel oldu.
1: Iskalayana kadar devam.
0: Teşekkür ederim.
1: Çek parça.
0: Chase.
2: Efendim.
0: Rose kampa döndü. Hep beraber gidip bakalım mı? Bodrum katta zeminlerle uğraşıyor.
2: Tamam.
0: Rose zemin katı boyadı. Şimdi asıl renkli kısma geçti. Evet, bunu yapacak.
3: Merhaba Ashley.
0: Nasıl
3: İyi,
0: gidiyor?
3: Seni sormalı.
0: İyi.
3: Merhaba
0: Chase. Rengi görmek için sabır kullanıyorum.
3: Rengi uygulayacağız. Metalik kırmızıya
0: tamam.
3: Boyayacağız. Denemen için kenarlara sürelim, olur mu?
2: Rengin adı ne?
3: Americana denen bir renk. Kırmızı.
2: Siyah itici gelmedi. Siyahın bu kadar çarpıcı olacağını tahmin etmezdim.
0: Ben de siyahı itici bulmam. Komik aslında Linda açısından ideal bir renk. Seçtiğimiz mobilyalara da mükemmel uyacak.
2: Tozmuş.
0: Sadece toz.
2: Tozu başka bir malzemeyle mi karıştırıyorsun?
3: Epoksiyle.
0: İşinin bitip benimle gelmen kaç gün sürer?
3: Cuma'yı bulur. İki gün diyelim.
0: Cuma günü.
3: 48 saate yakın.
2: Mükemmel. Mükemmel zamanlama.
3: Harika.
2: Pekala, seni daha fazla
3: teşekkür
2: işinden alamıyorum.
3: Sağ ol.
0: Tamam, bitince haber
3: tamam,
0: ver.
3: Tamam, görüşürüz.
0: Linda kırmızı rengi seviyor. Kırmızı şöminesine bayılıyor. Madem kırmızı seviyor, neden zemini nefis bir kırmızı yapmayalım? Elbette alışılmışın dışında. Tuhaf ama kırmızı güzel bir renk ve Linda'nın seveceğine eminim. Hey Ross.
3: Ne dersin?
0: Bence nefis görünüyor.
3: Bence de güzel oldu.
0: Siyahın patlaması çok yakıştı bence. Havalı bir renk. Beğendim. Çok teşekkür ederim.
3: Güzel oldu.
0: Zeminin kuruması birkaç gün sürer. Sonra benim ekibim gelir. Son eksikleri tamamlarız ve toplanıp gideriz. White'ların kulübesinde şömineden ilham aldık. Şöminenin kırmızısını aldık. Mekanın dört bir yanında kullandık. Çiftin mobilyalarından çoğunu yeniden kullanabildik. Kendi seçtiğimiz kırmızı eşyaları ekleyerek mekana renk ve hava kattık. Ama hepsinden önemlisi aile dostu bir mekan yaratmaya çalıştık. Sıcacık ev havası taşıyan bir mekan. Tüm ailenin bir arada rahatça kalabileceği, ayrıca çocukların aileleri üst katta keyif yaparken alt katta diledikleri gibi oynayabilecekleri bir ev. Bunu yapmaya çalıştık.
2: İşte bu kadar.
0: Mükemmel.
2: Süre 3 ay, bütçede $60,000. Temel işlerinin uzaması nedeniyle programın gerisinde kalmak üzereydik. Bütçeye temel çalışması dahil değil. Biz $60,000'a alt katı tamamladık, üst katı elden geçirdik ve yeni sundurma ekledik.
0: Her şey ayarlandı. Hadi üstümüzü değiştirelim.
2: İyi fikir.
4: Linda ve Mark White, ev sahipleri.
5: Aman tanrım.
6: Aman tanrım.
5: Şuraya bak.
4: Öncesi.
6: Biz yokken Cabin Masters neler yapmış baksanıza.
0: Merhaba.
5: Merhaba.
6: Merhaba.
0: Tekrar hoş geldiniz.
5: Ne kadar güzel oldu.
2: Uzun bir bekleyiş oldu, farkındayız.
6: Olağanüstü. Ne güzel bir iş çıkarmışsınız.
5: Harika.
2: Sizleri gördüğümüze memnun olduk.
5: Asıl biz memnun olduk.
6: İmkansızı başarmışsınız. Etkilendim doğrusu.
2: Bu yaz epey çalıştık.
5: Evet, anlaşılıyor.
0: Kulübenin mevcut renklerine sadık kaldık. Sadece biraz süsledik.
5: Evet.
0: Taze bir hava kattık.
2: Ve karşınızda yepyeni temeliniz.
6: İnanamıyorum. Dünya kadar fark var.
2: Kulübe yerden yükseltildi. Yanda yeni eklenen kısmı görüyorsunuz. Çatı orayı da kaplıyor. Yeni pencereler takıldı.
0: Ancak içeriden görülebilecek özellikler.
6: İnanılmaz bir iş çıkarmışsınız. Şuraya baksana.
5: Şuraya baksana. Yeni eklenti kulübenin havasını tamamen değiştirmiş. Bodruma kadar inen bir merdiven eklenmiş. Sundurma ekleyemeseydik merdiven yüzünden ciddi alan kaybedecektik.
6: Tam da hayal ettiğimiz şey. Kolay kavuşmadık.
0: Neyse, daha fazla beklemeyelim.
5: Hadi bakalım.
0: İçeri girin hadi.
5: Çok heyecanlıyım.
6: Şuraya bak.
5: Oh, harika.
6: Gözlerime inanamıyorum. Şuraya bak.
7: Çok güzel.
6: Neler yapmışlar?
7: Mutfağıma bakar mısın?
6: Asıl şuraya bak. Çok güzel.
0: Mutfağınızı genişlettik.
7: Evet.
2: Orijinal parkeleri kullanmaya karar verdik.
7: Şaka yapıyoruz.
2: Hayır, yapmıyoruz. Kaplamaları sökmeye başladık ve şunun altında parkelere rastladık. Halıyı sökerek devam etmeye değer mi diye düşündük. Kesinlikle
7: değil. Hiç bilmiyordum.
2: Biz de bilmiyorduk. Parkeler hiç kullanılmamış.
7: Evet.
2: Anlaşılan döşer döşemez üzerine halıyla kaplamışlar. Parkelerin üzerinde adım dahi atılmamış diyebilirim.
6: Doğada bir kulübe ama parkeler havayı değiştirmiş. Kapıyı açar açmaz adeta gözlerimiz kamaştı.
2: Kulübede aslında zaten kapalı bir sundurma vardı. Duvarı yıktık ve bu sayede alanı kullandık.
0: Evet, şu anda eski kapalı sundurmanın bulunduğu yerdesiniz.
6: İnanamıyorum. Harika. Mucize yaratmışsınız.
2: Sobayı aynen koruduk.
7: Evet.
2: İçine propan sistem kurduk.
7: Hı-hı.
2: Uzaktan kumandayla çalışıyor. Gayet basit.
6: Harika.
5: Şahane. Tam bize göre basit kullanımlı. Benim zevkime hitap eden şeyler yapmışlar. Evin kırmızı rengi şömineyle uyumlu. Babam bu şömineyi 1960'larda getirmişti. Bugün hala yeni sistemle kullanabiliyoruz. Bu harika bir şey. Aa, şuraya bak. Çok güzel.
6: Olağanüstü.
5: Şaşırtıcı.
2: Bütün elektrik tesisatı elden geçti. Pencereler yenilendi. İç mekandaki çam plakaları muhafaza ettik. Daha geniş görünmesi için tavanı yükselttik. Banyo kapısının önünde boşluk bile oldu.
6: Vay canına.
5: Şuraya bak. Gerçek
6: harika
5: bir banyo. Şahane görünüyor.
6: Kapalı sundurmaya bakar mısın? Şuraya bak. Şu güzelliğe bir bak.
5: Vay
6: çok
5: canına.
6: Güzel.
0: Ahır battaniyesi boyadım. Dışarı asmayı düşündüm ama yeni sundurma varken kimse bu tarafa yürümezdi, öyle değil mi?
5: Yakışmış.
0: İşte böyle.
5: Çok güzel.
0: Ben de
5: çok
0: neden
5: güzel,
0: oraya
5: teşekkür
0: asmayayım
5: ederiz
0: dedim.
5: Nefis.
6: Şuraya bakın. Yaptıklarınız gerçekten inanılmaz. Çok güzel.
5: Her
6: o
5: şey
6: zaman
5: harika.
6: Sundurmaya sabah çıkarız. Kahvemizi alırız. Sabah yürüyüşüne çıkmadan önce biraz oturup keyif yaparız. Kapalı sundurma harika olmuş.
5: İnanamıyorum.
6: Vay canına.
5: Şuraya bak.
6: Olağanüstü.
0: Güzel değil mi?
5: Evet,
6: güzel,
5: öyle.
6: Güzel laf mı?
5: Çok iyi.
6: Göz kamaştırıcı.
0: Güzel, öyle değil mi?
5: Nefes kesiyor bence.
7: Çok güzel.
2: İki katı.
5: Çok iyi.
2: Kulübenin alanı iki katına çıktı.
5: Harika.
6: Hayal bile edemezdim.
5: Kulübenin bu kadar büyüyeceği evet aklıma gelmezdi.
0: Değil mi? Alan
5: çok
0: müthiş
5: iyi
0: derecede
5: görünüyor.
6: Gerçekten.
5: Harika. Bodrum katın bu kadar gün ışığı alacağını düşünemezdim. Bu kadar fazla alan kazanacağımızı gerçekten hiç düşünmemiştim.
6: Çok nefis, çok nefis.
5: İnanamıyorum.
6: İnanılmaz.
5: Şuraya bak.
6: Aydınlık bir bodrum katımız var. 3 oğlumuzu ve 6 torunumuzu aynı anda çağırıp misafir edebiliriz. Artık bu mümkün.
0: Göstermek için sabırsızlanıyorsunuzdur.
6: Ben sabredemem.
5: Gelecek yaza.
2: Kesinlikle.
0: Evet, evinize istediğiniz zaman gelin, iş yapmak zorunda kalmadan arkanıza yaslanın.
6: Aynen öyle. Kayığı suya
5: evet
6: indirelim, çocukları gezmeye çıkaralım. O günleri iple çekiyorum.
2: Kulübe sizindir.
6: Nefis bir yer. Bayıldım doğrusu.
5: Şahane.
2: Şunlara ihtiyacınız olacak.
5: Babamın hayalini gerçeğe dönüştürdüler ve ben çok mutluyum.
6: İnanılmaz bir sonuç. Bir hayal gerçek oldu. Kulübenin kullanım alanı müthiş arttı. Nefis görünüyor. En güzeli bizimki. Main Cabin Masters bizi ihya etti.
8: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
9: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
9: Fancy'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı? Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Ta-ta.
8: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Ben Chris.
14: Ben Max.
13: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
14: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
13: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
14: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
13: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

programımızda birazdan. Isıya dayanıklı camlar nasıl üretiliyor? Fortnox'un gurur duyacağı ATM'ler nasıl yaratılıyor? Ve saatte 370 kilometre giden bir hiper araba yapmak için kumaşları nasıl bir araya getiriyorlar? Nasıl yapıldıklarını göstermek için sizi dünya çapında bir tura çıkarıyoruz.

0: Cam harika bir şeydir. Onunla inşaat yapabilir, dışarıyı görebilir, bir sanata çevirebilirsiniz. Tek yapamayacağınız şey onu hızlı bir şekilde ısıtmak. Yine de ısıya dayanıklı içeriğiyle özel bir çeşit cam yemek pişirmek için mükemmeldir. Sırrı ise yerin altında bulunan nadir mineralleri bulmak. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Dünyanın en nadir ve Türkiye'nin dünya rezervlerinin %70'ini elinde bulundurduğu element bor, borosilikat ve fırında kullanılabilen cam için çok önemli bir malzeme. Ama yatakları yüzlerce metre derinliklerde kayalıklara sıkışmış vaziyette. Onu ortaya çıkarmanın tek yoluysa bir kamyon dolusu patlayıcı. Malzemeleri kayanın içine yerleştirmek için 11 metre derinliğinde sondaj yapılıyor. Ana silahları ise amfor. Yakıtla birlikte amonyum nitrat. Dökmesi kolay, hem de güçlü. Tamamen patladığından emin olabilmek için her 60 kiloluk malzemenin yanına 2,5 kiloluk Dynex patlayıcı ekliyorlar. Ve sıra patlatma ustası Fatih Can Bolat'a geliyor.
1: İşin bu kısmını çok seviyorum.
0: Bu kayalar 15 ton fırınlanabilir cam yapılması için gereken bor madenini içeriyor. Ama önce onları toplamak gerekiyor. Toz yere çöktüğünde Şaban Aktar afiyat makinesinin başına geçiyor.
2: Gerçekten güçlü, güzel, inanılmaz bir makine yani. Muhteşem bir şey yapmışlar yani.
0: İki makine ve 10 tonluk kamyon filosuyla 8000 kilo 5 saatte temizleniyor. Maden sonrasında 1 saatlik uzaktaki Kirka işleme fabrikasına taşınıyor. İşte burada doğal kayalardan konsantre edilmiş kimyasal boraks pentahidratlara dönüştürülüyorlar. Taş yanının arasında büyük kristaller ara sıra ışıldıyor ama genellikle maden problemli kir tabakalarıyla kaplı oluyor. Bu yüzden dev tanklar madenleri kirden arındıracak kaynar suya gönderiliyor. Boraks pentahidrat üretmek için %72 su ve %28 boraksa ihtiyacınız var. Bir sıvı ölçerle test ediliyor. Hazne ne kadar yüksekte duruyorsa karışım o kadar iyi olmuş demektir. %28'i gösterdiğinde solüsyonu bu metal varillere pompalıyorlar ve mühendis Aydın filtrelemeyi denetliyor.
3: Ve şimdi kullandığımız filtre bezisi bunlar. İstenmeyen çamuru burada ayırıyoruz. Bundan sonra berrak çözeldiğimizi elde ediyoruz.
0: Sonraki görev bu solüsyonu parlak sert boraks kristallerine çevirmek. Bu yüzden bunu soğutma tanklarına aktarıyorlar.
3: 96 derece eritip çözeltirici ani bir soğutmayla 66 derece getirip kristaller oluşuyor.
0: Fakat kristaller fırına dayanıklı borosilikat cam yapımı için fazla ıslak. Cevapsa boraks çamaşırhanesinde. Bu 1200 devirli dev santrifüj suyun büyük kısmını yok ediyor. Ama hepsini değil. Bu yüzden boraksı dev kurutuculara gönderiyorlar. 150 derecede çalıştırılan makine nem oranını %1'e indirebiliyor. Boraksı düzgün kurutmak önemli. Bu yüzden kurutucunun içindeki sensörler ileri teknoloji odalara bağlanmış. Boraksın hazır olduğunu gösterdiğinde operatörler toplama borusunu açıyor. Sevkiyat için boraks 1 tonluk poşetlere konuluyor. ve Avrupa boyunca 3000 kilometre uzaklıkta Fransa Châteauroux'daki fabrikaya gönderiliyor. Burası Avrupa'daki en büyük ısıya dayanıklı cam fabrikası. Ve her hafta 50 tondan fazla boraks buraya geliyor. Normal camlar gibi ısıya dayanıklı camın ana malzemesi de kum. Ama %13 oranında boraks eklenerek ısıya dayanıklı hale getiriliyor. Zor olan kısım kumu boraksla karıştırmak. Bunu yapmak için kızgın lavdan bile daha sıcak seviyede 1500 derecelik fırınlarda pişiriyorlar. Yine de tam olarak birleştirmek bir günden uzun sürüyor. Süreci kolaylaştırmak için sihirli bir malzeme ekliyorlar. Eski yığınlardan atık camlar. Fırına eklendiğinde 1200 derecede eriyor ve hızlandırıcı etki yapıyor. Boraksla kumun karışmasına yardımcı oluyor. 48 saat sonra sıcak kırmızı cam akmaya başlıyor. Üretim bandına gelmeden önce soğursa işe yaramaz. Bu yüzden bıçaklar küçük camları kesiyor ve kaplara aktarılıp şekil alması için sıkıştırılıyor. Böylece mutfakların klasiği fırında kullanılabilen camlar üretiliyor. Seri üretim yapabiliyorlar. Saatte 1000 ısıya dayanıklı cam üretiliyor ama bir engel var. Metal damga tabakların köşelerini sertleştiriyor. Onları yumuşatmak için 2000 derecelik alevlerle yakılmaları gerekiyor. Bir robot kol ısıya dayanıklı tabakları çıkarıyor. Tek sorun camın çok yumuşak olması. Çare ise onları 100 devasa hortumun ağzındaki klimalarla sıcaklıklarını düşürmekten geçiyor. Şok soğutma sürecinin vazgeçilmesi. Bu hem camı güçlendiriyor hem de ısıya daha dayanıklı hale getiriyor. Kalite kontrolden sonra yılda 30 milyon tabak paketleniyor ve tüm dünyadaki mutfaklara gönderiliyor. Ve burada günden güne ısıya karşı koyarak yerlerini sağlamlaştırıyorlar. Birazdan suçluların asla kıramadığı ATM'ler nasıl yapılıyor? Ve yüksek teknolojili kumaşlardan nasıl çok hafif, süper arabalar yapıyorlar? Aradan sonra öğrenmek için bizimle kalın.

0: Bugün dünya genelinde 2.2 milyon ATM nakit paraya ulaşmamıza yardım ediyor. Her biri içinde 200 bin dolar saklama kapasitesine sahip ve bu yüzden suçluların önemli hedeflerinden biri. Hem oldukça ileri teknoloji ürünü hem de oldukça basit. ATM yapmak için önemli olan hem fiziksel hem de elektronik saldırılara karşı dirençli olması. Peki nasıl oluyor? Greensboro, Kuzey Carolina. Sabah 7 ve bankomat yapımcısı Diebold'da Başkan Scott Platt yoğun bir güne hazırlanıyor.
1: Nasıl gidiyor?
2: İyi gidiyor efendim.
1: Yani her şey yolunda öyle mi?
2: Evet efendim.
0: 1859'da kurulan Diebold ilk ATM'yi 70'lerde yaptı. Ve bugün her biri kale gibi sağlam ATM'lerin Amerika'daki en büyük üreticisi. ATM'ler fabrikaya önceden kaynaklanmış çelik zırhlar halinde geliyor. Bu bir 750'nin, yani bir ayaklı ATM adasının dış kısmı. 24 saat içinde olabilecek her şeye karşı dayanıklı ama onun asıl düşmanı hava koşulları değil, kötü adamlar. Güvenlik uzmanları Dave Lewis ve Nick Billett suçlulara karşı amansız bir mücadele veriyor. İlk yapmaları gereken bir ATM'nin yerinden oynamamasını sağlamak.
2: Fiziksel güvenlik söz konusu olduğunda insanlar haberlerde gördükleri gibi bir kamyonetle ATM'yi yerinden sökmeye çalışanları veya bir buldozer veya başka bir inşaat aracıyla ATM'yi zincirlediğini düşünüyorlar.
0: Durdurulamayan bir güce karşı koymanın en iyi yolu hareket etmeyen bir objedir.
2: Ada ünitesi cıvatalanmış ve 6 farklı noktadan devasa vidalarla sabit bir levhaya birleştirilmiş. Bu güvenliğin ilk katmanı.
0: Nadir olarak kararlı bir suçlu bir ATM'yi demirlenme yerlerinden sökmeyi başarabilir. Bu nedenle ikinci bir güvenlik katmanına ihtiyaç var. Bu depremsel sensörler mürekkep kartuşlarına bağlı. ATM'yi sarstığınızda ve sensörler devreye girdiğinde mürekkep boşalıyor ve tüm dolarlar maviye boyanıyor.
2: Yani ATM'yi çalabilirler ama içindeki parayla hiçbir şey yapamazlar.
0: ATM'ler sensörler sayesinde yıkılması güç bir kaleye dönüşseler de hala bir beyne ihtiyaçları var. Jimmy Hamby merkezi işlemciyi dikkatle yerleştiriyor. İşte bu teknolojik saldırıların ana hedefi. İşin zor kısmı bu saldırıların uzaktan da yapılabilmesi. Ve bu yüzden vidaların ve sağlamlığın bir öneminin kalmaması. Çözüm tüm elektronik saldırıları engelleyen karmaşık bir güvenlik duvarı.
3: Eğer birisi bir ATM'nin güvenlik duvarını kırmaya çabalarsa bu merkez görüntüleme istasyonuna rapor olarak gönderiliyor. Ve bu noktada o ATM kapanıyor ve servis dışı kalıyor.
0: İlk adım güvenliği yerleştirildi. Sırada ATM'nin nakit dağıtıcısını yerleştirmek var. Buradaki zorluk ATM'nin her müşteriye farklı miktarlarda nakit dağıtabilmesini sağlayacak esnek bir sistem. Çözüm her biri farklı birimlerde 2400 banknot tutabilen yaylı 5 kaset yerleştirmekte. Josh Eller bu çok katmanlı mekanik para sayıcılarını yerleştiriyor ve test ediyor. Bir sürü nakiti olan bir adam. Ama sorun şu ki hiçbiri gerçek değil. Diebold tüm fabrika boyunca dolanıp duran milyon dolarlara sahip olamaz. Bu yüzden aynı boyut ve ağırlıklarda sahte paralarını yapıyor.
2: Gerçek bir 10 binlik olsa güzel olurdu. Bence harika olurdu.
0: Güvenlik ekibinin son baş ağrısı ise artık bazı ATM'lerin para çekmenin yanında para yatırmayı da sağlaması. Becerikli suçlular sahte paraları yatırıp sistemi yanıltıyor ve hesaplarını dolduruyorlar. Sahte nakli saymak da ekstra özen gerektiriyor.
2: Bu durumla ilgili birçok güvenlik önlemi var. Bunlardan bir tanesinin ismi döviz şablonu. Bu şablon sadece banknot kontrol etmiyor. Aynı zamanda banknotun üzerindeki filigran baskıyı ve paranın seri numarasını da kontrol ediyor ve kayıtlı olduğunu garantilemiş oluyor.
0: ATM'ler sahte banknotları hemen çıkarıyor.
2: Böylece sahte para yatırma ihtimali kalmıyor.
0: İşlem süreci ve nakit dağıtımcısı yüklendikten sonra ATM'ler son duraklarına taşınıyor. Burada monitör, kart okuyucusu ve klavye yerleştiriliyor. Ama bu makinenin hala bir numaraya karşı dayanıklı olması gerekiyor. En yaygın dolandırıcılık yöntemlerinden biri, başka bir ATM müşterisinin şifresini ve kredi bilgilerini ele geçirmek için kullanılan bir yöntem. Kart girişinin içine tarayıcı bir alet yerleştirerek bunu başarıyorlar.
2: Kartı içeri sokuyorum. Manyetik çizginin üzerindeki bilgiler tarayıcıdan geçiyor. Sonra hırsız geliyor, tarama aletini çıkarıyor, bilgilerin olduğu kısmı çekiyor ve sizin kartınızın manyetik çizgisindeki bilgileri ele geçirmiş oluyor.
0: Tarama yöntemi bankaları her yıl 5 milyar dolarlık zarara uğratıyor. Bu sorunu aşmak için tarama işlemlerini durduracak karmaşık elektronikler kullanılıyor.
2: Burada sıkıştırma aletinin olduğu bir sensör var. Bu kart içeri girer girmez elektromanyetik sinyallerle onu sıkıştırıyor ve böylece tarayıcı hiçbir kart bilgisine ulaşamıyor.
0: Son güvenlik sistemi de halledildikten sonra ATM sevkiyata hazır hale geliyor. Son adımsa tüm bu sistemlerin çalışmalarını kontrol etmek. Test departmanında Vertis Murph tamamlanmış modeli kontrol ediyor.
4: Her şeyi kontrol ettim. Hiçbir sorun yok.
0: Vertis her şeyin mükemmel olduğuna karar verdiğinde artık ATM'ye gitmeye hazır oluyor.
4: Ben mutlu olduğumda herkes mutlu oluyor.
0: Paralarınızı zulalamak ya da çekip dağıtmak istediğinizde paranızın güvenliği açısından ATM'lere bel bağlayabilirsiniz. Süper arabalar. Her üretici en hızlı, en hafif arabayı üretmek istiyor. Rakipleri geride bırakmak için araba hafifletici yapı malzemeleri konusunda usta olmak gerekiyor. Peki nasıl yapıyorlar? Burası Süper Araba Vadisi, Modena'nın biraz dışı. İtalya'nın en prestijli araba markalarının yuvası. Lamborghini, Ferrari ve Pagani. En son model süper araba saatte 370 km yapan Huayra tamamen karbon liflerden yapılıyor. Bu devrimsel materyal keşfedilmeseydi bu performans asla mümkün olamazdı. Ünlü tasarımcı Horacio Pagani 1980'den bu yana karbon liflerle çalışıyor.
3: Bir materyali anladığınızda, onun sınırlarını ve karakterini bildiğinizde, yeni bir projeye başladığınızda artık daha az hata yapıyorsunuz.
0: Karbon fiber fabrikaya 2,5 metrelik toplar halinde geliyor. Ana bileşim müdürü Roberto Malmuzzi, yüksek teknolojili kumaşın 1.3 milyon dolarlık süper arabalara dönüşümünü denetliyor.
2: Bizler terziyiz ama kıyafet değil, araba yapıyoruz.
0: Üretim Tiziana Bacolini ile başlıyor. Karbon lifi keserken yapılacak bir yanlış tüm parçayı kullanılamaz hale getirebilir. Bu yüzden tam hassasiyetli bir lazerli alet kullanıyorlar. Sonraki adımsa iki boyutlu şeritleri üç boyutlu parçalara dönüştürmek. Bunun için 240 kalıpla birlikte bir grup heykeltıraş çalışıyor. Her paneli ve bileşeni katman katman yerleştiriyorlar. Doğru kalınlığa ulaşmak için 7 parça gerekiyor.
2: Bu
0: Bu aşamada karbon lif panelleri hasır bir sepetin gerginliğine sahip. Onları daha katı ve sağlam yapmak için Pagani basınçlı kap denilen özel basınçlı bir fırında onları pişiriyor. Yüksek basınç ve sıcaklığın birleşimiyle katmanlar eriyor ve karbon lifler kurutuluyor. Tamamlanmış parçalar çelik kadar sağlam ama beşte biri hafiflikte oluyor. Ama karbon fiberinde bir sakıncası var. Özellikle de saatte 370 km hızla giden bir arabayı sürenler için. Aşırı baskı altında olduğunda kırılabiliyor. Bu yüzden çarpışma esnasında pek de güvenli değil. Bunun çözümü ise yolcuların bulunduğu merkez kısmına dünyanın en pahalı materyallerinden biri kullanılarak bir hazne yerleştirmekte. Karbotanyum, bu karbon lifleriyle titanyum ipliklerinin beraber dokunmasıyla oluşturuluyor. Titanyum metallerin içinde en güçlü olanı, karbon lifiyle birleştiğinde muhteşem bir kombinasyon meydana geliyor. Çarpışma testlerinde karbontanyum hazne, karbon lifler gibi parçalanmaktansa uygulanan kuvveti bir metal gibi esnekleştirip yayıyor. O kadar elastik ki değiştirmeye gerek kalmadan aynı hazne 17 çarpma testinde kullanılabiliyor. Sıradaki adımsa kaportayı yerleştirmek. Herhangi bir sürtünme Huayra'nın hızını yok edebileceğinden her panel dikkatle törpüleniyor ve düzleştiriliyor. En hafif arabayı yapabilmek için hiçbir masraftan kaçınılmıyor. 6 litre V12 çift turbo Mercedes motoru inanılmaz bir şekilde 730 beygir güce kadar çıkabiliyor. Hafif bir gövde ve güçlü bir motorun birleşmesinin sorunlara yol açacağını düşünebilirsiniz ama Huayra'nın üstün bir yol tutuş özelliği var. Sırrı her tekeri tek başına görüntüleyen elektronik kontrol ünitesine bağlı aktif aerodinamiklerin bulunması. Artan çekiş gerektiğinde tekerleklere yakın 4 kolondan biri harekete geçiyor. Bir ayın sonunda tamamlandığında David tarafından yapılan son sürat ara testi gerçekleşmeden hiçbir araba fabrikadan çıkmıyor.
5: Şu sese bakın. Buna bayılıyorum.
0: David yeşil ışık yaktıktan sonra arabalar alıcılarına gönderilebiliyor. Kendisi hafif, fiyatı ağır bu süper arabanın ücreti 1.3 milyon dolar.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
8: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
12: Hansi'den vazgeçemem.
8: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı? Kalsın mı?
14: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
8: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
16: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Ta-ta.
8: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

Programımızda birazdan. Elektrik santrali dumanından nasıl alçı panel üretiyorlar? Rock and Roll Hall of Fame için dünyanın en havalı ödüllerini nasıl tasarlıyorlar? Dünyanın en zor iniş yapılan pistlerine iniş yapabilecek süper bir uçağı nasıl üretiyorlar? Nasıl olduğunu göstermek için sizi dünyanın çevresinde bir tura çıkarıyoruz.

Halkçı panel, pano duvar, ne derseniz deyin, her yerde inşaatçıların ana malzemesi. Ve bir mineralden yapılır. Halkçı taşı. Alçağı nasıl üretiyorlar? Nasıl olduğunu göstermek için sizi dünyanın çevresinde bir tura çıkarıyoruz.

0: Ferrybridge Elektrik Santrali, West Yorkshire, İngiltere. Bu dumanlı elektrik santrali yılda 4500 gigawatt saat elektrik üretiyor. Bu sırada 1.75 milyon ton kömür yakıyor. Fakat her ton kömür 12 kilogram kükürt dioksit gazı üretiyor. Eğer bu gaz atmosferde suyla birleşirse sülfürik asit oluşturup asit yağmuruna neden olabilir. Çözüm büyük ölçüde şaşırtıcı bir kimyada. Asidik kükürt dioksit yayılmadan önce onu kireç taşından çıkan alkali kalsiyum karbonatla nötr hale getiriyorlar. Sonuç kalsiyum sülfat, diğer bir deyişle alçı taşı. Süreç eğlence parklarına layık olan tesise 800 metrelik bir hız treni taşıyıcıyla taşınan kireç taşıyla başlıyor. İçerideki ilk sorun kireç taşının hala taşlardan oluşması. Ve taşla gaz karışmıyor. Çözüm 37 ton çelik topla dolu bir çekme silindiri. Bu iri öğütücünün 27 ton taşı toza çevirmesi 1 saat alıyor. Ardından harç yapmak için bunu suyla karıştırıyorlar. İşin zor kısmı bu harcı ocaktan gelen atık gazlarla birleştirmek. Ve bunun için teknik üretim mühendisi Mile Wackett'ın soğurucu olarak bildiği büyük bir güç gerekiyor.
1: Soğurucunun içinde yaklaşık 1000 püskürtücüden akan kireç taşı harcı var. Duman gazının içindeki kükürt dioksit kireç taşı harcıyla karışıyor ve alçı taşını oluşturan da tam olarak bu.
0: Kireç taşı sıvısı soğurucunun dibine çöken alçı taşını oluşturmak için kükürt dioksit gazıyla tepkimeye giriyor. Ardından sıvı harç olarak bir aktarımcıyla taşınıyor. Sorun şu ki lapa yapısında olan alçı taşında hala harçtan kalan su bulunuyor. Bu nedenle su 355 kW'lık bir vakum pompasıyla çekiliyor. Sonuç, tüm dünyada bulunan minerallerden farksız toz hale getirilmiş alçı taşı öbekleri ve alçı panel fabrikasına gönderilmeye hazır. Fabrika tam köşe başında. Siniat Alçı Panel Elektrik Santrali'nden 500 metre ya da kısa bir hız treni yolculuğu kadar. İçeride gri alçı taşı depo bölgesine dökülerek giderek büyüyen bir dağ oluşturuyor ve burada mühendislik müdürü Colin Smith'le buluşuyor.
2: Tam olarak 20 bin ton alçı taşı depolayabiliyoruz. Eğer hepsini standart alçı panellere dönüştürmeye çalışırsak bu 1 milyondan fazla levha eder.
0: Cat 950 kepçesi, kepçeyi her doldurduğunda fabrikaya 1 ton alçı taşı taşıyor. İlk sorun, elektrik santralindeki tüm kurutma işlemlerine rağmen alçı taşının hala çok fazla su barındırması. Bunu giderdiklerinde ise ortaya sıva çıkıyor. Çözüm, alçıyı 150 dereceye kadar ısıtan bir fırında kurutmak. Kuruduğunda 13 bin litrelik bir tambur tozu öğüterek sıva haline getiriyor. Toz haline getirilmiş alçı genişliyor ve yeniden sulandırıldığında katılaşıyor. Böyle tuhaf bir şekilde tüm bu kurutma işlemlerinden sonra yapılan bir sonraki şey su eklemek. Sıvı alçı karışımı havayla buluşur buluşmaz katılaşıyor. Fakat bu balçı düz panellere çevirmeleri gerekiyor. Çözüm bu hızla ilerleyen alçıyı iki kağıt arasına sıkıştırmak. Her bir dev alçı panel kağıdı 20 bin metre uzunluğunda. Ve santral teknisyeni Carl Brown'un anlattığına göre işin püf noktası bu dev kağıtların hareket halinde kalmasını sağlamak.
3: Hareket halinde kalmasını sağlamak önemli. Çünkü eğer kağıt durursa alçı durmaz ve alçı yerlere akar. Büyük bir pisliği temizlememiz gerekiyor.

0: gerekir.
1: Harç havayla temas ettiğinde kuruması 4 dakika alıyor. En önemlisi kururken panelleri düz tutmak. Çözüm sürekli hareket halinde olan iki futbol sahası uzunluğunda iki taşıma bandı. 200 metrelik taşıyıcının tek sorunu yolunun uzun olması. Fakat şirket bisikletiyle acele etmeye gerek yok. Hattın sonundaki bir diğer büyük sorunsa boyut. Büyük Yorkshire seddini yapmıyorsanız sonu olmayan bir alçı panel çok kullanılmıyor. Fakat boyuna kesmek yerine kırıyorlar. 40 kilogramlık bir sarkaç her 3 saniyede bir dönerek paneli 2.4 metre uzunlukta bölüyor. Panelin ön tarafının temiz kalması ve yağ bulaşmaması çok önemli. Sorun şu ki bu taraf şu an ters tutuluyor. Böylece panelleri dev krepler gibi çeviriyorlar. Ardından 1350 tanesini büyük bir fırında 1 saat pişiriyorlar. Bu dev 150 metrelik kurutma fırını kalan tüm nem kalıntılarını gideriyor. Ve paneller 60 dakika sonra taş gibi sert ve her açıdan alçı gibi bir halde çıkıyor. Alçı panel yaklaşık 100 yıl önce keşfedildiğinden beri çok rağbet görüyor. Ve bu fabrika şu an her gün yakınlarındaki Leeds United sahasını onlarca kez kaplayacak sayıda alçı panel üretiyor. Ayrıca tüm dünyadaki mülklere yüklenmeye hazır halde paketlenmiş ve ambalajlanmış duruma getiriliyor. Birazdan dünyanın en havalı ödüllerini nasıl yapıyorlar? Ve dünyanın en zor iniş yapılan pistlerine iniş yapabilecek bir uçağı nasıl üretiyorlar? Nasıl olduğunu öğrenmek için aradan sonra bizi izlemeye devam edin.

0: The Rock and Roll Hall of Fame. Dünyanın en havalı zümrelerinden biri. AC/DC'den ZZ Top'a 700 müzisyenin katıldığı 1986 seremonisinden beri dünyanın en gıptayla bakılan ödüllerinden biri olarak biliniyor. Özel ödüller yapmak değerli metaller ve ustalık becerisi gerektiriyor. Nasıl yapıyorlar dersiniz? Eğer ödül yapmaya ödül verilseydi, R.S. Owens Chicago, Illinois tüm ödülleri kapardı. Oscar'ı yapıyorlar, Emmy'yi yapıyorlar ve bugün Rock and Roll Hall of Fame için heykelcik yapıyorlar. Joseph Petrie, tasarım müdürü.
1: Rock and Roll Hall of Fame'i bu kadar seçkin yapan bu derece sade olması. Başka hiçbir şeyle karşılaştırılabilecek bir şey değil.
0: İster Stones, Ramones ya da Quincy Jones gibi bir pop kralı için olsun, her ödül hayatına döküm odasında başlıyor. Martin Vega'nın eritme kazanına külçelerce katı çinko doldurduğu yerdi. Metali 420 dereceye kadar ısıtıyor. Ardından katı çelik kalıbı hazırlıyor. Sadece bir tane var. Bu nedenle her heykel birbiriyle aynı. İlk sorun kalıbın ısısı. Eğer Martin soğuk çeliğe sıcak çinko dökerse tüm oyuklar ve çukurlar dolmadan çok hızlı katılaşabilir. Bu nedenle Martin soğuğunu almak için kalıbı ısıtıyor. Isındığında parçaları birleştiriyor. Ardından her bir ucundaki delikten sıvı çinko döküyor. Eriyen metalin katılaşması sadece birkaç saniye alıyor. Ve 10 dakika içinde heykel tutulabilecek kadar soğuyor. Sorun şu ki bir kuyruğu var. Meslekte akaç olarak bilinen uzun bir sap. Martin ağır metali alıyor ve çok güçlü bir testereyle sapını kesiyor. Bir diğer sorun figürün kaba ve bitmemiş olması. Cevap pürüzlü kenarları onaracak bir zımpara makinesinde. Ve Brett Lopez kuyumcularda bulunan parlatma tozu kaplı bir taşlama çarkıyla figürü yontuyor. Bu işlem ünlülere yapılan yüz bakımı gibi büyük gözenekleri ortadan kaldırıp çizgileri dolduruyor. Yapılacak bir sonraki iş figürün tutacağı altın plağı hazırlamak. Ve bu üst katta yapılıyor. Jeronimo Juarez pirinç saçtan mükemmel daireler çıkarmak için büyük bir delgeç kullanıyor. Fakat bu long play'den çok CD gibi. Bu nedenle ortasına daha küçük bir delik açılıyor ve vinil şekil kalaylı bir lehim kullanılarak heykelle birleştirilmeye hazır. Diskler aslında altından yapılıyor. Fakat 3 birinci kendilerininkini kaybettiğinden bugünlerde sadece altın kaplama. Aslında heykelin tamamı bitişikteki atölyede altın kaplanıyor. Asıl sorun heykelin hala biraz pürüzlü olması, fakat altınla birkaç kez katlayıp pürüzsüzleştirmek oldukça pahalıya gelebilir. Bu nedenle figürü bakır havuzuna batırıyorlar. Çinko heykel negatif yüklü bir çubuğa bağlanırken bakır artı uçlar pozitif yükleniyor. Banyoya elektrik verdiklerinde ortaya mükemmel bir bakır kaplama çıkıyor. Fakat imalat müdürü Ken Tatila'nın bir sorunu var.
2: Altın kaplarken eğer altını bakırla kapladıysanız ve üzerini altınla kaplamaya çalışırsanız gerçekten çok kırmızı görünecektir.
0: Çözüm heykeli bu kez de bakır rengini gizlemek için nikelle kaplamak. Ardından da parıltı kazandırmak için gümüşe batırmak. Ödül sonunda 24 karatlık altın banyosuna kavuşuyor. 2.4 kilogram ağırlığında ve milyon dolar görünümünde bir şekilde birkaç saniye sonra çıkarılıyor. Fakat o kadar da rock and roll tarzı değil. Tüm bu çalışmalardan sonra Manuel Stones'u biraz taklit ediyor. Ve ödülü siyaha boyuyor. Plaka dışında. Onu bantla dikkatle kaplıyor. Ardından altına veda ediliyor. Sorun şu ki siyah cila her şey bitmiş gibi gösterebilir. Fakat nemli ve kolayca bulaşabilir. Meşhur parmak izlerinin ödülü mahvetmesini önlemek için figürü bu fırında 93 dereceye kadar ısıtıyorlar.
2: Eğer düzgünce uygulanmazsa yüzeyi hala yapışkan olabilir ve üstünde bir sürü parmak izi olur. Yapısı da biraz yumuşak olur. Bu nedenle bunu yaparken düzgün, sert, yoğun bir tür kabuk yaratmanız gerek.
0: Cila yapılırken Louis White da oyma departmanında çalışıyor. Eski ödül sahipleri arasında Bobby, Elvis ve Madonna gibi isimler de var. Bu senenin seçilmiş isimlerinin adları onları pirinç bir levhaya yazan bilgisayarlı bir oyma makinesiyle kazınıyor. Ödül ocakta 25 dakika kaldıktan sonra ömür boyu elle tutulabilecek kadar sert bir hale geliyor. Mermer bir zemine oturtuluyor. Buna efsanevi yeni sahibinin ismi eşlik ediyor. Ve artık rock and roll'a hazır.
3: Sizi seviyorum.
0: Bu M28 Skytruck. Dünyanın en zor iniş yapılan iniş pistleri için tasarlandı. Özel askeri kuvvetler için bir yük beygiri ve afet yardımcısı. Fakat neredeyse imkansız inişler, baş döndürücü alçalışlar ve iddialı kalkışlar yapabilen bir uçak. Yıllar süren tasarım, ileri teknoloji, mühendislik ve hafif malzemeler gerektiriyor. Bakalım nasıl yapıyorlar? Mielec, Polonya. Burada 2. Dünya Savaşı'ndan beri uçak üretiyorlar. Ve Pizetel'de savaş pilotlarının aklına bile gelmeyecek bir şey üretiliyor. M28 Skytruck. Tasarım ekibine Janusz Petruszka öncülük ediyor.
4: Uçağımız sıradan hafif bir uçak değil. Çok hızlı iniş yapabiliyor ve yüksek bir hızlanma seviyesiyle çok hızlı havalanabiliyor olması gerekiyor.
0: Kısa kalkışlı bir uçak için ilk yapmanız gereken hafif malzemeler. Bunun için alüminyum alaşım kullanıyorlar. Neredeyse çelik kadar sağlam ve yarı ağırlığında uçağın temel yapısını oluşturuyor. İlk işleri alüminyum alaşım panellerini uçak parçalarına çevirmek. Bunu yapmak için düz bir kesim makinesini çalıştırıyorlar. Bilgisayar kontrollü bir kalıbı takip ederek uçağa monte edilmeye hazır parçalar çıkarıyor. Fakat bu parçalar düz. Uçaksa değil. Alüminyum alaşıma şekil vermek büyük mühendislik gücü istiyor ve bu işi fabrikanın en büyük hidrolik presi yapıyor. ...2000 tonluk bir güç, iki boyutlu panelleri, üç boyutlu uçak parçalarına dönüştürüyor. Ve Tadeusz Belczyk'in anlattığına göre pres asla yorulmuyor.
2: Her gün yaklaşık 200 devir yapıyoruz. Bugün şekillendirdiğimiz parçalar, kanatlar, kabin ve uçağın iç kısmı için.
0: Bir sonraki adım, uçağın içine monte edilecek tüm parçaları tüm malzemelerle birleştirmek. Kanatlarla başlanıyor. Ve bunlar sıradan eski kanatlar değil. Bunlar Skytruck'ın başarısının sırrı. İnanılmaz tasarımları sayesinde sadece 300 metre içinde kalkış ve iniş yapabiliyor.
4: Kalkış ve iniş kanatlarıyla uçak kanadımız tıpkı diğerleri gibi görünüyor. Ama pilot dik bir şekilde iniş yapmak istediğinde rüzgarlıkları aktif hale getiriyor.
0: Rüzgarlıklar kanatların tepesinde bulunan metal kanatçıklar. Hızlı bir iniş için kanatlar üzerindeki hava akışını dağıtıyor, yükseltiyi azaltıyor. Fakat Dik bir kalkış yapmanın püf noktası ön tarafta. Canard adı verilen uzun ince kanatlar otomatik olarak harekete geçiyor, kanadın şeklini değiştiriyor ve kaldırma kuvvetini arttırıyor. Pilot bu sistemi kullanarak iki falez yüzü arasından geçebilir, iniş yapabilir ve bir araziden yeniden kalkış yapabilir. Gövdeden iniş takımına kadar uçağın geri kalanı tamamen elle monte ediliyor. M28'ler kayalık pistlere iniş yapmak zorunda kalabilir. Bu nedenle iniş takımlarının çok sağlam olması gerekiyor.
4: İniş takımlarımız düşük alaşımlı, düşük basınçlı, yüksek mukavemetli çelik ve şambriyelsiz lastiklerden oluşuyor.
0: Çok güçlü tekerlekler de yerine yerleştirildikten sonra sıra kanatları eklemeye geliyor. Ve bu sorun çıkaracak gibi görünüyor. Düzgün olmayan pistlerde uçak sarsılabilir ve kanat uçları yere sürtünebilir. Bu nedenle tasarımcılar akıllıca ve basit bir çözüm bulmuş. Kanatları uçağın üst kısmına, yerden 2.6 metre yukarı koymuşlar. Uçak motoru olmadan asla kalkış yapamaz. Ve bu uçakta iki tane bulunuyor. Her biri 1100 beygir gücü üreten çift Pratt & Whitney PT6 motorlarıyla donatılmış. Bu her bir kanatta Formula 1 motorundan daha fazla güç anlamına geliyor. Ve pistin sadece 300 metresini kullanarak 19 yolcuyla havalanmayı başarıyor. Bu rakiplerinin çoğunun ihtiyaç duyduğu mesafenin yarısından bile az. Fakat bu gücün bir bedeli var. Uçağın sarsılmasına neden olabilir. Çözüm, motordan çıkan havayı kusursuz bir pervane sistemine ileten ikili dikey bir kuyruk.
4: Uçağımız güçlü motorlarının tam arkasında dikey kanatlara sahip. Düşük hava hızlarında bile pervane akımları dikey kuyruklara ulaşıyor ve dengenin korunmasını sağlıyor.
0: Birkaç son ayarlamadan ve kokpit kontrol testinden sonra M28 artık hazır. Geriye sadece bir iş kalıyor. Neler yapacağını görmek. Pilot Vyacheslav Chena ve yardımcı pilot Vyacheslav Starchet işe koyuluyor. Eğer buna iş denirse.
1: Bir Çin atasözü şöyle der. Eğer işinizden keyif alıyorsanız bu iş değildir.

0: M28-300 metreden kısa mesafede kalkış yapabiliyor. Saatte sadece 123 kilometre hızla da yüksekliğini koruyabiliyor. Ve çim bir piste doğru 30 derecelik açıyla alçalıyor ve sadece 11 saniyede durabiliyor. Görev tamamlandı.
1: Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

Programımızda birazdan. Milyonlarca araba camını nasıl üretiyorlar? Rujlara o mükemmel parıltıyı nasıl kazandırıyorlar? Ve çobanların en büyük dostu, koyun makaslarını elde nasıl üretiyorlar? Nasıl olduğunu göstermek için sizi dünyanın çevresinde dolaştırıyoruz.

0: Dünyada şu an yaklaşık 1 milyar araba var. Ve ortalama bir Amerikalı hayatının 5 yılını direksiyon başında geçiriyor. Bu kadar süreyi yolda geçiren sürücülerin sadece ışığı yansıtmaktan daha fazlasını yapan camlara ihtiyacı var. Gürültüyü, hırsızları ve hava koşullarını dışarıda tutan camlara ihtiyaç duyuyorlar. Fakat dış dünyanın en zor koşullarına bile dayanabilecek araba camları yapmak büyük bir mühendislik mücadelesi gerektiriyor. Nasıl yapıyorlar dersiniz? Kusursuz bir araba camının yolculuğu Kuzey Pensilvanya'da Rolling Hills'le başlıyor. Burası Midville kasabasında bulunan PGV Düz Cam Fabrikası. Bu 1.2 kilometre karelik fabrika her yıl 250 bin ton otomobil camı üretiyor. Ve her bir cam hayata bunun gibi kamyonlarda başlıyor. Fabrikaya haftada 150 kadar kamyon geliyor. Her biri 23 ton ana ham cam malzemesi taşıyor. Yani kum. Kum taşıyıcılarla taşınıyor. Ve 4500 kilogram kapasiteli dev bir karıştırıcının içinde dolomit, sodyum karbonat ve kireç taşıyla karıştırılıyor. Malzemeler tüm karıştırıcıların en büyüğünde karıştırıldıktan sonra en büyük ocaklardan birinde eritiliyor. Bu canavarı çalıştırmak yılda 30 milyon dolara mal oluyor. 10 yıldır hiç durmadan yanıyor. Bu şekilde çalışmasındansa Dave Girvin sorumlu.
1: Bu ocak 1340 ton cam barındırıyor. Ve bu malzemeleri eritmek için 1640 santigrat derece ısıya kadar çıkacak.
0: 5 Boeing 747 değerinde ham maddeyi 1600 santigrat derecede eritebilen bir ocağı çalıştırmak inanılmaz derecede güç istiyor.
1: Bu çok enerji tüketiyor. Burada bir yılda Amerika'da yaklaşık 11 bin evde kullanılan doğal gaz miktarıyla aynı miktarda gaz kullanıyoruz.
0: Ham maddeler ocağa bir dizi otomatik piston tarafından koyuluyor. Cam ocaktan sıvı olarak çıkıyor. Fabrikanın en zor işi onu katılaşmadan önce dümdüz halde tutmak. Çözüm bunu eritilmiş bir saç üzerine yaymaktan geçiyor.
1: Saç yayma işleminde kullanılıyor. Çünkü camla tepkimeye girmiyor. Şekillenme olayının gerçekleşmesine olanak sağlamak için doğru ısı seviyesinde eritiliyor.
0: Su üzerindeki yağ gibi sıvı cam erimiş metalin üzerinde mükemmel, düz bir tabaka şeklinde yayılıyor. Eğer kendi haline bırakılırsa cam tabakası kendiliğinden 6.8 mm yüksekliğe ulaşabilir ve bu araba camları için fazlasıyla kalın olur. Bu nedenle bir dizi çark dakikada yaklaşık 18 metre çekerek yayıyor ve kalınlığını sadece 2 milimetreye indiriyor. Artık soğutulması gerek. Fakat bunu çok hızlı yapmak camın çok kırılgan olmasına neden olabilir. Çözüm ısıyı yavaş yavaş 200 derecenin altına düşüren 90 metrelik tünel fırın adı verilen bir fırında. Cam doğranıp daha kullanışlı levhalar haline getirilmesi gereken büyük aralıksız bir bütün olarak vücut buluyor. Fakat sürekli hareket eden bir cam tabakasını düzgün bir şekilde kesmek oldukça zor. Açıları ayarlamak Barbara Benek'in işi.
2: Kesimlerin bir açıyla kesilmesi gerekiyor. Böylece cam dümdüz ve kare biçiminde oluyor. Çünkü onu durduramayız. Sürekli hareket ediyor.
0: Barbara'nın makinesinin elmas uçlu bıçakları cam üzerinde çaprazlama hareket ediyor. Fakat cam hareket ettiğinden açılandırılan bu kesim ortaya düz bir kesi çıkarıyor ve bir dizi dikdörtgen levha oluşturuyor. Bu cam levhalar evinize yeni pencereler olabilir. Fakat şu an için henüz bir arabada kullanılamayacak durumdalar. Konteynerlara yüklenen kırılgan yükler işlemin bir sonraki adımına artık hazır. Ve bu 240 kilometre uzakta PGV'nin Tipton'daki otomotiv cam fabrikasında yapılıyor. İlk işlem dikdörtgenleri daha cam şeklinde bir şeye çevirmek. Bu önceden piyasadaki her araca uyacak şekilde kesimler yapmaya programlanabilen kesim makinesinde gerçekleştiriliyor. Sorun şu ki bu yanlışlıkla temas edecek parmakları bile kesebilecek kadar keskin kenarlar yaratıyor. Bu nedenle bu bileyici, cam sadece görünümde keskin görünene kadar köşelerini düzleştirip kenarlarını yuvarlaklaştırıyor. Cam levhalar artık görünümde hazır fakat henüz yeterince sağlam değil ve arabanızın camının kenarlarına uymayacak kadar düz. Ve üretim şefi Mike Perry'nin söylediğine göre bu iki sorunla da bir diğer büyük fırın ilgileniyor.
1: Cam fırına yaklaşık 20 santigrat derecede giriyor. 2-3 dakika sonra ise yaklaşık 650 santigrat derecede eğilmeye hazır şekilde çıkıyor.
0: Bu sıcaklıkta yani 650 derecede cam esnek hale geliyor. Ve bu pres sadece çok az basınçta altından geçen her bir camı hafifçe eğiyor. Cam kalıptan araba camı eğriliğini kazanmış şekilde çıkıyor. Burada soğuk, basınçlı hava camı giderek soğutuyor. Sadece 4 saniyede 650'den 300 dereceye indiriyor. Bu ani soğuma camı normal camdan 5 kat daha sağlam hale getiriyor. Bir hava aktarıcı soğutma işlemine devam ediyor ve ısıyı 40 dereceye kadar düşürüyor. Soğuyan cam artık daha sağlam. Fakat John Sipe'ın gösterdiğine göre hala darbeye dayanıklı değil.
3: Bu tek bir kesim. Isıtıldı ve hızla soğutuldu. Kırılmaz cama bir nesne çarptığı anda cam o noktadan dışarı doğru parçalanmaya başlıyor.
0: En kaliteli otomotiv camının kırılmaz olması gerek. Ve bu sağlamlık polivinil butiral ya da PVB adı verilen plastik bir maddeden geliyor. Montaj odasında çalışanlar iki cam tabakası arasına bir kat PVB yerleştiriyor. Laminasyon olarak bilinen bu işlem ultraviyole ışınlarına, hırsızlara ve uçan toz parçalarına karşı koruma sağlayan bir bariyer oluşturuyor. Ve ayrıca burada kullanılan özel işitsel PVB yolculuğunuzu çok daha sessiz hale getiriyor.
1: Bu camla birlikte kullanılan önemli bir malzeme. Cam dış etkenlere karşı koruma sağlarken vinil de sese karşı koruma sağlıyor.
0: Tabakalandırılan paneller önce birleştirme işlemini başlatan bir ısıtıcıdan ve ardından da hava kabarcıklarından kurtulmak için bir dizi silindirden geçiyor. Fakat camlar hala kısmen mat. Ve araba camında olması gereken en önemli şey diğer tarafı göstermesi. Bu nedenle 700 parçayı kısa süreliğine bu basınçlı makineye sokuyorlar. Paneller içeride cam ve plastik birleşimini kimyasal aşıdan birleştiren yüksek basınçlı havaya maruz kalıyor. 90 dakika sonra çıktıklarında PVB tabakası gözle görülemiyor ve camın darbe etkisiyle parçalanmasını önlüyor. Şirket her yıl 50 milyon araba camına yetecek kadar cam üretiyor. Ve her birinin kusursuz olduğundan emin olmak gibi büyük bir iş Jason Fox gibi kişilere kalıyor.
3: 4 raf var. Her rafta 31 parça var. Bir sırada toplam 124 tane bulunuyor. Bunu camda sorun olmadığı sürece muhtemelen 45-50 dakikada yapabilirim.
0: Jason diğer 49.999.876 taneyi de gözden geçirdikten sonra camlar tüm dünyadaki otomobil fabrikalarına gönderiliyor. Ve kum tanesinden kusursuz araba camına kadar olan bu zorlu yolculuk sona eriyor. Birazdan son moda rujlara renklerini nasıl veriyorlar? Ve elle kullanılan el yapımı koyun kırpma makaslarını nasıl yapıyorlar? Öğrenmek için aradan sonra bizimle olmaya devam edin. Ortalama bir kadın hayatı boyunca rujlara yaklaşık 2000 dolar harcıyor. Fakat bu parlak kırmızı kurşunu yaratmak için 30'dan fazla malzeme kullanılıyor. Aylarca testler ve neredeyse onlarca yıl araştırmalar yapılıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Paris, cazibenin, modanın ve kozmetiğin başkenti. Burada Chic Central'da 20 uzman kimyacının bulunduğu bu ileri teknoloji dudak laboratuvarlarında binlerce renk ruj üretiliyor. Her her bir renk, Caroline Daniel gibi kimyacılar tarafından karıştırılan pigment tozları birleşimiyle oluşuyor.
4: Bugün True Red rujumuzu yapacağım. 3 pigment var. 2 kırmızı, 1 de sarı.
0: Fakat toz bu şekilde sürülürse dudağınıza çöküp kalabilir. Çözüm pigmentleri yağda çözdürmek. True Red 4 yağ barındırıyor. 2 sentetik ve susam yağıyla kuşburnu yağı. Doğru rengi yakalamak için pigmentin eşit şekilde dağıtılması çok önemli. Bu nedenle Caroline topakları yaymak için karışımı metal silindirlerden geçiriyor. Renk şu an doğru. Sorun şu ki hala sıvı. Dudaklarınızı renklendirmek yerine üzerinize damlayabilir. Çözüm, parafinle biraz yoğunlaştırmak. Bu yağlı renk ruj sabitlenene, dudaklarda nemli bir kalıntı bırakacağı aşamaya dek parafinin içinde kalıyor. Fakat biraz ışıltıya ihtiyacı var. Parıldayan bir gülüşün sırrı sedef olarak bilinen parçacıklarda gizli. Bu parıldayan mika, titanyum dioksit ve demir oksit katmanları hangi açıdan geldiğine bağlı olarak ışığı farklı biçimlerde yansıtıyor. Ve laboratuvarın seçim yapabileceği yüzlerce farklı sedef türünden oluşan bir hazinesi var. Gereken son diğer malzeme ise ısı.
4: Her şeyin tamamen erimesi çok önemli. Eğer erimezse ruj doğru yapıda olmayacaktır.
0: Hazır olduğunda bu sıcak macunun bir şekilde ruj biçimini alması gerekiyor. Çözüm bir kalıp ve Catherine Melfelet'in hünerli elleri.
5: Çok dikkatli dökmelisiniz. Eğer dikkat etmezseniz ruj kat kat olabilir.
0: Yarım saat buzdolabında kaldıktan sonra 24 True Red ruj test edilmeye hazır.
4: Ağzınızı açın.
0: Araştırmacı Sophie Kenaway, kusursuz dudak yapısına sahip bir model kullanarak her yeni tasarımı deniyor.
4: Tamam, lütfen böyle gelin.
0: Sophie'nin modelinin dudakları 60 dakikalık bir periyotta her açıdan görüntüleniyor. Aydınlık koşullar rujun parıltısını test ediyor. Hatta uzay çağına ait bir renk kürede gün ışığı etkisi yaratıp rengini test ediyorlar.
4: Tamam, bir kez daha önceki gibi kalın.
0: Ve özel tasarlanmış bir donanım sonuçları analiz ediyor.
4: Bu makine rengini ve rujun yapısındaki tüylenme etkisini test ediyor. Tüylenme etkisi ürünün tüm dudak çevresinde yaptığı ince çizgilerden oluşuyor. Ve bugün sonuç sıfır. Yani bu iyi bir ürün.
0: Artık üretim hattına hazır. Orm, Paris'ten bir saat uzaklıkta. Burada yüzlerce farklı ham maddeden 30 farklı ruj üretiyorlar. Corinne Mon, True Red'i tıpkı laboratuvarın istediği tarifte yapıyor fakat miktarını oldukça arttırıyor. Dev bir karıştırma kabının içine büyük poşetlerle pigment boşaltıyor. Toz ve yağlar karıştırma kabının içinde karışıyor. Ardından bir ısıtma kazanı karışımı pişiriyor. Birazdan eklenecek sedef, parfüm ve sıcak parafini hazır hale getiriyor.
2: L'Oréal'le çalışmayı seviyorum. Makyaj malzemeleri üretmek bir kadın için güzel bir iş.
0: 2 saat sonra karışım artık soğurken sertleşeceği kutulara koyulmaya hazır. Bu büyük kalıplar üretim hattına alınıyor. Burada kesilip 20 kalıp makinesinden birinin içine alınıyorlar. Laurent Mersini tüm işlemleri denetliyor.
3: Sistem 3 ekiple günde 24 saat boyunca çalışıyor. Ve 24 saat içinde 30 bin ruj üretiyoruz.
0: Bu üretim hattı saatte 2000'den fazla ruj üretiyor. Yani her gün 1 milyondan fazla dudağın mükemmel görünmesini sağlıyor. Bu seri paketlenip etiketlenmeye ve fabrikadan ayrılmaya hazır. Rujlar buradan, Paris'ten, İtalya'ya tüm dudakları renklendirmek için tüm Avrupa'ya gönderiliyor. İnsanoğlu koyunu ilk kez 10 bin yıl önce evcilleştirdi. Bugün bu canlılar yaklaşık bir yılda 2 milyon tondan fazla yün üretiyor. Çoğu elektrikli yün makaslarıyla kırpılıyor. Fakat bir koyunun özel olarak kırpılması gerektiğinde eski tarz kırpma makaslarıyla özel olarak kırpılması gerekiyor. Bu makaslar hala özel araçlar kullanılarak elde üretiliyor ve bu teknik yüzlerce yıl eskiye dayanıyor. Nasıl yapıyorlar dersiniz? Sultan Hanı kasabası Türkiye'de sıradan bir koyun çiftliği. Bahar mevsimi ve bunun gibi kızlar için kuaför zaman. Makası eline alansa Cuma Öztürk. Tıpkı binlerce diğer çoban gibi. Cuma da koyununun yünlerini 12 ay daha kontrol altında tutacak otomatik bir çift bıçak olan el makası kullanıyor. Cuma'nın bir çift daha sipariş etmesi gerektiğinde İngiltere Sheffield şehrinde bulunan Bergen & Bowl seve seve yardıma koşuyor. Burada George Washington daha dünyada yokkenden beri koyun makasları üretiyorlar. Süreç bu 240 metrelik yüksek karbonlu çelik silindir şeritle başlıyor. Burada makasları oluşturmak için gereken biçim bu kalıp presiyle veriliyor. Ayağınızla bir kez bastığınızda santimetre kareye 9 tonluk basınç çeliğe baskı yaparak makasın yarısını oluşturacak parçayı yaratıyor. Sıradan makasların aksine koyun makasları her bir kesimden sonra bıçakları açan bir yay mekanizmasına sahip. Bunu sağlamak için önce her bir parçayı biraz yumuşatmak adına fırında ısıtıyorlar. Ardından bu ocak çeliği sıkıştırıyor. Kalınlığını 2.3 milimetreden 1.4 milimetreye indiriyor. Böylece diğer parçalarla uyumlu hale geliyor. Sorun şu ki parçalar şu an tutulamayacak kadar sıcak. En basit çözüm rahatlatıcı Yorkshire havasında yarım saat. Her bir parça soğuduktan sonra Ken Awowski'ye geliyor. Önce her bir parçaya iki delik açıyor. Bunlar makasların iki yarısını birleştirmek için kullanılacak. Bir sonraki adım bu düz metali çobanın kolayca kavrayabileceği bir şeye dönüştürmek. Ken her bir parçayı bu basınçlı kalıba yerleştirmeden önce 770 dereceye kadar ısıtıyor. Bu pres arka tarafını yay oluşumuna hazırlamak için eğerken, orta kısma elinizle kolaylıkla kavrayabileceğiniz yarı dairesel bir biçim kazandırıyor. Parçalar artık daha makas biçiminde görünüyor. Fakat bıçak kısmı henüz karmaşık yünlerle boğuşup zarar görmeden kurtulamayacak kadar yumuşak. Çözüm katılaştırma olarak bilinen bir işlem. John Rashford bunu yapmak için önce makasın her bir yarısını yaklaşık 700 dereceye kadar ısıtıyor. John'un tek sorunu bu eski tip fırının ona metalin derecesini göstermemesi. Bu nedenle bunun yerine gözlerini kullanıyor.
1: Onları kabaca birkaç dakika kadar içeride tutuyorum ve yeterince ısındıklarını biliyorum. Ocağa karışmaya başladıklarında makasın durumunu anlamak zor fakat çıkarılması gerektiğini anlayabiliyoruz.
0: Bu ısıda çelik moleküllerinin yapısı değişiyor. John'un bu yeni yapıyı birleştirebilmek için metali derhal soğutması gerek. Su yüzeyi aşındırabilir. Bu nedenle yağ kullanıyor. Bu soğutma işlemi bıçakların sıcaklığını hızla 100 derece civarına düşürüyor, yapısını kalıcı olarak değiştiriyor ve çok daha sert yapıyor.
1: Makaslar çok sıcak olduğundan ve soğutucu yağın içine daldırdığımızdan o kadar hızlı soğuyor ki aslında sertleşiyor ve bu da çeliğin moleküllerini değiştiriyor.
0: Çelik artık daha güçlü fakat daha da kırılgan. Çözüm makasları 250 derecede bir tuz banyosuna 15 dakika daldırmak. Bu sertleştirmek olarak biliniyor ve çeliği çok zayıflatmadan kısmen yumuşatıyor. Katılaştırma ve sertleştirme işlemlerindeki en büyük sorun yüzeyinde tartar olarak bilinen pis bir paslı tabaka oluşturması. Bu çark pası hızla temizliyor. Bıçakların daha temiz, daha çalışılabilir ve bilenmeye daha hazır hale gelmesini sağlıyor. Bu işlem 1970'lerde bileme işlemi için üretilen fabrikanın en genç makinesinde gerçekleştiriliyor. Su soğutmalı bileğicinin içinde oyuk açıcı olarak bilinen magnezit bir zımpara çarkı her bir bıçağın ucunu oldukça bombeli şekle sokuyor. 12 saniye sonra bıçak istediğiniz her koyunu ya da kuzuyu kırpacak keskinlikte oluyor. Makasın iki parçası artık birleştirilebilir. Fakat bu bıçakların dışarı doğru bakmasına sebep oluyor. Onları çevirme ve makaslara son halini verme görevi Mark Twyford'a ait. Mike bıçakları tekrar kendilerine doğru bükerek, her bir makas darbesinden sonra otomatik olarak makasları açan yay mekanizmasını da oluşturuyor. Basit ve yüzlerce yıl önce icat edilmesine rağmen bugün hala etkili.
3: Yayları test edelim. Bıçaklar geniş. Bu nedenle onları üst üste getirmeliyiz. Bu bir bıçağın diğer bıçağın üstüne gelmesini sağlıyor ve bu da kırpma işlemini kolaylaştırıyor. Evet, bunu sevdim.
0: Bu fabrika her yıl 75 binden fazla kırpma makası üretiyor. Elle yapılıyor, elle hazırlanıyor ve ardından elle paketlenip tüm dünyada kendilerini bekleyen sürülere ulaştırılıyor.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
8: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Bir orta az pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
11: Kahve bistroya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
10: Deniz tarağı hazır.
12: Taze ve yerel kaynaklı.
13: Glüten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası o yer.
14: Chef Doug Steele'yi eşi Liam ve bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
10: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
13: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
10: Ahtapota 30 saniyem var.
12: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
11: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
14: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
10: Başını çıkarıyorum.
14: Tamam.
10: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
15: Ahtapotların gagası mı var?
14: Tabii.
15: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
14: Peki ilgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
10: Açıyote ezmesiyle başlayacağım.
15: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
14: Ne? Deniz ürünü sevmem.
15: Deniz ürününe bayılırım.
14: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
10: Evet.
14: Bundan iyisi olmaz.
10: Buraya biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı. Yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
14: Neden tohum yağı yok?
10: Vücut için iltihap attırıcı.
14: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
10: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
14: Neyle servis ediliyor?
10: Kişniş değil, kulançuro ile yapılan şermola sosu.
14: Sapları ile.
10: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
14: Yumuşat.
15: Ha, püf noktası.
10: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
14: hazır
10: kadar.
14: Hazır mı?
10: Evet.
14: Harika. Tamam. Sırada ne var?
10: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası, elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
14: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
10: %95'i mayonezine kadar.
14: Hava atma.
10: Yağlar yüzünden. Ayrıca kendi mayonezimizden birçok sos da yapıyoruz.
14: Türev soslar. O kelimeyi heceleyemem bile. Neyse. Kaynama soslar noktasına geliyor. Soslar da içinde 2 F var.
10: Sebzelerin üzerine döküyoruz.
14: Kırmızı soğanlar, tıraşlanmış havuçlar.
10: Ve dinlenmeye bırakıyoruz.
14: Ahtapot istiyorum.
10: Dökme demir tavada biraz sadeleştirin. Ve tam tereyağı ile yapıyoruz.
14: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
10: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal edebiliyorum.
14: Ya da onun gibi bir şey.
10: Şimdi
14: gagası onu ısırır.
10: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu havuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
14: Muhteşem.
15: Üzerinde vantuzlar var.
14: Tamamını. Harika.
15: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
10: Onu da yiyorsun.
14: Alt ahtapot. Ağzına dostum hadi. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
15: Oh, bu ne böyle vay canına.
14: Oh.
15: Şaka olmayacak kadar iyi.
14: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
15: Oh evet.
14: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel. Söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
15: Teşekkürler dostum.
10: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
4: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
12: Üzerindeki güzel mühürleme harika.
2: Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
14: Böyle bir ferahlık veriyor.
12: Evet. Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
14: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymış. Impractical Jokers, thank you ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın.
0: Programımızda birazdan. Nikel madeninden 5 centlik madeni paralar nasıl elde ediliyor? Tekneleri bir sonraki seviyeye taşıyan dev kanal kapakları nasıl yapılıyor? Ve inci çayı çılgınlığı için kullanılan inci meyveleri nasıl hasat ediliyor? Tüm bunların nasıl yapıldığını göstermek için sizi dünya çapında bir yolculuğa çıkarıyoruz.

0: Nikel oldukça sert ve çok yönlü bir metal. Nikel bataryalardan tutun da gitar tellerine ve madeni paralara kadar her yerde kullanılabiliyor. Hatta dünyada bir ikon haline gelmiş madeni paralarda, yani 5 centliklerde de kullanılıyor. Peki nasıl yapıyorlar? Zaporyani, Rusya'da Norilsk Nikel Madeni'ndeyiz. Burası dünyanın en büyük rafine nikel üreticisi. Her yıl sadece bu madenden yaklaşık 2 milyon ton nikel çıkarılıyor. Ama nikele ulaşmak kolay değil. Maden yerin kilometrelerce altında. Aşağısı oldukça karanlık, soğuk ve tehlikeli. Madencilerin ilk sorunu nikel madeninin dümdüz kaya duvarlardan çıkartılması oluyor. Çözüm ise su soğutmalı sondaj makinesi ve büyük patlamalar yapmak. Sondaj makinesi kayanın içinde 4 metrelik bir kuyu açıyor. Daha sonra da açılan kuyu patlatılıyor. Bu Gran Motol adında Rus yapımı bir patlayıcı. İçinde akaryakıt, güherçile ve TNT bulunuyor. Bunun sadece 3 tanesi bir binayı yerle bir etmeye yetecek kadar güçlü. Patlayıcı teknisyeni Evgeni Moiseyev bu patlayıcının gücünü çok iyi biliyor.
1: Bu işte her zaman bir tehlike faktörü var.
0: Evgeni ve takımı esnek bir vinç kolu yardımıyla patlayıcıyı dikkatle yerleştiriyor. Ve oradan hızla uzaklaşıyorlar. Bu patlatma işlemi günün belli saatlerinde 2 kez yapılıyor. Burada aşağıda saatleri doğru ayarlamak çok önemli. Kaya ve maden. Gran Motol dümdüz kayaları dumanı tüten bir taş yığını haline getiriyor. Şu an sorun madenin yüzeye çıkarılması. Çözümse ağır yeraltı tren yollarında. Trenler tonlarca ağırlıkta molozla yüklenebiliyor. Ve ezicilere ulaşabilmek için yüzeye doğru 20 kilometrelik bir yolculuğa çıkıyorlar. Teknisyenlerinin iki katı ağırlığındaki bu dev eziciler molozları küçük parçalar haline getiriyorlar. Daha sonra dev mikserler ezilen madeni pek çok kimyasal maddeyle ve suyla birleştiriyor. 40 bin litrelik yüzdürme tanklarına pompalanıyorlar. Tanklardan yükselen hava kabarcıkları nikel parçalarına yapışarak yüzeyde köpüklerin oluşmasını sağlıyor. Geride kalan tortunun %10'u nikel. Ancak burada %10 çok küçük bir rakam. Bu yüzden bu tortuyu döküm fırına alarak ısıtıyorlar. Bu el yapımı Vezüv yağmuru metalin üzerine düşüyor. Ve yüzeyde curuf adı verilen daha hafif bir katman oluşmasını sağlıyor. İşçiler curufu boşaltarak %20'lik nikel elde ediyorlar. İyi ama yeterince iyi değil. Bu karışımı saf hale getirmek için erimiş metali 400 kiloluk bir levhaya döküyorlar. Sonra da onu dev bir banyoya alarak içindeki buharı çıkarıyorlar. İşte şimdi nikeller son saflaştırma için hazır. Sırada elektrolit rafinasyonu var. Bir vinç yardımıyla levha sülfürik asit elektrolit banyosuna alınıyor. Sonra bu banyoya 20 bin amperlik elektrik veriliyor. Elektrik akımı nikeli levhadan ayırıyor ve asit sayesinde de nikel metal katotlarına ayrılmış oluyor. Sadece saf nikel katotlarına ayrılabilir ve bu işlemin sonucunda %99.9'luk nikel elde ediliyor. Norilsk, dünyanın %51'lik rafine nikel ihtiyacını karşılıyor ve ürettiği nikelin çoğunu ihraç ediyor. Ürettikleri nikel, ihtiyacının çoğunu Kanada'dan karşılayan Amerika'da dahil olmak üzere dünyanın her yerine gönderiliyor. Nikeller Amerika'da Philadelphia darphanesinde 5 sentlik madeni paraya dönüştürülüyor. Bu 56 bin metrekarelik yapı dünyadaki en büyük darphane. Burada her gün 35 milyon madeni para basılıyor. Heykeltıraş Don Everhart süreci yönetiyor. Her bir madeni paranın üzerine motif işlemek için en gelişmiş tasarım yazılımını kullanıyor.
2: Motif tasarımlarını eskiden aydınkel kağıdına yapıyordum ve bir gün bundan bıktım. Bu yeni yöntemi denemeye karar verdim.
0: Artık amblemleri kil üzerine yapıyor. Don'un tasarımı uzman baskı ressamı Jerry Birdsall'a gidiyor. O da bilgisayar kontrollü bir freze makinesiyle sert metali keserek örnek daire adı verilen bir şablona aktarıyor.
3: Her bir madeni para bu merkez şablonla yapılıyor. Cüzdanınızdaki her madeni para birbirinin tıpatıp aynı oluyor.
0: Her yıl örnek şablonlarını yeniliyor, madeni paranın üzerindeki tarihi değiştiriyorlar. Ve 20 bin devirli otomatik bir para tasarım makinesiyle bile her tasarım için 18 saat gerekiyor.
3: Bu tasarım oldukça iyi görünüyor. Bence kazanan bu madeni para olacak.
0: Sorun görüntünün pozitif olması. Bu şekilde oldukça mağrur görünüyor. Bir madeni parayı bu şekilde damgalarsanız nikel üzerinde negatif bir konkav tasarım elde edersiniz. Bir sonraki işlem madeni paranın güçlü bir prese sokulması ve örnek şablonun 99 ton basınçlı bir metal silindirle ezilmesi. Bu sayede örnek şablonun üzerinde istampa adı verilen kusursuz bir negatif görüntü elde ediliyor. Sonraki aşama için para basma odasına gidiyoruz. Tekerlek büyüklüğündeki rulolar raflara dizilmiş ve madeni para haline gelmeye hazırlar. Tim Grant'ın da söylediği gibi sadece nikelden madeni para elde edemezsiniz.
2: Darphane, nikel ve bakırdan yapılan büyük rulo metaller satın alıyor. Her gün bu metaller gemilerle darphaneye taşınıyor. Her bir rulo 4 ton ağırlığında ve bu rulolar açıldığında 5 futbol sahası büyüklüğünde oluyor.
0: Her madeni para %75 bakır ve %25 nikelden oluşuyor. Bu metal karışımına büyük kesim preslerini alıyorlar. Bu presler büyük kurabiye kesicilere benziyor, pürüzsüz diskleri keserek ham metal adı verilen parçalar elde ediyorlar. Küçük parçalar kumar makinelerindeki gibi püskürtülüyor. Ama bu metaller şu an madeni para olmak için uzun bir yolculuğa çıkacaklar. Para haline dönüşmek için çok sertler, bu yüzden 900 derecelik bir fırında yumuşatılıyorlar. Sonra da soğutucu tanklara ve kurutuculara alınarak 2 kilometrelik bantlardan geçiyorlar. Sonunda bu parlak metalleri soğuk madeni paralara dönüştürme vakti geldi. Önceden yapılan metal istampalarla madeni paralara görüntüler damgalanıyor. Yazı mı, tura mı? Paranın yazı yüzü anvil denen bir örsle düzeltiliyor. Tura yüzü ise çekiç denen bir alet yardımıyla ileri geri hareketlerle basılıyor.
2: Bir darbede bir para basılıyor ve bir nikelin madeni paraya dönüştürülebilmesi için 50 tonluk basınca ihtiyaç duyuluyor. Her para basma makinesi saniyede 12 tane madeni para üretebiliyor.
0: Her pres bir saatte 43 bin madeni para basıyor. Ve sadece bu fabrikada yılda yarım milyardan fazla madeni para basılıyor ki bu da 30 milyon dolarlık bozukluk anlamına geliyor. Madeni paralar gemilerle federal rezervlere ve yerel bankalara gönderiliyor. Sonunda da cüzdanlardaki yerlerini alıyorlar. Birazdan tekneleri bir seviyeden diğerine yükselten kanal kapakları nasıl yapılıyor? Sürekli ekim ve hasat yöntemleriyle dünyada bir tutku haline gelen inci çayı üretimi için talep nasıl karşılanıyor? Aradan sonra bize katılın ve tüm bunların nasıl yapıldığını hep birlikte görelim.

0: Venedik'ten Çin'e, İngiltere'den Panama'ya, kanallar iş ve zevk için kullanılan ana su yolları. Burada sorun kanallarda yüzen teknelerin dağları tırmanamıyor olması. Teknelerin yükseltilmesi veya alçaltılması oldukça büyük bir sorun. Bunu aşmak için kapak adı verilen bir su asansörü kullanılıyor. Bu mühendislik harikası ürünün üretilebilmesi için oldukça iyi bir marangozluğa gereksinim duyuluyor. Peki bu kanal kapakları nasıl yapılır? Camden, Londra, İngiltere. Şehri birbirine bağlayan 200 yıllık Regent kanalı için üretilen kanal kapaklarının merkezi. Bu prestijli kanalın yapımında yönetici olarak görev alan Sam Thomas'ın bir sorunu var. Kanal kapağı sızdırıyor.
1: Bu Londra'nın en yoğun kanalı. Bu kanalı hemen açmalıyız. Çünkü buradan geçmeyi bekleyen pek çok tekne var.
0: Buradan geçen tekneler 2,5 metrelik iki farklı su seviyesiyle karşılaşıyor. Dev kapılarla bir havuz boşluğu yaratarak su seviyesi teknenin iki seviye arasından geçebileceği kadar düşürülüyor. Ama kanal kapağı sızdırdığında tüm kanal sistemi kullanıma kapanıyor. Sam yeni kapılara ve yollara ihtiyaç duyuyor. Ve bunun içinde Wakefield yakınlarındaki Stanley iskelesindeki usta marangozları ve
1: tekne var.
0: Buradan geçen tekneler 2,5 metrelik iki farklı su seviyesiyle karşılaşıyor. Dev kapılarla bir havuz boşluğu yaratarak su seviyesi teknenin iki seviye arasından geçebileceği kadar düşürülüyor. Ama kanal kapağı sızdırdığında tüm kanal sistemi kullanıma kapanıyor.

0: Tonluk suyu tutmaları gerekli. Bu yüzden John çok güçlü ağaçların en güçlü parçalarını kullanmaya karar veriyor. Yani İngiliz meşe ağacının öz odununu kullanıyor.
1: Yaklaşık 200 yıldır bu ağaçları kullanıyoruz. Ve her bir kapıya 25 yıllık ömür biçiyoruz.
0: Bu noktada Richard ve Liam'ın karşılaştığı sorun kalasların doğru şekilde yerleştirilmesi. Kapılar sütunlar halinde yerleştirilen 6 kalas kullanılarak üretiliyor.
2: Bu iş için yapacağımız ölçümlerde 1 milimetre bile büyük önem taşıyor.
0: Meşe oldukça sert olmasına rağmen kapının asıl gücü sütunlara zıt yerleştirilen ahşaplarda yatıyor. Bu noktada kalasların neredeyse 100 kilogram olması büyük bir sorun teşkil ediyor. Çözümse 100 yıllık mühendislik harikası. Yani zıvana ve kırlangıç kuyruğu boğumları. Richard Dantley bu işin ustası.
1: Bu en güçlü bileşim yerlerinden biri. Ve bu anlamda ekstra güç için her boğuma 15 santim fazlalık bırakıyoruz.
0: Richard 15 santimetre çapında zıvana delikleri açıyor. Sonra da 2000 devirlik aletle ona uygun kırlangıç kuyruğu boğumunu oyuyor. Parmaklarıyla işin tam olarak ve doğru bir biçimde halledildiğinden emin olunca son dokunuşu ellerini kullanarak yapıyor.
1: Genellikle kapıları yerinden çıkarıp tekrardan yaptığımızda kırlangıç kuyruğu boğumları 25 yıl içinde bozulmamış oluyor.
0: Bir sonraki sorun kapının birleştirilmesi. Sonuçta bu küçük ahşap bir kapı değil. Kevin ve Richard dev ahşap kalasları zıvana deliklerine yerleştiriyor. Daha sonra Richard kalasları kaldırarak olabildiğince ittiriyor. Ama bu yeterli olmuyor. Bu yüzden biraz yardım almaya karar veriyor.
1: Bu işi koçbaşıyla halledeceğim.
0: Metal barlar sayesinde kapı birleştiriliyor.
1: Bu senin her zaman yaptığın mobilyalara benzemez. Şöyle sıkıca vur.
0: Ahşapların bir kapı gibi görünmeye başlamasına rağmen hala suyun sızmasına neden olabilecek pek çok boşluğu var. Çözüm daha fazla ahşap ve ahşap birleştirici kullanmak. John'la üst üste bindirilmiş meşe kalasları birbirine bağlıyor ve suyu tutacak olan kapının dış yüzeyini oluşturuyor. John'un tokmağıyla yaptığı yumuşak darbelerle birlikte son kütük de yerine yerleşmiş oluyor. Tırnak yok, vida yok. Sadece usta işi bir marangozluk var.
3: Ahşabı doğru şekilde yerli yerine koymak.
0: Kevin'in bıraktığı tek boşluğa kanal kullanıcılarının kapağı açıp seviyeyi ayarlayabilmesi için polietilen bir levha yerleştiriliyor. Ve bu boşluk oldukça dev bir tapayla kapatılıyor. Ahşap ıslanıp tekrar kuruduğunda biraz daha sıkışarak su sızdıran yerin kapanmasını sağlayacak. Bu sistemi dünyadaki tüm kanallarda görebilirsiniz. Ahşabın kullanıma hazır olması için önce ıslatılıp, sonra da iyice kurutulması gerekir. Kamyonetle 300 kilometrelik yolculuktan sonra kapılar Graham Smith'e ve Camden'daki takımına teslim ediliyor. Şimdi asit testi zamanı. Bakalım kapılar gerçekten su geçirmez mi?
1: Bu noktadan sonra artık geri dönüş yok. Herkes sızıntı olmamasını umuyor ve bunun için dua ediyor.
0: Tekneyi kanal kapağının ve yeni kapının yanına taşıyorlar. Sonra da oluğu açarak kanalı suyla dolduruyorlar. Yakında yeni kapı 600 tonluk suyu tutuyor olacak. Birazdan kanatlı kapı sistemini de açarak test edecekler ve kanalın su seviyesi düşene kadar kanal kapağı 2,5 metre aşağı inecek. Sonra da kapıları açacaklar. Graham'ın takımı ve Stanley iskelesi ahşap ustaları sayesinde Camden kanalı 25 yıl boyunca teknelere hizmet etmeye devam edecek. Artık buradan geçerek Venedik'e doğru gidebilir veya Thames'ten aşağı inebilirsiniz. Ta ki tekneniz batana kadar.

0: Kasabada yeni bir içecek türedi ve adı İnci Çayı. Bu içecek 30 yıl öncesine ve soğuk çayın ünlü olduğu zamana dayanıyor. O zamanlar işlenebilir inci meyvesi henüz icat edilmemişti ama şimdi Şangay'dan Chicago'ya herkes bu içeceği biliyor. Bu çılgın tüketimi karşılamak için geniş alanlara ekim yapılıyor ve sonra da bu ürünler hasat edilerek yenilebilir inci meyveleri toplanıyor. Nasıl yapıyorlar acaba? Taichung şehri Tayvan. Chun Shui Tang Çayevi'nin merkezi. 1987 yılında bu şirketin çalışanlarından biri ürettikleri soğuk ve sütlü çaya inci meyvesi eklemiş. Angela Leon'un anlattığına göre içenler buna bayılmış.
1: Bu içeceklerden aldığımız geri dönüş oldukça pozitifti ve herkes bu ürünü çok sevmişti.
0: Küçük inci meyveleri içeceğe benzersiz yumuşak ipeksi bir kontrast tat veriyorlar. Bu içeceğin pek çok çeşidi var. Ancak onlar işe çayla başlamış. Çay dağların tepesinde çay bahçesi diye bilinen bir yerde yetişiyor. Bunlardan biri de soğuk, nemli havası ve verimli toprağıyla Tayvan'ın Nantou bölgesi. Çay bitkileri hassas yapraklarına zarar vermemek için elle toplanıyor. Ve bu usta eller oldukça fazla çay yaprağı toplayabiliyor. Ortalama bir çay toplayıcı günde 30 kilogram çay topluyor ve bu çaylar üretim sürecinin başlaması için fabrikaya yönlendiriliyor. İlk sorun yeni toplanmış ürünün çay yapmak için fazla nemli olması. Çözüm ne mi? Çayların çatıya serilip kurutulması. Bu yöntem çay ticareti başladığından beri devam ediyor. Kurutma işlemiyle birlikte çay yaprakları okside edilerek çayın karakteristik kokusu ve tadı kazandırılıyor. İki saatlik Tayvan güneşinin altında bekleyen yapraklar dev tepsilere yerleştirilerek 20 saatlik bir bekleme süresi için bırakılıyorlar. Ama bu şekilde iyi bir çay ortaya çıkmıyor. Bu yüzden çaylar sıkıştırma makinesine giriyor. Sanki insanı iyice sıkıştıran bir kemer gibi çay yaprakları da sıkıştırılıyor ve sularının çıkması sağlanıyor. Sonra da iyi bir çaya tadını veren oksidasyon işleminin devam etmesi sağlanıyor. Oksidasyon işlemi bittiğinde çay çiğnenmeye hazır oluyor. Ancak inci çayını inci meyvesi olmadan yapamazsınız. Bu inci meyveleri tapioka tanelerinden oluşuyor ve kasava bitkisinin köklerindeki gibi nişastalı. Köklerinden ayrılarak bitkiler Taichung fabrikasına gitmesi için gemilere yükleniyor ve toz haline getirilmek üzere fabrikaya yollanıyor. Burada sorun inci çayının küçük meyvelerden yapılacak olması. Bunun için de dev mikserler tozu yumaklar haline gelene kadar karıştırıyor. Sonra da bu toplar bir elekten geçiriliyor. Son olarak da bu toplar paketlenerek dünyanın her yerindeki inci çayı yapan kafelere gönderiliyor. Sammy Reddy'nin Bello Çay Standı da dahil olmak üzere Chicago'nun Fransız marketlerindeki tüm çay standları inci çayı satıyor.
2: Bu çayı ilk satmaya başladığımızda Asya toplulukları arasında oldukça popülerdi ama şimdi onu herkes seviyor.
0: Ve bu inci çayları gerçek inci gibi ateş pahası da değil.
3: Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
8: Çok sıcak.
9: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
10: Merhaba, benim adım Stephanie Hayes.
11: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
10: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
11: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
10: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
11: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
9: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
10: Yangın burada bir yaşam biçimi.
11: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
12: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
10: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
11: Yardımınız gerekiyor.
8: Merhaba.
11: Merhaba.
10: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stephanie, memnun oldum.
8: Marty Rainey.
10: Evet.
11: Ben John.
8: Bunlar kim peki?
13: Ben John'un babasıyım.
8: Senin baban mı?
11: Evet, evet, babam.
8: Ve
12: Irene.
8: Hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
11: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
8: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
11: 8 senedir buradayız.
8: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
10: Hayır.
11: Çok isterdik ama hayır.
8: Nerede yaşıyorsunuz?
10: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
8: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
11: Tıkandık.
10: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
11: Beş beşe engellere takıldık.
8: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
11: Kesinlikle değil.
8: Neden? 8 yıl.
11: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
7: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
8: Eviniz neredeydi?
14: Tam burada. Evet. Tam burada, salonumuza park ettiniz.
7: Hiçbir şey kalmamış.
14: Kalmadı.
7: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
13: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
7: Evet.
13: Çok sorun yaşadılar.
10: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

nasıl yapılıyorun bu bölümünde. Milyonlarca ton sedir ağacını nasıl kusursuz döşeme tahtalarına dönüştürüyorlar. Dünyaca meşhur İspanyol fayanslarını elle nasıl yapıyorlar. Ve İngiltere'nin en meşhur çikolata kaplamalı tatlılarından biri olan Jaffa pastalarını nasıl yapıyorlar. Nasıl yapılıyor da size nasıl yapıldığını göstermek için dünyayı gezdiriyoruz.

0: Kırmızı sedir ağacı insanın bildiği en iyi doğal inşaat malzemelerinden biridir. Hafif, dayanıklı ve teminatı kolaydır. Ama bunlardan birine dönüştürmek kas gücü, dev makineler ve ileri teknoloji gerektirir. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Vancouver Adası Kanada'nın batı kıyısında bulunur. Para ağaçta yetişiyor deyimi burası için kullanılabilir. Dayanıklılığı ve görünümü nedeniyle değerli olan kırmızı ardıçlar, orman endüstrisinin 17 milyar dolarlık kısmını oluşturur. Ama en büyük ve değerli ağaçlar, tomruk makinelerinin girmesi imkansız olan ormanın en ücra köşelerinde bulunur. Bu yüzden bu canavarları tek elle alt etmek, Skip Silperuk gibi adamlık işidir.
1: Bütün gün yoğunlaşmanız gerektiği için bunu seviyorum. Eğer bunu yapmazsanız yaralanabilir ya da ölebilirsiniz. Önemli olan budur.
0: Skip'in silahı benzinle çalışan 10 kilogramlık testere.
1: Pekala, bu kadar sohbet yeter. Hadi biraz ağaç keselim.
0: Bu canavarın boyu 10 katlı bir binaya eşit ve tabanı 1,5 metre genişliğinde. Bu boyutta bir ağacın düşmesi çok tehlikelidir. Her yıl Kuzey Amerika'da tomrukçuluk nedeniyle onlarca kişi ölmektedir ve Skip tek bir hatanın onun sonu olacağını biliyor.
1: Hep aklınızın köşesindedir. Ama bazen kâr etmek için riske girmelisiniz.
0: Skip ağacın nereye devrileceğini kontrol etmek için düşmek istediği tarafa doğru bir yarık açıyor. Bu ağacın ağırlık merkezini değiştiriyor. Sonra ters taraftan yatay bir şekilde kesiyor. Neredeyse yarığa kadar geliyor. Geriye kalan işi yer çekimi yapıyor. 14 tonluk kereste hassas bir hesaplamayla doğru yöne düşüyor ve Skip bir günü daha kurtarıyor. Skip gövdeyi 12,5 metrelik bölümlere kesti. Sonraki sıkıntısı nakliye kamyonunu beklemek için onları yukarı çıkarmak olacak. Çözümse bu. Bir grapple yardır. 115 tonluk vinç, demir çamaşır iplerini andıran kablolarla dağa bağlıdır. Bir seferde 42 ton kaldırabilen dev bir kepçe kullanır. 65 yaşındaki George Grider ömrünün yarısını tomrukçuluk yaparak geçirmiş.
2: 1973'ten beri bu makineyi kullanıyorum. Kablolarla iç içeyim.
0: Kablolara bağlı makaralarla George Winch'i istediği gibi hareket ettirebiliyor. Sonra da kepçe işe başlıyor. Bu tıpkı bir oyun makinesindeki oyuncağı yakalamaya çalışmaya benziyor. Tek farkı bu pençenin 230 metre yüksekte ve oyuncağın 4 ton ağırlığında olması. Kesinlik çok önemlidir. Yanlış zamanda yapılan bir yükleme vinci yıkabilir.
2: Onlarla çok tehlikeli deneyimler yaşadık. Kayalıklardan sarktıklarını gördük.
0: Sağlam bir kütüğe bağlanmış takviye kablosu sorunu kısmen çözebilir. Ve George'un 6. hissi geri kalanla ilgilenir.
2: Tamamını otururken hissedebilirsiniz. Bu içinizdedir. Bütün operatörler bir süreden sonra bunu hisseder.
0: George ve Vinci her gün 800 ton tomruk kaldırıyor. Tomruk çekildikten sonra bir yükleyici onları kaldırır ve kürdan gibi geriye sıralar. Tamamen yüklü olduğunda kamyon 120 ton sedir döşemeye dönüşmeye hazır kereste taşıyabilir. Bu da 80 kilometre ötedeki Coulson Group imalathanesinde gerçekleşiyor. Sorun sedirin üzerinde hala istenmeyen kabukla kaplı olması. Bu yüzden onları kabuk soyma makinesine yerleştiriyorlar. Çarklı dizileri kütüğe döndürürken 64 karbon çelik öğütücüler kabuğunu soyuyor. Bu sırada yüksek basınçlı hortumlar öğütücünün bıçaklarına zarar verebilecek her tür parçadan kurtuluyor. Lon Collins'in 6 metrelik bir kütüğün kabuğunu soyması 90 saniyeden kısa sürüyor. Neyse ki Lon'un aracının içi sıcak ve manzarası da fena değil.
1: Okyanusa bakıyorsunuz. Bazen kumsalda geyik veya ayıları görürsünüz. Çalışması çok eğlenceli bir yerdir.
0: Bu aşamada ağaç dev bir kulübe yapmaya uygun ama döşeme parçaları yapmak için çok büyük. Küçültme işlemi tomrukları 2 metre haline getirebilen 36 santimetre genişliğindeki bir şerit testereyle başlıyor.
1: İşte aynen bu şekilde.
0: Tom Reynolds önce yuvarlak kütüğü köşeli hale getiriyor. Sonra da parçalar halinde kesiyor. Oluşan tahtalar döşemede kullanılmak için fazla genişler. Bununla daha küçük bir şerit testere ilgileniyor. Sonunda 5 cm kalınlığında ve 15 cm genişliğindeki uygun sedir döşemeleri tesisten çıkıyor. Sorun bu tahtaların kıvrılmaya ve dağılmaya eğilimli olması. Bunun için kaplama bölümüne gidiyoruz. Kaplamanın ilk aşaması iki tahtayı bu makineye sokmaktır. İçeride 20 tane paralel bıçak geniş tahtaları ince şeritlere dönüştürür. Her bir sedir şeridinin iç taraflarına yapışkan kaplama yapılır. Sonra kontrplak yerleştirilir. Bir parça daha yapışkan kaplamalı sedir şeride eklenir ve saf sedir gibi çatlamayacak bir ahşap sandviç elde edilir. Ama bu parça ilk çekiç vuruşunda dağılabilir. Şeritleri birbirine bağlamak için 31 sandviç bu radyo frekanslı prese yüklenir. Dev bir mikrodalga gibi çalışır. Ahşabı 15 dakikalığına 180 derece Celsius'ta ısıtmak yapışkanı etkin hale getirir ve tahtalar birbirine bağlanır. Çıktığında döşeme tek bir sedir şeridi gibi görünür. Ama kontrplak sayesinde daha dayanıklı, ısı geçirmez ve daha ucuzdur. Kesenize daha uygun. İşlemin son aşaması ahşabın kenarlarına çıkıntılar eklemektir. Böylece her bir parça kaplama kullanım zamanı geldiğinde diğer ortağıyla kusursuz bir biçimde kenetlenecektir. Her sene şirket New York'tan Miami'ye bir sedir otoban yapmaya yetecek kadar döşeme üretmektedir. Ve bu Vancouver adası çalışanları ve kereste fabrikaları için çocuk oyuncağıdır. Birazdan yüzlerce sene dayanabilen fayansları nasıl elle yapıyorlar? Peki 5.4 milyon Jaffa pastasını her gün nasıl yapıyorlar? Aradan sonra programımız devam edecek. İnsanlar 6000 yıldır fayans yapıyorlar. Bugün her sene ürettiklerimizle Manhattan'ı 172 kere baştan kaplayabilirdik. En iyileri ise eski usul yapılıyor. 500 yıldır neredeyse hiç değişmemiş tekniklerle elde yapılıp elde boyanıyor. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Sevilla, İspanya. Dünyadaki en büyük üçüncü kilise burada bulunuyor. Ama süslü seramiklere gelindiğinde bu şehir birinciliği kimseye bırakmıyor. Guadalquivir nehrinin eteklerinde yer alan Triana bölgesi, Roma döneminden beri Madrid'den Meksika'ya her yeri süsleyen mükemmel fayanslar üretmiştir. Bugün bu geleneği Antonio González devam ettiriyor.
3: Bütün fabrikaların nehirde kil çıkarmak için toprakları vardı. Burası Triana'nın beşiğidir. Nehir ve kil sayesinde birçok fabrika buraya kurulmuştur.
0: Antonio'nun fabrikası her sene binlerce el yapımı fayans üreten birkaç tane kalan fabrikadan biri. Önce nemli kille başlıyoruz. Bunun tamamının pişirilmesi gerekecek. Taze kil hava cepleri içerdiği için ısıtıldığı zaman genişler ve patlar. Bunun çözümü ise Gayatera. Buna dev bir seramik sosis makinesi diyebiliriz. Kili sıkıştırır ve büyük hava kabarcıklarından kurtulur. Geri kalanlarla Marco Gonzalez'in ilgilenmesi gerekiyor.
1: Onu fırlatıyorum çünkü çarpmayla içinde kalan havadan kurtuluyoruz.
0: Sevilla fayansları sonsuza kadar kalmak üzere tasarlanır. Bu yüzden kalıplara dökülen bu kil banyonuzdakinin 3 katı kalınlığındadır. Sıkıştırılmak için vurmaya devam ediliyor ve son ürünün yüzyıllarca dayanabilecek kadar sert olduğundan emin olunuyor.
1: Sevilla'da yüzlerce yıldır bu şekilde fayans yaparlar. Bunca yıldır kaç tane mi yaptım? Milyonlarca.
0: Ama bu fayanslar tek bir adımda kırılabilirler. Çözümse Antonio Garcia'nın elektrikli fırını. Zamanı 36 saatte ayarlayıp dereceyi yavaşça 1050 dereceye getiriyor. Bu derecede 0.004 milimetre çapındaki parçacıklar iç içe geçer ve kırılgan kil sert seramiğe dönüşür. En azından teoride bu şekilde. Antonio bunu adına serbest stil seramik çekit caz diyebileceğimiz bir teknikle test ediyor.
3: Aradığım metalik bir ses. Bu ses bize fayansların doğru ısıya ulaşıp ulaşmadığını gösteriyor.
0: Eğer fayansların şarkısından memnun kalırsa sırlanmaya gönderiliyorlar. Sır sıvı cama silisyum dioksit, kalay oksit ve oksitlenme önleyicinin eklenip bir varili suda karıştırılmasıdır. Silisin erime noktasını düşürürken kalay oksit karışımı beyazlaştırır. Böylece son fırınlama sırasında eşit bir biçimde fayanslar katlanacaktır. Ama bu özenli karışımda bile toz birikintileri olabilir. Bu fayansın parlak kaplamasını mahvedebilir. Kalburdan geçirilince bunlar yok olur ve elimizde pürüzsüz ve mat bir sıvı kalır. Sonrasında her bir fayans suya batırılır. Bu da sırın fayansın gözeneklerine sızmasını sağlar. Sırın soğumasını birkaç dakika bekledikten sonra Antonio'nun boyamaya başlayacağı kusursuz tuval hazırdır. Fabrikanın ürettiği her bir fayansı o ve diğer sanatçılar elle boyamak zorunda. Her biri dev bir yapbozun bir parçasını oluşturuyorlar. Her bir fayansın diğerine kusursuzca bağlanması işi Maria Jose'nin. Maria bir parça kağıt ve iğne kullanarak tasarımdaki her bir fayans için şablonlar hazırlıyor. Çocuk oyuncağı.
4: Çocuklar için bir oyuna benziyor. Çünkü çizimi yapıp kalıbı ortaya çıkarıyoruz. Yol gösterici oluyor ve işin eğlenceli kısmı.
0: Antonio şablonu fayans üzerine yerleştiriyor ve deliklerin içinden geçmesi için karbon tozuyla ince bir kaplama yapıyor. Şablonlar anında fayans üzerinde beliriyor.
3: Eğer bu tekniği kullanmasaydık fayanslar birbiriyle uyumlu olmazdı.
0: Artık Antonio sanatını ortaya koyabilir. Antonio fayansları boyamak için metal oksit kullanıyor. Örneğin bugün kullandığı kobalt en az yarım milenyum boyunca dayanacak mavi rengi veriyor.
3: Sevilla'da 5-6 yüzyıl önce boyadığımız ve hala iyi durumda olan fayanslar bulunuyor.
0: Antonio işini bitirdiği zaman fırın son bir kez daha çalıştırılıyor. Termometre 980 derece Celsius'a ulaştığında sır ve kil iç içe geçiyor. Artık el işini denetleyebilir.
3: Mükemmel.
0: Bu fayanslar bölgedeki bir inşaat projesi için sipariş verilmiş. El yapımı, elde boyanmış ve el teslimatı yapılan tarihi plakalar dünyanın her yerinde yerleri ve duvarları kaplıyor. Jaffa pastaları bisküvi gibi görünüyorlar ama yoğundurlar ve minik bir pasta tadına sahiptirler. Nasıl yerseniz yiyin, süngerimsi tabanı, portakal, reçeli ve bitter çikolata kaplamasıyla İngiltere'de her gün 500 milyondan fazlası yenilen çok başarılı bir tariftir. Peki onu nasıl yapıyorlar? Fabrikası Stockport'ta, Kuzeybatı İngiltere'de bulunur. Eğer Bay Wonka pasta yapmaya karar verseydi, Jaffa Cake'inin mucidi Paul Fryer'ın fabrikası işe almaya aday olurdu.
1: Willy Wonka'nın fabrikasından çok da farklı değiliz. Çikolata üretiyoruz, tatlılarımıza ve pastalarımıza koyuyoruz. Bunu yaparken iyi vakit geçiriyoruz.
0: Jaffa pastaları 1927'de McBeatty'de bir müdür tarafından icat edilmiş. Bugün Londra'dan Tokyo'ya gidip geri dönebilecek kadar uzunlukta Jaffa pastalar yapıyorlar. Pastayı yapmaya un, yumurta tozu, şeker ve süngerimsi tabanı oluşturacak diğer malzemeleri bu dev mikserde karıştırarak başlıyorlar. Father Mahon, hamur şefi.
2: Her 15 dakikada bir hamur karışımı yaparız. Karıştırma kabı 200 kiloya kadar taşıyabiliyor.
0: Hafif süngerimsi karışım üretim bandına dökülür. Burada mekanik bir kol saniyede 40 parça oranında 6.6 gramı üretim bandına bırakır. Makinenin döngüsel hareketi ekibin cadı şapkası adını verdiği sivri uçlar oluşturur. Ama asıl sihir pişirildikleri zaman oluşur. Her gün milyonlarca kek pişirmek için büyük bir fırın gerekir.
2: Bu fırın evinizdeki fırına benzer. Yalnızca daha uzundur. 120 metre uzunluğunda.
0: 200 derecede 6,5 dakika sıkıcı hamuru lezzetli bir keke dönüştürüyor. Her bir kek 54 milimetre genişliğinde ve 10 milimetre yüksekliğinde bir ağız şöleni olmalı. Bu lazerler onları kontrol ediyor ve üretim bandına uygun olmayanları saptıyor. Kekler artık portakal reçeli kaplamasını hazırlar. Ama üzerine damlatılırsa doğrudan kayıp düşebilir. Bu yüzden düz tabanlarını ortaya çıkarmak için ters çevriliyorlar. Şirket her sene 5000 ton portakal reçeli üretiyor.
2: Reçeli dışarıda üretiyoruz. Kimsenin gizli tarifi bilmeye izni yok. Ve burada da kimse bilmiyor.
0: Her bir kekin ortasına 4,5 gram reçel dökülüyor. Ken Fridge makineyi kontrol ediyor.
1: Burada en önemli şey zamanlamadır. Yoksa birçok sorunla karşılaşırız. Reçel her yere bulaşır ve kekler reçele bulanır. Yapış yapış bir karmaşa olurdu. Ve bunu hiç istemeyiz.
0: Sıradaki görev keklerin çikolata kaplamasını yapmak. Bu bir sonraki aşamada 6500 metrekarelik salonda yapılıyor. Bu makine kakao likörü, kakao yağı, şeker, tereyağı ve peynir altı suyu tozunu karıştırıyor. Mark Burton Show'un anlattığı gibi bu karışım Jaffa pastasını kaplamak için yeterince yumuşak değil.
2: Burada karışıma eklenen çikolatayı görüyorsunuz. Pürüzsüz değil. Yalnızca kakao kütlesi ve saf, tanecikli şeker.
0: Ham madde şimdi bir arıtma makinesine giriyor. Burada bir dizi silindir çiğ çikolatayı eziyor. Bu daha fazla yağın emilmesi ve nemli karışımın kuru ve toz bir yapıya dönüşmesi demek. Bu karışım bir taşıyıcı ile konçlama makinesine aktarılıyor.
2: Konçlama işlemi aromayı veren ve tadının mümkün olduğunca pürüzsüz olmasını sağlayan büyük bir mikser.
0: 75 derecede ısıtıldıktan sonra bu karışım koncun duvarlarında 8 saat boyunca kakao yağı ve lesitin adı verilen bir emulgatörle sıkıştırılıyor. Bu ipeksi ve pürüzsüz bir sıvı yaratıyor. Sıradaki görev şirketin her sene burada ürettiği 32 bin ton çikolatayı 2,5 gramlık pasta kaplaması haline dönüştürmek. Müzik Çözüm başka bir çarklı taşıyıcıya taşınmadan önce onları 10 milimetre derinliğindeki bir çikolata hamurunda döndürmek. 6 saniye sonunda son bir dönüş yapıyorlar ve sıvı kaplama soğuyup katılaşmaya başlıyor. Paketlemeden önce bazı pastalar insafsız bir bilimsel incelemeden geçiyorlar ve bazıları daha da zor bir testten geçiyor. Başka bir deyişle Old Fire'ın ağzı.
1: Benim görevim her cafayı her gün her aşamada tatmak. Günde yarım paket yiyorum diyebilirim.
0: Son görev taşıyıcıdan saniyede 2500 tane gelen pastaları paket boyutuna indirmekte. Bunu yuvarlakları ayıran ve 12 tanesini birleştiren bir makine yapıyor. Süreç bu şekilde devam ediyor. Her grubun kusursuzca hizalandığından emin olduktan sonra paketleme makinesine geçiriliyor. Bir düzine cafa pastası turuncu parlak bir kağıda sarılıyor. Pastaların kartonlara konulması 1 kilometrelik bir bant üzerinde 18 dakika içinde gerçekleşiyor. Burada yavaş akan hiçbir şey yok.

0: Klasik araba tutkunu ve satıcısı Chris'le tanışmak için Doğu Yorkshire'a gidiyoruz. Land Rover'ları seviyoruz ama rahatsızlar, sıcaklar ve çok yavaş gidiyorlar.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Biliyorum. Çok kötü değil mi?
1: Hayır, ben seviyorum. Bence bu hali harika. Yolculuğa bir iki saat eklemek hoşuma gidiyor. Çünkü bu sayede müthiş hikayelerini bir kez daha dinleme şansı buluyorum. Yani bir kez daha onları dinliyorum.
0: Bir kez daha. Dinle, Chris'e gidiyoruz.
1: Evet, Chris'e gidiyoruz.
0: Bu Chris nerede takılıyormuş?
1: Bu Chris Ghoul yakınlarında.
0: Ghoul diye mi söyleniyor?
1: Hayır. G, çift U ve L. U'ları uzatarak okuyacağız.
0: Şimdi anladım.
1: Güzel. Chris Ghoul yakınlarında.
0: Tamam.
1: Ve
0: elinde bir sürü...
1: Elinde de unutulmuş klasik arabalar ve motosikletler var. Bir sürü de teçhizat var.
0: Bir sürü teçhizat lafı hoşuma gitti doğrusu.
1: Aslında her şey var. Ne ararsak orada bulurmuşuz.
0: Bir Phantom'la, Silver Ghost'la ya da hayalet gibi bir arabayla mı döneceğiz belli değil. Sonunda Chris'in Gold'daki bahçesine ulaşıyoruz. Bize burayı anlatsana.
2: 20 yıldan beri buradayım.
0: Peki özellikle sevdiğin bir şey ya da uzmanlık alanın var mı?
2: Yok.
0: Yok mu?
2: Her şeyi severiz.
0: Öyle mi? Peki bu işe nasıl girdin?
2: Neredeyse 16 yaşımdan beri araba işindeyim.
0: Öyle mi? Anladım, tamam.
1: Sen koleksiyon yapmayı seviyorsun. Peki hepsi satılık mı?
2: Henüz satılmayanlar öyle.
1: Anladım.
0: Etrafı bir kolaçan edelim.
1: Evet.
0: Bir şey sormamız gerekirse sana haber veririz.
1: Kesinlikle.
2: Tamam.
0: Bu arada çay çok güzelmiş.
1: Evet.
2: Afiyet olsun.
0: Yorkshire'da olduğumu hissettim.
1: Çok
0: ne diyorsun?
1: Tam bitirdim. Evet. Hemen gerçekten güzeldi. Mi? Teşekkür ederim.
0: Dinle Chris. Kısa süre içinde işimiz biter. Teşekkür ederiz.
1: Pekala, o zaman görüşürüz. Buradan başlayalım. Hadi.
2: Tamam, görüşürüz.
0: Tekrar teşekkürler Chris.
1: Bence bu araba bir Humber Scepter.
0: Bu da ne?
1: Sen ne dersin?
0: Tamam.
1: Dur biraz. Piyasada Scepter kaldı.
0: Şurada bir şey yazıyor. Humber. Humber 1928'de kendinden çok daha büyük Roots Group tarafından satın alınana kadar ülkenin önde gelen otomobil markalarından biriydi. Marka ismini korudular ama 60'ların başında bunun gibi modeller Roots Group'un ürün gamındaki diğer otomobillerin kopyası haline geldi.
1: Bu araba Roots Group Arrow serisi temel alınarak yapılmış. Minx vardı. Hillman Minx.
0: Evet, Hillman Minx.
1: Galiba bir de Singer Walk vardı.
0: Singer Walk'lar hızla paslanıyordu.
1: Hepsinde aynı sorun
0: vardı. Evet, şimdi hatırladım.
1: Bu araçların hepsi farklı kesimlere hitap ediyordu. Mesela Humbas.
0: Doğru.
3: Üst düzey yöneticilere ve varlıklı insanlara göre üretilip o şekilde sürülüyordu.
0: Anladım. Peki koleksiyonluk mu faz?
1: Bu arabaların meraklıları var.
0: Kulağı hiç hoş gelmiyor.
1: Kesinlikle hiçbir zaman Ford Cortina, Escort ya da benzeri modellerle aynı seviyede olmadı.
0: Eminim.
1: Yine de bu araçları görmek çok hoş. İşin komik tarafı, bu arabalardan biri rüyama girmişti, biliyor musun?
0: Rüyalarını biliyorum, o konuya girmeyelim. Hadi garaja.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
5: Fancy'den vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı?
5: Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Tata!
4: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: Puan'ın atölyesi, Nevada.
11: Freddy, yıllar içinde epey aileye bir sürü madenciye yardım ettik.
12: İyisiyle kötüsüyle pek çok anı da biriktirdik.
11: Bize gelince 9-10 yıldır birlikte çalışıyoruz. Neredeyse 10 yıl oldu.
12: Evet, ama ta en başından beri seninle iyi bir ikili olduk çünkü aynı kafadayız.
11: Birçok konuda aynı şeyi düşünüyoruz.
12: Becerilerimiz bile birbirine çok benziyor.
11: Biz anlayışımız bile aynı.
12: Evet, iki çatlı ağız işte.
11: Üstelik sen ve ben bir duruma, soruna bakıyoruz ve hiç konuşmadan aynı çözümü düşünebiliyoruz, bulabiliyoruz.
12: Kesinlikle öyle. Bazen iki ayrı odaya geçip neler olduğunu çözmeye çalışıyoruz.
2: Evet.
12: Sonra bir araya geliyoruz ve çoğu zaman da...
2: Planımız aynı oluyor.
12: Evet.
2: Bana kalırsa artık birbirimize nasıl çalıştığını çok iyi bildiğimiz için ilişkimiz eskisinden daha güçlü. Üstelik dostluğumuz da pekişti. Dizinin dışında sezon bittiğinde ben seni arıyorum. Sen beni arıyorsun. Hala birlikte takılıyoruz.
12: Evet, oğluna da benim adımı verdin. Freddy.
2: Bütün çocuklarım için sen Freddy amcasın. Seni görünce heyecanlanıp koşarak geliyorlar. İşte Freddy amca
12: tabii,
2: diyorlar.
12: Ona küçük Freddy adını vermek benim için çok değerli.
2: Daha iyi bir isim seçemezsin. Ama geçen yıl gittiğimiz yollardan tut, ayaküstü yaratıcı çözümler bulmaya kadar bir sürü zorluk çektik seninle.
12: Yine de pes etmedik.
2: İkimizin de kitabında pes etmek yazmaz Freddy. Yardım ettiğimiz o kalabalık aile vardı.
12: Evet.
2: Adams ailesi her şeyi satmışlardı.
7: Altın var.
2: İşte böyle.
7: Bakın altın buldum.
13: Vay, evet.
2: İşlerini, evlerini, her şeylerini sattılar. Ailece yeni bir hayata başlamak istediler.
10: Home Sweet Çiftliği.
14: Merhaba.
2: Merhaba.
14: Nasılsınız?
2: İyi, siz nasılsınız?
14: Ben Roger.
2: Roger, memnun oldum.
13: Ben de. Ben Matt.
0: Sabah 9, akşam 5 mesaisinden kurtulmak, altın çıkarmak ve hep birlikte o ıssız arazide yaşamak gibi ortak bir hayalle Roger Adams ve 13 kişilik ailesi şanslarını denedi.
15: İşimden vazgeçip altın çıkarmaya karar verdim. Delilik olabilir ama bizim yaptığımız da bu.
13: Artık çoğumuzun bir işi yok. Ve geleceğimiz için tamamen buna bel bağlamıştık.
12: Doğrusu tatlı bir aile. Oraya varıyorsunuz. Evlerin hepsi yarım inşa edilmiş. Hala karavanlarda yaşıyorlar.
2: Toprağın verdikleriyle geçinmek istiyorlardı.
15: Burası bahçemizin sadece ufak bir başlangıcı. Her şeyi tamamladığımızda buranın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde olacak. Ama bu yıl için iyi bir başlangıç yaptık.
2: Her şeye sahip olmak istiyorlardı.
12: Daha önce hiç altın çıkarmamışlardı.
2: Hem de hiçbiri.
12: Evet.
2: Bu beni ölümüne korkuturdu.
12: Evet.
2: Çünkü birçoğunun ufak tefek çocukları da olduğunu biliyorum. Çok büyük bir adımdı.
0: Oğulları Kieran, Tristan, Taylor ve Matt'in de aralarında bulunduğu çaylak madenciler için başarı, tesislerinin arıza yapmadan çalışmasına bağlı.
15: Bu konveyörü aldık. Doğrusu bizi biraz uğraştırdı. Eminim siz de ondan en az bizim kadar nefret edeceksiniz.
2: 4 saatlik bir deneme sürüşü yapmak isterim. Sonrasına bakarız.
13: Başlayalım.
2: İlk kepçe geliyor. Orada bütün malzeme sabah kutusunun tek bir tarafına yığılıyordu. O yüzden çok zorlanıyordu.
12: Hiç iyi değil. Bu malzemeyi eşit şekilde dağıtmanın yolunu bulmamız gerek. Konveyörün yere döktüğü onca malzemeyi hatırlıyor musun?
2: Evet.
12: Tonlarca malzeme. Bu durum hiç hoşuma gitmedi.
16: Çok ıslak olduğunda malzeme banda yapışıyor ve geri dönerken aşağı dökülüyor. Oradaki yığına sebep olan şey de bu.
12: Taşıyıcı bantlar hayatta kurtarabilir, başa bela da olabilir. Malzemeyi banttan daha ucuza taşımanın bir yolu yoktur. Ama aynı zamanda bantlar da arıza yapabilir. Onlarınki baştan aşağı arızalıydı. Durdu! Bant durdu! Kapat!

0: Her gün kullandığınız şaşırtıcı sayıda nesnenin tesadüf sonucunda icat edildiğini biliyor muydunuz? Size ne demek istediğimi göstereyim. Bu bölümde salyası akan bir köpeğin bizi nasıl telefonlarımıza bağımlı hale getirdiğini keşfediyoruz.
1: Drake'in yemeği güzel görünüyor.
0: Hasarlı bir teslimatın Amerika'yı nasıl süper güç haline getirdiğini öğrenin.
2: Felaket gibi görünen şey şimdi bir fırsata dönüştü.
0: Ve kaybolan gizemli bir gazın nelere yol açtığını öğrenin.
3: O da, bu çok ilginç dedi.
0: Sürpriz buluşlar. Bugün Amerikan evlerinin neredeyse %70'inde evcil hayvan besleniyor. Ve en popüler olanı da köpek. 63 milyondan fazla evde en az bir tane var. Eminim tek merak eden ben değilimdir. Evcil hayvanınızın garip pisişik güçleri olabilir mi?
3: Geçen gün bir kutu köpek maması açıyordum ve açınca kutuya dokundurur dokundurmaz aklımı okuyor.
0: Daha da garibi, evcil hayvanları ne zaman veterinere götürmeye çalışsanız gizemli bir şekilde ortadan kaybolmayı başarıyorlar. Hayır, telepatik değiller. İlk kez 1890 yılında Ivan Pavlov adlı bir Rus bilim adamı tarafından keşfedilen büyüleyici bir dürtüye tepki veriyorlar.
1: 1890'ların Rusyası çar tarafından yönetiliyordu. Ve eğer zenginseniz, bir prens ya da dükseniz harika bir hayat yaşıyordunuz. Görkemli bir yaşam tarzı sürüyordunuz. Ancak tarım ya da fabrikalarda çalışan Rusların %99'u için durum gerçekten çok kötüydü.
4: 1890'larda Rusya'da kıtlık ve siyasi gerilim vardı.
1: Diktatörlük hüküm sürüyordu. Her tarafta gizli polis vardı. Devrimin ayak sesleri duyuluyordu.
0: Pavlov bu dünyaya iz bırakmak üzereydi.
3: Ivan Pavlov fizyoloji bölümünde sindirim üzerine çalışıyordu.
1: Tükürük temelde sindirim sisteminizin ilk adımıdır. Lezzetli yiyecekleri ağzınıza attığınızda tükürüğünüz işe koyulur. Çünkü amilaz adı verilen ve nişastaları şekere dönüştüren bir sindirim enzimi içerir.
3: Bu yüzden lezzetli bir pizzanın kokusunu aldığınızda salyanız akar.
0: İşte bu yüzden Pavlov araştırmalarını sindirim, tükürük, özellikle de köpek tükürüğü üzerine yoğunlaştırmaya karar verdi.
4: Köpeğin ağzının kenarına bir şişe koyup köpeğin önüne bir parça yiyecek koydu. Köpek salyasını akıttığında salyadan bir parça alıp şişeye koydu ve belgeledi.
0: Pavlov'un yaptığı iş pek parlak görünmüyor olabilir. Ama olağanüstü bir şey keşfettiğinde her şey değişti.
3: Köpeklerin henüz yiyeceği görmeden salyalarını akıttığını fark etti.
4: Yiyeceği görmeden köpeklerin neden salyasını akıttığını merak etti. Belki de yemeğin ne zaman geleceğini biliyorlardı. Bu yüzden bekliyorlardı.
1: Burada garip bir şeyler olduğunu fark etti. Pavlov için önemli bir andı.
4: Bu konu üzerine düşünmeye ve deneyler yapmaya başladı.
5: İşte Pavlov da tıpkı bunun gibi sevimli bir köpekle aynı deneyi yapmıştı. Bakalım başarılı olacak mı?
3: İlk olarak köpeklerin yanında zil çaldı. Köpekler zili duydu ama tabii ki salyaları akmadı. Sonra onlara biraz yiyecek verdi ve salyaları aktı. Sonra onlara yiyecek verirken zili de çaldı. Bu işlemi tekrarlamaya devam etti. Sonunda onlara yiyecek vermeyi bıraktı ve sadece zil çaldı. Zil sesini duyan köpekler bolca salya akıttılar. Bu köpeklerin elinde olan bir şey değil. Köpek zili duyduğunda tükürük bezleri otomatik olarak salya pompalamaya başlıyor. Aha. Kendi kendinize zil diyor olabilirsiniz.
0: Kesinlikle öyle. Zil, insanlar genellikle Pavlov'un zil kullandığını düşünse de o asla zil kullanmadı. Bir uyarının süresini tam olarak ölçmesi gerekiyordu. Bu yüzden vızıltı ve metronom kullandı. Ama asla zil kullanmadı. Açıkçası eğer zil kullanmış olsaydı, zilsiz ödülü asla kazanamazdı.
1: Köpekler zil sesini yiyecek almakla ilişkilendirmeyi oldukça iyi öğrenmişlerdi.
3: Eski uyarının tükürük salgılanmasına neden olabileceğini ortaya çıkardı. Bu klasik koşullanma olarak adlandırdığı şeyin temeliydi.
0: Köpeklerin salyalarını akıtmalarını izleyen Pavlov, hayvan beyninin içinde saklı güçlü bir bilinçaltı mekanizmasının çarklarını ve motivasyonunu ortaya çıkardı.
1: Pavlov'un ne yazık ki karanlık bir tarafı da vardı. Yaptığı deneylerde köpeklerin aşırı korktuklarında nasıl tepkiler verdiklerini ölçtü.
3: Merdivenleri korku tepkisiyle ilişkilendirip ilişkilendiremeyeceklerini görmek için köpekleri merdivenlerden aşağı itti.
0: Böyle bir şey yapan birine Nobel ödülü verdiklerine inanamıyorum diye düşünebilirsiniz. O zaman size kötü haberlerim var. Daha da kötüsü var.
1: Şimdi Pavlov'dan gerçekten nefret edeceksiniz. Çünkü sadece kedi ve köpekler üzerinde deney yapmakla kalmadı. Aynı zamanda deneyler için yetimhanedeki çocukları da kullandı.
3: O zamanlar etik kurul diye bir şey yoktu. Fizyolojik tepkilerini ölçmek için yetimlere tatlı ya da kötü tatta tatlılar gibi yiyecekler yedirirdi.
1: Pavlov ve onun ekolünün bu deneyleri çok acımasız görünebilir. Ancak böyle görünse de hayvan ve insan beyninin iç işleyişine ışık tuttuğunu unutmayalım.
0: O zamandan beri bilim insanları Pavlov'un araştırmasını dikkate aldı. İnsanlara fobilerinin üstesinden gelmeyi öğretti. Domuzlar video oyunu oynamayı öğrendiler. Bu oyunun son seviyesi çok daha zor. Hastalıkları tespit etmek için köpekler kullanılmaya başlandı. Arılar futbol oynamayı öğrendiler. Filler kara mayınlarının kokusunu almayı öğrendiler. Güvercinler Amerikan füzelerini uçurmayı öğrendiler.
4: İkinci Dünya Savaşı sırasında güvercinler gagalarını bir ekrana dayayarak hedefleri bulmaya çalıştıkları bir eğitim tekniğinde kullanıldılar.
3: Buradaki amaç füzenin gittiği yönü değiştirebilmekti. O zaman henüz bilgisayar icat edilmemişti. Güvercin bilgisayarı gibi bir şeydi. Ortaya elle tutulur bir şey çıkmadı ama bu alanın başlangıcı oldu.
0: Pavlov'un tesadüfi keşfi sadece hayvan davranışlarına değil, aynı zamanda insan beyninin keşfedilmemiş mekaniklerine de ışık tuttu. Hayvanları yöneten aynı temel ödül beklentisi sisteminin bizi de yönettiğini buldu.
6: Benim tarzım erkek misin? Benim tarzım Belatine Ale içer. Hissedebileceğiniz bir tat için biraz daha cesaretle demlendi.
0: Bu keşif kısa süre içinde şirketler tarafından daha fazla harcama yapmamız için kullanılmaya başlandı.
7: Evet, bu markadan daha iyisini asla bulamazsınız.
1: Bu marka 1930'lardan bu yana Noel döneminde reklam kampanyaları düzenlemekte.
3: Kırmızı elbiseli şişman adamı gördüğümüzde hepimiz o mutlu, neşeli duyguya kapılırız. Böylece bu şişman, neşeli adamın belki de kola tüketirken yaşanacak güzel duygularla ilişkilendirilmesi gerektiğini zihinlerimizde etkili bir şekilde pekiştirdi.
4: Noel duygusu, mutluluk duygusu. İşte bu yüzden insanlar tüm yıl boyunca bu içeceği satın almak istiyor.
3: Şirket açısından bunu ürününüzle ilişkilendirmek hiç de akıllıca değildi.
0: Ancak insanları manipüle etmek amacıyla bu hileleri kullanmak için Mad Men tarzı bir reklam yöneticisi olmanıza gerek yok. Bu sıcak çağrışımlar hepimiz tarafından kullanılabilir, sadece tetikleyicileri bilmeniz gerekiyor.
1: Ailemin evini yeni sattım. Size şunu söyleyebilirim ki ekmek pişirmek ya da bolca kahve yapmak potansiyel alıcıları evet alıyorum demeye biraz daha meyilli hale getiriyor.
0: Uzay roketini ya da kol saatini yapan insanlar nasıl hala bu kadar ilkel olabiliyorlar ve manipüle edilebiliyorlar?
4: Amerikan reklamlarını izlediğinizde pin-up kadınları ve arabaları nasıl pazarladıklarını görürsünüz. Her zaman erkek izleyicilerin dikkatini çekmek ve bunu otomobille ilişkilendirmek için reklamlarda güzel kadınlar kullanılıyor.
1: Cinsellik ve otomobili birlikte kullanarak insanlarda o ürüne sahip olma arzusu yaratmaya yönelik.
0: Elbette Pavlov'un keşfi sadece daha fazla ürün satmak için kullanılmıyor. Klasik koşullanma sosyal medya tarafından çok etkili bir şekilde kullanılıyor.
3: Daha yeni araştırmalar sosyal medya paylaşımımızın beğenildiğini bildiren Pink sesini duyduğumuzda kelimenin tam anlamıyla endorfin salgıladığımızı gösteriyor. Sanki sosyal medya şirketleri Paolo'dan etkilenerek tepkilerimizi kasıtlı olarak şartlandırıyor gibi.
0: Yaşadığımız o heyecan beynimizdeki ödül merkezlerimizi eğitmek için yeterli.
4: Bilinçaltımızda sahip olduğumuz tüm bu çağrışımlar ve bunların hepsi davranış psikolojisinin bir parçası.
0: Ancak kötü şeylerin yanında bizi harekete geçiren şeyin ne olduğuna dair bu anlayış insanların daha iyi, daha yönetilebilir hayatlar yaşamasını da sağladı.
1: Anksiyetesi olan insanlar Pavlov'a teşekkür edecekler. Çünkü bilişsel davranış terapisi anksiyetesi olan insanların sıklıkla gösterdikleri tepkileri unutturmakla ilgili. Dış dünyada olup bitenlerle alakalı olmayan tepkileri. Pavlov sayesinde insanların temelde mantıksız tepkileri unutmalarını sağlayabiliyoruz artık.
0: İşte ister bir bip sesi duyduğunuzda içgüdüsel olarak cep telefonunuza uzanmak olsun.
3: Bekle bir dakika. Buna bakmalıyım.
1: Greg'in yemeği güzel görünüyor. Ağzımın suyu akıyor.
0: Anksiyetimizi tedavi ettiği için Pavlov'a ve beynimizin iç işleyişini anlamamızı sağlayan tesadüfi keşfine teşekkür edebiliriz.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
9: Kredi. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
15: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
19: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
21: Ben Chris.
22: Ben Max.
21: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
22: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
21: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
22: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
21: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
23: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
24: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
23: Ama sahipleri onları çok seviyor.
25: İlk arabamdı.
26: Hansi'den vazgeçemem.
23: Geriye tek bir soru kalıyor.
27: Kalsın mı? Kalsın mı?
28: Yoksa atsın.
29: Esas heyecan şimdi başlıyor.
23: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
26: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakma et.
21: Otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
23: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
24: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
23: Ama sahipleri onları çok seviyor.
25: İlk arabamdı.
26: Hansi'den vazgeçemem.
23: Geriye tek bir soru.

0: birazdan. Bir mühimmat laboratuvarında yaşanan bir kaza.
1: Kesinlikle dehşete düşerdim.
0: Bir Hollywood yıldızının yanlışlıkla modern dünyayı nasıl şekillendirdiğini öğreneceğiz.
2: This is tamamen tesadüfi.
0: Ama önce hızlı bir soru. Buzdolabınızı bağlayan şey nedir acaba?
3: Dünyanın en yüksek köprüsü.
1: Ve bu.
0: Cevap teflon. Dünyayı değiştiren tesadüfi bir buluş. Ama önce sahneyi hazırlayalım.
4: Yüzyıllar boyunca ağır aksak ilerleyen bir dünya tarihinin ilk günlerinden beri kullanılmayı bekleyen bir gücü nasıl kullanacağını aniden öğrendiğinde.
0: 1920'lerin ortalarında Amerikan evlerinin %60'ında elektrik vardı. Orta sınıflar için bu elektrikli cihazların kullanımını müjdeledi. Ev işlerini kolaylaştırmak vaat ediliyordu. İlk elektrikli süpürgeler geldi. Ve sonra çamaşır makinesi.
5: Kravatın merdaneye sıkıştı.
0: Ve sonra büyük olan...
6: General Electric 1927'de ilk ev tipi buzdolabını piyasaya sürdü. Ancak bugünün parasıyla ortalama $7,000 mal oluyordu. Soğuk yiyecekleri ben de herkes kadar severim ama o kadar da değil.
0: Ohio'lu fakir bir çiftçi çocuğu olan Roy Plunkett bilim adamı olmak istiyordu.
1: Roy büyük buhran döneminde üniversiteden mezun oldu ve ailesinin çiftliğine gitti. Amerika'nın dizlerinin üzerine çöktüğü bir dönemdi. Kimya okumak için can atıyordu ama bu imkansızdı.
3: Babası hiç parası olmadığını söyledi ama yolun aşağısında bana $15 borcu olan bir adam var dedi. O günlerde bu çok büyük bir paraydı. Roy'a eğer gidip o parayı alabilirsen senin olabilir dedi.
1: Roy gidip o adamla görüştü ve bir şekilde $15 ondan koparmayı başardı. Bu para onun Ohio Üniversitesi'nde doktora yapması için yeterliydi.
0: Roy eğitimine devam ederken ev tipi buzdolaplarının fiyatı düşer ve birdenbire ortalama bir Amerikan ailesinin ulaşabileceği bir fiyata gelir.
4: Mutfaktaki buzdolabı bir tür soğutma cihazıdır. Soğutmanın temel prensiplerinden biri ısıyı uzaklaştırmaktır.
2: Buzdolapları biraz daha erişilebilir hale geldi ancak toksik olan çok sayıda kimyasal ve soğutucu madde kullanıyorlardı. Sağlık için tehlikeliydi.
0: Bu soğutma bobinleri amonyak ve eter gibi gazlarla doluydu.
4: Sıvı borunun içinde kaynadıkça ısı buzdolabından uzaklaşıyordu.
0: İşler gayet iyi gidiyordu ta ki bir sızıntı olana kadar.
1: İlk buzdolaplarıyla ilgili küçük bir sorun vardı. O da ölümcül olabilmeleriydi.
0: Sızıntı yapan bir buzdolabı nedeniyle tüm aile uykuda öldüğünde bilim insanları yiyecekleri serin tutmanın güvenli bir yolunu bulmaya odaklandı.
1: Bu yarışa dahil olan bilim adamlarından biri Albert Einstein'dan başkası değildi. İzafiyet teorisiyle Nobel ödülünü yeni almıştı. Dünyanın en zengin adamı dikkatini buzdolabına vermişti.
2: Einstein kendi buzdolabını geliştirdi. Hareketli parçaları yoktu ve ısı kaynağı kullanıyordu.
0: Patentte onun adı var. Çok iyi bir tasarım olmasına rağmen sorunları da yok değildi.
1: İcat ettiği buzdolabı verimsiz ve insanı rahatsız edecek kadar gürültülüydü.
0: Aslında Einstein'ın buzdolabında sorun çıkaracak hareketli parça olmadığı için bugün hala nükleer reaktörlerde kullanılıyor. Ama hiçbir zaman evlerde kullanılmadı. Bu arada Roy Plunkett doktorasını tamamladı. Ve iş aramaya başladı.
4: Sizin de aklınıza bir kimya şirketinde çalışma fikri gelmiş olmalı.
0: Harika bir tavsiye. Roy da aynı şeyi düşündü ve kimya endüstrisinin devlerinden birine katıldı. Görevi buzdolaplarını hem daha güvenli hem de daha ucuz hale getirmenin bir yolunu bulmaktı.
2: Bu sıralarda rakip bir şirket kullanımı daha güvenli olan yeni bir soğutucu akışkan türü geliştirdi. Bunun üzerine Roy tetrafloroetilen olarak bilinen benzer bir maddeyle çalışmaya başladı.
0: Tetraflorası bu da değil. Tetrafloroetilen
1: kısaltması TFE'dir ve güvenli soğutucuyu bulmak için deney yapmak üzere bu

0: Gazdan çok miktarda üretti.
1: Roy gazı demir silindirlerde depoluyordu. Gaz burada dondurulup sıkıştırılıyordu.
0: Ertesi sabah laboratuvara gitti, tüpü açtı ve hiçbir şey çıkmadı. Sıfır. Döndürmeye devam etti. Musluğu kapattı ve silindirlerden hiçbir şey çıkmadı.
2: Benim gibi normal bir insan şöyle derdi. Her şeyi berbat etmiş olmalıyım. Her şeyi baştan yapmam gerekecek. Bir şekilde gaz dışarı çıkmış olmalı ama Roy çok zekiydi ve önce elindeki gazın hala içeride olma ihtimaline karşı tarttı. Çok farklı düşünüyordu. Tarttığında içi gaz dolu ağırlığı elde etti.
1: Roy silindirlerden birini kesip açmaya karar verdi.
2: Ve içinde bulduğu şey inanılmazdı.
1: Silindirin içinde garip beyaz bir toz vardı.
2: Gaz polimerleşerek toz halinde beyaz bir katıya dönüşmüştü. Kendi kendine bu ilginç bir şey dedi.
1: Demir ve soğun birleşimi gazın bir polimer oluşturmasına neden olmuştu.
2: Kabın demir duvarları bir katalizör görevi görerek gazın kendi kendine bağlanmasını sağlıyordu. Bunun mümkün olabileceği düşünülmüyordu ama işte olmuştu.
3: Küçük moleküllerin birçoğu birleşerek daha büyük moleküller oluşturuyor. Sonuç, aynı kimyasal bileşime sahip ancak tamamen farklı fiziksel özelliklere sahip bir malzeme.
1: Bu özellikler hangi moleküllerin bağlandığına ve bu bağların ne kadar uzun olduğuna bağlı. Bazı polimerler kauçuk gibi bükülür ve zıplarken diğerleri cam gibi şeffaftır. Roy'un keşfettiği toz hiçbir şey yapmıyor gibi görünüyordu.
4: Yani garip ve kaygan bir maddeydi. Kumdan daha inert olduğu ortaya çıktı. Başka şeylerle reaksiyona girmiyordu. Asitle reaksiyona girmiyordu.
2: Bu nedenle hiçbir işe yaramıyor olabilirdi ya da belki tam tersi.
1: Tepki vermeyen kaygan bir maddenin çok heyecan verici olmadığını düşünebilirsiniz ama yanılıyorsunuz.
2: Bir tür anti süper güce sahip olduğunu fark etti. Tabiri caizse hiçbir şeyle reaksiyona girmiyordu.
1: Blanket'in yeni malzemesinin sihirli yapışmazlık özellikleri moleküller yapısından geliyordu.
0: Roy kazara politetraflora etileni icat etmişti. Böylece TFE'den PTFE'ye geçtik.
2: Bu uzun karbon zinciri flor atomlarıyla çevrili ve karbon omurgasıyla o kadar güçlü etkileşime giriyorlar ki başka hiçbir şeyle etkileşime girmiyorlar. Böylece bu büyük uzun tırtılı yapıyorlar. Tırtıllar zırh giymiş gibi hiçbir şey ona ulaşamıyor ve o da başka hiçbir şeye yapışmıyor.
5: Yemeğinizi kaynatır ve her şeyinize yardımcı olur. Oh!
1: Roy'un icat ettiği PTFE'nin buzdolaplarına bir yararı olmadı. Ama DuPont hiçbir şeyle reaksiyona girmeyen bu maddenin başka bir amaç için kullanılıp kullanılmayacağını merak etti. Blanket'in teflon olarak markalaştırdığı malzeme, endüstriyel süreçlerde işlenmiş metal parçalar için yapışmaz kaplama haline geldi. Ancak DuPont ürünlerin güvenilir olduğundan tamamen emin olmadan ürünlerini halka satma konusunda isteksizdi. Ancak onlar tereddüt ederken diğerleri o kadar temkinli değildi.
0: Şimdi La Belle France'a gidiyoruz. Orada Mark Gregory adında bir mühendis vardı.
1: Mark bir havacılık ve uzay araştırma laboratuvarında çalışıyordu ve bu sayede teflona ulaşmayı başardı.
2: Mark bunu olta takımına taktı ama misine bağlanmadı. Karısı bir gün ona ne yapıyorsun diye sordu. Hiçbir şeye yapışmıyor dedi. Karısı da peki bunu tencere ve tavaların üzerine koymaya ne dersin diye sordu.
4: Mark, alüminyumun asitle aşındırıldığında gözeneklerin genişlediğini ve daha sonra bu alanı doğru sıcaklıkta teflon tozuyla doldurulabileceğini fark etti. Böylece kızartma tavası için istediği yüzeyi elde edebiliyordu.
1: Tavalar Fransa'da son derece popüler oldu ancak Amerikalı perakendiciler henüz ikna olmuş değildi. Aslında Macy ise bir şans vermeye karar verene kadar kimse tavaları satmak istemiyordu.
6: Macy's bu yapışmaz tavalardan 200 tane aldı ve hepsini sadece 2 gün içinde sattı. Hem de kar fırtınasının olduğu hafta. Ben yağmur yağdığında bile dışarı çıkmıyorum. Yani insanlar sırf bu yapışmaz tavayı alabilmek için hava koşullarıyla mücadele etti. Bu ürünü satın almak birçok şeyi değiştirmeye başladı.
5: Yulaf bile teflona yapışmıyor. Sanırım hiçbir şey teflona yapışmıyor. Temizlemesi çok rahat ve basit.
6: O zamandan beri dünya çapında 1 milyardan fazla tava satıldı ve yemek pişirmede devrim yaşandı. Bu istatistiğe benim de en az 3 ya da 4 tane katkım olduğunu biliyorum.
1: Teflon mutfak dışında da inovasyonu körüklemeye devam etti. Hem de beklenmedik şekillerde. Dünyanın en yüksek karayolu köprüsü olan Millau Viadüğü. 2004 yılında inşa edilen 2400 metre uzunluğundaki bu mega yapı Eiffel Kulesi'nden daha uzun ve mühendislik harikalarından biri olarak kabul ediliyor.
0: Bu viyadük o kadar yüksek ki kelimenin tam anlamıyla bulutların üzerinde araba sürebiliyorsunuz.
2: Peki teflon burada ne işe yaradı? Köprünün yapımı sırasında bölümleri birleştirebilecek kadar büyük bir vinç yoktu. Yerine oturtulması gereken bu büyük ve ağır parçaları aralarına kaygan bir şey koymadan itmeye kalkarsanız çok fazla sürtünme oluyordu. Ancak takozların arasında kullanılan teflon ve hidrolik pompa sayesinde parçalar yerlerine yerleştirildi.
1: Yani adı Fransızca'da köprü anlamına gelen bir şirketin icadı. Fransız köprüsünün inşasında çok önemli bir rol oynadı. Etkileyici.
6: Daha önce 3 saat süren bir yolculuk artık sadece 10 dakika sürüyor. Bunun aileler ve işletmeler üzerindeki etkisini bir düşünün.
1: Aslında Plunkett'in tesadüfi keşfi o kadar başarılı oldu ki hayatımızın neredeyse her alanına dokundu.
4: Halı,
0: arabalar,
4: mobilya,
0: giyim,
2: ampul,
4: boya,
0: ön cam sileceği,
1: kablolar, yapay uzuvlar,
2: oje.
4: Vay canına teflon.
1: Evet ve takma dişlerde. Bu gezegenin her yerinde var. Ayrıca uzayda da var.
0: Evet, uzayda da kullanılıyor.
3: Saturn 4, artık kritik araç fonksiyonlarının birincil kontrolüne sahipsiniz.
2: Mars keşif aracında kullanıldı. Reaksiyona girmediği için aşırı sıcaklık değişikliklerine karşı çok dirençli.
4: Mars'ta oldukça büyük kum fırtınaları oluyor. Keşif aracı çoğunlukla güneş panelleriyle çalışıyor. Eğer kumla kaplanırlarsa şarjı bitebilir. Teflon keşif aracının kumla kaplanmasını engelliyor ve onun ömrünü uzatıyor.
1: Güçlü, hafif ve uzun ömürlü. Negatif bir yönü de olmalı.
2: Teflonun mutlaka bir dezavantajının olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bu konuda haklısınız. Çünkü teflon yapımında kullandığımız PFOA gazının her şeye bulaştığı tespit edildi. Şu anda gezegendeki neredeyse her insanın vücudunda bu maddeden bir miktar olduğunu tahmin ediyoruz. Anne karnındaki bebeklerde bile. Gıda zincirinde tespit edildiği hayvanlarda ve bitkilerde var. Kansere neden olabileceğini biliyoruz. Başka ne gibi etkileri olabileceği hala araştırılıyor.
4: Biz insanlar böyleyiz, meraklıyız ve mucitiz. Ancak icatlarımızın ve keşiflerimizin uygulamalarını tam olarak anlayana kadar daha bilinçli ve tereddütlü olmamız gerektiğini düşünüyorum.
2: Peki Plunkett'in keşfini nasıl değerlendirmeliyiz? Bir anlamda teflonun sağlığımız ve çevre üzerindeki etkilerini tam olarak bilmiyoruz. Ancak başka bir açıdan yaşam kalitemizi gerçekten artıran her türlü inanılmaz buluşa yol açtığı kesin. Akşamları tavaları ovmak zorunda olmadığım için mutluyum.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
8: sigortam Net. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma gir.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Birazdan geleceği değiştiren kadın.
12: Bluetooth'umuz, sürücüsüz arabalarımız, cep telefonlarımız ya da GPS'imiz olmazdı.
11: Ama önce...
13: Çinli rahipler yaşam iksirini ararken barutu keşfettiler. Sonsuz yaşamın sırrını ararken aslında birçok insanın ölümüne sebep olacak bir şeyi keşfetmiş oldular.
11: Barut ilk olarak havai fişeklerde kullanıldı. Ancak kısa süre sonra tüfeklerde, toplarda, el bombalarında kullanılmaya başlandı. Şimdi neredeyse tüm silahlarda kullanılıyor.
13: Barut icat edilmeden önce insanlar kale duvarlarının arkasına saklanıp düşmanı görmezden gelebiliyordu. Ama barutla birlikte kale duvarları yıkıldı. Tek sorun savaş alanında çok fazla dumana sebep olmasıydı.
11: 1800'lü yıllardayız ve barutun papucunu dama atacak bir şey keşfedilmek üzere. Dinamit. Hikayemiz 1833 yılında Nobel ödülüne adını veren Alfred Nobel'in doğumuyla başlıyor. Alfred, mühendisler, mucitler ve bilim insanlarından oluşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.
14: Alfred oldukça dinamik bir ailede büyüdü. Babası mucitti ve Rusya'da ordu için mayın ürettikleri bir fabrikaları vardı.
12: Alfred ve kardeşleri küçük yaşlardan itibaren okula gittiler. Her biri İngilizce, Almanca, Fransızca, İsveççe ve Rusça olmak üzere 5 dil öğrendi. Çok geçmeden Alfred dünyanın dört bir yanına gitti ve dünyadaki en iyi standartlardaki eğitimleri aldı.
11: Belki de jet ayarında değil, ne de olsa 1800'lerdeyiz.
13: Bu sırada Torino Üniversitesi'nde Profesör Asanio Sobrero laboratuvarda bazı ilginç deneyler yapıyordu. Nitrik ve sülfürik asit karışımına gliserol ekledi ve sonuç boom!
14: Nitrogliserini icat etti. Baruttan daha patlayıcı olan yağlı bir madde. Barutun yüzlerce yıldır kullanıldığını düşünürsek bu gerçekten de inanılmaz bir keşifti.
11: Patlamalarda kısa bir süre içinde büyük miktarda enerji açığa çıkıyordu. Ancak bunun tam olarak nasıl gerçekleştiği patlayıcının türüne bağlı olarak değişiyordu.
12: Barutsa düşük patlayıcı olarak bilinir. Hızlı bir enerji salınımı sağlamak için yanmaya dayanır.
14: Hiç bir havai fişeği söndürmeye çalıştınız mı? Hayır, bunu yapamazsınız çünkü barutun içinde oksijen var.
12: Tozun içindeki karbon ve sülfür oksijeni alır ve gaza dönüştürür.
13: Oluşan basınç ve ısı tepkimeyle birlikte yanmayı sağlar.
12: Öte yandan nitrogliserin yüksek patlayıcıdır. Bu moleküller nitrogliserinin içinde parçalanıp gaza dönüştüğünde bu gazlar sıvıların hacminin 12 katını kaplar. Dolayısıyla basınçta hızlı bir artış olur ve patlamayı yaratan da budur. Nitrogliserinle ilgili sorun, onu patlatmak için sadece küçük bir darbenin yeterli olmasıdır. Bu yüzden Ascanio Sobrero çok yavaş hareket etmek zorunda kaldı. Ama ne yazık ki yeterince dikkatli değildi.
11: Ascanio kazanın izlerini ömür boyu taşıdı. İcat ettiği şey karşısında dehşete düştü. İcadını gizli tutmaya çalıştı.
13: Yerin kulağı olmalı. Alfred Nobel çok geçmeden nitrogliserini öğrendi.
12: Alfred nitrogliserini eski kimya öğretmeni babasının evine gelip masanın üzerine küçük bir damla koyup çekiçle vurduğunda öğrendi. Alfred ve babası bundan ilham aldı.
14: Bildiğimiz gibi kimyasal oldukça kararsızdır. Alfred kendine bir görev belirledi. Maddeyi kontrol altına almak istedi. Böylece o ve babası deneyler yapmaya başladı.
11: Ancak Ascanio Sobrero'nun öğrendiği üzere nitrogliserin o kadar dengesizdir ki en ufak bir sarsıntı ya da sürtünme bile patlamasına neden olabilir.
12: Sonuçta büyük bir felaket yaşandı. Alfred'in babasının fabrikasında birkaç işçinin ölümüne neden olan bir patlama oldu. Küçük kardeşi de öldü.
13: Kardeşinin ölümünden sonra Alfred için yanlışlıkla bir ölüm ilanı yayınlandı. Ölüm ilanında ölümün efendisinin öldüğü yazdı. Alfred bunu okudu ve aman tanrım böyle hatırlanacağım diye düşündü. Böyle hatırlanmaktansa barışla hatırlanmaya karar verdi.
11: Tüm bunlara rağmen Alfred endüstriyel ölçekte nitrogliserin üretmeye ve satmaya devam etti. Bir yandan da nitrogliserini daha güvenli kullanmanın bir yolunu arıyordu. Ama garip bir şey oldu.
13: Nitrogliserinin Nobel'in fabrika çalışanları üzerinde gerçekten garip etkileri vardı. Sağlıklı olan işçiler hafta boyunca baş ağrılarından şikayet etmeye başladı. Hafta sonları işten çıktıklarında başları ağrımıyordu. Ancak kalp sorunu olan işçiler hafta içinde işteyken durumlarının daha iyiye gittiğini, hafta sonunda tekrar kötüleştiğini söylediler.
11: Nitrogliserindeki nitrik oksitin yüksek tansiyonu olanların damarlarını genişlettiği ortaya çıktı.
14: Kalbin etrafındaki damarlar genişler, bu da kan akışını kolaylaştırır.
13: Ancak eğer sağlıklıysanız başınız ağrır. Yerel doktorlar bu tıbbi sorun için harika bir tedavi bulduklarını düşündüler ve nitrogliserin bazlı ürünleri yazmaya başladılar. Ancak nasıl çalıştığına dair hiçbir fikirleri yoktu.
11: Şimdilerde nitrogliserin seri olarak üretiliyor ve satılıyor. Sorun şu ki nitrogliserin hala son derece dengesizdi ve giderek daha fazla kazaya neden oluyordu.
12: Alfred nitrogliserini başka bir maddeyle karıştırırsa belki de onu daha güvenli ve daha kararlı hale getirebileceğini düşündü. Odun kömürünü denedi.
13: Salaş.
12: Çimentoyu denedi.
11: Denediği hiçbir şey işe yaramadı. Sonra bir gün Alfred fabrikadayken korkunç bir kaza oldu.
12: Bir sandığın içinde nitrogliserin dolu bir kap dışarı sızdı. Bu son derece tehlikeli bir durum gibi görünüyordu.
13: Alfred Nobel olsaydım kesinlikle dehşete düşerdim.
12: Ama o sandığın taşındığını ve patlamadığını gördü.
11: Bu adamın çelik gibi sinirleri olduğu açık ama bu nitrogliserin neden birdenbire böyle olmuştu?
12: Alfred, felaket gibi görünen bu durumun artık bir fırsata dönüştüğünü fark etti. Bu fabrika diğer fabrikalardan farklıydı. Çünkü diğer fabrikalar paketleri muhafaza etmek için talaş kullanıyordu. Tıpkı bugün ambalajlarda kullandığımız balonlu naylon gibi. Ancak bu fabrika bunun yerine beyaz kil benzeri bir madde kullanıyordu. Ve kullanılan diğer malzemelerden kat kat daha emiciydi.
11: Ambalaj için kullanılan toprak beyaz turba bakımından zengindi.
13: Kullanılabilecek onca malzeme varken bu harika oldu. Çok emici, talaştan çok daha iyi.
11: Ama bundan daha da iyisi...
12: Bir şey tarafından ateşlenmedikçe patlamıyordu.
13: Yani böylelikle soruna ideal bir çözüm buldu.
11: Çok heyecanlandı. Sonunda patlayıcısını güvenli hale getirecek doğru malzemeyi bulmuş olabilirdi.
12: Alfred bunu pratik bir ürüne dönüştürmek için deneyler yapmaya başladı.
13: Benim demek istediğim, Alfred Nobel nitrogliserini bu yerel beyaz turbayla karıştırarak güvenli bir şekilde kullanabiliyordu. Onu istediği zaman patlatabiliyordu.
14: Beyaz torfu alın, nitrogliserini batırın ve sonra kağıda sarın. Ve işte dinamit.
11: Bu yeni patlayıcı Amerika'yı neredeyse bir gecede değiştirdi.
13: Sanayi devrimi tam gaz ilerliyordu ve madenlere ihtiyaç vardı. Kömüre ve demire ihtiyaç vardı. Bu madenlerin yer altından çıkarılması gerekiyordu. Alfred Nobel sayesinde bu değerli madenlere ulaşmak artık çok daha kolay.
11: Dinamit inanılmaz bir değişimin katalizörüdür. Amerika kayaları daha verimli bir şekilde patlatılabiliyor ve madencilik endüstrisi ilerliyordu. Bakır, kömür ve demir gibi madenler eskisinden 100 kat daha hızlı çıkarılıyordu.
0: Madenler elbette telefonlarımızdan diş macununa, hatta pudraya kadar modern hayatımızın her alanında kullanılıyor.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün 35 milyon ataç ve tamamı madenlerden yapılmış 4 milyon ampul satılıyor.
11: Ampullerden bahsetmişken dinamit sayesinde evlerimizdeki binlerce kilometrelik elektrik kablosunu döşemek için gereken tüm bakırı çıkarabildik. Ve dinamit olmasaydı Hoover Barajı inşa edilemez, ampullere, televizyonlara ve diğer her şeye güç sağlayan elektriğin üretilmesine yardımcı olamazdı.
12: Hoover Barajı her biri 100 bin eve enerji sağlayabilecek 17 elektrik jeneratörüne sahip. Hoover Barajı inşa edildiği dönemde dünyanın en büyük barajıydı. 726 metre yüksekliğinde. Başka bir deyişle bu DC'deki Washington Anıtı'ndan daha uzun. Ve Hoover Barajı'nda en geniş noktasında tüm dünyanın etrafına 1 metre genişliğinde bir kaldırım inşa etmeye yetecek kadar beton bulunuyor.
15: Bu çok fazla.
11: Kesinlikle öyle. 1890 yılına gelindiğinde Amerika en yakın rakibi İngiltere'nin iki katı üretimi yapan dünyanın en üretken ekonomisi oldu. Dikkatsizce taşınan bir nakliye sandığı sayesinde Alfred Nobel dünyayı değiştiren ve Amerika'nın süper güç olmasına yardımcı olan yeni bir patlayıcı türü icat etti.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
17: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
18: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
19: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
20: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
21: Bay bay Domino's'um hoş geldin.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Arabada GPS'i her kullandığınızda, hareket halindeyken internetinizi her kullandığınızda...
22: Pardon, ne dediniz?
11: Sadece bir Bluetooth hoparlörle her eşleştiğinizde, Hollywood'un altın çağının en ünlü yıldızlarından biri tarafından kazara icat edilen bir teknolojiyi kullandığınızı söylüyordum.
23: Evet, onu daha önce de gördünüz. Ama nedense Hedy Lamarr'ı bir kez daha görmek hoşuna...
14: Bu hikaye biraz farklı. Deneyler yok. Sadece tesadüfler ve harika bir kadın mucit var.
11: 1930'lar. Avusturya'dayız.
24: Birinci Dünya Savaşı'nın yaraları sarılırken büyük buhran başladı. Avrupa'daki siyasi gerilim had safhadaydı. Hitler güç kazanıyordu ve taraflar sayısını hızla arttırıyordu. Dünyada yaşanan tüm bu siyasi gerilime rağmen Hedy Lamarr adında çiçeği burnunda bir aktris ve mühendis vardı.
12: Cesur, gözü pek ve çok zekiydi. Aslında 5 yaşındayken mekanik bir oyuncağı parçalara ayırdı ve sonra hepsini bir araya getirdiği söyleniyor.
13: Bu inanılmaz bir şey.
14: O pek çok filmde rol aldı ve bu sayede çok ünlendi.
12: Ve sonunda Avrupa'nın en zengin adamlarından birinin dikkatini çekmeyi başardı. Mendel adında bir Avusturyalı.
11: Mendel, Lamarr'ı etkilemeyi başardı ve 1933'te evlendiler ama sonsuza kadar mutlu olamadılar.
12: Kocası kontrolcü, kıskanç bir manyaktı. Onun oyunculuk yapmasını engelledi ve onu ev kadını olmaya zorladı. Zamanının çoğunu kocası ve iş arkadaşları için akşam yemeği partilerine ev sahipliği yaparak geçirdi.
24: Tam olarak şunu diyebiliriz, o ev hapsindeydi.
11: Mendel'in kötü biri olduğunu düşünüyorsanız... haklısınız.
12: Mendel ölüm tüccarı olarak anılıyordu. Kendisi bir silah tüccarıydı. Hitler ve Mussolini ile bağlantıları vardı.
14: Hedy silahlarla ilgili önemli konuşmalara tanıklık etti. Her şey onun evinin içinde konuşuluyordu. Kadın olduğu ve Mendel'la evli olduğu için her şeye tanıklık ediyordu.
11: Sonra bir gün Lamarr kaçmayı başardı. Sonunda kendisini istismardan kurtarmak için kurnazca bir plan yaptı.
24: Hizmetçiye uyku hapı verdi. Üzerindeki giysiler ve küçük bir çantaya doldurduğu bir miktar para ve küçük mücevherlerle kaçmayı başardı.
12: Avusturya'dan Paris'e ve sonunda Londra'ya gitti. Artık özgürdü.
11: Oradan Amerika'ya geçen Lamarr, cazibesi sayesinde MGM stüdyolarıyla karlı bir anlaşma yaptı.
12: Yıldız daha yükseldi. Judy Garland'la birlikte oynadı. İki filmi Oscar'a aday gösterildi.
11: Ancak Hedy Lamarr inanılmaz bir yetenekten daha fazlasına sahip.
14: Hedy sadece harika bir oyuncu değildi. O özünde bir mühendisti.
12: Film çekimleri sırasında set dışındayken karavanında bile deneyler yapıyordu. Hedy problem çözmeyi seviyordu. İcatlar yapmaya başladı. Trafik ışıkları için yeni bir trafik kontrol sistemi, karanlıkta parlayan bir köpek tasması icat etti.
11: Hatta uçakları daha aerodinamik ve dolayısıyla daha hızlı hale getirmenin bir yolunu buldu.
24: Onun hiçbir zaman mühendislik diploması almadığını unutmayalım. Fizik eğitimi ya da teknik eğitim almamıştı ama yine de dünyamızın dönüşümüne katkı sağlamayı başardı.
11: Hedy'nin icatları bununla da bitmedi.
23: Almanya Polonya'yı işgal etti. Varşova bombalandı.
11: İkinci Dünya Savaşı patlak verdikten kısa bir süre sonra Hitler'i yenmeye yardımcı olabileceğini umduğu bir tasarımla ortaya çıktı. Naziler Avrupa'yı kıskaca almıştı ve işler müttefikler için hiç de iyi gitmiyordu.
12: Güzel bir film yıldızı olarak bağış toplamaya başladı.
25: Amerika'daki ünlülerin çağrıları sonucunda 100 milyonlarca dolarlık savaş bonosu satıldı.
12: Aslında 25 milyon dolar topladı. Bugünün parasıyla bu 380 milyon dolar ediyor. Ama onun için bu yeterli değildi. Yapmak istediği şey bu değildi. Daha fazlasını yapmak istiyordu.
11: Hedi güzelliğini değil beynini kullanmak istiyordu. Nazi U-botlarının taktik avantajını zayıflatacak bir şey icat etmeye kararlıydı.
23: Hitler'in U-botları bir hafta içinde 6 gemiyi batırdı. 46 denizci hayatını kaybederken 2 denizci yaralandı.
12: İkinci Dünya Savaşı'nın başlarında Alman U-botları ortalığı kasıp kavuruyordu. Gerçekten çok acımasızlardı.
24: Sadece İngiltere'ye erzak götüren gemilere değil, aynı zamanda kaçmaya ve güvenli bir yere gitmeye çalışan Yahudi mültecilerin gemilerini de vuruyorlardı.
11: Hedy, Mendel'le evliyken üst düzey Naziler U-botların tehditlere karşı kendilerini nasıl savunduklarını anlatırken masadaydı.
24: Özellikle torpidoların nasıl çalıştığını hatırlıyordu.
11: Alman U-botlarının bu kadar başarılı olmalarının bir nedeni de yaklaşmakta olan torpidoların sinyallerini bozacak teknolojiye sahip olmalarıydı.
12: Eğer frekansı bilirseniz, frekansı değiştirip torpidoların yönünü değiştirebilirsiniz.
11: Ancak beklenmedik bir şekilde Hedy buna engel olmak için parlak bir fikir buldu. Ve her şey bir Hollywood partisinde bir besteciyle tanışmasıyla başladı.
12: Hedy George adında bir adamla tanıştı. George 16 piyanonun aynı anda çalmasını gerektiren bir şarkı bestelemişti. O zamanki insanlar için bu büyüleyici bir şeydi. Ama aslında sistemi çok basitti.
11: George'un balet mekanikteki senkronize edilmiş 16 piyano vardı ve böylece hepsi birlikte çalıyordu.
1: Piyano rulosunun üzerinde delikler vardı. Bu delikler piyanoya her notayı ne zaman çalması gerektiğini söylüyorlardı. Piyano herhangi bir insan etkileşimi olmadan müziği çalabiliyordu.
11: Hedy bundan ilham aldı. Benzer bir teknolojinin Nazi torpidolarını önlemek için kullanılıp kullanılamayacağını merak etti. Ancak piyanolar arasında geçiş yapan melodi yerine radyo frekansları arasında atlayan sinyal olacaktı.
12: Hedy ve George birlikte çalıştılar ve piyanodaki nota sayısı olan 88 frekansı kullanan bir sistem tasarladılar.
24: Ve bu 88 frekansla frekans atlama olarak bilinen şeyi yaptılar. Böylece kesintiye uğramadan bir frekanstan diğerine geçebiliyorlardı. Bu harika bir teknikti çünkü tespit edilmeme olasılığı daha fazlaydı.
11: Bu yüksek irtifadaki bir gözlem uçağının radyo kontrollü torpidoları parazit olmadan yönlendirmesini sağlıyor. Hedy ve George yeni icatlarını Amerikan ordusuna sundular. Ama ordu hemen geri çevirdi.
13: Ne kadar aptallar.
12: Hedy'nin güzelliği onun lanetiydi. Çünkü Amerikan ordusu onu ciddiye almadı. İcadını kabul etmedi. Neyse ki Alman U-botlarını yenmek için başka bir yol buldular.
11: Ama Hedy'nin işi henüz bitmemişti. 1962'ye gelindiğinde Soğuk Savaş doruk noktasına ulaşmıştı.
25: İyi akşamlar yurttaşlarım. Aldığımız bilgiler doğrultusunda Küba adasında füzeler için rampa hazırlandığını kesin kanıtlarla ortaya koymuş durumdayız.
12: Küba füze krizi, insanoğlunun nükleer güce sahip iki güçlü ülke arasındaki topyekün nükleer savaşa en çok yaklaştığı dönemdi. Uçurumun kenarındaydık.
11: Küba, Sovyetlerin adalarında bir askeri üs inşa etmelerine izin vererek nükleer füzeleri Amerika anakarasının menziline soktu.
23: Gemiler ve uçaklar binlerce mil karelik okyanus üzerinde nöbet tutuyordu. Tüm gözlemler hızlı bir şekilde Norfolk'taki Sinkland'a iletildi.
24: Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasının amacı hiçbir Rus gemisinin ya da denizaltının daha fazla füze getirmesini engellemekti.
11: Lamar'ın haberi olmadan bu gemiler gizlice onun icadını kullanıyorlardı.
12: Deniz ablukasına katılan Amerikan denizaltıları tespit edilemeyen gizli haberleşme için Hedy'nin teknolojisini kullandı. Üstelik tam da Hedy'nin önerdiği gibi kullandılar. Torpidolar için frekans atlama tekniğini kullandılar. Tam da Hedy'nin söylediği gibi. Ruslar bunu biliyordu ve abluka işe yaradı.
23: Bir hafta sonra Başkan Kuşa silahların Rusya'ya iade edilmesini isteyen yeni bir emir yayınladı.
14: Bir bakıma bu icat Soğuk Savaş'ın sona ermesine yardımcı oldu.
0: Sonunda Hedy'nin icadı kullanılmaya başlandı.
24: Onun ismini anmadan ve ona herhangi bir ödeme yapılmadan.
0: Bundan sonra yaşananlar Hedy'nin orijinal fikrinden o kadar uzaktı ki kimse bunların olacağını düşünemezdi. 1971 yılında ve Hawaii'deyiz. Bilgisayar bilimcilerinden oluşan bir ekip bildiğimiz dünyayı değiştirmenin eşiğinde.
12: Hawaii Üniversitesi kablo kullanmadan birden fazla bilgisayarı aynı anda birbirine bağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Yüksek frekanslı bir radyo sinyali kullanarak 7 bilgisayarı birbirine bağlayabilecekleri bir sistem geliştirdiler.
24: Ancak sadece bir seferde bir mesaj gönderebiliyorlardı.
0: Tekrar bakalım Hedy Lamarr'ın frekans atlama icadı.
14: Hedy'nin teknolojisini kullanarak artık birden fazla bilgisayar aynı anda birbiriyle iletişim kurabiliyordu. Bu ilk kablosuz ağ ya da bizim deyimimizde Wi-Fi'ydi.
12: Wi-Fi dünyamızı tamamen değiştirdi. Evlerimizdeki ürünler Wi-Fi ile birbirine bağlandı.
24: Havaalanında yürürken e-postalarımızı kontrol edebiliyoruz ya da sosyal medyada en son gönderimizin ne kadar beğeni aldığını kontrol edebiliyoruz. Wi-Fi insanlığa inanılmaz nimetler sundu.
2: Şu anda beni Wi-Fi bağlantısı olan bir cihazdan izliyor olabilirsiniz.
12: Ne kadar şanslısınız.
0: Bize sağladığı özgürlük muazzam ve insanların iletişim, etkileşim, sosyalleşme ve ilişki kurma biçimlerini tamamen değiştirdi.
24: Amerikalıların yaklaşık %40'ı partnerleriyle internet aracılığıyla tanışıyor. İlk mesaj muhtemelen bir Wi-Fi sinyali sayesindeydi.
12: Wi-Fi çalışma şeklimizi bile değiştirdi. İşe gitmemize bile gerek kalmadı. Kanepemizden, yatak odamızdan, plajdan, bahçeden çalışabiliyoruz. Hatta ülkenin bir ucundan diğer ucuna giden bir trende otururken bile.
0: Frekans atlama sadece Wi-Fi için değil, aynı zamanda bir dizi modern teknoloji için de önemli bir araç.
12: Bluetooth'umuz, sürücüsüz arabalarımız, cep telefonlarımız ya da GPS'imiz olmazdı.
24: Hayatımız tamamen farklı olurdu diye düşünüyorum.
0: Akıllı telefonlardan akıllı evlere, dijital asistanlardan yayın hizmetlerine kadar. Hedy Lamarr o zamanlar bunların olacağını hayal bile edemezdi. Ama Hitler'i yenmek için tasarladığı icadı bizi nükleer felaketten kurtarmaya yardımcı oldu.
24: Her şeyi tamamen değiştiren bu kadına gerçekten teşekkür etmeliyiz. Hedy Lamarr umarım artık herkesin hatırlayacağı bir isim olur.

0: internetten de suç mu işlenirmiş abi?
1: Kesinlikle abi.
0: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesajda yazıyor.
1: Kalp gönder kalp.
2: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi? Güzel.

0: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Dave Bistro'da Chef Doug'la birlikteyim.
1: Programa davet ettim bir kerelik ve sen programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
2: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
3: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
2: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
1: Kemik iliği yedin mi?
0: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
1: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler. Bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
2: Doğru.
1: Senin bununla yaptığınsa...
2: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
0: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
2: Ketçaptan nefret
0: Neler
2: ederim.
0: Neler olduğunu
2: Gerek
0: bile
2: yok.
0: Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi
1: Biliyorum,
0: biliyorsun
1: senin
0: dostum.
1: Olayım.
0: Ketçap
1: etme,
0: benim olayım.
1: Sonra ketçap yemeği götürür. Tamam.
2: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
1: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
0: Çok güzel.
2: Biraz batır.
1: Lezzetli.
0: Evet, çok iyi.
2: Bizim çeşnimiz bu.
1: Kendime not. Anladım.
2: Evet, ketçap yerine.
1: Biraz sıkıştır. Soğutucuya bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
2: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
1: Seninle bir konuşmalıyız.
0: Şef kavgası.
2: Taze patatesleri kesiyoruz.
1: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
0: Tamam.
1: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl
0: evet,
1: olduğunu görebilirsin değil
0: inanılmaz.
1: Mi?
0: Bu inanılmaz.
1: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
2: Evet.
1: Otla beslenmiş burger
2: Göğüş ve kol karışımı.
1: Olağanüstü.
2: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
0: Skopski patates.
2: Evet evet biraz Skopski'lik.
0: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
1: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor inan bana.
2: Yaklaşık 225 gram.
1: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
2: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
1: Bu çok acayip olacak.
2: Evet dostum.
1: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
2: Raklet peyniri.
1: Şuna bakın.
0: Ah dostum.
1: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
0: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
1: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
0: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
1: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
0: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
1: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
0: Alabilir miyim?
1: Evet.
0: Hmm, dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
1: İçindeki etin zenginliği.
0: Aa, evet.
1: Bu arada ekmek de bomba
0: Harika.
1: Gibi.
0: Harika.
2: Glutensiz ekmek.
1: Hayır, değil.
2: Öyle.
1: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
4: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
5: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
4: Çok sulu.
6: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
7: Ekmek harika.
1: Glutensiz.
7: Vay.
1: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
7: Kesinlikle.
5: Yer burası.
1: Yo, harikaydın.
0: Beni ağırladığın için sağ ol.
1: Ne zaman istersen gelebilirsin. Şey, ha, üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
2: Teşekkür ederim.
0: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
1: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedim.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Haz ve hız yine bir araya geliyor.
7: Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Hasbeşindeysen.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
15: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
16: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
17: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
18: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
21: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
22: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
24: Hesap basit, hesap basit.
25: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
26: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
25: Ama sahipleri onları çok seviyor.
27: İlk arabamdı.
26: Hansi'den vazgeçemem.
25: Geriye tek bir soru kalıyor.
26: Kalsın. Kalsın mı?
27: Yoksa atsın.
26: Esas heyecan şimdi başlıyor.
25: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
26: Başıma ne gelecek acaba?
27: Bakmaya cesaret edemiyorum.
26: Ta-ta.
25: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Daha önce hiç böyle yüzme mekanları görmediniz. Wow! Hemen içine atlamak isteyeceğiniz muhteşem yüzme mekanlarının izini sürüyoruz. İtalya'daki kaplıcalardan...
1: Ölüp de cennete gidersem gelmek istediğim yer burası.
0: Seyşeller'de inanılmaz bir sörf merkezine. Kaliforniya'da okyanus kıyısındaki yamaçtan atlayıp... Japonya'daki saklı cennette yüzebilirsiniz.
2: Harika hissediyorum.
0: Yürümeye, dalmaya, kürek çekmeye ve hatta çamurlara bulanmaya hazır olun. Çünkü birazdan dünya üstündeki en güzel gizli yüzme cennetlerini göreceksiniz.
3: Bu harika bir şey.
0: Yolculuğumuza Güney Afrika'dan, Cape Town'un 575 kilometre doğusundan başlıyoruz. Bu muhteşem yol bizi deniz kenarında bir şelalenin kıyısına götürecek. Güney Afrika'nın Güney Cape bölgesindeki Mossel Körfezi ve Storms Nehri kasabaları arasında Bahçe Yolu adında turistlerin akın ettiği bir yer var. Burası adından da anlaşılacağı gibi yeşilliklerle, muhteşem göllerle ve kayalıklı kıyının çevrelediği el değmemiş kumsallarla dolu. İşte burası 40 kilometre uzunluğundaki Otter yolu. Muhteşem manzaralarla dolu bu yol Güney Afrika'nın hem en güzel hem de en zorlu yürüyüş yollarından biri. Dik yokuşlarından ötürü bütün parkuru tamamlamak tam 5 gün sürüyor. Ve muhteşem manzaraların çoğu da ulaşılması en zor yerlerde. Ama bir rehber bulursanız ve kıyı boyunca gün boyu sürecek bir yürüyüşe evet derseniz, Otter Yolu Şelalesi'nin kıyısındaki saklı cennete gidebilirsiniz.
4: Burası Otter Yolu'nun başlangıcı. Bugün şelalenin oraya gideceğiz.
0: Bugün Oliver, Kiara, Mark, Taylor ve Rowan, uzman rehber Pumzile'nin yardımıyla ilk kez Otter Yolu'ndan yola koyulacak ve şelaleye gidecek.
5: Pekala, hadi bakalım.
0: Yürüyüş Otter Yolu'nun Storms Nehri ağzı denen doğu kanadından başlıyor.
6: Baksanıza, muhteşem görünüyor. Harika.
2: Vay canına.
0: Buradan şelaleye kadar olan yol yalnızca 3,5 kilometre. Ama yolculuk hiç kolay değil. Bölge yüksek tepelerdeki ormanlardan dik inilen dar yokuşlara ve deniz seviyesindeki kayalıklı kıyılara dönüşüyor.
6: İşte bu.
0: Bu yol 1968'de açılmış. Ve Titicaca Ulusal Parkı'nın 80 kilometre uzunluğundaki koruma bölgesinin içinde.
2: Çok güzel.
6: Evet.
0: Yürüyüşün en zorlu kısmı ise ikinci yarısında başlıyor. 1,5 kilometre boyunca bir uçurumun üstünde merdivenlerden çıkıp asma köprülerden geçiyorsunuz ve altınızda Hint Okyanusu çılgınca akarken kayalıklarda yürüyorsunuz.
4: Oh, ne kadar güzel değil mi?
0: Deniz seviyesine döndüğünüzde ödülünüzü almaya hazırsınız.
2: Oh, vay.
6: İşte bu.
2: Muhteşem.
7: Evet, kesinlikle muhteşem.
0: Burası Jurling Nehri Şelalesi. 40 metre uzunluğunda çok basamaklı şelale tamı tamına 18 metre genişliğindeki bu havuzun içine akıyor.

0: Çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Biraz daha yukarı çıkacağız.
1: Kulenin en üstüne çıkmak için kırılmış kaya parçaları arasından geçerek zirveye ulaşabilirsiniz.

0: ettim ama yapmaya mecburuz.
1: Hadi 3, bakalım. 2, 1.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Abi motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Siparişiniz ve Pepsi'niz.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Gel aşkım.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
6: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
7: Ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Galler'in güneybatı kıyılarındaki Ebride köyünde yamaç atlayıcılarının cenneti olan Mavi Lagün adında eski bir maden ocağı bulunuyor.
13: Hey Gabe! Oh!
12: Günün en heyecanlı anı ise kule adındaki kaya platformlarının en tepesine çıkıp aşağıdaki turkuaz renkli sulara 10 metre yüksekten atlamak.
14: Biraz korkutucu. Burası çok yüksek.
15: Çok yüksekti. Karnımda kelebekleri hissettim ama yapmaya mecburuz.
16: 3, 2, 1.
14: Evet dostum. Evet.
17: Bunu bir daha yapalım mı?
18: Bu dünyadaki en güzel his. Damarlarınıza adrenalin pompalanıyor. Çok heyecan verici.

0: Bugün harika geçti.
1: Büyülü bir gündü. Çok farklı şeyler deneyimledik. Harika bir yer. Yeniden gelmek için sabırsızlanıyorum.
2: Dünyanın öteki ucuna Okinawa, Japonya'ya gidiyoruz. Burası ülkenin en muhteşem şelalelerinden biri. Tıpkı ormanın içinde saklı bir cennet gibi. Okinawa yalnızca 49'unda yerleşim olan yüzlerce adadan oluşan bir takım ada. Genelde Japonya'nın Hawaii'si olarak anılır. Burası Avustralya'nın büyük set resifiyle denk tutulabilecek derecede bol mercan kayaları ve deniz canlıları çeşitliliği sayesinde dünyanın en güzel dalış merkezlerinden biri. Ama bu kara parçalarının en büyüğü olan Okinawa adasında çok sayıda muhteşem göl ve dağların arasından gelen akarsu bulabilirsiniz. Fuku Nehri'nin hemen sonunda nereye bakacağınızı bilirseniz ormanın içinde bir yol sizi Aha Şelaleleri denen doğal bir eğlence parkına götürecek. Geldik.
3: Başardık.
2: Candice, Patrick, Sarah ve Ty buranın yerlilerinden bu ıssız yüzme mekanını öğrenmiş ve 70 numaralı otoyolun sonundaki bu saklı yeri keşfetmeye karar vermiş.
3: Adımlarınıza dikkat edin.
2: Tropik bir ormanın içinden geçen çamurlu, kaygan, kayalık ve ağaç dallarıyla dolu bu yol sizi 915 metre aşağı götürecek.
3: Burada bir yol olduğu belli ama çok engebeli. Dikkatli olun.
2: Daha şelaleyi görmeden sesini duyduğunuzda doğru yolda olduğunuzu anlayacaksınız.
4: Adımlarınıza dikkat edip acele etmemelisiniz. Suyun sesini dinleyerek yolu buluyorsunuz.
2: Ama oraya ulaşmak için döktüğünüz tere değer. Çünkü böyle bir manzara insanın karşısına hayatta bir kez çıkar.
4: Başardık.
3: İşte geldik, şuna bakın. Nefes kesici.
2: Aha şelaleleri 6 metre uzunluğunda küçük bir dağ şelalesi. 1000 metrekarelik devasa bir havzaya akan bu şelalenin etrafı sarp kayalıklar ve yemyeşil bir ormanla kaplı.
5: Dostum, suya girmek için sabırsızlanıyorum. Sadece biz varız.
3: Haydi bakalım. Harika hissediyorum.
1: Burası çok huzurlu. Kendimi bir zen tapınağında falan gibi hissediyorum.
2: Sakin suları sayesinde bu yüzme mekanı bir simitle gezip dinlenmek ya da bir paddleboardla keşfetmek için harika. Cesur biriyseniz 15 metrelik bir yamaçtan kendinizi 8 metre derinliğindeki sulara bırakabilirsiniz. Şelalenin üstünde saklanmış bir sürpriz daha var. Ama oraya ulaşmak için 7,5 metrelik kaygan kayalardan yukarıya tırmanmak zorundasınız.
3: 1 metre derinliğinde doğal bir havuz bulduk.
4: Küvet gibi bir havuzda dinleniyorsunuz ve muhteşem şelalede suların akışını izliyorsunuz. Büyülü bir yer gerçekten. Harika bir yer burası.
5: Okinawa'nın hiçbir yerinde böyle efsanevi bir yer bulamazsınız.
3: Burası gördüğüm en muhteşem şelalelerden biri. Kesinlikle en ıssızı ve en eğlencelisi.
2: Şimdi Pasifik Okyanusu'nun diğer kıyısına, Kaliforniya'ya gidiyoruz. Los Angeles'ın 9,5 kilometre güneybatısındaki Rancho Palos Verdes'te ıssız bir koyda macera dolu bir gün geçireceğiz. Rancho Palos Verdes şehri geniş açık arazileri ve tepeden görülen Pasifik Okyanusu manzarasıyla bilinir. Buranın manzarası o kadar güzel ki 258 dönümü mutlak koruma alanı olarak belirlenmiş. Bu koruma alanındaki Palos Verdes kıyısı boyunca korunaklı ve çok ıssız koylar bulabilirsiniz. Kayaların arasında sıkışmış bu sessiz sakin noktalardan biri tıpkı keşfedilmeyi bekleyen bir cevher gibi. Nereye bakacağınızı bilirseniz yamaçlardan heyecan verici bir atlayışı ve Sacred Koyun'un dalgalı havuzunda yüzmeyi deneyimleyebilirsiniz.
6: Şu yollardan birine gireceğiz ve yüzeceğiz. Şuradaki koyun diğer tarafına geçip orada
3: harika,
6: yüzeceğiz.
3: Harika, tamam.
2: Bugün deneyimli yamaç atlayışı uzmanı Josue, arkadaşları Christine, Daniel ve Sarah'ı da alarak Sacred Koyun'u ilk kez görmeye gelmiş.
3: Hadi gidelim.
2: Avalone Koyu yolu olarak bilinen 20 dakikalık bu yoldan 1 kilometre yukarı çıkıyorsunuz.
6: Evet çocuklar, işte geldik.
3: Kocaman.
1: Geldik.
2: Koya giden yolun son 200 metresini otlarla çevrili bir yokuştan inerek geçiriyorsunuz. Müzik Bir maceranın peşindeyseniz bu yol sizi büyük bir ödüle götürüyor.
6: İşte burası. İşte bu.
0: Vay canına.
2: Burası Sacred Koyu. Hafif dalgalı ve şiddetli akıntılı deniziyle iki kaya parçası arasına sıkışmış ıssız bir kayalıklı kumsal.
6: Denizde hafif dalga var. Bu istediğimiz bir şey.
0: Tamam, peki.
6: Güzel.
2: Burada parçalanmış kum taşı gizli bir nokta yaratarak bu turkuaz mavisi sularıyla küçük bir koy ve deniz mağarası oluşturmuş.
0: Hadi atlayalım. Vay canına.
6: Kayalardan atlayabilirsiniz. Burası gerçekten harika bir yer.
2: Bazı insanlar buraya yalnızca keşif ve okyanus dalgalarıyla eğlenmek için geliyor. Ama bir macera arıyorsanız deniz mağarasının iki tarafındaki 3 metre yüksekliğindeki bu kayalar size istediğiniz heyecanı sunuyor. Ama uzman yamaç atlayıcıları dışında bunu kimse denememeli.
6: Buradaki akıntıyı çok iyi tanımanız gerekiyor. Zamanını iyi ayarlamalısınız. Bunu çok iyi yapmazsanız o zaman akıntı sizi sürükleyebilir ya da bir kayaya çarpabilir.
7: Sanırım en az 120 santim yüksekliğinde olması gerek ve önümüzdeki 2 saat boyunca bu şekilde olacak.
0: Ben biraz gerginim. Hatta panik halindeyim diyebilirim.
6: 3, 2, 1, atla!
0: Ben bir an orada dondum kaldım ve sonra kendimi bıraktım. Çok eğlenceliydi.
2: En büyük heyecan için deniz mağarasının hemen üstünden 4,5 metrelik bir atlayış yapmanız gerek.
7: Havada süzülmek ve güzel okyanus sularıyla buluşmak gerçekten harika bir histi.
2: Atlamaktan sıkıldığınızda bu bölge size bir sürpriz daha sunuyor. Bu akıntı havuzu, okyanus manzaralı doğal bir keyif alanı oluşturuyor.
6: Bu harika bir şey. Her yerde yüzdük. Gerçekten çok eğlenceliydi. Tuzlu suyun o kokusu, denizin o maviliği. Benim için burayı özel yapan şeyler bunlar.
7: Evet, şu anda başka bir yerde olmak istemezdim.
2: Şimdi dünyanın öteki ucundaki Seyşeller Cumhuriyeti'ne gidiyoruz. Mahé Adası'nda adanın harika sörf merkezlerinden biri olan saklı bir koyu keşfedeceğiz. Seyşeller 115 adadan oluşan bir takım ada. Tropik manzaralarıyla ve Hint Okyanusu'ndaki resiflerle dolu muhteşem kumsallarıyla bilinir. Adaların en büyüğü olan Mahé Adası, ormanlı dağlık alanları ve popüler turist merkezi Bovalon gibi beyaz kumlu plajlarıyla aynı zamanda Seyşeller'in en güzel adalarından biri. Ama siz daha özel bir yer arıyorsanız Mahé'nin güneybatı kıyısında yerlilerin gitmekten çok keyif aldığı bir koyu bulabilirsiniz. Issız Bay Lazar'da sörf ve güneşle dolu hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Yerli sörfçü Jean-Marc, arkadaşları Harun, Inga, Damien ve Mauro'yu dalgaları keşfetmeleri için bu koya götürüyor.
8: Evet millet, kumsala gidiyoruz.
2: Koy yol tarafından görünmüyor. Orayı gösteren hiçbir tabela da yok. Ama yerliler bu yeşil ormanın içinden geçerek o muhteşem yere nasıl ulaşacaklarını çok iyi biliyor.
5: Oh, inanılmaz.
2: Burası Bay Lazar. Parlak turkuaz suların yanı başında 900 metrelik yarım ay şeklinde uzanan 20 metre genişliğinde bir kumsal. Bir tarafı da devasa granit kayalar tarafından çevrelenmiş.
8: Burası resmen cennet gibi. Tek söyleyebileceğim bu.
2: Yıl boyunca yaklaşık 26 derece olan Hint Okyanusu her zaman cazip bir seçenek. Kasım ayından Mayıs ayına kadar sular sakin. Ancak kıyıya yakın yerlerde dalgalarla eğlenmek için de yeterince derin. Bu da sörf için ideal bir zaman demek.
9: Dalgalar gelmeye devam ettikçe çok daha iyi olmaya başladı. Güneşin suyun üzerinde parlaması sanki tüm okyanus parlıyor gibi harikaydı.
2: Bu turkuaz sulara bir de yukarıdan bakmak isterseniz kumsalın sonundaki kayalıklara çıkabilirsiniz. Seyşeller böyle devasa boyutta ve eşsiz şekillerde granit kayaları bulabileceğiniz dünya üstündeki tek tropik bölge. Adanın kendi de ağırlıklı olarak granit üstüne kurulmuş. Ve bu manzaranın keyfini çıkarmak için kayalıkların tepesinden daha güzel bir yer yok.
9: Harika bir yer. Çok güzel, inanılmaz.
10: Su ne kadar da berrak. Görüyor musunuz?
11: Denizin içindeki her şeyi görebilmek gerçekten harika.
2: Keşfiniz bittiğinde bu mavi berrak sulara bir kez daha dalmadan bir yere ayrılmak istemezsiniz.
9: Bugün çok eğlendik. Burası kesinlikle benim en sevdiğim yer oldu. Çok güzel, büyülü bir yer. Tıpkı keşfedilmemiş bir cevher gibi. Çok özel bir yer.
12: Otomobil piyasası durgun.
13: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
14: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
15: Bu var ya bu.
16: Blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyemiyor.
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
19: Parasının kıymetini bilenler.
15: Biziz.
20: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
15: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
20: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
15: Para mı kaybettirir?
20: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
21: Biz en iyisi kalgona geçelim.
20: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
22: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
23: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
24: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
25: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
26: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
27: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
28: Bankam Tonbank, kartım hadi.
29: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
30: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
29: Ama sahipleri onları çok seviyor.
31: İlk arabamdı.
30: Hansi'den vazgeçemem.
29: Geriye tek bir soru kalıyor.
30: Kalsın. Kalsın mı? Yoksa atsın.
32: Esas heyecan şimdi başlıyor.
29: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
30: Başıma ne gelecek acaba?
31: Bakmaya cesaret edemiyorum.
30: Ta-ta.
29: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Tennessee'deyiz. Knoxville'in 160 kilometre güneybatısına, eyaletteki en görkemli iki şelaleye yüzmeye gidiyoruz. Tennessee eyaletinde 500'den çok şelale bulunuyor. Bazıları Cane Nehri Vadisi olarak bilinen kanyonda yer alıyor. Hepsi dokunulmamış vahşi hayatıyla bilinen devasa büyüklükteki Fall Creek şelaleleri eyalet parkının içinde. Doğa severlerin cenneti olan bu 55 kilometrelik yürüyüş parkuru, meşe ve ceviz ağaçlarıyla dolu yollardan, dağ sularının aktığı akarsuların yanından geçiyor ve nefes kesici bir şelalede son buluyor. Ama yeşilliklerin arasındaki saklı şelaleye ulaşmak istiyorsanız pek sağlam olmayan bir köprüden geçmeniz gerek. Yükseklik korkunuzu aşabilirseniz muhteşem Kane Nehri şelalelerinde yüzen azınlığa dahil olabilirsiniz.
0: Gidelim hadi.
1: Evet hadi gidelim.
3: Hadi.
2: Burada okuyan Alyssa, Robbie, Ben ve Meredith vadinin derinliklerinde zorlu bir yol olduğunu duymuş ve burayı ilk kez keşfetmek için yollara koyulmuş. Bu yol yalnızca 2 kilometre. Ancak yol boyunca çıkan dik merdivenler ve hatta bazı insanların vazgeçmesine neden olan büyük bir engelle yürümek çok daha zorlaşıyor.
0: Aman tanrım.
3: Aman tanrım, aman tanrım.
2: Kane Vadisi'ni aşmanın tek yolu 6 metre yüksekliğindeki dar bir köprüden geçmek.
3: Bu köprü çok sallanıyor.
2: Karşı tarafa geçebilecek kadar cesursanız tepenin hemen altında serinleyebileceğiniz harika bir durak sizi bekliyor.
1: Aa, hemen girmek istiyorum.
3: Uyanma zamanı.
1: Evet, vay canına, muhteşemmiş.
2: Burası Kane Vadisi şelaleleri. 13 metre yükseklikten akan, kayalıklardan merdiven oluşturmuş çok basamaklı bir şelale. Asıl gideceğimiz yer burası olmasa da biraz durup yüzme molası vermek ve serinlemek için harika bir yer. 5. bölgesi olan Toskana, üzümden yapılan ünlü içeceğiyle bilinir. 10 şehrinden 7'sinde üretim yapılmaktadır. Ama Grosseto şehrindeki en önemli özellik bu değil. Burası kükürt zengini sıcak kaplıcasıyla ünlü. Turistler doğa ananın bu özel şelalesi ve termal havuz spası Terme di Saturnia'ya gelmeyi çok seviyor.
3: Wow.
4: Vay canına.
3: Aman tanrım.
4: Burası inanılmaz.
2: Brittany, Andrea, Genevieve, Jasmine ve Ashley İtalya'da harika bir tatile çıkmış. Termal havuzu da kesinlikle görülecekler listesine koymuşlar. Bu deneyim ilginç termal havuzlarıyla ünlü bir otelde başlıyor. Görmeden inanamayacaksınız.
3: Evet kızlar hadi gidelim. Aman tanrım şu suya bakın.
4: Vay
3: hele şu manzarası.
4: Çok güzel.
2: Terme di Saturnia Spa ve Golf Resort'taki 35 metre genişliğindeki bu havuz yukarıdan sıradan bir havuz gibi görünebilir. Ama bu havuz Amiata Dağı'nın zirvesinden 40 yıllık bir yolculuk sonucu buraya gelmiş 37 derecelik suyla dolu. Yerin 60 metre altındaki kireç taşından süzülerek saniyede 570 kilo olarak havuzun altına akıyor.
3: Harika bir şey.
4: Sıcak var canına. İhtiyacım harika. Olan şey gerçekten de buydu.
3: Aman tanrım.
2: Mineral, özellikle de kükürt yönünden zengin olduğu söylenen su sağlığa çok yararlı. Havuzun zeminindeki termal planktonlar toplanarak cilt bakımı ürünlerinin yapımında kullanılıyormuş.
3: Çok yumuşak. Umarım cildime iyi gelir.
2: Havuz keyfine mola verdiğinizde yer altından gelen kükürt zengini içeceklerin aktığı çeşmelere gidebilirsiniz.
4: Önce bir koklayayım.
3: Nasıl kokuyor?
4: Yumurta kokuyor.
2: Sabahları bu içecekten bir bardak içmenin sindirime iyi geldiği söyleniyor.
4: Sağlığınıza. Evet. Aa tanrım, fena
3: kötü
4: değil.
3: Kötü değil, fena değil. Yani tadı da kokusu gibi mantıksız bir cümle oldu ama. Sağlığınıza.
4: Evet.
2: Bu havuz oteldeki termal havuzlardan yalnızca bir tanesi. Bütün gününüzü burada geçirmek istemezsiniz. Çünkü 2,5 kilometre ötede sizi başka bir macera bekliyor. Bir golf arabasını atlayıp dar bir yoldan aşağı doğru ilerleyin.
3: Hadi gidelim. Yaklaşıyoruz.
4: Geldik.
3: Hazır mısınız?
4: Evet.
2: Arabanızı park ettikten sonra 500 metre kadar yürüyüp o muhteşem yere ulaşabilirsiniz.
3: Bu
4: çıkan
3: inanılmaz.
4: Buhara baksanıza harika. Gerçekten çok güzel.
2: Burası Cascade del Mulino. Otelden çıkan kaynaktan beslenen 6 metre yüksekliğindeki bir şelale. Onlarca traverten basamağından oluşuyor ve size keyfini çıkarabileceğiniz sonsuz havuzlar oluşturuyor.
3: Fotoğraflarında harika görünüyordu ama burayı kendi gözlerimle görmek gerçekten inanılmaz.
5: Hazır mısınız kızlar?
4: Ah, burası çok güzel.

0: Ayağınız suya değdiği anda baştan aşağı arınmış gibi hissediyorsunuz. İçiniz huzur doluyor.
1: Burası harika. Buranın cazibesi şelaleleri. Gerçekten çok güzel. Buraya bayıldım.
2: Bu sular 3000 yıldır termal havuz olarak kullanılıyor. 24 saat boyunca kullanıma açık olan buraya herkes ücretsiz olarak gelebiliyor.
3: Arkadan şelalenin sesi geliyor. Sıcacık suda oturup keyif çatıyorsunuz. Uzun zamandır hiç bu kadar rahatlamış hissetmiyordum.
4: Önce oteldeki o termal havuz, sonra da buraya gelince sanki bütün gün masaja gitmiş gibi hissettim. Çok rahatlatıyor, kükürt cildinize işliyor ve gerçekten işe yarıyor. Mineraller cildinizi yumuşacık yapıyor.
0: Burası gerçekten bir cennet. Ölüp de cennete gidersem gelmek istediğim yer burası.
4: Burası muhteşem.

0: Ne güzel günlerdi.
1: Beyaz kelebekler olarak bembeyaz kıyafetlerimizle konserden konsere koşan cıvıl cıvıl gençlerdik. Her sahnede dinleyicilerimizle birlikte coşardık. Ta ki o kara geceye kadar. O gün konsere gitmek için yola çıktığımız otomobil bir kamyonetle çarpışıp şarampole yuvarlandı. Ben o kazadan yaralı olarak kurtuldum. Maalesef Rıfat Altan Behzat'ı kaybettik. Son yolculuğumuzda beyaz kelebeklerin kolu kanadı kırıldı. Hayallerimiz, şarkılarımız yarım kaldı. Neden? Bir şoförün trafik kuralı ihlali yüzünden. Lütfen trafik kurallarına uyalım. Yolculuklarımız değil, kazalar son bulsun.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
6: İskoçya'nın kuzeydoğusunda balıkçı kasabası Arbroath'un dışında kırmızı kum taşından oluşumların arasından geçen patikayı takip edince Arbroath kayalıklarını bulabilirsiniz. Ve adrenalin isteyenlere buradaki kayalıklar atlama imkanı sunuyor.
7: Biraz korkuyorum.
8: 3, 2, 1...
9: Bütün vücudun adrenalin salgılıyor ve sonra atlıyorsun.
7: Suya çarptığın anda uyanıyorsun. Kahveden iyi.
8: Tebrik ederim.
6: Atlayış yaptıktan sonra Needle Heat adıyla bilinen yere uğramadan yolculuk bitmez. Burada kayalıkların kenarında dramatik bir şekilde oluşmuş bir kemer var.
7: En sona. En iyisi. Tablo gibi. İnanılmaz bir kemer. Müthiş.
6: Kemerden 10 metre aşağıda bulunan 10 derece sıcaklıktaki sulara atlayabilirsiniz. Bu kadar yukarıdan atlamak istemezseniz daha aşağıdaki noktayı da deneyebilirsiniz. Ve daha sonra 100 metre boyunca uzun ve dar mağaranın içine yüzebilirsiniz.
9: Müthiş!
6: Diğer tarafta Mermaid Kirk adı verilen bir plaj bulacaksınız. Günün sonunda burada dinlenebilirsiniz.
7: Evet, Cam'le tanıştığımız için çok mutluyuz. Bize plajı ve mağaraları gösterdi.
10: Bir daha ister misiniz?
7: Yarın belki.
9: Evet.
6: Ekvator'un güneyinde kalan Seyşeller'deki Praslin Adası'na sadece yürüyerek gidilebilen bir plajı bulmaya gidiyoruz. Seyşeller Cumhuriyeti toplamda 115 adet tropikal adadan oluşuyor ve Hint Okyanusu'nda yer alıyor. Adaların ikinci büyüğü olan Praslin sadece 6500

0: 100 kişinin yaşadığı farklı bir dünya barındırıyor. Nefes kesici mavi suları ve tatil köyleriyle bu bölgenin dünyanın en güzel plajları listesine nasıl girdiğini görmek çok kolay. Ama eğer bütün bu güzelliği kalabalıklar olmadan isterseniz, adanın kuzey ucundaki balta girmemiş ormanın içinde yaklaşık olarak 1,5 saat süren yürüyüşten sonra büyüleyici Anse Georgette gelebilirsiniz. Diego ve Anna adlı kardeşler, arkadaşları Delise ve Marvel'la günü bu gizli kalmış plajda geçirecek. Otobüs durağından kuzeye doğru giden herhangi bir otobüse binmeniz yeterli olacaktır. Mont Placier patikasının ucuna geldikten sonra 3 kilometre boyunca balta girmemiş ormanın içinden yürüyorsunuz.
1: Geldik, hava güneşli ve patikaya girmek üzereyiz.
2: Gidelim.
0: Kırmızı toprak patika sık dokulu ormanın içinden geçiyor. Manzara nefes kesici olsa da 200 metrelik çıkış çok kolay değil.
2: Harika.
0: Patikanın en üst noktasına vardığınızda büyüleyici plajı görebiliyorsunuz.

0: Ve patikayı nefes kesici plaja kadar takip edin.
1: Vay canına!
0: 260 metre genişliğindeki koyu parlak beyaz kumlar ve turkuaz sular çevreliyor.
2: Burası çok güzel.
1: Harika.
0: Koy büyük granit kayalıklarla ve uzun palmiye ağaçlarıyla çevrili. Adeta cennetin içindesiniz.
1: Burası en sevdiğim plaj olmalı.
2: Dalmak istiyorum.
0: Sakin dalgalar ve kristal berraklığındaki sular serinlemek için mükemmel. Suyun altındaki sihirli dünyayı keşfe çıkmadan buradan ayrılmayın.
2: Eğer dalmayı seviyorsanız doğru yerdesiniz.
0: Papağan balıklarını, vatozları, deniz kaplumbağalarını ve ıskarmozları göreceksiniz.
2: Iskarmoz gördüm. Bu kadardı. Heyecan vericiydi.
1: Hadi. Bugün çok eğlenceliydi. Yaptığımız uzun yürüyüş bile muhteşemdi.
2: Buradaki kayalıklar ve parlak beyaz kumlu plaj insanın aklını başından alıyor. Seyşellere gelirseniz buraya mutlaka gelmelisiniz.
0: Yerkürenin diğer yarısına, Meksika'nın Baja California yarımadasına gidiyoruz. Atlamayı sevenlere rüya gibi bir yer sunan çöldeki bir Baja'yı bulmaya. Los Cabos, Meksika'nın Baja California yarımadasının güney ucundaki güzel bir yerleşim yeri. California Körfezi ile Pasifik Okyanusu arasında 30 kilometrelik kıyı şeridi boyunca uzanan tatil köyleri ve golf sahalarıyla burası her yıl 2 milyondan çok ziyaretçiyi kendine çekiyor ve tatil koridoru adıyla anılıyor. Ama iç bölgeye girerseniz daha farklı güzelliklerin aslında sizi çölde de beklediğini çok az insan biliyor. Burada bir hiçliğin ortasında yer alan nefes kesici bir vahayı keşfe çıkabilirsiniz. Burası gizli kalmış olan Zorra Kanyonu.
3: İşte geliyor.
0: Aaron ve Alan atlama uzmanı Nick ile bu kanyonu keşfetmek için buluşuyor.
4: Tamam, hadi gidelim.
5: Harika.
0: Kanyon Santiago şehrine 10 kilometre mesafede. Ama yol oldukça izole. Yön bilgisi olmadan gitmeyin.
4: Çok güzel ya.
5: Bölgeyi bilmiyorsanız kaybolabilirsiniz. Çünkü burada hiçliğin ortasındasınız.
0: Boş arazide kuzeye doğru giden toprak yol bir park alanında bitiyor.
3: Güzel.
4: Hazır mıyız?
3: Evet.
5: Yapalım dostum.
0: Burada size yol gösteren hiçbir tabela yok. Park alanının batı tarafındaki çiti bulun ve patikada yürümeye başlayın.
5: Burası gizli kalmış bir bölge değil mi?
4: Evet, kesinlikle. Kimse bilmiyor burayı.
0: Buradan sonra kanyona doğru 300 metre yürüyün. Kayalık ve kaktüs kaplı araziden geçip gizli vahaya varın.
4: Var ya, burası harika bir yer.
3: Çok güzel.
5: Nefis.
0: Zorra Kanyonu 15 metre yüksekliğindeki şelalesiyle doğal bir çöl lagünü. Sular çok renkli granit kayalardan yeşil renkli havuza dökülüyor.
5: Evet.
3: Nefes kesici. Varıyorsun ve aman tanrım cennete mi geldim diyorsun.
4: Hadi atlıyoruz. Atlıyoruz.
3: Hadi bakalım. Hadi.
0: Yüksek kayalıklarda 8 metre derinliğindeki suya atlamak için çok yer var. Ama önce granit kayalıklara tırmanmak zorundasınız.
3: Zorlu olan şey bu kalan son kısım.
4: Hazır mıyız? Hadi! Yukarı tırmanmak biraz zor. Kaktüsler var, dikenler var. Yürümesi kolay değil yani.
0: En üste ulaştığınızda 8 metreden 20 derecelik sulara atlayabilirsiniz.
5: Hadi!
3: Harika bir yer. Adrenalin vuruyor, suya çarpıyorsun ve uyanarak çıkıyorsun. Mükemmel.
4: Nefis. Harika bir şey.
0: Sınırları biraz daha zorlamak isterseniz daha yukarı çıkıp 13 metre yüksekten de atlayabilirsiniz.

0: Olamaz, olamaz. Bunu asla yapamam.
1: Atlıyor.
0: Yapıyor.
2: No way.
0: Yapıyor işte.
1: Evet. Ciddi misin?
0: Deli misin sen? Sana burada hastane falan bulamayız.
3: 3, 2, 1.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsan.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
15: Baloncuklu Lipton mu?
16: Çok lezzetli.
15: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
14: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
17: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
18: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerek.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Fansiden vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Ta-ta.
4: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Meksika'daki Baja California yarımadasındaki çölde yer alan Zorro Kanyonu büyüleyici bir vaha barındırıyor. Suların şelaleden parlak yeşil havuza aktığı bu yerde sıcağı kolaylıkla üstünüzden atabilirsiniz. Daha fazlasını isteyenlerse havuza 13 metre yükseklikten atlayabilir.
13: Gerçekten yapacak. Ciddi misin? Deli misin sen? Sana burada hastane falan bulamayız.
14: 3, 2, 1.
15: Evet.
13: Resmen delilik.
15: Kesinlikle. Delisin.
16: Havadayken birkaç saniye hiçbir şey olmuyor. Harika bir şey.
12: Atlamaya ara verdiğinizde gürleyen şelalenin altına girip doğal masaj seansı alabilirsiniz.
16: Amerika'da gitmediğim yer kalmadı ve en çok sevdiğim yeri bulduğumu sanıyordum. Ama sonra buraya geldim ve burası bir numara bence.
13: Sular harika, lokasyon harika. Hayat böyle çok güzel.
12: Şimdi Pasifik'in diğer tarafına, Avustralya'ya gidiyoruz. Sydney'nin 1000 kilometre kadar kuzeyine. Burada ormanın içinde gizli kalmış birden çok şelaleyi bulacağız. Güneydoğu Avustralya'daki New South Wales en çok Sydney'e ev sahipliği yapmasıyla, ikonik opera binasıyla ve köprüsüyle biliniyor. Ama eyalet ayrıca 225'ten çok ulusal parkı içinde barındırıyor. Arazi ise sık dokulu yeşilliklerden plajlara kadar çeşitlilik arz ediyor. Kuzeyde ise Gibraltar Sıra Dağları'nda gizli kalmış bir takım şelale ve havuz bulunuyor. Burada insanlardan uzakta Barra Nulla Şelalesi'nde serinleyebilirsiniz.
17: Merhaba.
18: Merhaba.
12: Lian Amerika'dan Avustralya'ya arkadaşları Olivia, Bonnie ve Theo'yu ziyarete gelmiş. Bugün gökyüzü gri ama Avustralya'daki yağmurlu bir gün bile macera için iyidir.
17: Gidelim.
18: Tamam.
19: Hadi.
12: Şelalelere varmak için Glen Innes şehrinden sonra 78 kilometre kuzeydoğuya Gibraltar Ulusal Parkı'na gidin ve toprak yolu takip edin.
17: Geldiğimiz için çok heyecanlıyım.
19: Hava şu anda yağmurlu gibi ama neyse ki yağmurluklarımız var.
17: Hava çok taze, şehir gibi değil.
20: Çok güzel.
12: Park alanından sonra Mulligan'ın kulübesi sadece birkaç yüz metre ileride kalıyor. Burada altın ve bakır madeni mühendisi olan Bill Mulligan tarafından 1920'li yıllarda yapılmış bir kulübenin replikasını görebilirsiniz.
20: Oo, vay canına.
21: Baksanıza kocaman bir şömine alanı.
12: Bazı insanlar yolculuğu burada bitiriyor ama pek az kişinin bildiği üzere patikayı takip ederseniz büyüleyici bir yer ileride sizi bekliyor.
20: Çok güzel.
17: Vay canına.
12: Bu derinin adı Little Dundara Creek. Kayalıkların arasından geçip parkı dolaşıyor.
20: Wow, çok güzel. Harika.
12: Mayolarınızı giyebilirsiniz çünkü dere yatağı boyunca suda yürümeniz gerek. Ama sonunda Baranula şelalelerine varıyorsunuz. Burada dere 10 metre yükseklikten birden çok şelale oluşturacak şekilde doğal havuzlara akıyor. Suyun derinliği bel hizasından 3 metreye kadar değişiyor. Atlamadan önce bakın.
20: Atlıyorum.

0: Şelaleler yeşil bitkilerle çevrili. Bunların arasında dar yapraklı Hint defnesi de bulunuyor.
1: Harika.
0: Tanenler buradaki suya demli çay rengini veriyor.
2: İnanılmaz heyecanlıyım. Damarlarımda adrenalin geziyor. Kayalıklardan sulara atlayacağız. Buradaki çay ağacı yağ insanı tazeliyor. Muhteşem.
3: Burada inanılmaz bir keşfe çıktık. Geldiğimize değdi. Bütün arkadaşlarıma öneriyorum. Çok güzel. Gelmelisiniz. Tabii burayı bulabilirseniz.
0: Şimdi Kuzey Amerika'ya, Kanada'daki McDonald Dağları'nın kıyısına yakın bir mesafede yer alan farklı bir plajı keşfetmeye gidiyoruz. McDonald Adaları 228 kilometre karelik bir alana yayılan 8 adadan oluşan bir takım ada. Buradaki ekonomi yoğun şekilde balıkçılığa odaklı. Yaklaşık 300 balıkçı ıstakoz, yengeç, midye ve istiridye avlıyor. Ama yerel halk körfezde bile eğlence olabileceğini biliyor. Macera için ilk durağımız Avromezon adı verilen ada. Burada Dune du Sud adı verilen plaja gidiyoruz.
4: Çocuklar, buradan hadi.
0: Naomi bugünü Roman, Noah, Dimitri ve Audrey ile en sevdiği plajda geçirmeyi planlıyor.
5: Hazır mısınız?
6: Hazır.
7: Evet.
5: Evet.
0: Ana ada olan Cape O'Mell'de 199 numaralı otoyol boyunca kuzeye doğru gidin. Bu adaların bilinen özelliği olan renkli evleri geçin. Çok geçmeden otoparkı göreceksiniz.
8: Hadi yapalım.
5: Merhaba Ana.
9: Merhaba.
5: Nasılsın?
0: Bölgeyi keşfetmenin en iyi yolu o gün rehberlerden birini tutmanız.
10: Dalış kıyafetlerinizi giyebilirsiniz çünkü birazdan suya dalıyoruz.
0: Yaz aylarındaki sıcaklığı 18 derece civarında olan serin sular için dalış kıyafeti önerilir.
11: Hazırım.
8: Evet.
9: Evet.
10: Gidelim.
0: Varacağınız yer sadece 45 metre ileride sizi bekliyor.
5: Vay
9: canına. Sonunda geldik.
0: Dune du Sud plajı 22 kilometre uzunluğunda ve adanın doğu kıyısında yer alıyor. Altın renkli kumsalın ve kırmızı kum taşı kayalıkların tadını çıkarın.
8: Müthiş görünüyor. Su inanılmaz sakin. Mavi şahane.
5: Şöyle bir bakınca bizden başka kimsenin olmadığını fark ediyorsun.
0: Körfeze girdikten sonra maceranız başlıyor. Suların alçak olduğu zamanda geldiyseniz rehberiniz sizi kayaların arasına oyulmuş pek çok mağaraya götürebilir.
12: Suda olmak ve yukarı doğru bakmak, bütün bu kayalıkları görmek harika. Renk o kadar güzel ki.
0: Burada mağaralarda günün tadını çıkarabilirsiniz ya da çamaşır makinesi adıyla bilinen yarıkta çalkantılı suların içinde çılgın bir gün için doğal dalgaların keyfini sürebilirsiniz. Ayrıca yumuşak kayaların arasında oluşan su kaydıraklarından da kayabilirsiniz.
8: Bu kesinlikle şahaneydi.
0: Mağaraları keşfetmeyi bitirdiğinizde plaja dönün ve paddleboard'unuzu alıp tekrar sulara dalın. Kayalıklar plajı rüzgardan koruyor ve sakin sularda eğlenmek için mükemmel bir alan yaratıyor.
13: Yoga.
11: Paddleboard üzerinde yoga yapmak çok rahatlatıcıydı. Müthiş bir aktivite oldu.
12: Su şahaneydi. Güneş, sular, istediğimiz her şey vardı.
0: Şimdi Pasifik'in diğer ucunda yer alan Guam'a gidiyoruz. Balta girmemiş ormanın içine dalıp gizli kalmış bir mağarayı bulacağız. Kuzey Pasifik Okyanusu'ndaki Amerikan bölgesi olan Guam, Manila'nın 2500 kilometre doğusunda yer alıyor. Mariana Adaları'nın en kalabalık nüfusa sahip olanı, 125 kilometrelik güzel kıyı şeridi boyunca tropikal bir iklim sunuyor. 550 kilometrekarelik ada balta girmemiş ormanların yer aldığı güneydeki yüksek volkanik tepelerle ayrılıyor. Ama çok az insanın bildiği bir şey var. O da bu ormanın derinliklerinde hiç de korkaklara göre olmayan bir atlayıcı cenneti olabilecek gizli kalmış bir vaha olduğu. Buradaki falezin adı Paget Point.
4: Geldik.
0: Albert, Guam'daki en sevdiği yüzme yerini arkadaşları Carmen ve Matt'le paylaşıyor.
4: Hazır?
8: Evet.
4: Gidelim.
0: Patika sizi yoldan çıkarıp kasabanın kuzeyine götürüyor. Otoparktan sonra ormanın içinden geçen kırmızı çamurlu yoldan gidiyorsunuz.
8: Geldik mi?
4: Daha yeni başladık.
0: Ama adanın sıcak havası yürüyüşü uzun gibi gösterebilir.
4: Az kaldı, az kaldı.
8: Bunu söylemiştin.
4: Az kaldı. 15 dakika önce demiştin. Burada.
0: Tepeyi çıktıktan sonra toprak yol kayalık kireç taşına dönüşüyor ve yükseklik 130 metre düşüyor.
4: Biliyorum bu 8. defa değişim ama neredeyse geldik. Dayanın.
0: En aşağı vardığınızda solunuzdaki kaya oluşumları arasında gizli kalmış havuzu kaçırmayın.
4: Evet. Geldik.
8: Karanlık.
4: Gel kaygan. Dikkat edin.
0: Yarıktan girdikten sonra nefes kesici bir havuz sizi bekliyor. Kristal berraklığında 3 metre genişliğindeki taze su havuzu 1 metre derinliğinde ve sıcaklığı da 18 derece.
8: Evet, güzel.
0: Ama mağaranın derinliklerine inerseniz küçük bir tünele geleceksiniz. Burası sizin için sürpriz bir havuza açılıyor. Derinliği 3 metre, genişliği 10 metre olan havuz o kadar berrak ki su altındaki kayaları keşfedebilirsiniz.
4: Çok güzel. Su güzel.
8: Buna değdi.
0: Yüzmeyi tamamladığınızda mağaradan dışarı çıkın ve patika boyunca devam edin. Biraz gittikten sonra büyüleyici bir manzara göreceksiniz. Burası Paget Point. Pasifik Okyanusu'nun turkuaz mavisi sularına panoramik manzara sunan bir kayalık.
4: Evet.
8: Hadi.
0: Ama bazılarının manzara gördüğü yerde bazıları kayalardan atlama fırsatı görüyor. Volkanik kayalıklar 10 metre yüksekliğinde. Aşağıda Pasifik Okyanusu'nun mavi suları sizi bekliyor. Ama dikkatli olun. Burası sadece çok iyi yüzücülerin atlaması gereken bir yer.
8: Korkutucu.
4: 3, 2, 1. Evet.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
11: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
13: Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
15: Hansi'den vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın mı?
13: Kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
18: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Tata!
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
19: Kuzey Guam'da 1,5 kilometre uzunluğundaki zorlu bir yürüyüş sizi bir mağaranın içindeki doğal havuza götürüyor. Ama mağaranın dışında bekleyen şey korkusuzlara daha büyük bir sürpriz sunuyor.
4: İşte bu.
19: Burası sadece deneyimli atlayıcıların atlaması gereken bir yer. Pagat Point.
1: Korkutucu.
4: 3, 2, 1, evet! Evet!
1: Evet!
6: Konu okyanus olunca zamanlama önemli. Çıkması zor. Atlamak kolay.
19: Tekrar Amerika kıtasına, Oregon'a gidiyoruz. Portland'ın 130 kilometre batısında yer alan sıra dışı bir plajı bulacağız. Oregon, çevresindeki kayalık arazi dokusuyla bilinir. Burayı keşfetmenin popüler yollarından biri kuzey kıyısını takip etmektir. Burada mola verip Pasifik Okyanusu'nun ve aynı zamanda kayalık kıyı şeridinin size sunduğu inanılmaz manzaraları içinize çekebilirsiniz. İnanılmaz bir manzara barındıran noktanın yakınlarında yer alan kayalıklar arasındaki deniz fenerinin hemen güneyinde küçük plajlar bulabilirsiniz. Ama bunların bir tanesi insan yapımı bir şelaleye geliyor. Burada Short plajında harika bir gün geçirebilirsiniz.
1: Burada.
19: Bugün Kevin ve Dylan kız arkadaşları Victoria ve Kate ile kano binmeye gidiyorlar. Ve yolu bölgenin yerlilerinden birine sormuşlar.
2: Bu yol boyunca devam edelim. Sonunda oraya varacağız.
19: Cape Mears'taki Oceanside şehrinin yaklaşık 1,5 kilometre kuzeyinde korkuluğa dikkat edin. Burayı geçtikten sonra otoparka geleceksiniz.
1: Burası. Evet.
19: Burası küçük bir plaj olduğu için size patikayı gösteren tabelalar göremezsiniz. Ama korkuluğun kuzey tarafına bakarsanız ormanın içine giren küçük bir patikayı görebilirsiniz.
1: Tamam mı? Evet.
19: Burada yerel halk, ladin ve çam ağaçlarının arasında bulunan bölgede 30 metre aşağı doğru inen sert zeminli bir merdiven yapmış.
6: Wow!
19: Aşağı vardığınızda güzel plaja ayak basıyorsunuz.
3: Harika!
7: Şuraya bak!
19: Burası yüksek kayalıkların arasında kalmış, 1 kilometre uzunluğunda büyüleyici bir plaj.
6: Bu harika!
3: Şelaleye bakın!
19: İnsan yapımı bir şelale 15 metre yükseklikten plaja dökülüyor.
6: Oregon'da kıyı boyunca harika manzaralar görmek mümkün oluyor. Burayı harika yapan şeylerden biri bu. Hadi! Hadi bakalım!
3: Buraya gelin.
19: Ziyaretinizi suların alçak olduğu zamanda yaparsanız kayalıkların tadını çıkarabilirsiniz.
10: Sular hoş gözüküyor.
3: Gerçekten de çok mavi. Güneş de çıktı. Mükemmel.
19: Buradayken kıyı boyunca yürüyün ve doğal yaşam alanı barındıran kayalıkları keşfedin.
6: Bu da ne?
7: Çılgınca bir şey bu.
19: Bunların arasında deniz anemonları, mor deniz yıldızları ve midyeler var.
6: Hepsi canlı.
10: Milyon tane olmalı. Çok çılgınca.
19: Keşfinizi bitirince bir kano alın ve sulara açılın.
6: Hadi yapalım. Çevir.
19: Sulara açılmışken kıyının manzarasını içinize çekin.
6: Burası gerçekten çok güzel. İnanılmaz güzellikte bir yer. Harika.
19: Okyanusta kanoyla dolaşmayı bitirdiğiniz zaman buradan hemen gitmek istemeyeceksiniz. Özellikle de insan yapımı şelalenin sularının altına girmeden önce.
7: Burası insanın doğayla buluştuğu bir yer. Burası gerçekten müthiş bir yer.
6: Gördüğüm en güzel plajlardan biri. Su çok berrak, kumlar çok güzel. Gelmemiz bence harika bir fikirdi.
19: Dünyanın size sunabileceği en güzel, en gizli kalmış, kimsenin olmadığı doğal havuzları bulmak üzere turladık. Ama size göstermemiz gereken nefes kesici olan bir yer daha var. Atlantik'in diğer tarafına, Fransa'nın güney kıyısına, es geçilemeyecek güzellikte bir yere doğru gidiyoruz. Bordeaux, Garonne Nehri etrafına kurulmuş, Fransa'nın güneybatısında yer alan bir liman şehri. Burası dünyanın en büyük üzüm suyu başkentlerinden biri. Her yıl 120 bin hektarlık bir alana yayılmış olan üzüm bağlarında 960 milyon şişe içecek üretiliyor. Ama şehrin 50 kilometre güneybatısında ormandan geçen bir patika sizi dünyanın her yerinden ziyaretçiyi çeken bir bölgeye götürüyor. Burası Avrupa'nın en büyük kum tepesi. Burada okyanusta yüzebilir ya da nefes kesici Dune du Pila'da göklere açılabilirsiniz. Elisa ve Jeffrey, Arkashon şehrinden 10 kilometre gidip bu çok bilinen yeri keşfedecek.
7: Geldik.
10: Evet, tamam.
7: Evet.
10: Hadi gidelim, orayı bulalım.
7: Hadi gidelim.
10: Hadi bakalım.
19: Otoparktan sonra ormanda yarım kilometre yürüyün. Burası Avrupa'nın en büyük sahil çamı ormanı. Ama kum tepesi ormanı geride bırakacak. Kumlu bir yürüyüşe hazır olun.
10: Çıkarmalısın.
7: Evet.
19: Ormanın kenarına doğru yaklaşırken Dune du Pila hemen önünüzde uzanacak.
10: Aa, vay canına.
7: Burası müthiş bir yer.
19: Kıyıda 2,5 kilometrelik bir alanı kaplayan 100 metre yüksekliğindeki kum tepesi Avrupa'nın en büyüğü. Yukarı çıkmak için merdivenler var. Ama asıl macera severler kumdan tırmanıyor.
10: Ve geldik.
19: Daha yukarı çıktıkça orman manzarası da daha nefes kesici oluyor. Etrafınıza bir bakın.
10: Vay canına, harika.
19: Ama fazla uzun bir mola vermeyin. Çünkü en üste varınca önünüzde Atlantik Okyanusu'nun büyüleyici manzarası ve etrafınızda 60 milyon metreküp kum olacak.
7: Kocaman.
10: Muhteşem bir yer.
7: Evet.
19: Buradan suya gitmenin en güzel yoluysa ona doğru koşmak.
7: Bu çok eğlenceli olacak çünkü çok dik ve eğim yüksek. Hadi gidelim.
10: İnanılmaz.
19: Heyecan verici bir idmandan sonra 19 derecelik sularda serinleyebilirsiniz.
7: Harika.
12: İhtiyacımız olan buydu.
7: Evet.
12: Bu gerekliydi.
19: Serinledikten sonra bir paddleboard kiralayın ve Biscay Körfezi'nin sakin dalgalarının arasında becerilerinizi test edin.
7: Merhaba.
12: Merhaba. Merhaba. İçinde mi?
7: Şişecek mi bu? Evet.
12: Çok iyi değiliz.

0: Harikaydı. Evet, becerimiz sorgulanabilir. Ama çok eğlenceliydi.
1: Ama şimdi sizi bekleyen bir macera daha var. Buradaki manzarayı bir de gökyüzünden görebilirsiniz.
2: Hazır mısınız?
0: Hazırız.
2: Isınalım.
0: Evet, hazırız.
2: Tamam, hadi gidelim.
1: İyi rüzgar koşulları ve altınızda Dune du Pilat'ın yumuşak kumları varken burası Fransa'nın popüler yamaç paraşütü yeri.
3: Muhteşemdi, kesinlikle muhteşemdi. İnanılmaz bir his. Huh. Tekrar yapacağım. Buraya tekrar geleceğim çünkü inanılmaz bir deneyim oldu.
0: Hayatımdaki en güzel deneyimdi diyebilirim. Müthiş bir gün, inanılmaz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net!
6: Kazancım net, sigortam net.
7: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.

0: yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B Klinik Beyazlık Teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira. Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones depolardaki hazinelerin peşinden koşuyor. Bunlar onların en nadir ve en değerli buluşlarının hikayeleri.
1: Birazdan.
2: Bugün biraz kalabalık dostum.
1: Pokerci bir rakibimiz var.
2: Lanet olası Fred.
1: Bizi red çekmeye zorluyor.
3: 4000.
1: 4500. Ama hızlı buluşlar yapıyoruz.
2: Bu bir jam. Oh tanrım.
1: Ne zehirli keşifler.
2: Evet.
1: Bunlar ciddi kar demek.
4: 17 bin dolar ne dersiniz?
2: Vay canına.
1: Veya?
5: Hazır.
1: Karımızı havaya uçuran. Evet.
3: 400, 500, şimdi 600.
0: 1000 dolar, 1000 dolar.
6: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık arttırmayla satılıyor.
3: Sattım, sattım.
4: Sattım, 1000 dolar.
1: Evet.
2: Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük bir iş olabilir.
5: 120 bin dolar.
2: Evet.
1: Ben Alan Heff.
2: Ve ben Tom Jones.
1: Biz müzayede avcılarıyız. Bulduğumuz
2: ve sattığımız şeylere
1: inanamayacaksınız.
2: 25 bin dolar.
4: Anlaştık baylar.
2: Ve geçmişi ne kadar iyi olursa fiyatı da o kadar yüksek olur. Aman tanrım.
1: Evet. Şahane Mission Hills.
2: Vay canına, bugün biraz kalabalık dostum.
6: Fark ettim. Sanırım buranın gerçek bir altın madeni olduğunu herkes öğrenmiş. Bugün iki depoluk bir müzayede için Mission Hills'teyiz.
2: İki depo buna değmezmiş gibi gelebilir ama burası yüksek kalite. Buraya son gelişimizde ciddi bir kar yapmıştık. Bu da ne böyle?
1: İmzalı. Belli ki bu bir amatör değil.
5: Bu inanılmaz bir parça. Size bunun için 60 bin dolar veririm.
1: 60 bin. Yani bu depolarda iyi bir şey görürsek bence 2'de 2 yapabiliriz. İşte orada.
0: Evet, sadece nakit geçer.
1: Aradığın biri var mı?
0: Paralarınızı hazırlayın. Harcayabileceğiniz tüm paraları. Para almak için ATM'ye gidemezsiniz ona göre.
2: Lanet olası Fred. O bize pahalıya mal olmuştu.
6: Fred'le birkaç kez karşılaştık. Adamın derin cepleri var ama çok fazla konuşmuyor. Yani okuması zor.
2: Bir de bana sor. Bu adam tam bir pokerci.
6: Fred böyle bakarken bir birim alırsak iyiyiz.
2: Evet.
0: Evet, bugün satılık iki depomuz var. Hadi başlayalım. Tek sıra arkadaşlar. Sadece bakın.
1: Bu hindi fritözü mü? Bir saniye. Bu bir damıtma sistemi. Bu ısıtıcı değil mi?
2: Karbondioksit fıçısı.
1: Damıtma sistemi, fıçılar, fitness aletleri.
2: Burada satılacak bir sürü şey var.
1: Bayıldım, bence 1500 dolar eder.
2: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Evet, depoyu burada satacağız. 500 dolar veren var mı? 500, açılış için 500 istiyorum.
3: Burada.
0: Geldi 600 de geldi, 700 var mı? 700 de geldi, 800 istiyorum.
3: Burada.
0: 800 oldu, 900. 1000 olur mu?
2: Orada, Fred. 1500.
0: 1500 dolar. 1500 dolar
3: burada.
0: Geldi. 1600 de geldi. 1700 var mı?
1: Depoyu beğendi.
0: 1700 geldi. 1800. 1800 geldi. 1900
3: burada.
0: Var mı? 2000 istiyorum şimdi. 2200 oldu.
3: Burada.
0: 2300. 2500 geldi. 2600 var mı? 2600. 2600. Son defa soruyorum. Yoksa 2500'e satıyorum. Sattım. 2500 dolar. Teşekkür ederim.
1: Dostum, Fred bizimle kafa mı buldu? Depoyu istiyor muydu yoksa oyun mu oynuyordu? Anlayamıyorum.
2: Adam bize beklediğimizden daha fazlasına mal oldu. Ama iki depo varken zar atmamız gerekiyordu.
0: Evet, bu da günün son deposudur.
2: Eski bilgisayar parçaları. Jantlar var. Lastikler
6: yok. Aman tanrım, şu küçük elektrikli golf arabası türünde arabalar var. Bunları sadece zengin mahallelerinde görürsün. İçinde aküsü varsa iyi para eder.
1: İşte gelme nedenimiz bu. Eğer bu lüks bir elektrikli arabaysa ciddi paradan bahsediyor.
2: İşin kötü yanı, Fred kapının önünde oldukça uzun vakit geçirdi. Bunu istediğini anlamak için yüzünü okumanıza gerek yok.
0: Evet, bu depoyu burada satacağız.
6: Arkadaşım Dustin bunu elimizden alıp tamir edip havalı hale getirir. Ben 3500 dolar düşünüyorum.
2: Şaka mı bu?
0: Evet, 500 istiyorum. 500
1: evet.
0: Var mı? Var. 1000 de var.
1: Bu adam çılgın.
0: 1000 dolar verdiler.
1: Evet.
0: 1500 verdiler.
1: Bir büyük artış daha yapsana.
0: Arttırıyor musunuz?
3: 2500.
0: 2500.
1: Bu adamı indireceğim.
0: 2500 dolarım var. Artık siz bir rakam
1: 3500.
0: Söyleyin. 3500. Yok mu arttıran? 4.
1: Gerçekten.
0: 4000'in var mı? Var.
1: 4500'üm
0: de var. Yok mu arttıran? 5000. 5000 ya da 4600. Bir rakam söyleyin bana. 4600 var mı? Yoksa satıyorum. Sattım, 4500 dolar.
1: Ben aldım gibi. İşte burada. Mission Hills'te 2'de 2. O kadar kötü değil.
2: Evet ama bu depolar ucuza gelmedi. 7000 dolar içerideyiz ve daha öğlen bile olmadı.
1: O zaman gidip şu elektrikli arabaya bir bakalım ha? Sen ödemeyi yaparken ben Dustin'i aradım bile. O arabamıza bakmak için buraya geliyor.
2: Çok fazla kutu var. Bu aslında bayağı iyi.
1: Açalım mı? İşte kader anı. Bakalım aküleri burada mı? Bütün para burada. Boş.
6: Akü içinde bile değil. Yani bu bir proje.
2: Alan, bu arabaya iyi para harcadık. Paramızı geri alacak mıyız peki?
6: Bilmiyorum ama Dustin gelince elimizdekinin değerini bilebileceğiz. Bu sırada o damatma sistemine baksak iyi olur.
2: Evet, bir içki iyi gelebilir.
6: Bana oda krallığını göster. En üstte. Ben eskiden bahçe satışlarına giderdim. Bunları 50 dolara alıp 350'ye satardım.
2: 3 hafta sonra 30 dolara geri alırsın.
6: Olamaz. Mermi var. Saçmalar var. Burada başka saçmalar da var.
2: Standart bakır mermiler.
6: Bu standart değil efendim.
2: Vay canına. Bu 50 kalibrelik bir saçma. Bunlar pahalı havalı tüfekler için.
6: Nerede onlar? Olabilecekleri birkaç yer var. İşte burada. İşte burada.
2: Aha, evet. Gelsin paralar.
6: Evet, benimki para.
2: Bu bir 50 kalibre.
6: Bu havayla mı ateş ediyor?
2: O bunu atıyor.
6: Vay canına.
2: Bu Dragon Paw olarak bilinen 50 kalibrelik bir havalı tüfek.
6: Çok güzel. Bu şeyle ateş etmek isterdim.
2: Aman tanrım.
6: Ne?
2: Bu bir Quakin Bush.
6: Quakin Bush mu?
2: Quakin Bush.
6: Bu komik bir isim.
2: Bu havalı tüfeklerin Rolls Royce'u.
6: Hala anlamadım. Quakin Bush'un nereden geldiğini merak ediyorum.
2: Bu adamın soyadı. Bana bir tane yapmasını istemiştim. Sonra fiyatını öğrendim.
6: Burada ne tür bir fiyata bakıyoruz?
2: O elindeki 1200 dolar civarında. Bu şey ise 2000 doların üzerinde.
6: Bakalım bu damıtma sistemi işe yarar mı? Ooo, şuna bak. Gerçek endüstriyel paslanmaz çelik. %100 tam olduğundan emin değilim ama sanırım elimizde büyük adamların kullandığı sistemlerden var. Burada doğru adama verirsen çok değerli bir şey.
2: Bu çılgınca. Bira tanrıları. Dostum, günümüz daha da iyileşti.
6: Evet öyle ama umarım dostum Dustin o elektrikli araba için iyi bir teklif yapar. O şeye 4500 ödediğimizi unutmayalım. İşte burada.
7: Merhaba dostum.
6: Nasılsın?
7: Siz nasılsınız?
2: Ne haber dostum?
6: Anladığım kadarıyla bu senin işinmiş.
7: Evet doğru. Bu bir 2000 model Jem araba. Bu en çok aranan model. 4 koltuklu. Bunu alan insanların çocukları var. Kesinlikle biraz hasar almış.
6: Bütün koltuklar kendinden geçmiş. Fark ettim.
7: Burnu çatlamış. Bir bayiye gidip yeni bir burun alamazsın. Bunun tamir edilip yapılması gerekiyor. Ve 2 ön aküsü eksik. Jem için doğru aküyü bulmak gerekir. 2000 dolar civarındadır.
6: Bize bu haliyle ne kadar verirsin?
7: Dostum, en fazla 2000.
6: 2500 dolar zararda olmak istemiyorum.
2: Tamir edildikten sonra ne kadar eder?
7: Bütün arabayı baştan sona yeniden yapabiliriz. Özel boya, döşemeler, jantlar muhtemelen 8000 dolara mal olur.
6: Peki sonra 10.000 dolara mı satacağım?
7: Arabayı bitirdiğimizde bunu 18-20 bin arasında satabilirsiniz. İsterseniz bunu götürüp hemen üzerinde çalışmaya başlayabilirim.
6: Pekala Tom.
2: Sanırım başka çaremiz yok.
6: Bence bir süreliğine elektrikli araba işine girdik dostum.
2: Ben matematikçi değilim.
6: Bu doğru.
2: Ama hesaplamalarım doğruysa, şimdi bu şeye 12 bin dolardan fazla para ödedim.
6: Vadide güzel bir gün. Şimdi Dustin'le görüşmek üzereyiz. Bize yeni Jem arabamızı gösterecek.
7: Merhaba, nasıl gidiyor Alan?
2: İlanları verdim bile ve bu araba için birkaç potansiyel alıcı buldum. Eğer gitmeye hazırsa doğrudan satışa geçebiliriz.
6: Umarım harikadır.
2: Umarım öyledir.
7: Evet, size bu şeye ne yaptığımızı gösterelim.
2: Vay canına.
7: Biraz farklı değil mi?
6: Aman
2: tanrım.
6: Birazdan havalı tüfek eğlencesi. Evet. Son bir daha düşünüyor.
5: Bunu sattığınıza inanamıyorum.
2: Hala karar vermedim.
5: Hadi ama.
7: Evet, size bu şeye ne yaptığımızı gösterelim.
2: Vay canına.
7: Biraz farklı değil mi?
2: Dostum. Aman tanrım.
6: Sıfır gibi görünüyor. Bu inanılmaz.
7: Her şeyi değiştirdik. Tamamen özel boyası, tamamen farklı döşemeleri var. Bir sandık ekledik. 17 inç çelik jantlar, yüksek hızlı motor, ses sistemi hepsi var.
2: Vay canına.
6: Vay canına. İyi iş çıkardın.
7: Teşekkür ederim.
6: Her kuruşuna değdi.
2: Tamam.
6: 20 dakika sonra bir randevumuz var. Bu tatlı şeyi neden bir test sürüşüne çıkarmıyoruz?
2: Vay canına.
6: Bakalım bu şey ne yapabilecek?
7: İyi eğlenceler baylar.
2: Aman tanrım.
6: İyi gidiyor değil mi?
2: Evet.
6: Bir tümsek var. İşte gidiyoruz. Harika bir gün. Bu şeyi kullanmak ister misin?
2: Bu şey harika dostum.
1: Evet. Evet işte gidiyoruz. Oh, aslında yolu kullanabilirdin.
4: Bahçemde sürüyorsun.
1: Evet, biz böyle yaparız.
2: Nasılsın? Ben Ton.
4: Ton, ben Rob.
1: Merhaba, ben Alan.
4: Merhaba, gerçekten inanılmaz.
1: Bu şeyi internete koyduktan 24 saat sonra bizi aradın. Sabırsızlanıyor musun?
4: Durum şu ki benim yaşam tarzım için çok uygun çünkü ben felsefe öğretmeniyim. Ve kampüsten sadece 3 kilometre uzakta oturuyorum. Yani bu tam bana göre. İçine oturabilir miyim?
1: Oturabilirsin.
4: Aman tanrım, 4 bardak tutacağı var.
2: Ve hoparlörler. Çevresel ses sistemi ve 17 inçlik çelik jantları var.
4: Ya, bu deri koltuklar inanılmaz derecede rahat. Harika.
2: Kampüse giderken nasıl hissedeceğini bir düşün.
4: Güzel. Peki ikinci aşamaya geçelim mi?
1: İkinci aşama nedir?
4: İkinci aşama pazarlık.
2: Yani fiyat 20 bin.
4: Dostum, 17 bin dolara ne dersin?
2: Bu elektrikli. Sana yakıttan çok kâr ettirecek. Çünkü hiç yakıt yok. Her şey elektrikli oluyor. 18 bin dolara ne dersin? Oh,
4: dostum.
1: Buna çok yatırım yaptık. 2 yıl garantili motoru var. 18 bin dolarlık bir araba değil mi bu?
4: Yani... Tamam, arabayı 18 bin alırım.
1: Harika. Pekala.
4: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederim.
4: Sıkı pazarlık ediyorsunuz.
2: Dostum, bu müzayedelerden sonra biraz endişeliydim. Ama o Cem'i tamir etmek için parayı harcamak gerçekten kâr ettirdi. Nihayet kâra geçtik.
1: Sana dedim, bana mecbursun. Para kazanacaksın. O havalı tüfekleri satma zamanı geldi. Mike'ı aradım. O da bizi Stefka'ya yönlendirdi. Havalı tüfekleri satmak istiyorum dostum. Sence alır mı?
2: Güzel.
1: Aynen öyle.
2: Arabadan ve bira sisteminden o kadar para kazandığımıza göre Joaquin Bush benim olabilir mi?
1: Bence sen Joaquin Bush demeyi seviyorsun.
2: Joaquin Bush.
5: Merhaba.
1: Merhaba, memnun oldum ben Alan Herr.
5: Stefka.
2: Merhaba, ben Ton.
5: Merhaba, memnun oldum.
2: Sen film işleri mi yapıyorsun?
5: Evet, evet. Ben bir film silahçısıyım, yani setlere gidiyorum. Kuru sıkı silah ateşini kontrol ediyorum. Film yıldızlarını silah konusunda eğitiyorum.
2: Hiç bunlardan birini tutma şansın oldu mu?
5: Ah, olmadı. Bu bir Dragon Pav 50 kalibre değil mi?
2: Evet, öyle.
5: Vay canına.
2: Bu bir canavar.
5: Ah, vay canına.
2: Elinde çok doğal görünüyor.
1: Çok güzel tutuyor.
5: Biraz evet. Tüfek tutmuşluğum var. Sadece biraz.
2: Evet, biraz.
5: Bunları boş atabiliyor musun?
2: Evet, atabilirsin.
5: Harika.
1: Boş atmak da neden?
5: İçinde mermi olmadığı zaman, bazı silahlarda boş attığın zaman silaha zarar verir. Havalı silahlarda bizim için bu seçeneğin olması güzel bir şey. Oyuncular silahın patladığını hisseder ama bir şeyin gitmediğini bilirler.
2: Bir tane daha var ama sana göstermek bile istemiyorum.
5: Bunun varlığını duyduğumda neredeyse ölüyordum. Bu havalı silahların kralı. Joaquin Bush. Vay canına. Yani tamamı el yapımı. Bu işçilik inanılmaz.
2: Biliyor musun? Çok fazla tuttu.
1: Onu Ton'un ölü ellerinden alman gerekebilir.
5: Bunu sattığına inanamıyorum.
2: Henüz karar vermedim.
5: Aa, hadi ama buraya getirip bana gösterdin. Ona aşık oldum. Kalbimi kırıyorsun.
1: Eğer para uygunsa.
5: Tamam, tamam. Bunun için bana bir fiyat ver. Ne düşünüyorsun?
2: 3500.
5: Ben daha çok 2500 düşünüyordum. Sizce bu nasıl?
1: Tam olarak ortada buluşmak ve 3000 vermek istiyor gibi geldi. Oraya mı gidiyoruz? Hmm. Hiç 50 kalibre bir havalı tüfeği ateş ederken
5: henüz
1: gördün
5: değil.
1: Mü? Görmek ister
5: evet.
1: Misin? Neden sana bu şeylerin neler yapabileceğini göstermiyoruz? Hoşuna giderse 3000 dolar.
5: Tamam. Bu iyi bir anlaşma.
1: Bu sana da uyar mı Tom? En azından vermeden önce kullanabileceksin.
2: Tamam.
1: Öyle mi? Pekala.
5: İşte burada beyler.
1: Buna mı ateş ediyoruz? Mavi buz. İlginç bir seçim.
5: Bana bu çocukların neler yapabileceğini gösterin. Hazır? 3, 2, 1. Ateş.
1: Evet.
2: Şuna bak.
1: Dostum, bu harikaydı. Ne diyorsun? 3000.
5: Al bakalım.
1: Hey, evde zaten bir cephaneliğin var.
2: Hoşça kal dostum.
1: Hepsi senin.
5: Teşekkür ederim.
1: Memnun oldum.
5: Memnun oldum.
1: Sağ ol. 50 kalibrelik havalı tüfekler, elektrikli arabalar, bira sistemleri. İşiniz iyi iş çıkardı.
2: Çok fazla elimde tutamadım. Ama Joaquin Bush'u şimdiden çok özlüyorum.
1: Joaquin Bush... Çok saçma. Cem arabayı etkileyici bir 18 bine sattık. Havalı tüfekler 3000 dolara ve geri kalan malzemeler 700 dolara gitti.
6: İki depo için 7000 dolar ödedik. Arabayı restore etmek için 8000 daha. Ve 26.200 dolara sattık. Toplam karımız 11.200 dolara oldu.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. 25 yıldır hep yemek sepeti
2: seninle. 25 yıldır hep. Gol be gol.
3: Gol. 25 yıldır hep seninle.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Her yıl Alan Heff ve Tom Jones depolardaki hazinelerin peşinden koşuyor. Bunlar onların en nadir ve en değerli buluşlarının hikayeleri.
14: Antika avcılarında birazdan herkesi getirmiş.
15: Evet.
14: Bahisçilerin kaymağını ortaya çıkarıyor.
15: Caroline, Fred, CJ.
14: Ağır sıkletlerin buluşması gibi. Ve açık arttırma alanını bir savaş alanına çeviriyorlar.
16: Ben 2000'den başlarım.
17: 6.500.
14: Ama yüksek bir oktan ikramiyesi, merhaba güzellik ve yüksek değerdeki şifre.
15: Aman tanrım.
14: Bize bu tarihi karları getiriyor. Sayı 50.000.
15: 50.000 mi?
14: Ya da bizi yıkıyorlar. Ne yapıyorsun sen ha?
17: 500, 500, 500, 600.
14: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo ünitesi açık arttırma için halka açılıyor.
17: Sattım.
18: Sattım.
17: $1000 sattım.
14: Evet.
19: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük iş fırsatı.
16: Ben 2000'den başlarım.
17: 6.500.
14: Ama yüksek bir oktan ikramiyesi, merhaba güzellik ve yüksek değerdeki şifre.
15: Aman tanrım.
14: Bize bu tarihi karları getiriyor. Sayı 50.000.
15: 50.000 mi?
14: Ya da bizi yıkıyorlar. Ne yapıyorsun sen ha?

0: Anlaştık beyler.
1: Ve tarihi ne kadar eskiyse
2: fiyat o kadar yüksektir. Aman tanrım.
1: Evet. Günaydın Norvolk. Umarım bu açık artırma ipucu işe yarar.
2: Hayward'un o araba hakkında kaç kişiyle konuştuğunu merak ediyorum.
1: Dünyadaki en iyi alıcı gibi hissediyorsun çünkü sadece sana söylendiğini sanıyorsun ama sonra bir gidiyorsun orada milyon tane insan var. Bugün Hayward tarafından yönetilen 3 üniteli bir açık artırmaya gidiyoruz.
2: Bu adamı seviyoruz ama iş ipuçlarına ve sırlara gelince herkes onun en yakın arkadaşı.
1: Ve bugünkü ipuçlarından biri ünitelerden birinde tatlı bir araba oldu.
2: Evet.
1: Herkesi getirmiş. Evet. Şuraya bak.
0: Benimle dalga mı geçiyorsun?
2: Lanet olsun. Fred burada.
1: Araba için rekabet varmış gibi görünüyor.
2: Bela olabilir. Vay vay vay. Kimler varmış? Merhaba.
3: Merhaba, nasılsın?
2: Seni görmek güzel.
3: Kalabalığı siz mi beraberinizde getirdiniz? Bu çok saçma.
1: Sanırım laf duyuldu.
0: Burada birkaç arkadaş canlısı yüz var. Umuyorum ki epey bir şey getirdiniz. Çünkü bugün çok eğlenmeyi planlıyorum.
2: Sabahlardan bu yüzden nefret ediyorum.
4: Evet arkadaşlar, toplanın. Bugünkü satışın kuralları şöyle.
1: Tüm ağır sıkletlerin buluşması gibi.
2: Caroline, Fred, lanet olası CJ.
1: Teşekkür ederiz Tom.
4: Herkes anladı mı? Evet, başlıyoruz. Arkadaşlar, ilk ünite.
2: Dairesel testere. Yaprak temizleyicisi.
1: Şu bisiklet bugünlerde kaça gider?
2: En aşağı 800 ila 1000 dolar.
1: Bunu 1500'e isterdim. Uğruna geldiğimiz şey değil ama bu ünitede kesinlikle kar.
2: Ayrıca bugünün nasıl ilerleyeceğine dair güzel bir ön izleme
0: oldu. 400 dolarlık bir bahis ortaya atacağım.
4: Oo, başlamaya hazırız. Bugün biraz eylem olacak ha?
1: Klasik, fazla kendine güven.
4: Elimde 400 var. Şimdi 5 istiyorum. 5 geldi. 6 var mı? 6.
0: Buraya.
4: 6 geldi.
0: Evet.
4: 3 de geldi. 8 gelir mi? 8 güzel. 900, tamam. 900 de var. Güzel. 1000 dolar geldi.
0: 2500.
4: Yani, 2500 mü? 2500.
1: Buraya 2600 var mı?
4: 2600 yoksa 2500'e satıyorum.
3: Evet.
4: 2600 geldi. Güzel hanımefendi, 2600 verdi. Yok, 2700. 2700 yoksa satıyorum. Sattım. 2600 dolar güzel hanımefendiye gitti.
0: Günün olacak.
1: Herkes bugün büyük oynuyor ve kapının ağzında. Tipik bir günde asla o kadar yükseğe
2: evet,
1: oynamaz.
2: Üstüne bir de Fred ve CJ hala aç. Ve sadece 2 ünite kaldı.
4: Unutmayın, içeri girmek yok.
0: Şimdi oldu işte.
2: İşte burada. 96 BMW.
1: Takla kafesine ve yarış koltuklarına ne demeli?
2: Oh tanrım. Ön camdaki numarayı görüyor musun?
1: Evet.
2: Yarışlarda kullanıldığı anlamına geliyor. Büyük ihtimalle bir drift arabası. Bu şey çok acayip.
1: Geçen ünite bir göstergeyse bu araba çok yüksek fiyata gidecek. Yani herkes bunun için geldi.
2: Evet ama bu bir drift arabası. O kapağın altında ne güzellikler vardır kim bilir. Ben bunu istiyorum.
1: Ne düşünüyorsun?
2: Büyük ihtimalle 4000.
3: Ben 2000'le başlıyorum.
4: Evet, 2000'le başlıyorum. Yok mu Artıran 2500? 3 var mı? 3 var mı? Güzel. Yok mu Artıran 3500? Kaç? 4000 mi? 4500 verdiler. Güzel. 5000 var mı? 5000.
2: 4900.
4: 4900. Peki, ilginç. Şimdi hala 5 istiyorum. 5000. Son defa soruyorum. Yok musunuz?
0: Onun olsun.
4: Sattım. 4900 dolar. Teşekkür ederim.
2: Evet dostum. Bu şeyin direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum.
1: Harika kazanç.
2: Nitrolu. Paraşütler açıldı.
1: Bir ünite. Bir... bir ünite daha var. Belki de biz...
4: Evet arkadaşlar, işte başlıyoruz. Günün son ünitesi ve üzerinde iki kilit varmış gibi görünüyor.
1: Bu ilginç. Oo. Bu Victorian bir saat. Kaymak taşından yapılma. 1920'lerden kalma. Vay canına, bu ne böyle?
2: Luger ve Walter kasaları.
1: Kasalar da ne? Uzun zamandır gördüğüm en güzel ünite.
2: Bu yüzden üzerinde iki kilit vardı.
1: Aldığımız ipucu sadece arabayla ilgiliydi ama asıl para şu an baktığımız ünitede. Üst düzey lüks antikalardan bahsediyoruz.
2: Yani söylediğin şey, eğer bunu istiyorsak bize pahalıya patlayacağı.
1: Evet.
0: Ben başlatmak istiyorum.
4: Evet.
0: 1500.
4: Evet, 1500'üm var. Yok mu? 2000 oldu, evet. 3000 oldu, 3000, 6000 bile oldu. Vay canına. 6000 dolarım 7500. Var, 7500 oldu. Yok mu Artıran, yok mu Artıran, yok mu Artıran?
3: Evet. 8000
1: para geçmiş değil.
4: Yok mu Artıran?
1: Onu kazanmak için biraz daha fazla çalışmalıyız.
0: 8500.
4: 8500 geldi, 9000 evet. istiyorum hala. 9000

0: geldi alında.
1: Vazgeçmiyor.
0: 9000'im var. Yok martıran 9500 geldi. Yok martıran 10.000. 10.000 psikolojik sınırı aşacak mı?
1: Evet.
0: 10.000 aştık mı? 10.000. Güzel. 11.000. 11.000 istiyorum. 10.500 de olur. Yoksa satıyorum 10.000'e.
2: Ben yokum.
0: Son defa soruyorum. Sattım. 10.000 dolar. Teşekkür ederim. Elon aldı.
2: Tebrik ederim Elon.
1: Vay canına. Bu acele de biraz pahalıya gitti.
3: Pahalı olacağını biliyordum. Sadece 10.000 dolara mal olacağını bilmiyordum.
1: Orada değerli şeyler gördüm. Endişelen.
3: Evet.
1: İşte başlıyoruz en güzel ünite. İşte. İlk olarak dikkatimi bu çekti. Gerçek olsa iyi olur. Victorian bir parça. Büyük ihtimalle saat kısmını modern bir parçayla değiştirmişler ama asıl vücut kısmı tamamen otantik. Bu beni mutlu etti. Buna sahiplerse gerisi de güzel olmalı. Bu senin Luger ve...
3: Luger ve Walter.
1: Öyle umuyorsun.
3: Evet.
1: Pekala.
3: Oh. Ah, bu güzel bir tane olabilirdi.
1: Hı-hı.
3: Hafif mi? Yoksa ağır mı?
1: Hafif.
3: Ah, belki de kaplar için 300 dolarımız var.
1: Bir diğer değerli antika dolap. Hey, ağır.
3: Evet.
1: Ağır.
3: Aman tanrım. İşte bu Walter.
1: Walter 8 numaralı patent. Tam bir casus tabancası. Sende ne var?
3: Bu bir Luger, 9 milimetrelik.
1: Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar bunu kullandılar değil mi?
3: Bu harika.
1: Cephaneleri var mı, bakar mısın? Burada bir tane daha var.
3: Bir tane daha var.
1: Bunu kaldırdığımda daha ağır olduğunu gördüm.
3: Bu Almanya hakkındaki bir kitap gibi. Oh, bekle dostum.
1: Ne?
3: Bu amblem ne? Aynı amblem.
1: Aman tanrım. Bu bir pilotun silahı. Ernst ve Udet, Birinci Dünya Savaşı pilotları. O kırmızı baronun sağ koluydu. Bu onun silahı olabilir. Bence buradaki altın silahın da bir hikayesi var ama buradaki şey tarihin kendisi. Bu silahın hazırlığını kurabilirsek gerçekten büyük paralardan bahsedebiliriz. Bulduğumuz bu silahın gerçekten özel olduğunu düşünüyorum. Hatta bence destek kolunu çağırmanın zamanı geldi. Blaze'i arayacağım. Eski bir silah kurusu. Bize yardım eder.
3: Aynı zamanda gidip yarış arabamızı kontrol edelim.
1: Tek yönlü bir zihnin var.
3: Ah dostum.
1: Bunu görmeliyiz. Merhaba güzelliği.
3: Sahibi burada bunun üzerinde çalışıyormuş gibi görünüyor. Bütün parçalar, araçlar, döşeme, tekerlek için denge.
1: Bugünlerde bunun için ne kadar alabiliyoruz?
3: Büyük ihtimalle kullanılmış olanlar için yaklaşık 2000. Şimdiki yarış arabalarının olayı hızlı gidebilmeleri için onları olabildiğince hafif yapmaktır.
1: Doğru.
3: O yüzden onu kelimenin tam anlamıyla deştiler. İçindeki her ağırlığı çıkardılar ki daha hızlı olsun. O yüzden bunu çıkarmama izin ver ki bir bakabilelim.
1: Gerçeklerin zamanı. Bu temiz.
3: Aman tanrım. Yakıt sistemi yenilenmiş gibi görünüyor. Tamamı elektronik. Bu daha ağır bir alternatör. Şimdiye kadar iyi.
1: Birkaç ekstra set jant olması ilginç. Şu tekerleklere bak bakalım ne söyleyeceksin.
3: Şu kabartılara bak. Bunlar gerçekten çok ısınmış.
1: Şuna bak. Hepsi gitmiş.
3: Bilmiyorum.
1: Ne oldu?
3: Bir saniye dostum. Dostum, sanırım bu bir drift arabası.
1: Drift arabası mı? Yani hızlı ve öfkeli Tokyo tarzı mı?
3: Tam olarak öyle. Bu kontrollü kaos demek. Sürücü bilerek müfettişlik yapar ve yolda kontrolü elinde tutar.
1: Bu harika. Ama bu üniteden para kazanacak mı?
3: Sadece parçalar olarak bakarsak bile eşitiz. Eğer bunu ikiye ya da üçe katlamak istiyorsak bu arabanın satılması gerekiyor. Bu arabadan para kazanmak doğru alıcıyı bulmakla alakalı. O yüzden eski yarış dostlarımdan birini aradım ve beni Michael'a yönlendirdi.
1: Telefonda konuşmuştuk Alan.
3: Michael.
1: Memnun oldum.
3: Burada geçen yıl şampiyonayı kazanmış olan ve rekabeti seven bir yarışçı var. Umuyoruz ki bu kötü çocuğu eve götürmek isteyecek.
4: Deneyebilir miyim?
1: Tabii.
3: Neden olmasın?
1: Ne istersen yap.
4: İçinde birkaç yarış koltuğu var. Daha uzun E-fren kolu. Lastikler kesinlikle gitmiş. Evet, bir drift arabası gibi görünüyor.
1: Peki bu ne anlama geliyor?
4: Bu aslında tamamen bir araba kontrolü şovu. Bir arabayı alıyorsun, olabildiği kadar hızlı sürüyorsun. Yana atıyorsun, Kümelenmiş bir yoldan çıkıyorsun ve saatte 150 kilometreden hızlı giderken duvara doğru sürüyorsun. Büyük bir açı. Fazlasıyla gaz kesmek, fazlasıyla duman demek. Ve bir de diğer arabanın yanından gidiyorsun. Endişelendiğin kişi önündeki adam oluyor. Çünkü hiçbir şey göremiyorsun.
1: Yani bu arabalar uzun süre dayanmıyor.
4: Hayır, ki bu da bunun neden bu kadar yıpranmış olduğunu açıklıyor.
3: Bu şeyin değeri senin için ne kadar?
4: Dürüst olmam gerekirse benim için belki de 2000.
3: Vay canına.
1: Hadi kaportanın altına bakalım.
4: Motor aslında epey taze görünüyor. Bir alüminyum radyatörü ve girişi var. Yani daha iyi görünüyor.
3: Sadece motorun teklif ettiğin kadar olduğunu biliyorsun. Birkaç ekstra jant ve lastik de ekleyeceğiz. 5000.
4: Bu çok yüksek. Yani motor yeniden yapılmış ama ne kadar taze olduğunu bilmiyorum. Bir dükkana sokup zorlayıp test etmeden bilemem.
1: Peki, buradaki dostumun önce onunla biraz eğlenmesine izin verirsen 4500'e ne dersin?
4: $4500.
1: Anlaştık.
3: Mükemmel. Ama bana şu drift olayını gösterebilir misin ki ben...
4: Bir fikir edin.
3: Evet.
4: Bu şey ne yapabiliyor bir görelim.

0: Aman tanrım.
1: Tamam.
0: Aman tanrım. O bir sanatçı. Ne diyebilirim ki?

0: İyi görünüyor.
1: Bu delilik.
0: Sıra bende.
1: $4,500.
2: $4,500.
1: Ne yapman gerektiğini biliyorsun. Hadi! Evet.
2: Göründüğünden daha zor.
0: Oh, evet. Donatlar bebeğim.
1: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır. Ne yaptın sen ha? Lastiklerin duman çıkarması gerekiyor. Arabanın önünün değil. Birazdan tarihi bir geçmişi olan bir silah. Önsudet nasıl öldü?
0: Kendini öldürdü.
3: O silahla.
1: Tarihi bir satışa gidebilir. 50 bin.
0: 50 bin mi?
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Ünlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti, kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
9: hesap basit. Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabamdı.
14: Fansiden vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın mı? Kalsın mı?
14: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Hayır, hayır, hayır, hayır.
17: Oh, evet. Donatlar bebeğim.
16: Oh, hayır. Ne yaptın sen ha? Tekerleklerden duman çıkması gerekiyordu. Arabanın önünden değil.
17: Belki de radyatör borusunda sorun vardır.
16: Dostum, açma. Yanıyor olabilir.
18: Şimdi açmayacağım.
17: Bu biraz sıcak dostum.
18: Fışkırtıyor.
16: Bu tamir edebileceğini düşündüğün bir şey mi? Öldürdü mü?
18: Bence büyük ihtimalle fazla ısındı. O kadar çok donat yaparsan hava sirkülasyonu olmaz dostum.
16: Peki ne demek bu? Değer açısından?
18: Bilmiyorum dostum. Motor hala içinde mi?
16: 2000. Olduğu haliyle.
18: 2000'e yakın olabilir. Tamam. İçine 2000'e bir motor koyarım ve iyi olurum.
16: Buna viraj öğrenmek diye.
18: Evet.
16: Hey, iyi vakit geçirdin mi?
17: Bu harikaydı.
16: Birkaç donata razıydım ama sonra bir problemin varmış gibi dönüp durdun ta ki 2500 dolarlık hasara neden olana kadar dostum.
17: Özür dilerim dostum ama hey, iyi tarafından bak, hala o silahları satabiliriz.
16: Araba satışı iyi gitmedi ama umuyorum ki Blaze bize yardım edecek ve iyi parası olan insanlar ayarlayacak. Blaze ile çalışırken yıllar içinde bir şey öğrendiysek o da adamın satış yapmayı iyi bildiği.
17: Günaydın Güneşim.
16: Blaze'e yıllardır silah satıyoruz ama bu Ernst Udet silahı o kadar değerli ki onu kendi tarafımıza getirmeye karar verdik. Daha fazla para kazanmanın yolunu bulduk. Seni olaya katalım mı?
10: Neden olmasın?
16: Bulduğumuz diğer silahlara karşılık Blaze bize araştırma yapmayı ve tanıdığı ciddi koleksiyoncularla tanıştırmayı kabul etti. Bunların sağlam adamlar olduklarını mı söylüyorsun?
10: Evet, sağlam adamlar. Bir numara ve çevredeki en iyisi.
16: Onlara bize olduğundan daha iyi davran olur mu?
10: Şimdiden başım dertte. Aman tanrım.
16: Bizdeki hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Hepsini halletmişe benziyorsunuz. Nasılsınız?
17: Merhaba dostum, ben Tom.
18: Hadi içeri gelin.
10: Alışverişe çık.
16: Hayır, yapma. Lütfen yapma.
18: Gelin çocuklar. Bizim için neyiniz var?
10: Buna inanamayacaksın.
17: Aman tanrım.
10: Ernst Udat'ın silahı.
18: Vay
17: tanrım.
10: platinyum kaplamalı.
17: Çok güzel.
10: Harika durumda. Bununla ilgili bütün kanıtlara sahibiz.
17: Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma böyle bir şey görmemiştim. Özellikle bir pilot.
0: Gerçekten çok özel.
17: İnanılmaz olan şey her parçanın işlenmiş olması. İşlenmeyen bir şey yok ve üzerinde seri numarası yok. Sadece gerçekten özel ve önemli bir insan için seri numarası olmayan bir silah yapılır.
16: Ernst Udat'ın Kırmızı Baron'un arkadaşı olduğunu bulabildiniz mi?
17: Öyleydi. Tüm hava filosunun başındaydı.
16: Kırmızı Baron'un arkasında öldürülmekle ikinci değil
17: evet,
16: mi?
17: Evet, 62.
16: 62 öldü. Kendisi nasıl öldü?
17: Kendini öldürdü.
0: O silahla.
17: Hikaye böyle diyor.
10: Bu hayatta bir kere olur. Bu kadar harika bir şeye denk gelmek.
17: Bir fiyatınız var mı?
10: Evet ama ucuz değil.
17: Hep öyle değil midir?
2: Bir rakam söylemek ister misin?
16: Fiyatı 50 bin.
17: 50 bin mi?
10: Büyük 5 ve 0. Bunun eşi benzeri yok.
17: 50 bin. 50 bin.
16: Silaha bakabilir miyim? Bu adamlar burada oturuyor. Yollarına bir daha bunun gibi bir şeyin gelip gelmeyeceğini merak ediyorlar. Bunun olacağını sanmıyorum. Bu Kırmızı Baron'un sağ kolu. Burada bir parça tarih satın alma şansınız var. Dürüst olmam gerekirse elinizdekilere bakarak sizin almanızı çok isteriz.
17: O silah için güzel bir ev olurdu.
16: Rakam 50 bin.

0: Tamam, bunu alacağız.
1: Anlaştık.
0: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim baylar.
2: Harika. Tebrik ederim. Kendinize bir parça tarih satın aldınız. Bunun şimdiye kadar bulduğumuz en pahalı şeylerden biri olmasının yanında güzel bir hikayeye sahip olması da önemliydi.
3: Ve şimdi 50 binimiz olduğuna göre o arabayı mahvettiğim için o kadar da kötü hissetmiyorum.
2: Kötü hissetmelisin. Arabayı 2000'e sattık ve antika silahı harika bir şekilde 50 bine verdik. Diğer şeyler için de 9000 dolar daha kazandık. 2 ünite için 14.900 dolar harcadık ve hepsini 61 bin dolara sattık. 46.100 dolar gibi büyük bir kar elde ettik. Dostum, tüm o parayı kazandığımıza göre bence bunu kutlamalıyız.
0: Evet.
2: Evet, biraz R&R.
0: R&R, hadi soğuk bir tane açalım.
2: Vay, iyi geliyor. Bu tam bir hız treni yolculuğu gibiydi. Ama değer.
0: Şimdi ne yapmalıyız biliyor musun? Hala Michigan'a balık tutmaya gidemedim.
2: Güzel bir fikir. Hazır oradayken belki birkaç açık arttırmaya da katılırız.
0: Ben balık tutma yolculuğu diyorum. Ha. Ve hazır oradayken sıradaki şeye karar veririz.
2: Hadi T-Bone. Bir açık arttırma avcısının işinin asla bitmeyeceğini biliyorsun. Yolculuk! Hadi! Evet. Gidelim.
0: Yolculuğa.
2: Şerefe.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
12: Bankam Sonbank kartım hadi.
13: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
14: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
13: Ama sahipleri onları çok seviyor.
15: İlk arabamdı.
16: Fansiden vazgeçemem.
13: Geriye tek bir soru kalıyor.
17: Kalsın mı? Kalsın mı?
18: Yoksa atsın.
19: Esas heyecan şimdi başlıyor.
13: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
16: Başıma ne gelecek acaba?
15: Bakmaya cesaret edemiyorum.
18: Tata.
13: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Tom ve ben Saint Bernard Hero yolundayız.
1: Büyük madenci kasabası. Bugün müzayedede sadece 3 oda var.
0: Şu insanlara bak.
1: Saldırgan bir kalabalığın içine giriyoruz.
2: 975, şimdi 1000. Satıldı.
1: Buna para derler.
0: Ben bunları 300 dolara satacağım. Benden şüpheniz mi var bayım?
3: Evet. Eğer silah çalışırsa 2 katı para öder misin?
0: İster misin şimdi elimde patlasın?
4: Kuzenim eski bir silahın patlaması sonucu ölmüştü. Birazcık geriye gider misin?
5: 5.75, şimdi 6.
0: Amerika'da her gün terk edilmiş kiralık depolar müzayedeyle satılır.
2: Satıldı.
5: 875'e satıldı.
1: 1.050 dolar. Bu müzayedeler ne aradığını bilenler için büyük iş demek.
3: Yaklaşık 8.000 dolar.
0: Satıldı. Ben Alan Huff.
1: Ve ben de Tom Jones.
0: Biz müzayede avcılarıyız. Depolardaki malları almak için ülkeyi dolaşıyoruz.
1: Ve bu işin en iyisiyiz.
0: Kapı yukarı çıktığında
1: bu çok güzel.
0: Değerini belirlemek için sadece saniyelerimiz var.
1: Teklif ver.
0: 4'ü alınır. Müzayedeyi kazan.
4: Ve birinci.
5: 325'e satıldı.
1: Burada satın aldık.
0: Şuna bir bak. İnanamayacaksın.
1: Bulduğumuz şeylere.
0: Ve sattım.
1: 2650'de bana vur ve mutlu olayım. Hikaye ne kadar iyiyse fiyat o kadar yüksektir.

0: Çöle giriyoruz.
1: San Bernardino. Tom ve ben San Bernardino'ya gidiyoruz. Kaliforniya'daki en eski çöl topluluklarından birisi. Altına hücum nedeniyle 1800'lerde yükselmişti. Vahşi batı hikayelerinden söz ediyoruz.
0: Aslında çok sayıda yol araç gereci, yarış aletleri bulunuyor. Bazen de eski maden antikaları.
1: Burası küçük bir toplum. Burada herkes birbirini tanıyor.
0: Evet, buna hiç şüphe yok.
1: Buraya geldiğimizde neye benzeyecek biliyor musun? Çok uzun yoldan geldik. İyi olsa sevinirim. Bana para sözü verdin. Çok para.
0: Küçük kasabalarda müzayedeye gitmek zorlu iştir. Burada hoş karşılanmıyoruz. Bizi burada istemiyorlar. Biz konuksever olmayan bir topluluğa karışmış yabancılarız. Burası halen vahşi batı gibi. Bugün müzayede için sadece 3 oda var. Buradan bir yabancının bir şey alıp götürmemesi için ellerinden geleni yapacaklar. Bize ne kadar çok para ödetebilirlerse ve buradan gidersek o kadar memnun olacaklar.
1: Sabah müzayede kokusunu seviyorum değil mi? Müzayede görevli kilidi kırdığında başlıyor. İçeridekilere bakmak için sadece birkaç saniyemiz var. Bu süre içinde hangi malların almaya değer, hangilerinin içeride kalmaya mahkum olduğuna karar vermeliyiz.
0: Bir şey için çok para vermekten kendimizi nasıl koruyabiliriz?
1: Bunun tek yolu var. Seçim yap. Hoparlörler dikkatlice sarılmış. Satın alındığı değerden gidebilir. Ne şekilde depolandığına bakarak içinde ne olduğuna karar verebilirsiniz.
0: Her şey gayet güzel paketlenmiş, organize edilmiş.
1: Askeri torbalar en iyileri. Orada yeni bir kasa var gibi. Ben odayı incelerken aklım hesap makinesi gibi çalışıyor. Orada $50. Burada da $25 görüyorum.
0: Odanın değerinin ne kadar olduğuna karar verebilmek için her şeyi görmek istiyorum.
1: Bu seviyeyi tutturmaya çalış. Bunun üzerine çıkma. Bu bir numaralı kuraldır.
0: Biliyorsun bunlar askeri torbalar.
1: Askeri torbalar.
0: Evet.
1: Askeri torba demek savaş gazisi demektir. Gaziler dünyayı dolaşır. İşlerinde değerli bir şeyler olabilir. Silah olabilir. Pekala.
0: Fiyat hakkında ne düşünüyorsun?
1: Kalabalığa bakarsan 4. Sözümü bir yere yaz. Eğer bundan fazla derlerse seninle oyun oynuyorlar demektir.
2: DJ 401. 401.
0: Müzayedeci bir odada müzayedeyi başlatmadan önce her şey kafanızdan geçip gider.
2: $100 açılış yapıyorum.
0: Ortaklarıyla görüşüp paralarını kontrol eden bu küçük adamların her birini inceleyip duruyorum. Fısıldaşıyorlar, bu odayı almak isteyen başka biriyle anlaşma sağlamaya çalışıyorlar. Hepimiz ilk odanın kapısının kırılması için sıraya geçmiş bekliyoruz.
2: $100 başlıyorum. Bir, bir, bir ve bir çeyrek. Bir çeyrek ve bir buçuk. Şimdi 175, 175, 2, 2 ve bir çeyrek. Şimdi 225 var, 250. 250 diyorum, 150 var. 275.
0: Bir mücadeleye giriştiğinizde saldırı planını biliyorsunuzdur. Kafamızda bir nedenden dolayı $400 var. Bunun üzerine çıkamayız.
2: $275. 3 ve 3 çeyrek. 3. 3 ve 3,5. 350. 350. 375. Şimdi $375. Şimdi 375. Şimdi 400. $400'lık teklif var. Şimdi 400. Daha önce 375 almıştım. 375 sattım.
1: Bu oldukça iyiydi. Bu odanın yaklaşık $400 olacağını tahmin ettim. Tom burayı 375'e aldı. Bunun için vermeyi düşündüğü en son para buydu.
0: Bu durumda oyuna devam edebileceğiz. Oyun planımıza bağlı kalıyoruz. Kötü bir alışveriş gününde iflas edebilirsiniz. Eğer bir işe yaramayan odaları satın alırsanız, bir sonraki hafta geri gelecek paranız olmaz. Ne görüyorsun?
1: Restoran malzemesi, bu da güzellik salonu, profesyonel bir saç kurutucusu. Bunları $700 satabilirsiniz. Şimdi aynı parayı alınabilecek başka bir ünite bulduğumuza göre balinalar kimmiş göreceğiz.
2: G719, $100 açıyorum. $100'lık bir açılış var.
1: Balina tonla parası olan deneyimli bir müzayedeci demek. Onlar fiyatı yükselterek diğerlerinin yarış dışında kalmasına neden olabilir.
2: $300'ım var. Teklif 3 ve çeyrek 325. 325, 3 ve 50. 375. Bunun 375'i var. Şimdi $375.
0: Etrafa saçmaya başlamadan önce kimin ne kadar parası olduğunu bilemezsiniz.
1: Kimin balina olduğunu hemen bulduk değil mi?
0: Evet.
2: 375. 4. 4. 4 ve çeyrek. 4 ve yarım. 475. 475. 500. Şimdi 500 oldu. 550. 550. 600.
1: Bunu daha önce de görmüştüm. Bu balina odanın fiyatını yükseltmeye çalışıyor. Eğer isterse almak isteyen herkesin almasına engel olabilir. Arkasında tonla nakit var ve bu parayı diğer teklif verenleri sindirmek için kullanıyor ve müzayedeyi kontrol ediyor.
2: 700. 1, 7 ve çeyrek. 7 ve buçuk. 750.
1: Şimdi işi ele alma zamanı.
2: $775 var. Teklif şimdi 7 ve buçuk.
1: 900.
2: Elimdeki teklif $900.
1: Odayı ona bırakmaya karar verdim.
0: Kelimenin tam anlamıyla fiyatı yükseltebildiğimiz kadar yükselteceğiz. Ve onu pahalı bir odayla baş başa bırakacağız ki bir sonraki oda için parası kalmasın.
2: Fiyatım $975, şimdi $950'm var.
0: Bir odayı birinin üzerine yıkma planının riski, eğer bu işe yaramazsa ve onlar seni yakalarlarsa, paranı tek bir odaya harcamış olursun.
2: Bir defa 9,5, 975, şimdi 1000 var. 1000'e yükseltiyorum. 975, sattım.
1: Teklifi 975'te bıraktım. Bu sence ne anlama geliyor?
0: Seni öldürmek zorunda kalmadım.
1: Boğaz boğaza bir mücadele. Biz de kendimizi korumak zorundayız. Bu odayı bırakmak, tehlikeyi bertaraf etmekle ilgili bir şey.
0: Biliyorsun, onda para var.
1: Evet, ama şimdi yok. Şimdi $975 daha az parası var. Şimdi de günün son odasına doğru gidiyoruz. Umarım en iyisini sona bırakmışlardır.
0: Kapı açıldığında umutlarım suya düştü. Birkaç ilginç kasa ve bir kırmızı halı var.
1: Tamam, bu oda hiç hoş değil. Yani oldukça boş. Herkesin kapıdan uzaklaştığını görüyorum. Ve bu ilgimi çekti.
0: Orada bir kasa var.
1: Burada bir kırmızı halı bulunması değerli bir şeyler olduğu anlamına geliyordur umarım. Bu işten öğrendiğim bir şey varsa asla hiçbir şey affe alma.
2: Teklif $25. Şimdi $25. $25. $10'lık açılış yapıyorum. $10'lık açılış yapıyorum. $5.
1: $1. $1 olsa da teklif hafife alınmamalı. Yani $1'la nasıl bir kaybım olabilir ki?
2: Satıldı.
1: Bu iş böyle yapılır. Yani bu yatırıma değer. Kilidim bile tüm odadan daha pahalı. İşte böyle.
0: $1'lık odaların en büyük hayranı ben değildim. Başka birinin çöpüne sürüyle para vermek istemem.
1: Sana ne diyeceğim bak. Seni dışarıya çıkarayım. Normal olarak odaları ayırırız. Senin 50 sentini bile istemiyorum. Bu benim, tamam mı?
0: Bu iyi. Biliyor musun? Müzayede sona erdi. Burayı boşaltmak için 24 saatimiz var.
1: Yoksa depolama şirketi içindeki malları sizden alabilir. Oraya gitmeye hazırız. Bakalım $1'lık neler almışım. Kırmızı halı bir işaret. Sana söylüyorum. Bu odada bir şeyler olmalı. Yavaş yavaş. Şuna bak. Odalarda bol miktarda yılbaşı ağacı bulunuyor. Bu her zaman kötü bir şey değil. Kazıyorum. Gel bakalım yılbaşı ağacı. Hadi.
0: Hayır.
1: Hadi. Yılbaşı ruhunun burada olmadığını hissediyorum. Bu odanın sahte plastik bir ağaç ve daha bir süre ıvır zıvır için depo olarak kullanıldığını düşünüyorum. Her şeyi iki defa kontrol edeceğim. Elimi uzatıyorum ve bir şey bulmaya çalışıyorum. Ve buna inanamıyorum. Vay canına!
0: $1'lık bir oda satın aldığında ne oldu sanki?
1: Çink, Meksika Bankası bebeğim.
0: 1900'lerin başından kelepçeler.
1: Bunlar eski kelepçeler.
0: Odanda neler var?
1: Vay canına!
3: Boom. Sana $400 veremem.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trink sat.
7: Servis geldi, çantam hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim küpür küpür.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
13: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Otel mi? Trivago.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Bu noktada bu oda sahte plastik bir ağaç ve bir sürü ıvır zıvırın konulduğu bir çöplük konumunda. Her şeyi kontrol edeceğim. Ne var ne yok aldığımızdan emin olmak için. Elimi uzatıyorum ve bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Oo, ve buna inanamıyorum. Bu bir Lionel Transit'i. Bir Lionel Transit'i buluyorum. Bunlar hakkında epeyce şey biliyorum çünkü bunlardan epeyce sattım. New Yorker Merkez sattı. Bu güzel bir şey. Şuna baksana.
0: Şuna bir bakayım. Vay, bu değerli bir şey.
1: Bu savaş öncesinden, yani en azından 70 yıllık bir şeyden söz ediyoruz. Nereden mi biliyorum? Kanca. Bu oldukça eski bir kanca. Eski. Eski, eski, eski. Bu iyi bir Americano. Hadi dostum. Bu sence kaç para eder?
0: 50 papel.
1: Hayır, hayır, hayır. Bu 4 parça. En az 350 eder. En azından.
0: Ben birçok konuda uzmanım. Oyuncak trenler bu konulardan biri değil. Bu 350 dolar etmez.
1: Garantili.
0: Birkaç dolarlık odalardan nefret ediyorum. Bana çöp atıyormuşum gibi geliyor. Fakat iyi bir şey aldım. Sözümü yutmak zorundayım. Alan'a itiraf etmem gerekir. Bazen böyle gizli hazineler de bulabiliyor.
1: Sıradaki Ton'un odası. Asker torbalı oda. Ve işte bu.
0: Vay canına.
1: İçeride ne var görmek istiyorum. Her bir parçası. Bu sana göre mi?
0: Bana göre bu.
1: Oh. Ching.
0: Oh.
1: Nedir bu? Gümüş mü?
0: Bunlar Morgan doları.
1: Nedir?
0: Bu aslında gerçek gümüş. Bu eski günlerden kalma dolar.
1: Evet.
0: Şimdi 20 dolar ediyor. Bu 25 dolar bile edebilir. Sadece durumundan dolayı çok dolaşmamış. Baş parmağını alırsan, paranın
1: evet,
0: kenarına dokunursan tırtıklarını hissedebilirsin. Tarihi okuyabilirsin. Koleksiyoncular bunu severler. Bunu isterler.
1: Bakın. Bunlar eski kelepçeler.
0: Kelepçeler 1900'lerin başından kalma. Aslında bugün olduğundan daha iyi bir tasarım. Buradaki kaviz kapatılırken bileği tutar. Bileklerinizi buradan çıkarmanız mümkün olmaz.
1: Ha evet evet.
0: Şimdi üstten kapatalım. İşte bu şekilde kapanması gerekiyor.
1: Güzel. Elinde ne var? Umarım insan ayağı değildir.
0: Hayır. Ama bu ne? Senin bölmende tren vardı.
1: Hı hı.
0: Benim bölmem. Bu barutlu. Evet, barutlu.
1: Evet, hadi bunu kendimize kullanalım. Hadi gel.
0: Karabiber kutusu gibi. Bu eski barutlu tabancayla günümüzün revolveri arasında kayıp halka. Bu belki de bugüne kadar gördüğüm en iyi durumda olan. Bak, orada küçük bir delik var, görüyor musun?
1: Tamam.
0: Barutu doldur, tapa, bilye ve küçük ateşleme tapasını üzerine koy. Ve şimdi gerçekten düşüyor. O günlerde yol kesen haydutlar vardı, soyguncular vardı. Bunu saklaması kolaydı. Hızlı ateş eden bir silah.
1: Gayet iyi dostum.
0: Evet.
1: Bunun gibi bir şey bulmak için yüzlerce odaya bakmak lazım.
0: Bu gerçekten iyi iş oldu. Bu yüzden San Bernardino'ya geldik. Eski kasaba, eski eşyalar.
1: Şimdi bu eski şeyleri satmalıyız. Benzersiz bir sanatsal parça bulmaya denk gelen şey onu satmaktır. İşte orada.
0: Sorun başladı.
17: Görüştüğümüze sevindim baylar.
0: Neler oluyor?
1: Satılacak iyi bir silahımız olduğunda onu Rob'a götürürüz. Rob çok iyi bir silah satıcısı. Eğer silahı ona satamazsak hiç kimseye satamayız demektir.
17: Vay canına. Eski bir karabiber kutusu. Bir revolverin dönen bir silindiri vardır ve dönen altı haznesi. Fakat bunun bütün namlusu döner. Buna karabiber kutusu deniyor. Çünkü eski zamanlardaki karabiber öğütücülerine benziyor bu. Bu silah muhtemelen 1813 ile 1855 arasında yapılmıştı. Yapacağımız şey namlu üzerinde kanıtlar aramak olacak.
1: Buna bakıyorum ama bir şey söyleyemiyorum.
17: Evet, burada çatılmış iki kılıç ve bir taç var. Bu Birmingham'da yapılmış bir standart İngiliz markası.
1: Vay canına, bunun değeri sence ne olabilir?
17: Bu şey ne desem bilmem ki. Eğer silah çalışıyorsa fiyatı iki katına çıkar.
1: Pekala.
0: Rob dedi ki eğer bu ateş ederse fiyatı iki katına çıkarmış. Kesinlikle biliyorum ki ateş edebileceğimiz bir yere gidiyoruz.
1: Ateş etmeye gidelim. Bu büyük bir gün.
17: Görüştüğümüze merhaba. Sevindim dostum.
18: Nasılsınız? Çalışmayan silahları alırım ve bozuk parçaları tamir ederim. Yeniden çalışır hale getirir ve yerine takarım. Rob bana bir karabiber kutunuz olduğunu söyledi. Evet, Coxwell, İngiltere'den.
0: Bu ateş eder mi sence?
18: Göreceğiz. Bakalım yapabilecek miyiz?
1: Bu silah elindeyken iyi görünüyor.
18: Bakalım çalıştırabilecek miyiz?
1: Hadi yapalım.
18: Yapalım. Bunlar yakın menzil için yapılmıştı. Bunlara bel tabancası denilir genellikle. Çünkü yakın mesafede durur ve o kişinin beline doğru ateş edersin. Buna devam edeceğiz ve namlusuna barut dolduracağız. Sıkıştırıp tetiği çekeceğiz. Pekala, şu anda bunun içini doldurmuş bulunuyoruz.
1: Bu tabancalarla herhangi biri elini kopardı mı?
18: Amcamdan bazı hikayeler dinlemiştim. Bana bu eski tabancaların patlaması sonucu ölen kuzenlerinden birinden söz etmişti. Birazcık geri çekilebilir misiniz acaba?
1: Pekala.
0: Eğer bu tabanca ateş etmezse cebimden para çıkmış anlamına gelecek. Bu da beni çıldırtacak.
1: Cebinden parayı kim alacak? Kim?
0: Hiç kimse.
18: Bakalım orada bir şeyler yapabilecek miyiz?
17: Ve işte oluyor.
1: Boom!
18: İşte oldu, silah boşaldı. Silah sıcak.
0: Oraya vardığında silahı doldurduk, kapağını kapattık. Dumanı görmek istiyordum, alevleri görmek istiyordum. Kendi elimde o şeyin ateş aldığını gördüm. Muhteşemdi.
1: Oo!
0: Pekala, bunu sevdim.
1: Ne kadar paradan söz ediyoruz?
18: Dolar işareti büyüdü çünkü silah ateş ediyor.
1: Evet.
18: Güzel bir silah, çalışması gerekiyor.
1: Fakat satış yapabilirsin. Bu tarih görmüş bir şey.
17: Bana 300'e mal olmuş durumda.
1: Neler hissettiğini biliyorum Tom. 300 sana düşük geliyor. Yani bana 300 dolar düşük geldi ama yine de muhteşem bir şey bu.
17: Üzerinde biraz yenileme yapacağım için sana 325 verirdim.
0: Bunun için 450 istemeyi düşünüyordum.
1: 450 iyidir.
17: Sana 400 veremem. Sana ancak 350 verebilirim.
1: Bana 400 verebilir misin? Şu duraklamayı gördün mü?
17: Tamam ama benim de para kazanmam gerek.
1: Gerçek şu ki bunun 400 ettiğini biliyorum.
0: Hadi şunu 375 yapalım.
17: Tamam, 375 yapalım.
0: Mükemmel. Teşekkür ederim.
1: Front bize 375 ödemeyi kabul ettiğinde bu bizi çok rahatlattı. Çünkü biz de bu kadar ödemiştik bu odaya. Eşyaların geri kalanından kâr edeceğiz. Sırada trenlerimi satmak istiyoruz. Bunları oyuncak trenleri alacak olan George'a götürdük. İş trenlere geldiği zaman o bu işten anlıyor. Merhaba George, sana bir hediye getirdim. Savaş öncesi Lionel trenlerini sever misin?
18: Tamam, bu 1918 öncesine ait.
1: Bu iyi.
18: Buradaki plakadan anlayabilirsin. Burada Lionel fabrikası diyor, gördün mü? 1918'den sonra ise Lionel şirketi demeye başladılar.
1: Oo, vay cana, bu savaştan önce yapılmış. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce.
18: Birinci Dünya Savaşı'ndan önce. Fakat acaba çalışıyor mu? Hayat belirtisi var mı?
1: Hadi bebeğim.
0: Hala çalışıyor.
1: Şaşırdın mı?
18: Amerika'da yapılmış, dayanıklı.
1: O doğru, Amerikalılar tarafından dayanıklı. Bunu sevdim George. Burada neden söz ediyoruz?
18: 70-80 papelden.
1: Bunları alamayacaksın.
18: Pekala, ne yapalım?
1: Bu 4 kuşak öncesine ait.
18: İyi, evet, 4 kuşak daha saklasın bunu.
0: Bunların her biri 100 veya 150 dolar eder.
1: Pekala, diğeri hala soru işareti. George, ben bunların hepsine 1 dolar verdim. İyi iş becermiş mi?
0: Fakat o eder dedi.
18: 1 dolar verip iyi iş yapmışsın.
0: Bundan 300 dolar kar edeceksin, değil mi? Oldu, bu benim odan tren deposu gibi. Fakat onun trenleri de berbattı.
1: Zaten bunları biri boyamış. Ben de boyarsam zarar vermiş olmam mı? Koleksiyonerler açısından diyorum.
18: Hayır.
0: Ölü bir atı dövmek gibi.
1: Neden söz ediyorsun? Kamyonda bekle. Bunları boyayacağım. Bunları birine 300 dolara satacağım. Bana güvenmiyor musunuz efendim?
18: Evet.
1: Güveniyor musun?
18: Pekala, evet.
0: Teşekkür ederim. Seni görmek güzeldi.
1: George 80 papel dediğinde yüzüme beyaz eldiven yemiş gibi oldum. Bu trenler hiçbir şekilde elden çıkarılmamalı. Çok güzeller. Birazcık üzerlerinde uğraştıktan sonra 3 katına çıkaracağım. Bundan daha iyi olacaklar. Neden biraz boya sürüp ne olduğuna bakmıyorum? İlk işimiz bir ilan vermek olsun. Bakalım ne olacak? Ding ding ding, telefon geldi. Biri ilgilendi. Gelip şunları görmek istiyor.
19: Neler oluyor?
1: Telefonda görüşmüştük.
19: Evet, ben Kerry.
1: Nasılsın Kerry? Ben Alan. Eski şeyleri gördün mü?
19: Evet. Oh, vay canına. Bunları nereden buldunuz?
1: Bulduk dostum. Ne sandın?
19: Evet, çok güzel görünüyor. Bir Noel geleneği olarak ağacın etrafında bir Lionel trenimiz olurdu. Eski bir aile geleneğini canlandırma fırsatı görüyorum.
1: Bunlar eski tozlu bir depoda duruyordu. Bunları kurtardık.
19: Bunlara kesinlikle çok iyi bakarım.
1: İlanda $330 istediğimi yazmış.
19: Birazcık daha ucuza verirsin diye düşünüyordum.
1: 330 demiştim fakat sizin için ne yapabiliriz bilmiyorum. Ne diyorsun? $5 benzin için indirim yapalım diyorum ben.
19: 325. Size 315 verebilirim. $315 var.
1: Bak sana ne diyeceğim. Üzerinde 315 varsa sana bir kolaylık yaparız. Bizim işimizde eğer paramızı 3'e katlayabilirsek bu iyidir. Paramı 300'e katladım. Bu inanılmaz.
19: Çok takdir ettim. Teşekkür ederim arkadaşlar.
1: Pekala, güle güle kullan. Almasaydı bunları saklayacaktım. Pekala, sen Bernardino hakkında ne düşünüyorsun?
0: Harikaydı. Vahşi batıya gittik ve altın bulduk.
1: Askeri torba odası bulduk.
0: Bu odadan Morgan dolarları ve bir kelepçe bulduk. Fakat asıl değerli olan bir karabiber kutusu revolver bulduk.
1: Benim odamdan çıkan Lionel trenleri $315'dan sattık. Bir de $50'lık Noel ağacımız var. Eder 365. Eksi $1, $364 kar ettik. Hiç fena değil. İyiydi.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Bu var ya,
6: blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
15: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
21: Şehir merkezindeyiz bebeğim.
22: İşte bunu söylemek istemiştim.
21: Los Angeles şehrinin şehir merkezi. İnsanlar, endüstri ve para. Burada birçok hain rakibimiz olacak. Yolumuzu kesmek isteyecekler.
22: İşler burada çirkinleşecek.
23: 10,5, 1150, 1200 dolar. Bu sadece para.
21: Bam! Ağır görünüyor. Dikkatli ol.
22: Bunu havaya uçurmak istiyorum.
21: Bu harikulade.
24: Bu konudaki düşüncem budur.
21: Tetiği ilk çektiğiniz zaman başınıza gelebilecek en kötü şey bu.
25: Tetiği çekersin ama ateş etmez.
23: 550 dolar. Evet, şimdi 600.
21: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo alanları genel açık artırmaya konuluyor.
23: Sattım.
25: 875'e sattım.
23: 1150 dolar.
22: Ne arayacağını bilenler için bu açık artırmalar çok iyi para demek.
23: 8000 dolar civarında.
21: Satıldı. Ben Alan Huff.
22: Ve ben Don Jones.
21: Biz... ülkeyi dolaşıp depolardaki eşyaları satın alırız.
22: Ve biz bu işteki en iyileriz.
21: Kapı açıldığı zaman...
22: bu çok iyi.
21: Değerini anlamak için saniyelerimiz var.
22: Arttırmaya katıl.
21: Evet, arttırmayı kazanırız.
25: 3'e 2 satıldı.
23: Bunu orada satın aldın.
21: Şuna bak! Buna inanamayacaksın.
22: Burada bulabileceğimiz şeyler.
21: Ve satabileceklerimiz.
22: 2650'de mutlu olurum. Ne kadar eskiyse... fiyatı o kadar iyi olur.

0: Şehir merkezindeyiz bebeğim. Ooh. Şuraya bak, şehir merkezinde. Hiç de dostane değilsiniz.
1: Hiç değiller. Çok sinirli sürücüler.
0: Şu insanların korna çalışlarına baksana. 1920'lerde Los Angeles şehir merkezi insanların, endüstrinin ve paranın döndüğü bir merkezdi. Şimdi o kadar çok şey oluyor ki. Orada garment bölgesi var ve orada birçok ticaret yerimiz var. Bulmayı istediğimiz şey ise endüstriyel birkaç eşya ve birkaç unutulmuş antika. Los Angeles şehir merkezinin eski günlerinden kalmış herhangi bir şey.
1: Burada havalandırmalar var. Bunu seviyorum.
0: Havalandırma depolarını sevmemizin iki sebebi var. Birincisi, orada o kadar da fazla terlenmiyor. İkincisi ise içerideki eşyaların değerli olduğunu gösteriyor ve iyi durumda olacaklarını biliyoruz. Bugün sadece 3 depo satışa çıkacak. Her birinin altın değerde olma potansiyeli var. Nasılsınız çocuklar? Burada ne istediğini bilen birçok kişi var.
1: Ama biz de biliyoruz.
0: Bu konuda tartışmayacağım. İşte başlıyoruz. Buradan iyi bir yükle ayrılmak, Fort Knox'u soymak gibi olacak.
2: Açık artırmanın ana kuralı nakitle alışveriş yapılmasıdır. Her şey olduğu yerde olduğu gibi kalır. Odaya giremezsiniz ve sadece holde durursunuz. İyi eğlenin ve bol şans, para kazanalım. Şuna bir bakın, bir bakın.
0: Kapı açıldığında dışarıdan sakin ve artırmada ne olacağını ciddiye almaz görünüyorumdur. Ama içimden delirmek üzereyimdir. Bunun için yaşıyorum. Bu oda hakkında gördüğüm şey, odanın temiz olduğu. İyi bir şekilde düzenlenmiş. Ön tarafta çok çirkin bir portre var ve arka tarafı görmemize engel oluyor. Orada 10 dolar mı, 10 bin dolar mı edecek parçalar var, göremiyoruz. Görmeden alacağımız için çok dikkatli olmalıyız. Beni dinle. Şaka yapmıyorum.
1: İletişimde olmak için el işaretleri kullanırız. Sesli konuşmayız. Böylelikle diğer kişiler planımızı anlamaz.
0: Güven bana.
1: Gerçekten. Tamam.
0: Tonağa 400'ün en yüksek bedel olduğunu işaret ediyorum.
2: Hadi şunu satalım. Bu odayı gerçekten seviyorum.
0: Bu birinci arttırma. Ton öne çıkıp arttırmaya katılacak. Bense arttırmacıları izleyerek nasıl rakiplerimiz olduğunu inceleyeceğim.
2: 100 dolar. 125, 125. 125, 125. 1,5, 1,5. Ve 75, ve 2, 2,5. 2,5 ve 3. Evet.
0: Arttırmacı da komisyon aldığı için onun işi fiyatın yükselmesini sağlamak. Arttırmacı yükselmesini istediği rakamları söylüyor ve biz de ona yetişmek zorundayız.
2: Şimdi 300. 350, 375. 400. 400 dolara ulaştık. Hepsi 400'de.
0: Arttırma 400 dolara vurduğu zaman istediğimiz fiyatı aldığımızı düşünmüştüm. Ama
2: 4,5.
0: Sonra arkada duran ve herkesi izleyen o adamı fark ettim. Arttırmak için sabırsızlanıyordu.
2: 450. 500.
0: Arttırmaya bu kadar sonradan katılan biri iki şey yapmak istiyor olabilir. Birincisi depoyu satın almak, ikincisi size paraya mal olarak aradan savaşmak.
2: 500 için bitiyor.
1: O oda için 400 dolardan fazlasını vermeye değmez. O senindir adamım.
2: Bunu satın aldın.
0: Zamanında çıktık, güven bana. 400 o oda için iyiydi ama 500 iyi değil.
2: Şuradaki oyuncaklara bir baksana.
0: Kapı kalktığı zaman odadan naylona sıkıca sarılmış eşyalar görüyorum. Eğer bir şey naylona sarılmışsa bu onun değerli olduğu anlamına gelir. Bu odayı almak zorunda olduğumu biliyordum. Bu odayı istiyorum. Ama bu odaya 900'den fazla ödemeyi de istemiyorum.
2: Hadi satalım. 200 dolar. 2. Ve şimdi 3. 300 dolar. Nerede? 3. Şimdi 350 dolar. 375. Evet, şimdi 4. 4 ve şimdi 5. 500 dolar. 6. Evet, 700 dolar. Bu sadece para. 700 dolar. 750 dolar. 7,5. 750 dolar. 775 dolar. 800 dolar. Evet. 850 dolar. 850'ye gidiyor. 875 için son çare. Sen onu satın aldın. Aylan onu 850 dolarla aldı.
0: Bu şehirde uzun süreden beri gördüğüm en iyi odaydı.
1: Aslında harika bir oda.
0: Teşekkür ederim. Ooh. Şuna bak. İşte başlıyoruz. Bu da nedir?
1: Bugünün son arttırması ve en iyi arttırmayı en sona saklamışlar.
0: O arkadaki ne? Onlar dikiş makineleri.
1: Evet.
0: Bana göre onlar 300 ile 500 arasında bir şey eder. 8 makine saydım. Her birini 300'den sayarsan 2400 eder. Bu iyi rakam.
2: Bakma zamanı geçti. Satın alma zamanı geldi.
0: Biz dikiş makinelerinin ne kadar değerli olduklarını biliyoruz ve odayı ne pahasına olursa olsun almak istiyoruz ama sorun şu ki başkası da bunun farkında mı?
2: Hadi satış yapalım. $100.
3: Evet.
2: $100 aldım. $150. 150. Evet şimdi 175. 175. Şimdi 2. 2. Şimdi 3. 3. Şimdi $400. 450. 450. 5.
0: O anda 2400 eder. Bu iyi rakam.
2: Bakma zamanı geçti. Satın alma zamanı geldi.
0: Biz dikiş makinelerinin ne kadar değerli olduklarını biliyoruz ve odayı ne pahasına olursa olsun almak istiyoruz ama sorun şu ki başkası da bunun farkında mı?
2: Hadi satış yapalım. $100.
3: Evet.
2: $100 aldım. $150. 150. Evet şimdi 175. 175. Şimdi 2. 2. Şimdi

0: Evet, 800. Ve evet, 850. 9. 950 dolar. 1000 dolar.
1: Dışarıdan sakin görünüyor olabilirsin ama içeride odayı almak için ölüyorsun.
0: 1000 dolar. 1000 ve yarım. 1100. 1100 ve yarım. 1150. 1200 için son çağrı. Evet, 1200 için son çağrı. 1200 için son çağrı. 1150 ile siz kazandınız.
1: Adamım orada 8 tane dikiş makinesi var.
0: Alan.
1: O anda adam arttırmayı kesti ve odaya son bir kez baktı. Göz kırptı.
2: Çok mutluyum. Fikrim bile yok.
1: Bam. Şimdi harcadığımız paranın niye harcanıp harcanmadığını kontrol etme zamanı.
2: Evet. Umarım öyledir.
1: Evet. Güzel. Burada 9000 kilometre falan var herhalde. Güzel iş. Bu odayı bunun için aldık. Bir Juki dikiş makinesi. Şu kötü çocuğa bir bak. Juki Japonya'da imal edilmiş. Bunlar 2. Dünya Savaşı'ndan önce bile varlardı.
2: Ağır iş yapabilen endüstriyel dikiş makineleri. Paraşütleri ya da sert kot kumaşını dikebilir. Ağır deriyi dikebilir.
1: Buradaki makine çok hızlı. Dakikada 8000 dönüş yapıyor.
2: Dakikada 8000 dönüş.
1: Evet. Bir yarış aracından daha süratli. Bunca metalin altında ne bulabileceğimizi bilmemenin heyecanını yaşıyorum.
2: Bir hernia mı? Aman tanrım.
1: Dur. O bakışı biliyorum. Sakin ol.
2: Bu odayı neredeyse bitirmişken bir işaret gördüm. Şunu tut. Tut şunu.
1: Ağır görünüyor. Dikkatli ol. Güvenli bir şekilde.
2: Aman tanrım.
1: Oo.
2: Şuna bir bak.
1: Bu harika.
3: Bu konudaki düşüncem budur.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
14: kalgonla. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
16: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
18: Bellona. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
1: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
2: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
3: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
4: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
7: Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: İlk arabamdı.
9: Ansiden vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın mı? Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
8: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Tata!
5: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
13: Şunu tut, tut şunu, tut şunu. Bu odayı neredeyse bitirmişken bir işaret gördüm.
14: Ağır gibi görünüyor, dikkatli ol. Güvenli bir şekilde.
13: Vay canına.
14: Aman tanrım.
13: Bunun içinde bir şey var. Ya para ya da ateşli silah var.
14: Bunu neden söyledin? Tecrübelerimize göre daha önce çok kasa açtık ve ya tehlikeli olan bir şeyi kasaya koyarsın ya da değerli olan bir şeyi kasaya koyarsın.
13: Eğer işimi yapmama izin verirsen...
14: Evet, işini nasıl yaptığını biliyorum. Bunu daha önce gördüm.
13: Bunu havaya uçurmak istiyorum.
14: Kasanın içinde ne olduğu bir gizem. Naylon torbalara sarılmış eşyaları önceden görmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. 4300. Daha önce hiç naylon torbalı bir odayı araştırmamıştım.
13: Güzel.
14: Hep karlı oldum şimdiye kadar. Eski bir alet çantası gibi.
13: Xbox. Eski bir Xbox. Metal arabalar.
14: Çin'de yapılmış.
13: 2 adet 440 metrelik telsiz, acil durumlar için.
14: İlginç bir şey var mı acaba?
13: Arkada mı?
14: Ha, bu ağır bir şey gibi. Nedir? Bu olamaz.
13: Bu orijinal değil.
14: Buna inanamıyorum. Antika bir para kasası. O kadar yeni duruyor ki sanki imitasyon gibi. Ama birkaç dakika içinde göreceğiz. Bir parçası daha olmalı.
13: Evet, tepe kısmı var.
14: Boom.
13: Evet.
14: Ulusal Para Kasası Şirketi 1800'lerin sonlarından beri var. Eğer bu kasa göründüğü kadar eski ise iyi para getirecek demektir. Bu da iyi kar demek.
13: Bunun bir imitasyon olduğunu düşünüyorum.
14: Bir dakika, ahşapları eski. Vidaları orijinal eski vidalar. Orijinal ahşap çekmecesi. İşte bu onun orijinal olduğunu gösteriyor. Bunu üretemezsin, bu el izleri. Kirli paranın buraya defalarca dokunması... Bu kasayı evirip çevirip eski ahşabını incelediğim zaman 12'den vurduğumuzu fark ettim. Biri şurasıyla uğraşmış ve daha güzel görünmesini sağlamaya çalışmış. Eğer bunun için bir tarih edinebilirsek güzel olur. Bu konuda fikir sahibi olabilecek birini görmek iyi olabilir. Böylece orijinal bir ulusal Dayton Ohio ya da Dayton USA'miz olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda 500 dolar değerinde bakıra bakıyorum. Bu makine bu durumdayken değeri bu civarda. Bu para kasası Birinci Dünya Savaşı'ndan eski olmalı çünkü o zamanlarda bütün metaller silah yapımında kullanılıyordu. Ve ondan sonra bir daha asla bakırdan para kasası yapmaya devam etmediler. Çak bakalım. Şehir merkezine gelmek bizim için bayağı karlı oldu ve bu para kasasını satmak harika olacak.
13: Kasalarla aram iyidir. Şu anda bunun içinde ne olduğunu bilmek istiyorum. Şu anda yoldayız ve birkaç dakikaya orada olacağız.
14: Yanında bir kasayı gerçekten de açabilmeyi bilen birinin olması biraz garip bir duygu aslına bakarsan.
13: Elon'u bu kasayı kendi kasacı arkadaşıma götürmemiz konusunda kandırdım. Kasacı arkadaşım dediğim plazma kesicisi ve kesme testereleri olan bir arkadaşım. Abi!
15: Merhaba patron, nasıl gidiyor?
13: Ne var ne yok.
15: Yumuşak çelik gibi duruyor. Bunu ya alev makinesiyle keseceğiz ya da plazmayı kullanacağız. Ne dersin?
13: Plazma.
15: Kendin kesmek ister misin?
13: Kesinlikle evet.

0: Durun biraz. Durun. Bu Amerikan Anayasası'nın bir kopyasıymış. Özür dilerim. Bu biraz sıcak. İşte buna sıcak bir ateşli silah diyebiliriz.
1: Bırak onu temizleyeyim. Tamamdır. Güvendeyiz. Bu bir AGK 9 mm. Güvenlik mekanizması kabzasında. Güzel bir tabanca. Şuradan sıktığın zaman anca ateş edebilirsin. Bu en az 25 yıllık. Almanya'da yapılmış. 70'lerden ya da 80'lerden kalma. Bu inanılmaz derecede güzel. Kasanın içinden o AGK çıktığı zaman çok heyecanlandım. Bu gerçekten de harika.
0: Evet.
1: Dokunabilmek için çok sıcaktı.
0: Bu harika adamım. H&K ne kadar güzel olursa olsun onu paraya dönüştürmek çok daha güzel olacak. Onun için Ton'la birlikte silahçımıza yani Rob'a gideceğiz.
1: Nasılsın kardeşim?
2: Ton nasılsın?
1: Her zamanki gibi.
0: Nasılsın Rob?
2: Al seni gördüğüme sevindim.
0: Seni gördüğüme sevindim. Eğer Rob'a doğru ateşli silah getirirsek koleksiyoner müşterileri için onu almak isteyecektir. Bu da iyi para demektir.
2: Bu bir H&K P7. Bu gayet güzel bir silah. Bunun güvenliği kabzasında.
0: Rob'a bir silah satmanın yolu onu heyecanlandırmaktır. Eğer silah hakkında konuşmaya başlarsa ona sahip olmayı isteyecektir.
2: Biraz aşırı komplike olduğu için çok fazla popüler değildi. Ama iç mekanizması Glock'un ortaya çıkmasına neden oldu. Bunların çoğunu Avrupa'da görebilirsiniz. Çok fazla ihracatı yapılmamıştır. Birleşik Devletler'de bu bayağı nadir görülecek bir silahtır. Bunu içerideki atış poligonunda deneyebiliriz.
0: Biliyor musun bu şeyi ateşlenirken izlemek için can atıyorum.
2: Bununla ateş etmesi çok enteresan olacak.
0: Eğer bu silah çalışırsa çok iyi paralara bakıyoruz demektir. Bu silahı düzgün bir şekilde ateş edecek mi diye deneyeceğiz diyoruz.
2: Evet. Çünkü eğer silah ateş etmezse hiçbir işe yaramaz. Şarjörü böyle doldurur.
0: Onu sevdim. Kurşunlar ön tarafa doğru
2: bakıyor.
0: Evet,
2: kurşunlar ön tarafa doğru bakıyor.
0: İyi bir fikirmiş gibi.
2: Bu şarjör 8 kurşun tutuyor. Ve orada 8 pencere var. Son pencereye ulaştığın zaman hazırsın.
0: Tetiği ilk çektiğiniz zaman başınıza gelebilecek en kötü şey bu.
2: Tetiği çekersin ama ateş etmez.

0: silah ateş ettiği zaman çok sevinmiştim. Bir silah satıcısı için önemli olan silahın bütün şarjörü takılmadan sıkabilmesidir. Rob'un aslında görmek istediği buydu.
1: Hadi dene bakalım al. Bu silah gayet güzel çalışıyor.
2: Pekala. Rüya gibi ateş ediyor. Şimdi işimize başlayıp bu şeyi satmamız lazım. Silahı gördün. Nasıl ateş ettiğini gördün. Güzel bir parça.
1: Bu güzel ateş eden küçük bir silah.
2: Şu andaki haliyle bu silah ne kadar eder?
1: Şimdi bunu şöyle anlatayım. Eğer silah kutusundan çıkmış hali gibi yani %97 sağlamlıkta olsaydı o zaman $750 değerinde olurdu. O zaman bunun şu andaki değeri $350 civarında bir şey olmalı.
0: Peki sen buna ne kadar ödersin?
1: Size bunun için $175 verebilirim.
2: Güzel. Silahın çok iyi durumda olmadığını biliyorduk ama Rob bize $175 önerdiği zaman bundan daha iyi bir fiyat önermesi gerektiğini de biliyorduk. Artık üretilmiyor değil mi?
1: Evet.
2: Bu silah eskiden çok sevilen bir şirketin ürettiğini söylüyorsun ve insanlar artık bunu topluyor.
1: İnsanlar H&K'leri seviyor ama silahın durumu çok önemli. Birçok koleksiyoner daha sağlam modelleri tercih ediyorlar.
2: O zaman düşünüyorum da $225 ve sen bu kötü çocuğun sahibi ol. Ne dersin? Hadi dinle. Bu senin seçimin. Bunu senin almanı istiyorum. Seninle sürekli iş yapıyoruz.
1: Pekala 200'e çıkarım.
2: 200 gayet güzel. Güzel bir miktar para kazandık. Şimdi amacımız para kasasını satmak.
3: Merhaba, nasılsınız?
2: Merhaba Andrew, nasılsın? Bundan daha kötü para kasalarının $1,000 fazlaya satıldıklarını gördüm. Bundan dolayı Andrew'un bu parça hakkında ne düşündüğünü duymak için bekliyorum. Eminim siz de merak ediyorsunuzdur.
3: Dostum, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunları çok uzun süreden beri görmüyorum. Bir ulusal 313 olmalı.
2: 313 mi? Burada yazan rakamdan dolayı mı böyle diyorsun?
3: Oradaki rakamı görmemiştim ama bu doğru rakam.
2: Çok iyi, bu harika.
3: Bu bakırdan yapılmış. Bunların çoğu pirinçten yapılırdı. Bundan dolayı bayağı nadide bir parça. Göründüğü kadarıyla bu birisi tarafından restore edilmiş. İşareti sağlam olan bir tanesini bulabilmek büyük bir şans.
2: Burada neye baktığımızı bana söyle.
3: Evet sanırım bu 1910'lara kadar geri gidiyor.
0: Bu sadece $1 kadar yükseliyor.
3: Evet, 1917'de $1 şeker dükkanının yarısını satın alabilirdin. İşte böyle.
2: Şuna bak.
3: Bu ahşabın tamamı orijinal. Ama birisi düzeltmeye çalışmış.
2: Peki ya mermer? Mermer de orijinal mi?
3: Mermer değiştirilmiş. Bunlar da her zaman beyaz mermer kullanılırdı ama bunda beyaz fayans kullanılmış.
2: En iyiye sattığın bakır olmayan para kasası sana ne kadar kazandırdı?
3: $1,900 civarında. Benim açıkça fikrim bunun $2,500 civarında olacağıdır. Kesinlikle.
2: $2,500. Onu yanlış duyduğumu düşündüm. Çing çing.
0: Evet.
2: İnanılmaz.
0: Şaka yapıyor olmalısın.
3: Bir şeyi satın aldığım zaman genellikle onu satabileceğimin yarı fiyatını teklif ediyorum. Ama buna $1,500 teklif edersem adilce davranmış olurum.
2: $1,500 güzel bir para ama biliyor musunuz? $2,500 çok daha güzel bir para.
3: Yani para kasalarını toplamıyorum. Bunu alıp başkasına satarak para kazanmak istiyorum.
2: Buna saygı duyuyorum.
3: Şimdi.
2: Bana bakarak benim olmadığımı söyleyebilirsin.
3: Evet, bunun değeri çok daha fazla.
2: Evet, anlıyorum.
3: Sadece size değerini söylüyorum.
2: Kar yapmaya çalışıyorsun ve paranı iki katına çıkarmaya uğraşıyorsun ama ben de açgözlüyüm. Hadi ama bundan daha iyisini yapmamız lazım.
3: Bunun için $1,900 veririm.
2: Bunu çok sevdim dostum. Üstelik ve nakit. Seni de. Ben senin birçok şeyini seviyorum.
3: Bana daha fazla şey getirin. Ben her zaman hazırım.
2: Bu hafta şehir merkezinde çok iyi bir vurgun yaptık. 8 endüstriyel dikiş makinesi bulduk.
0: 9 milimetre H&K.
2: Hayatımızda görmek bile istemeyeceğimiz kadar çok hurdalık metal bulduk ve tabii ki antika para kasası.
0: Bunları satın almak için $2,025 harcadık.
2: Ve bunları satarak $5,850 para kazandık. Demek ki karımız $3,825.
0: Şehir merkezinde birkaç günlük çalışma için hiç fena değil.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıkları geçiyor.
5: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim ya.
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Abi ne yapıyoruz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
16: Bu da hala peşimde.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
4: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
20: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in göbeğinde şehrin en büyük ve en acımasız rehin dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler kolay para için geliyor.
1: Aman tanrım.
0: Bazen kendilerini kaybediyorlar.
2: Bunu yapamam.
3: Sakın
2: hayır.
3: Yapıyorsun?
2: Dokunma bana.
0: Bu dükkanda olanlara...
1: Polisler!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: İkinci el krallarında birazdan.
4: Bana buranın sahibini çağır. Müdürünü çağır.
1: Dinleyin.
4: Müdürünü çağır.
3: Müdür. Saçma bir hal alıyor.
1: Bu nedir?
5: Uzaylılarla iletişim kurmayı sağlayan bir
1: radyo. Sen aklını mı kaçırdın?
6: Hadi ama dostum.
1: Tamam.
6: Bırak beni. Bırak.
2: Eğer konuşacaksan bunu müşterilerin önünde yapma. Ben sana bunu yapmıyorum. Sen de bana yapma. Lütfen.
4: Evet, bunlar için $60 istiyorum.
7: Kimliğiniz veya barkod numaranız yanınızda
4: mı? Hayır.
7: İkisinden birinin olması gerekiyor. Kimliğiniz nerede?
4: Benden hep parmak izi alırlar, yanımda
7: parmak
4: değil.
7: Parmak iziyle kayıt oluşturamam.
4: Dinle, yanımda değil
7: dedim.
4: Peki nasıl
7: dedim. Kayıt oluşturabilirim?
4: Ben parmak izi kullanıyorum, parmak izi. Bunu hep yapıyorum.
7: Hayır hanımefendi.
4: Evet, her zamanki gibi. Daha önce kabul etmişlerdi, şimdi neden olmuyor peki? Anlamıyor
3: evet,
4: musun?
3: Evet hanımefendi.
4: Ona derdimi anlatmaya çalışıyorum. Buraya hep geliyorum ben. Ve ismim bilgisayarda var.
3: Tamam,
4: hayır yani. Demeden önce adımı sormaya bile
3: pekala.
4: Gerek duymadı.
3: Buraya geldiğinizde kimliğinizi, parmak izinizi alırız ve bunu kanun gereği polise göndeririz. Parmak izinizi hesabınızla eşleştiren bir sistemimiz yok.
4: Daha önce parmak izimi aldılar.
3: Hayır,
4: şimdi
3: almamış.
4: Neden olmuyor?
3: Almamışlar.
4: Evet aldılar.
3: Niye yok? Ondan kimliksiz rehin almam yasal değil. Burada para kazanmaya çalışıyorum ama bu durum lisansımı kaybetmeme değmez.
4: Alıyorlardı.
3: Dinleyin, ben size küfretmiyorum, siz de bana
4: küfretmeyin. Alıyorlardı. Bana müdürünü çağırır mısın?
3: Müdürüm yok.
4: Evet var.
3: Hayır yok.
4: Evet var. Beni anlamıyorsun. Müdürün o mu?
3: Hayır
4: müdür
3: değil.
4: Müdür o mu?
3: Hayır
4: senin
3: yardıma gerek yok.
4: Yok mu yani? Ne? Ne?
3: Üstünle konuşmak istiyor.
4: Sahibi nerede? Patronu çağır.
3: Pekala. Patron benim.
4: Sen patron değilsin. Bana patronu çağır. Şu lanet patronu
3: dinle.
4: Çağır. Patronu çağır dedim.
3: Bu iş artık
4: patron.
3: Saçma bir hal alıyor.
4: Patron.
1: Daha sonra burada olacak.
4: Sen bu yaşlı herifi bana saygısızlık etmesi için mi çağırdın? Buraya gelip duruyor. Habire
3: Les,
4: geliyor.
3: Les. Bunu
4: İnanamıyorum.
3: Bilerek yapıyor. Git buradan. Zaten kontrolü kaybettim. Sen geri çekil.
4: Sen patrona falan benzemiyorsun. Şu haline bak. O yaşlı adam neden sürekli
3: kim?
4: Buraya gelip duruyor?
3: Kim o?
4: O adam
3: bilmiyorum.
4: Kim?
3: Ürününü rehin alıp sana para vermek istiyorum ama... Sen gerçekten çok kaba davranıyorsun.
4: Nasıl yani? Nasıl?
3: Kimliğini vermiyorsun. Burada işin yok ve sırayı meşgul ediyorsun.
4: Neden?
3: Çünkü senden gitmeni istiyorum.
4: Burada iş yapmaya
3: Hayır,
4: çalışıyorum.
3: Hayır sen
4: İsmim
3: iş yapmaya çalışmıyorsun.
4: Var. Bilgisayarınızda
3: Bak, cidden,
4: var. Bakar mısın? Bak şuna.
3: Senden kimlik istiyorum
4: Sakın
3: vermiyorsun.
4: Sakın güvenliği çağırmaya kalkma. Bana
3: Öyle
4: buranın
3: mi?
4: Sahibini
3: tamam.
4: çağır. Buranın sahibini çağır. Neden sırıtıyorsun?
3: Çünkü zaten onunla konuşuyorsun.
4: Hayır.
3: Artık gidiyorsun.
4: Kimse
3: gidiyorsun.
4: Bana dokunamaz.
1: Seth bu aralar biraz asabi. Normalde bu kadar tepesi atmaz. Bu benim tanıdığım Seth değil. Neden böyle olduğunu gerçekten bilmiyorum.
3: Görüşürüz.
4: Hayır.
3: Senden
4: bana
3: gitmeni
4: dokunamazsınız.
3: İstiyorum.
4: Hayır bana dokunma. Lütfen dokunmana gerek yok. Dokunma tamam. Bırak beni elini çek. Bak çok ciddiyim bırak beni. Bayım bırak beni dokunma dedim. Dokunma kendim yürüyebilirim. Ben giderim bana dokunma. Bırak dedim sana. Dokunma. Onları mahkemeye vereceğim. Bunu sürekli yapıyorlar. Kayıtlarında adım var ama bunu hep yapıyorlar. Onlara selamımı söyle seni kel kafalı pislik. Bu binayı sprey boyayla öyle bir hale getireceğim ki tanıyamayacaksınız bile. Ne var yani? Ha? Ne oldu? Ne? Al işte bunu da. Al.
1: Detroit'i seviyorum. Detroit'leri seviyorum. 60 yıl önce burada doğdum. Hayatım boyunca burada yaşadım. Detroit zor günler yaşıyor ama Detroitliler sağlam insanlar. Çok dayanıklılar.
8: Bu tam bana göre.
5: Bir saattir buradayım. Müdürünüzü çağırır mısınız lütfen? Lanet müdürünüzü çağırır mısınız? Müdürü çağırın. Ne bakıyorsun koca adam? Elimde uzaylılarla iletişim kurabilen bir radyo var.
1: Uzaylılarla mı iletişim kuruyor?
5: Evet. Bunu bana uzaylılar verdi.
1: Aklını kaçırmış olmalısın. Bu nedir?
5: Uzaylılarla iletişim kurmayı sağlayan bir radyo. Mucizevi bir cihaz.
1: Ne getirdiğinin farkında değildi. DVD çalar olduğunu biliyordu ama transistörlü radyo diyordu. Hikayesi ne kadar tuhaf olsa da herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. DVD çalarını verirsen memnuniyetle yardım ederim. Tamam, fişe
5: onları
1: taktım.
5: Onları televizyonda gördüm. Başka bir galaksiden geldiler. İsa'yı duydum sandım ama çoğunlukla uzaylılar çıkıyor. Bazen sesler karışıyor.
1: Uzaylılarla iletişim kurabilirsen onu senden alırım. Pekala, göster tamam. Bana.
5: Bu bozulmuş.
1: Ben mi bozdum?
5: Neden açılmadı?
1: Ben nereden bileyim? Sana soruyorum.
5: Şimdi polis çağıracağım.
1: Bayım, bunu almayacağız.
5: O lanet şeyi sen fişe taktın. Önce çalışıyordu. Onu sen bozdun.
1: İnsanlara yardım etmek için buradayız. DVD çalışsaydı $10 alabilirdi.
9: Onu burada mı bırakacağız?
1: Hayır, onu buraya götüreceğim. Buraya alalım.
5: Şimdi polisi arayacağım. Arıyorum.
1: Buyurun bayım.
5: Burada neler oluyor? Ne yaptınız?
1: Sadece bir tepki almaya çalışıyordu. Birinin ona dokunmuş olmasının imkanı yok.
5: Sadece parayı için gelmiştim.
1: Dur, yardım edeyim. Bana izin ver, tamam mı? Evet. İşte oldu.
5: Biri bana lanet poşetimi verebilir mi?
1: Bunu uzaylılar yaptı. Dikkat et. Tamam. İşte oldu. Şimdi iyi misin?
5: Bilmiyorum.
1: Arada bir buraya aklını kaçırmış insanlar geliyor. Bu da onlardan biriydi.
5: Böyle söylemiş olamaz. Üstüme atladı.
1: DVD çalışmadı. Uzaylılarla da iletişim kuramadı. Para alamaz.
5: El Sharpton'ı buraya çağıracağım. Çünkü bu ırkçı herif üstüme atladı ve transistörlü radyomu çaldı. Bir kuruş para da vermedi. Evet, El Sharpton'ı çağıracağım. Johnny Cochran onu mahvedecek.
8: Onu senin için paketlerim dostum.
10: Saçın iyi mi?
9: Teşekkürler, senin de.
10: Teşekkür ederim.
9: Keçi sakalın da öyle.
10: Teşekkür
9: çok
10: ederim dostum.
3: Bu bir otobüs. Büyük bir otobüs dışında neye baktığımızı açıklar mısınız?
11: Bu 1989 model bir neon plan ama parti otobüsüne çevirdik. Bu tekerlekli bir parti aracı. Bu otobüsteki en çılgınca şey şoföre bahşiş olarak dans yapılmasıydı. Bu otobüs 2 yıldır bizdeydi. 55 yolcu kapasitesine geçmeye hazırız.
1: Satacak mısın yoksa rehin mi bırakacaksın?
11: Satmak istiyorum. Otobüsü LES ve ST getirmeden önce tamamen sterilize edildiğinden emin oldum.
2: Aman tanrım. Bunu kesinlikle almalıyız. Yılbaşı partisi için veya çalışanlarımızla parti vermek için kullanabiliriz. Ya da reklam için kullanırız. Beğendiniz mi?
1: Beni biliyorsunuz. Hadi ama beni biliyorsunuz.
3: Ben hayır diyorum. İstemiyorum.
2: Ben beğendim.
3: O zaman siz ilgilenin çünkü ben yokum.
11: Ne düşünüyorsunuz?
3: Ofisimize buyurun.
11: Harika.
1: Set bu otobüsü asla istemiyor. Eş de istiyor ama ben ondan daha çok istiyorum. Bunun için ne kadar istiyorsun?
11: 20.500 istiyorum.
1: Pazarlık payı var mı yoksa 20.500 mü?
11: 15.000 ile başlayalım.
1: 20.000'den 15.000'e indi. Anlaşabileceğimizi biliyorum. 6.000 yaparsan
11: 6.000 olmaz.
1: 7.000 yaparsan
11: 7.000 olmaz.
1: Memnun olduk.
3: Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
3: Kusura bakmayın.
11: Hiç önemli değil.
1: Başka bir teklif daha versek güzel olurdu.
3: Satmak için çok pahalı.
1: Hadi ama. 8.000 olmaz mı?
3: Hayır.
1: O parti otobüsünü 8.000'e alabileceğimi biliyordum. Seth'in artık Les'in istediği şeyi alabileceğini anlaması gerekiyor. Les onu kim ne düşünürse düşünsün alacak. İşte o kadar.
3: Bekle, bekle. Bunu yaptığında evet demeliz ki olduğunu biliyorsun değil mi?
2: En fazla 10.000 verebileceğim.
1: 8.000 verirse alacağım. 8.000.
11: Getir bakalım. Çeki imzala ve gidelim.
1: Biliyordum. 38 yolculu bir parti otobüsü aldık. Almam gerekiyordu. Onunla ne yapacağımı bilmiyorum ama aldım. Ama bir şey bulacağımızdan eminim.
10: Fadiyez'de bir sorun var. Rahatsız mı oldun? Beni rahatsız eden tek şey sahtekarlar.
12: Baksana, az zarf çok iş.
4: İşte böyle bebeğim, kelebek gibi uçar, arı gibi sokarım.
3: Erkek tişörtleri hepsi burada. Sizinkiler bu kadar. Teşekkür ederiz. Memnun oldum.
2: Tişörtlerin parasını aldın mı?
3: Bobby aldı.
1: Bobby, tişörtlerin ödemesini sen mi aldın?
13: Hangi tişört? Tişörtler hakkında hiçbir fikrim yok benim. Bilmiyorum.
2: Tişörtleri bedavaya mı verdin? Seth tişörtleri ödemesi yapılmadan verdi. Hiç dikkat etmedi.
3: İyi de çok üstüme geliyorsunuz.
2: Tamam.
3: Ciddiyim. Gerçekten.
2: Bakalım bir dahaki sefere nasıl düzelteceksin? Bir dahaki sefere biri kontrol etsin. Tamam mı? Anladınız mı?
1: Biz de buradaydık. İlgilenebilirdik.
2: O ilgilendi. O ilgilendi.
3: Kimin umurunda?
2: Sadece soruyorum.
1: Ama tişörtler
3: gitti. Dinlemek istemiyorum.
2: Tişörtleri veren sensin.
3: Bak.
1: Seninle açık konuşacağım.
3: Les, sakin ol.
1: Bana sakin ol deme.
3: Ciddi olamazsın.
1: Üzgünüm. Kimse gelip bana sakin ol diyemez. Sakin olamam. Buranın sahibi benim. İstediğimi yaparım. Fişe tak şunu.
2: Artık dikkat et.
3: Kimin umurunda?
2: Dikkat
3: Bunu
2: et.
3: Sadece 20 dolarlık tişörtler için yaptılar. Kimin umurunda? Yürüyen billboard gibiydiler zaten. Hala devam ediyorsun.
2: Çünkü tamam. Cama vuruyorsun.
3: Rahatsız olduysan git.
2: Bana bir şey söyleyeceksen arkaya çağır.
3: Hala devam ediyorsun.
2: Uzatma.
3: İşine bak, tamam mı?
6: Hadi ama dostum, bırak beni. Bırak.
3: Ne zaman çenesini kapatacağını bilmiyor.
2: Saygısızlıkta sınırı aştın. Sana böyle davranmıyorum, sen de bana davranma.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Net! Kazancım net, sigortam net.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.
20: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.
21: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
22: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
23: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
24: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bankası. İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
1: Ben mi?
0: Evet.
1: Ne sunacaktım?
0: Sence?
1: İş şef aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
0: Ve?
1: Ben isterim, iş şefim yapar.
0: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam iş, iş bankası. Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indi.

0: Merhaba.
1: Nasılsınız?
0: Nasılsınız?
1: Bu şey çalışmıyor. 160 dolar ödemiştim.
0: Buradan mı aldınız?
2: Paramızı geri istiyoruz.
0: Sorun şu ki veremem. Para iadesi yapamam. Öyle bir seçeneğimiz yok. Size başka bir ürün verebilirim. Onda sorun yok. Sizi mutlu edecek başka bir şey bulabiliriz. Bu hoşunuza gider mi?
2: Hayır. Hiç hoş değil dostum. Paramızı istiyoruz. Kardeşime bozuk ürün satmışlar. Rehin dükkanlarını zaten hiç anlamam.
0: Burada yazıyor. Her şey olduğu gibi satılır ve iade yoktur.
2: Hay aksi. Niye ki?
0: Çünkü öyle bir seçenek yok. İade yapmıyoruz.
2: Bunu biriyle konuşamaz mıyız?
3: Benimle konuşabilirsin. Sorun ne?
2: Buradan aldığımız bir şeyi iade etmek istiyoruz dostum.
3: Maalesef para iadesi yapmıyoruz. Fişinizde de yazıyor. Ama bir şeyler almak istiyorsan alabilirsin.
2: Elimizdekinden çok daha iyisini istiyoruz.
3: Üstüne para mı vereceksiniz?
2: Hayır.
3: Peki daha iyisini neden vereyim?
2: Çünkü bunu istemiyoruz.
3: Bayım dinleyin. Bayım. Bunu bayım dinleyin. Kullanın. Sizden gitmenizi istemek zorundayım. Lütfen gidin.
2: O da
3: gidin.
2: Ne demek? Kimse bir şey yapmayacak mı?
3: Onu sizin için değiştireceğim bayım. Seçeneğimiz bu. Ne diyordunuz hanımefendi?
1: Tamam, tamam, öyle yapalım.
3: Tamam.
2: Hayır.
3: Neden bu tarafa gelmiyorsunuz? Hadi bu tarafa geçelim.
2: Tamam mı?
3: Bu tarafta konuşalım, olur mu?
2: Yok.
3: Hadi bayım, lütfen.
2: Nasıl yani? Adamların üstüne mi sarılıyorsun, ha?
3: Yürü.
2: Defol git buradan.
3: İşlerin çirkinleşmesini istemiyoruz.
2: Ne diyorsun dostum? Adamların üstüme yolluyorsun. Ne yapabilirim ki?
3: Sadece kardeşinin yanında büyüklük taslıyordu. Onu yere çalıp bir pankek gibi fırlatabilirdik. Bunun yerine hak etmese de ona saygı göstermeye çalıştık. Hadi ama dostum, bu kadar aptal olma bayım.
2: Hey. Lütfen. Tamam, sorun yok. Ama geri döneceğim.
3: Kontrolden çıkana kadar saygımızda kusur etmedik.
1: Önemli değil. Daha fazla sorun yaratmayalım.
0: Hayır, sorunun farkındalar. Onunla ilgilenecekler.
2: Kardeşim nerede dostum ha? Onu burada boşu boşuna bekletiyorsunuz. Neden bahsediyorsunuz siz? Bırak beni adamım. Çek elini. Bırak. Ne yapıyorsunuz ha? Bırak beni dostum. Bırak. Hayır.
0: Hey.
2: Hayır. Hayır. Hayır. Hayır.
0: Buradan gitmeden önce ürünü beğendiğin bir şeyle değiştir, tamam mı?
1: Tamam.
0: Ağlamana gerek yok, her şey yolunda.
3: Yaşanan tüm olaylardan sonra müzik setini değiştirdik. Yenisiyle değiştirmemize çok sevindim.
1: Tamam.
0: Teşekkürler.
3: Çok teşekkürler.
1: Buraya her zaman geliyordum. Beni rezil ettin.
2: Daha iyi yerlerden de kovulmuştum ben.
4: Ayın sonuna geldik, hiç param kalmadı.
5: Hadi bize bir güzellik yap.
4: Şu kalabalığa bak.
5: 200 kişi falan var. Evet, 200.
6: Berbat durumdayız dostum.
3: 50 dolar gitti.
7: Tamam, iyi de yarım saat geçti ve Ashley bana cam masaya vurmamamı söylüyor. Benimle ne sorunu var?
3: Seth bana sakin olmamı söyledi ve sonra Ashley ile tartışmaya başladılar. Büyük bir tartışmaydı. Hepsi birkaç tane tişört yüzündendi.
4: Öfkeden çılgına döndüğü için yüzüne bile bakmadım.
1: Açıkçası kırıldım. Erkek kardeşimin beni bu duruma düşürmesinden hiç hoşlanmıyorum. Burada çalışanların saygısını kazanmam çok uzun zamanımı aldı ve bana sürekli bu şekilde davranıyor. Niyetini anlayamıyorum.
0: Son zamanlarda kontrolden çıkmaya başladım, farkında mısın?
7: Evet dostum.
0: Ona senden uzak durmasını söylemelisin.
1: Hiç komik değil.
0: Bence öylesiniz.
1: Hayır, komik değil. Bu tür saygısızlıklardan hoşlanmıyorum. Nokta.
7: Ne zaman çenesini kapatacağını bilmiyor.
3: Oturaklı merdiven
1: onunla
3: istemiyoruz.
1: Onunla konuşmalısın.
3: Durması
1: bana
3: gerekiyor.
1: Bana herkesin önünde çenemi kapatmamı söyledi. Onun peşini bırakacakmışım. Bana saygısızlık ediyor ve bunu herkesin önünde yapmaması gerekiyor baba. Nokta. Benimle bir daha böyle konuşamaz. Bunu ilk kez yapmadı ama artık bu son olacak. Yetti artık. Buna izin veremem. Yeter.
3: Tamam. Seth asla Ashley ile o şekilde konuşmamalıydı. En başta benimle o şekilde konuşmamalıydı. Bence hata yaptığının farkında olduğu için o kadar öfkeli. Sorumluluk alıp bu durumu kabullenseydi Ashley de üstüne gitmezdi. Ve bu olay bu kadar büyümezdi. Sana son kez söylüyorum. Bana bir daha sakin tamam. ol deme. Birkaç tişört için tamam. bile olsa. Tanrı aşkına Seth, ne yapacağımı biliyorum. Hı-hı. Bu işi yıllardır yapıyorum. Kaybetmeyi sevmiyorum.
7: Ama gerçek çünkü tişörtler çoktan gitti.
3: 10 dolar da olsa, 20 dolar da olsa tamam. kaybetmek istemiyorum. Para kaybetmek istemiyorum. Buna öfkelenebilirim. Burada her şeye öfkelenmeye hakkımız var. Bana sakinleşmemi söyleyemezsin. Bırak başladığım işi bitireyim. Ayrıca kız kardeşine çeneni kapa diyemezsin.
7: Şimdi ona Ashley mi oldu?
3: Böyle davranmanı hak ediyor
7: mu? Tamam.
3: Evet. Çalışanların önünde böyle mi konuşacaksın?
7: Çalışanların önünde konuşmadım.
1: Konuştum.
7: Kimin önünde konuştum? Başka kim vardı? Ciddiyim. Kim vardı?
1: En azından özür dileyebilirdi. Böyle konuştuğum için üzgünüm diyebilirdi. Söylenenleri umursamıyor bile. Bir kulağından girip diğerinden
7: bence
1: çıkıyor.
7: Bence bunu kendi başına
3: İkinize
7: çözebilir.
3: De destek olur.
1: Neden böyle konuşuyorsun?
3: Sorunu anlamıyorum.
1: Ve yine yaptın. Satış katında biz dahil hiç kimseye saygısızlık etmeyeceksin. Bana bir şey söyleyeceksen burada söyle veya arkaya geçelim. Umrumda değil ama çalışanların veya müşterilerin önünde yapma. Saygısızlıkta sınırı aştın artık. Sürekli böyle yapıyorsun ve ben bundan hoşlanmıyorum. Sana böyle yapmıyorum ve sen de bana böyle yapmayacaksın.
7: Bitti mi?
1: Bir şey söylemeyecek misin?
7: Hayır.
1: Özür dilemeyecek Hayır. misin?
3: Buna gerek yok.
7: Nasıl yani? Ne olduğunu bilmiyorsun bile.
3: Ona böyle saygısızlık edeceksen çeneni kapamalısın.
7: Hiçbir şey yapmadım. Böyle duruyordum. Tamam mı? Bunda ne var? Kimseyi rahatsız etmedim. Sorun yoktu. Artık konuyu kapatalım mı?
3: Tamam.
7: Teşekkür ederim.
3: Setin daha önce de kontrolden çıktığını gördüm ama bu kadar sık kontrolden çıkması bir sorun. Koca bir rehin dükkanının başında. Çok stresli bir iş. Tıpkı benim gibi 24 saat işin içinde. Bu çok zor bir durum. Ne olursa olsun bu durumu aşabileceğinden emin olmalıyım.
7: Ona saygısızlık ettim mi? Evet. Ondan yüzlerce kez özür dileyebilirim ama içimden gelmiyorsa ne önemi var ki?
1: Affedersiniz. Ailenle bu şekilde konuşamazsın. Nokta. İşten sonra beni çağırıp neler olduğunu söyleyebilirsin ama insanların önünde bu şekilde konuşamazsın. Ben de onun kadar saygı görmeyi hak ediyorum. Artık ben de ona öyle davranacağım.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk
5: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Uyandıralım.
7: Çıtır külahten.

Tam bir de seçili modellerde tek kişilik setler 15.890 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Üstelik her 5.000 TL alışverişinize top kazanma şansı tüm Bambi mağazaları.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Bambi'de seçili modellerde tek kişilik setler 15.890 liradan başlayan fiyatlarla sizi bekliyor. Üstelik her 5.000 TL alışverişinize top kazanma şansı tüm Bambi mağazalarında.
3: Bambim var benim.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
5: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle?
7: Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
8: İlk arabamdı.
9: Fancy'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
10: Kalsın. Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
9: Başıma ne gelecek acaba?
8: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Ta-ta.
5: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in göbeğinde şehrin en büyük ve en acımasız rehin dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Müşteriler kolay para kazanmak için geliyor.
1: Aman tanrım.
0: Ve bazen keçileri kaçırıyorlar.
2: Şaka mı yapıyorsun?
3: Dokunma bana.
0: Bu dükkanda olanlara...
1: Polisler!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: İkinci el kurallarında birazdan.
4: Burası Amerika. Bunun için istediğin parayı vereceksin bana.
5: Hayır, vermeyeceğim.
6: $2,500 istiyorum buna.
1: Dürüst olayım, $500 zor veririm.
6: Vay canına.
7: Bak, ezilme koşuma gitmez.
2: Dükkanımda taşkınlık tamam yapılması benim hoşuma gitmez.
7: Ne yapacaksın? Ben kendi işime bakarım.
1: Sen deli misin kardeşim? Ben hayatında görüp göreceğin en deli adamım diyorsun. Hayır, biliyorum. Tımarhanelik deliyim ben.
4: Benim adım Kişya. Erkek arkadaşımı evden atmak için oyun konsolumu rehin bırakmaya geldim buraya. Çünkü hapisteyken bana bir faydası yok. Sokakta kalsın daha iyi. Oyun konsolum için $150 istiyorum. $150 almadan gitmem.
5: Merhaba.
4: Merhaba, nasılsın?
5: İyiyim, sen?
4: Ben de iyiyim tatlım.
5: Nasıl gidiyor?
4: Bu konsola $150 istiyorum. Sen kaç para vereceksin?
5: Tamamına mı $150 istiyorsun?
4: Hayır, hayır, hayır, hayır. Sadece buna $150 istiyorum. Bunun fiyatı ayrı.
5: Ama bunlar ikisi birden $150 etmez.
4: Öyle şey olmaz.
5: Patronum musun? İşimi mi öğreteceksin?
4: Ben sadece buna $150 istiyorum. Veremem. Hayır, ben bu konsola $150 istiyorum.
5: $100 vereceğim.
4: Hayır, $100 olmaz. $100'e veremem. Bana $150 lazım.
5: O zaman bana başka ne getirdin? Göster.
4: Önce bununla başlayacağız pazarlığa.
5: Neyle başlayacağımızı sana ben söyleyeceğim.
4: Önce bununla başlayacağız. Önce bu konsolla. Ben bunun için $150 istiyorum.
5: Bana
4: hanımefendi deyip durma.
5: Bana karşı sesinizi
4: yükseltemezsiniz. Dinle
5: beni, dinle. Ben dinliyorum. Sesinizi
4: burası Amerika. Ben özgürüm. Nasıl istersem öyle konuşurum. Bunun için istediğim parayı vereceksin bana.
5: Hayır, vermeyeceğim.
4: Peki, tamam o zaman. O zaman hiçbirine $100 daha az para vermeyeceksin.
1: Bir dakika, kredi istediğiniz için mi bağırıyorsunuz?
4: Bana ne istediğini söylesene. Ne istediğini söylesene hadi.
1: Tercih ettiğiniz için teşekkürler.
5: Anlayamıyorum, ben yardım etmek için buradayım.
4: Çünkü
1: niye
4: bağırıyorsunuz? Neden bağıramazmışım?
1: Atın şunu dışarı, çıkın dışarı, güle güle.
4: Ya öyle mi? Benim için iyi bir gün zaten, size de iyi günler.
5: Güle güle.
4: Hoşça kalın.
1: Güle güle.
5: Güle
4: güle. Benden özür bekledi. Çok yazık, bir başkasından beklesin.
5: Pekala.
8: Ash, derdi neymiş kadının?
5: O kadın biraz canımı sıktı.
8: Ama
5: çünkü ben orada gayet sakindim.
8: Neler olduğunu
5: tamam,
8: anlatma.
5: Şöyle
8: hadi.
5: Oldu. $150 istiyorum ve $150 alacağım diye üstüme geldi. Biraz kontrolümü kaybettim.
4: Bunlar soyguncu. Benimle oynamaya kalktılar ama ben oyuncak değilim. Buradan hemen gideceğim çünkü erkek arkadaşımı sokağa atmak için gereken parayı temin etmek zorundayım.
8: Merhaba.
1: Çok çeşit var. 14 karat, 10 karat, 18 karat. Ben yaptığım işte iyiyimdir. Merhaba, ben Les. Adın ne? Bu dükkanın tek bir yüzü var, o da ben. Gelecekte bu kişi Seth olabilir.
8: Evet, Les'i mi istiyorsunuz?
1: Seth her zaman biraz utangaçtı. Seth, benden insanlarla nasıl konuşulduğunu gerçekten öğrensin istiyorum. Çünkü şu anki duruma bakılırsa Seth'in ofisten dışarı çıkması gerekiyor.
8: Burada çalışmaya başladığım ilk günlerden bu yana çok yol aldım. Sadece müşterilerle değil, çalışanlarla da iletişim kurmakta zorlanıyordum. O kadar utangaçtım ki mikrofondan anons bile yapamıyordum. Ama o ilk günlerin zorluğunu aştığımı düşünüyorum.
1: Seth nasıl kendi içinden çıkıp Les olacağını öğrenmek zorunda. Bu ofisten çıkmanı istiyorum. Sana bir sekreter lazım. Amerika'nın en büyük rehincisi olmanın tek yolu tezgah başına geçmektir.
8: Burada hala senin yaptığını yapsaydık sadece ilan sayfalarında kalmıştık. Orada mı olmak istersin?
1: Hayır.
8: Tamam.
1: Sana bu odadaki yükü, baskıyı hafifletecek biri lazım. İddiaya girelim. Bir günlüğüne tezgaha geçelim. En çok kimin satış yaptığını görmek için yarışalım. Toplam satış tutarına bakmayalım çünkü asla kazanamazsın. Satış adedine bakalım. Kazanırsam sekreter
8: tutarız. Şimdi yarışmayı
1: tutarız.
8: Babam kazanırsa ben bir yardımcı tutacağım. Ben kazanırsam babam bir hafta boyunca benim işimi yapacak.
1: Eşli hakem olsun mu? Çağır gelsin.
8: Ashley ofise, Ash.
5: Ne oldu?
1: Bir sandalye kap.
8: Kurallar daha adaletsiz olamazdı. Yani hakem Ashley. Babam bir yardımcı tutmamı istiyor.
5: Katılıyorum.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Bir günlük ufak bir iddia yapacağız. Sen hakem olacaksın.
5: Nihayet bir konuda kontrolüm olacak.
8: Dinle. Faturaları saymanı istiyoruz. Beyin ameliyatı istemiyoruz.
5: Sizi izlememi ve denetlememi istiyorsanız...
1: Hayır.
5: ...memnuniyetle yaparım. Seth iddiayı kaybederse çok kızar. Seth kaybetmeyi sevmez, yenilmeyi hiç sevmez. Senin kazanacağını biliyorum.
1: Sonuç belli, ne diyebilirim?
5: Bol şans, iyi
1: şanslar.
5: İyi olan kazansın.
1: Bu tür şeyler hiç iyi değildir.
3: 41 yaşındaki her arabada ufak tefek paslanma olur.
1: Bu adam da paslanma göstersene bana.
9: Oo, salla salla. $80 ver.
1: Vay canına.
6: 313 model bu yazar kasayı buraya getirdim. Sizin rehin dükkanınız için biçilmiş kaplan.
1: Öyle mi? Rehin bırakmak yani mı istiyorsunuz, satacak mısınız?
6: Satmak istiyorum. Bu yazar kasayı satmaya ve parasını alıp Teksas'taki erkek arkadaşımı görmeye karar verdim.
1: Kaç para istiyorsunuz?
6: $2,500 istiyorum buna.
1: Haksız değilsiniz.
8: Hoş geldiniz.
1: Ama buna asla $2,500 vermezler. Size karşı dürüst olayım. Ben $500 zor
6: Vay
1: veririm.
6: Vay canına. Ama bana $1000 teklif ettiler.
8: Pazarlığa 2500'den başladınız.
6: Neden
1: daha
6: olmasın?
1: Daha büyüklerinden olsaydı, bana eski zamanları hatırlatsaydı verirdim ama...
8: Sırf nostalji
1: sırf
8: olsun
1: için,
8: diye mi?
1: Kesinlikle öyle.
8: Peki en son kaça bırakırsınız?
6: 750.
8: Sen kaç verdin?
1: 500.
6: 750.
1: 500 derseniz hemen alırım. İnanın bana iyi fiyat verdim.
6: Ben abimi çağırayım.
1: Tabii çağırın.
6: Kendisi burada
1: tamam.
6: Zaten.
8: Israr etme. 500 verdin zaten. Ya kabul
1: Biliyorum.
8: Edecekler ya da etmeyecekler.
1: Evet.
6: Ben en az 750 dedim. O 500 verdi. Ortada buluşuruz belki. Ha? Değil mi?
10: Evet.
6: 600 olsun mu? 600.
1: Geldiğiniz için teşekkür ederim. İlgilenmiyorum.
6: Tamam.
1: Pekala, teşekkür ederim.
6: Tamam.
1: Görüşürüz.
8: Gitmiyorlar değil mi? Gitmiyorlar.
11: $500. Geçen seferki tekliften daha iyi.
1: Tabii ki satacaklar.
11: 5 sene daha satmaya çalışabilirsin ama bu fiyatı vermezler ve
6: evet,
11: zaman
6: tamam,
11: kaybedersin.
6: Tamam, abim kabul et ve
8: harika.
6: Sat
8: harika.
6: Diyor.
8: Harika, anlaştık. Teşekkür
1: geçin.
8: Ederiz.
1: Paranızı ödesinler.
6: Rica ederim.
10: 1, 2, 3, 4, 5.
6: $500 anlaştım ve sattım. 30 yıl önceki erkek arkadaşımla buluşmak için Teksas'a gidiyorum. Keyfime bakacağım.
7: Bak, babamın adına konuşuyorum. Konuşma özgürlüğüm var. Burası Amerika. Sustum.
12: 20 mi? Sen deli misin kardeşim?
1: Ben hayatında görüp görebileceğin en deli adamım.
13: Otomobil piyasası durgun.
14: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
15: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
16: Ama ne otel?
17: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
16: Trivago'ya bakmamış.
19: Otel mi? Trivago.
20: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
21: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
22: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
23: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
24: Gazoz.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
23: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
24: hesap basit. Ben Chris.
25: Ben Max.
24: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
25: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
24: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
25: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
24: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
26: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
27: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
26: Ama sahipleri onları çok seviyor.
28: İlk arabamdı.
27: Fansiden vazgeçemem.
26: Geriye tek bir soru kalıyor.
27: Kalsın mı? Kalsın mı?
28: Yoksa atsın.
29: Esas heyecan şimdi başlıyor.
26: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
27: Başıma ne gelecek acaba?
28: Bakmaya cesaret edemiyorum.
27: Ta-ta.
26: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Kimse yok mu? Bakar mısınız? Sen, evet sen. Paramızı aldınız ve bize bozuk bir televizyon sattınız.
1: O televizyon ne kadar süre sorunsuz çalacak?
2: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Tata! Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: İş mi yapacaksın yoksa kavga mı edeceksin?
1: Aldığım iş de burada.
0: İlk olarak bağıracaksan sana yardım edemem. Çalıştır bakalım derdi neymiş.
1: Bak ezilme hoşuma gitmez tamam mı?
0: Ve ben de dükkanımda taşkınlık yapılması benim hoşuma gitmez diyorum.
1: Tamam sakin ol. Dükkanında bana bozuk mal satılması hoşuma gitmedi
2: o kadar. Mike sus artık sakin ol.
3: Sigorta satın aldınız mı?
1: Televizyonu babam aldı.
3: O zaman niye konuşuyorsun?
1: Ben babamın adına konuşuyorum. Derdini anlatayım.
3: Sakin ol biraz.
1: Hayır istediğimi söylerim. Konuşma özgürlüğüm var. Burası Amerika.
2: Mike.
1: Sustum.
3: Okay. Tamam pekala. Ne yapacaksın?
0: Arka tarafta bunun yerine başka bir televizyon bakıyorum.
3: Tamam.
0: 82 ekran vereceğimiz için bir fark olacak. Model yükseltiyorum.
3: Tamam. Getirin bir televizyon. Hadi tamam.
2: Teşekkür ederim.
1: Biraz daha büyüyor ama iş görür.
2: Ben memnun kalan bir müşteriyim. Bir daha gelirim.
0: Bu bir fırsattır. Alın bu 82 ekranı, bana $65 fark verin, işiniz hallolsun. Siz memnun müşterisiniz, bizi başkalarına tavsiye edersiniz dedim ve oldu.
4: Ben bu kamerayı rehin vermek istiyorum. Zamanında çok para vermiştim.
5: Niye rehin veriyorsunuz?
4: Eski kocamla beraber New York'ta gerçekten kötü bir durumdaydık. O yüzden buraya taşındık. Aile yardımı alırım sanıyordum ama alamadım. Yani tek başına ayakta kalmaya ve geçinmeye çalışıyorum.
5: Vay canına.
4: Eski kocamla gerçekten kötü bir durum yaşadım. Ve hamileyken buraya Michigan'a geldim. Burada iş bulmayı başaramadım. Ne gerekirse yaparım. Çocuklarıma en iyi şekilde bakmak istiyorum. İçinde bir mikrolens var. Fotoğrafçılık yapardım. Okuluna falan da gittim.
5: Hangi okula gittiniz?
4: Cornell Üniversitesi. Bak.
6: Evet, iyi bir kamera bu. Ne kadar istiyor?
5: Tamamına $300.
6: Ya, tamamına mı 300 istiyor? O zaman 100 veya 150 verebilirsin.
5: Sadece bu ne eder?
6: En fazla 150. En fazla o da.
5: 100 verebilirim.
4: 300 olmaz mı?
5: Hepsine 200.
4: Tamam.
5: Tamam. Umarım işinizi görür. Burada olmak insandan çok şey götürüyor. Peş peşe hikayeler dinliyorum. Kafamı dağıtmam icap ediyor. İşten çıkıp eve giderken kendi kendime iş bitti, şimdi aileme gidiyorum diye düşünmem gerekiyor. Makbuzlarınızı hazırlatayım.
4: Makinemi rehinciye getirmek üstümdeki yükü aldı diyebilirim. Geri gelip onları tekrar alabilecek olmak daha da mutlu etti. Hadi bakalım. Umarım gelecek ay daha kolay olur.
0: Hadi dükkanda müşteri var. Sıradalar, acele edin. Tamamdır. Güle güle. Harika bir anlaşmaydı. Teşekkür ederiz.
7: Gelip alacağım.
6: Güle güle.
7: Pekala.
5: Yarışma yaklaştıkça kardeşim ve babam iyice coşuyor. Bir gün süreleri var. Kapılar açılınca yani 9.30'da başlayacak ve 18'de kapandığı anda bitecek. Bakalım en çok satışı kim yapacak? Seth kaybetmeyi sevmez. Babam kaybetmeyi sevmez. İçimden bir ses ortalık karışacak diyor.
3: Hafiften bir heyecan hissediyorum. Sete yenilmek hiç hoşuma gitmez. Beni burada herkese rezil eder.
0: Yardımcı olabilir miyim? Aradığınız özel bir şey var mı?
8: Bir kamera bakın.
0: SLR ister misiniz?
8: Evet, çıkarılabilir lens olsun.
0: Evet, tabii ki. Fiyatı yaklaşık $400-500 arası olur.
8: Görebilir miyim?
0: Tabii. Çekilsene. Kamera nerede? Babam iş bitiricidir. Öyle büyük bir karizması vardır ki olağanüstüdür. İnsanlar buna kapılır. Brian'ın istediği kamera nerede? Şunu duymadığım tek hafta geçmez. Başkasıyla konuşmak istiyorum, babanla konuşmak istiyorum. Babamın yerini doldurmak çok zor. Ben doldurmaya çalışıyorum. Açıkçası satışta yanına bile yaklaşabileceğimi sanmıyorum.
5: Güzel kamera, umarım satarsın.
0: Uğraşıyorum.
8: Kaç para bu?
0: 500.
8: 400 demedin mi az önce?
0: Buna demedim. Mağazada yenisi $1000 bunun. Buraya geldiniz, indirim aldınız. Tam adamıyla konuşuyorsunuz. Sizi ayırtayım mı? Yerinizde olsam ayırtırım çünkü bu kamera satışa çıkıp tezgaha konduğu saniye gider.
8: Tamam, ayırtıyorum.
0: Teşekkür ederim Nisa, ayağına
8: ben
0: sağlık.
8: Ben teşekkür ederim Seth, sağ ol.
3: Başladı mı?
5: Başladı.
3: Bilmiyordum.
5: Kağıt duvarda, başla istersen.
3: Seth'e kazandığını düşünmesi için izin vereceğim. İstediği kadar avans vereceğim. Oyun başladı. Yardımcı olabilir miyim?
6: Bunun fiyatı ne kadar?
3: Tabii ki, ne kadar?
9: Maalesef satıldı.
3: Satılmış. Başka var mı? Özelliklerini anlat. Çünkü Seth'le bir iddiamız var. Ne sattığımı bilmem lazım. Hadi bebek açılsana. teknisyenimi çağırayım çünkü.
5: Ne oldu?

0: Ha, çalıştı. Çalıştı. Tamam, tamam.
1: Teknolojik şeyler
0: tamam.
1: De acemidir.
0: Mücevherat da iyiyim ama bunları yeni öğreniyorum.
2: Yeni öğreniyorsun.
0: Evet. Seth şu anda beni yeniyor ama bu yarışma bittiğinde sadece bir kazanan olacak ben. Bu fiyatı sadece ben verebilirim. Çantası falan dahil $150.
1: Oldu mu?
0: Tamam, sorun değil.
2: Tamam.
0: Böyle buyurun, makbuzu keseyim. Buna $150 yazar mısınız? Kapora bırakacaklar. Yanında bir de çanta verin. Buyurun. Harika, teşekkür ederiz.
3: Yarışma bir günlük mü yoksa bir haftalık mı?
0: Sonsuza dek.
4: Güzel.
5: Teşekkür ederim.
4: Ne düşünüyorsunuz?
5: Karşılığında para almayı. $50 ya da $60 almayı ve alacağımı düşünüyorum. Para almadan buradan gidemem. Hiç param yok. Kötü durumdayım.
4: Bu ceket ne zamandır sizde?
5: Ne kadar zamandır bende olduğunun ne önemi var ki? Bana biraz para ver işte, hadi.
4: Tamam, $10.
5: Sen kafayı falan mı yedin?
4: Size $10 teklif ediyorum.
5: O kadar olmaz.
0: Evet doğru, kafayı yemiş gibi duruyor.
4: Siz ne istiyorsunuz?
0: Rehin mi bırakacaktınız?
5: Satmak istiyorum. Halletmem gereken bir sağlık sorunum var. Biraz para lazım. Bana $40 verin ya da $50. En azından $60. Bana $60 ver gideyim lütfen.
0: 40 demedi mi az önce?
4: Evet, giderek fiyatı arttırıyor.
0: Bu adam tehlikeli diye düşünmeye başladım. Bu ceketi alırım sizden. $20.
5: $20 mı?
0: Evet.
5: Sen deli misin kardeşim?
0: Buyurun bayım. Evet, deliyim.
5: Ama benim kadar olamazsın.
0: Ne kadar deli olduğumu tahmin bile edemezsin. Ben hayatında görüp görebileceğin en deli adamım.
5: Diyorsun.
0: Hayır, biliyorum. Tımarhanelik deliyim ben. Sen dayak mı istiyorsun? Yerinde olsam o kadar aptal olmazdım.
5: Şimdi üstüne bir atlarsın.
6: Oho, atla istiyorsan.
0: Belindeki o kocaman silahı gördün mü? Teşekkür ederiz.
5: Neyin var senin?
0: Güle güle.
5: Böyle yap.
0: Gidin dedim size. Beyefendi, güle güle.
7: Ceketi rehin bırakmak istiyorsunuz değil mi?
0: Hayır, satmak istiyorum.
7: O zaman ilgilenmiyoruz. Sorun ne?
5: Şanslarına sen varsın burada.
0: Ya o olmazsa o var. O olmazsa o var. Ayrıca arkanda üç adamımız daha var.
7: Sadece ceketinizle ilgilenmiyoruz.
5: Öyle olsun.
7: Şu taraftan çıkabilirsiniz. Teşekkür ederiz.
5: Tamam, beni itme. Tamam, $20 verin bari, hadi. Hadi yapma ama.
4: Ben o cekete başta $10 önerdim.
0: Ben 20 önerdim.
4: Evet.
0: Dükkana ters adamlar gelirse onları dışarı atarım. Gerekirse de tekmelerim. Çünkü kimse bize numara yapamaz burada. Hiç kimse.
7: Oyun konsolu ister misiniz?
0: Bu yüzden Amerika'nın en iyi rehincisine geliyorsun.
7: Tanıştığınıza memnun oldum.
0: Mesainin bitmesine 2 saat kaldı. Durum 5-4. Seth kazanıyor ama ben öne geçeceğimi biliyorum. Hiç şüphem yok. Ben kazanacağım.
7: 120 GB.
1: 120 GB mı?
7: $200.
1: $200 mü?
7: Şimdi almazsanız satılır ve konsolsuz kalabilirsiniz. İsterseniz kapora bırakın. Sizin için ayıralım.
1: Kapora ne kadar?
7: $50.
1: Yeah. Evet, kapora bırakabilirim.
7: Herkesin satışlarını çalıyorum. Özellikle seninkileri, peşindeyim.
0: Buyurun. İşinizi göreceğimi biliyordum. Bu makine 0. Buna 175 istiyorum. Ne kadar peşinat vereceksiniz?
1: $100.
0: 175 artı vergi.
2: Tamam.
0: $100 peşin verecek.
8: Ben şu oyunu satın alacağım.
7: Tanesi $10.
8: Tamam.
1: $250 olur mu?
0: $250, anlaştık.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
6: Evet, bir video oynatıcınız var mı? $90. 80.
7: 80 mi?
6: Evet, hemen alıyorum.
7: Verelim. Dalga mı geçiyorsun? Farkındayım.
0: Farkında değilsin.
7: Farkındayım. Burada olunca ne kadar para yapabileceğimizin farkındayım. Hiç merak etme.
0: Dedim sana, dedim
7: sözüm
0: sana.
7: Sözümüzü 20 satış yaptık ve gün daha bitmedi.
0: Satış yapmak istiyorum. $900.
9: Taksitle almak istiyorum.
1: Aman tanrım.
0: Taksit olur. Taksit bu yapabilirim.
1: Harika. Bugün satışların nasıldı?
0: Kalemin var mı?
1: Var.
2: Bir şey daha mı sattın?
0: Evet, bana 900 dolarlık bir yüzük yaz. Raket ve çek.
7: Galiba babam haklı. Bizim mağazanın teşhir salonunda olmamız gerek. İnsanlar bizi tercih ediyor. Mal sahipleri olarak çalışanların yapamadığı işler yapabiliyoruz. Bugün satışta olmak hoşuma gitti. Babamın bir hafta benim işimi yapmasını görmeyi çok isterim. Bu yarışmayı kazanacağımı biliyorum.
2: Evet baylar, son durum 15-15. İlk satan kazanır.
0: Anladım.
2: Tamam. Bol şans.
0: Ben kazanacağım.
7: İyi miyiz? Herkes iyi mi?
0: Bu tarafta satılık bir geyik boynuzum var.
9: 200 doları var.
0: 200 dolar mı? Yaban domuzu kellesi olur mu?
7: Şöyle yapalım. Eve götürün, çalışırsa tamam. Çalışmazsa 24 saat içinde getirin, değiştireyim.
10: Hayır.
0: Ne bakmıştınız?
2: Video kamera.
0: Evet. Sorun değil, elimizde var.
10: Kaça verirsiniz?
7: 200 dolar.
10: 200 dolar?
7: Evet. Son, siz de dediniz son fiyat. Kendi kendini sattı.
0: 185 dolar, öbürü 80.
9: 185 mi? 160 olmaz mı?
0: 190 olmaz mı?
10: Kaça kadar açıksınız?
7: 6'ya kadar.
10: 6 mı?
7: Biraz kapora bırakın. Daha yeni geldi bu. Evet, satılabilir.
0: 170 olsun, ortada buluşalım.
9: Olur.
0: Anlaştık. Güzel. Teşekkür ederim.
9: Sağ olun,
0: ayağınıza sağlık.
7: Ben çok rekabetçi biriyim ve kaybetmekten nefret ederim.
2: Teşekkür ederiz.
0: Oğlumla girdiğim iddiayı kazandım.
9: Öyle mi? Güzel,
0: sayenizde
9: sağ olun.
0: Kazandım. Teşekkür ederim.
2: Tebrik ederim.
0: Ben kazandım.
2: Tebrik ederim.
0: Hey Seth.
2: Sen kazandın.
0: Harika.
2: Bunun anlamı yardımcı tutacaksın. Hem burada hem arkada olamazsın.
0: Burada olman lazım. Müşteriler bize güveniyor.
7: Kaybettiğim bir kez söylense yeter ama onlar illaki nasıl kaybettiğim hakkında nutuk atacak.
0: Müşteriler bize güvendiği sürece neredeyse yapmaya çalıştığın bütün satışları yapacaksın. Bu iş o kadar kolay değil çünkü hala arka taraftasın ama her fırsatta burada olman gerekiyor.
2: Burada olacaksın.
7: Tamam, neyse ne. Kabul ediyorum, yapacağız. İddiayı sen kazandın. Şimdi yardımcı tutacağım ama bu konuda yardımına ihtiyacım yok.
2: Neden? Neden
7: çünkü
2: kendinden
7: gerek
2: başka
7: yok.
2: Kimseden yardım
7: çünkü
2: alamıyorsun
7: ihtiyacım
2: sen?
7: Yok.
0: Yardım etmek değil,
7: güzel.
0: Sadece seninle beraber görüşme yapmak istiyorum. Seth kaybedince kızıyor ama şu var. Seth iyi bir ders aldı. Ben yaptığım işte gerçekten iyiyim. İşimi ofiste oturup sayılarla uğraşarak öğrenmedim. Onun tezgaha geçmesi lazım. Geçerse kazanır. Seth benim oğlum ve onu eğiteceğim. Ama beni yenmek için önünde uzun bir yol var.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
6: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
1: Bu da hala peşimde.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
7: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
8: Garaj yolundan aşağı en hızlı inen ekip bu yarışı kazanacak. Bir arkadaş çağırdım. Yarışın resmi süresini dostum Ian tutacak.
9: Arkadaştan çok resmi görevliye benziyor.
8: Öyle görünse de arkadaşım. Başlayın komutunu da bize Ian verecek. Hazır olunca başlayalım. Hazırsanız sürücüler binsin.
9: Şimdi mi bineceğiz yani?
8: Ne? Evet. Pekala. Artık sürücüler binsin.
10: İşaretimle hazır olun. Başlayın.
8: İşte gidiyor. Testere motorlu, Bedford esintili, çocuk oyuncağı, ölüm tuzağı yola çıktı. Bu çok komik.
9: Ne oldu, engele mi takıldı? Hadi al, işte geliyor.
8: Geliyor. En yüksek hız saatte 10 mil ya da 16 kilometre. Bakalım virajı nasıl alacak? Pekala, değişmeye hazır mısınız?
9: Sırada kim var?
10: Diğer ekip yola çıkıyor.
8: Durmayın, durmayın. Devam edin.
9: Harika, ben de.
8: Tamam artık, başla. Bir ayağı dışarıda, çok dengesiz.
9: Kutuya çarptı.
8: Berbat bir şey. Gerçekten çok dengesiz. Sağa sola sallanıyor.
11: Ama iyi gidiyor.
12: Aynı kutuya bir daha çarptı.
9: Bence her biri 5 saniye ceza olmalı.
8: Dur artık.
10: Süre 1.52.73 saniye.
8: Ian'a göre süren 1.53.
9: Tamam.
8: Bunun altına inmeliyiz.
9: Tamam.
8: Önce hangimiz?
9: Ben başlarım.
8: Ciddi misin?
9: Evet, bir an önce kurtulayım.
8: Emin misin pekala?

0: Detroit'in göbeğinde şehrin en iyi ve en acımasız rehin dükkanı bulunuyor.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burada müşteriler rahatlıkla nakit bulabiliyorlar.
1: Aman tanrım.
0: Bazen de kafa yiyebiliyorlar.
2: Yapabiliriz.
0: Şaka mı yapıyorsun?
2: Dokunma bana.
0: Burada yaşananlara...
1: Polisler!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: İkinci El Krallarının bu bölümünde.
3: Yani artık ofisime girip istediğin şeyi alacak mısın?
2: Canım istedi. Bir daha sakın bana böyle yaklaşma.
3: Yoksa ne yaparsın?
2: Seni uyarıyorum.
1: Buna ne kadar verdin?
4: $1,000.
1: Harika. Ne kadar istiyorsun? 20 mi?
5: Seni ilk seferinde duydum, sağ ol. Müdür o. Ön tarafa başkasını koyun, yoksa onun canını yakacağım. Evet.
3: Sen tam bir aptalsın. Senin patronun benim.
2: Sen benim patronum değilsin.
1: Aklınızdan ne geçiyordu? Bu çok amatörceydi.

0: İşe gitmeden önce rehin verdikleri eşyaları almak için dükkan açılmadan 30 ila 45 dakika öncesinden kapıda kuyruk oluşuyor.
1: Eşyamı almak için rehin dükkanına geldim. Dükkan geç açıldı ama olsun. Param burada, eşyamı alacağım. Çocuklarım için bilgisayarlarıyla oyun konsollarını rehin verdim. Çok sinirlendiler. Affedersiniz. Gelecek misiniz? Neden bu kadar geç açıyorlar? Bir sürü insan ama çok az pencere var. Affedersiniz, sürekli telefondasınız. Çok geç açıyorsunuz. Affedersiniz ama geç açtınız. Hanımefendi, orada ayakta bekliyorsunuz. Bana yardım edemez misiniz? Eşyamı hala alamadım. Ciddiyim. Bu insanlarla birlikte sırada bekliyorum. Şapşal şapşal bakma. Eşyamı alacağım. İşaret edin.
0: Hanımefendi, neden bize küfrediyorsunuz?
1: Çünkü sırada beklemekten bıktım.
0: Hanımefendi, bu tarafa gelin. İşleminizi halledelim.
1: İşte böyle. Eşyamı verin bana hadi.
0: Sıra sizin miydi?
1: Sırada bekliyordum.
0: Hanımefendi, sıra sizin miydi?
1: Evet, evet. Param burada. Umarım yeterince vardır. Bilgisayarımı ve oyun konsolumu alacağım.
2: Toplamda 227.15 tutuyor.
1: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, yeterince var işte. 14 dolarım kaldı. 14 dolarım kaldı. Para konularında iyisiniz ama dükkanı açma konusunda gerçekten de çok kötüsünüz. Zamanında açarsanız sizden iyisi yok. Şapşallar sizi. Daha fazla gecikmeyin. Hadi
0: görüşürüz. Önemli olan bu.
1: Eşyamı verin artık. Gitmeye hazırım. Çocuklarım bu konsolları istiyordu. Şunu söyleyeyim. Eşyanızı bir daha rehin vermeyeceğim. Geldim ve eşyamı aldım. Ama başka bir gün gelip yine rehin verebilirim.
3: Bunun için ne kadar
4: verirsin? Sizin ne kadar istediğinizi siz söyleyin.
1: Salla, salla.
5: Yağlayıcı.
6: Ne dedin?
5: Yağlayıcı.
7: Merhaba.
8: Merhaba.
7: Nasılsınız?
8: İyiyim. Kocamın eşyasını almak için geldim.
7: Pekala.
8: 3 tane eşyası var. Doğum günü için kocamın mücevherlerini almaya geldim. Kolyesi ve iki yüzüğü vardı. Bunları almak için geldim. O çok özlüyor ve sürekli onlardan bahsediyor. Ben de artık bıktım.
9: Hesabında kimlik zorunluluğu var. Bunları sadece o alabilir. Bunu biliyor muydunuz?
8: Hayır. Ama bugün onun doğum günü.
9: Ama veremem. Keşke verebilseydim. Keşke elimden bir şey gelseydi. Güzel bir sürpriz olurdu ama veremem.
8: Peki.
9: Üzgünüm.
8: Teşekkür ederim. Bu çok kötü oldu. Sürpriz iptal oldu.
10: Ona yeni bir şey alabilirsin ama.
8: Bir şey satmaya çalışıyorsun.
10: Sana yardım etmeye çalışıyorum çünkü bugün kocanın doğum günü.
8: Elindekileri gösterebilirsin o zaman.
10: Tamam. Eşyalarını başkası alamasın diye hesabını bloke etmek zorunda kalmış. Bunu duyunca aklıma bir fikir geldi. Bu kadının 3 hediye almasını sağlayabilirim. Ne istiyorsun? Beyaz altın kolye, bilezik ya da yüzük? Ne istersin? Harcayacak parasının olduğunu biliyordum. Kocasının 500 dolar değerindeki eşyalarını almak için gelmiştim. Peki ya saat?
8: Saat aslında kulağa güzel geliyor. Bir bakayım.
10: Baba, bana bir iyilik yapıp saatleri getirir misin lütfen?
0: Bunlar yepyeni.
8: Aa, gerçekten çok güzel.
0: Bunlar 400 dolarlık saatler. Bunu 75 dolara
8: gerçekten
0: veririm.
8: Gerçekten mi? Hı-hı. Bunu alacağım. Buradan sadece 3 eşyayla çıkacaktım.
10: Bu kol düğmeleri harika.
8: Evet, bence bu onun için harika bir doğum günü hediyesi.
10: Hepsini çok iyi fiyata alıyorsun. Seni mutlu ettim ama, değil mi? Mutlu oldun mu?
8: Evet.
10: Önemli olan da bu. Kötü bir durumu lehine çevirmeye çalışıyordum. Böylece kocasına doğum günü hediyesi almayı başardı.
8: Teşekkür ederim.
10: Umarım doğum günü ve akşam yemeği harika geçer.
8: Mutluyum. 400 dolarlık saati 75 dolara almayı başardım. Yani bu harika bir şey.
10: Güle güle, görüşürüz.
8: Hoşça kal.
10: Güle güle.
0: Buna 60 dolar veririm.
11: Tamamdır.
10: Çok çantan var mı?
12: Garaj satışlarında elimden çıkarmaya çalışıyorum.
10: Daha 9 yaşındasın.
0: Yardımcı olabilir miyim?
11: Evet. Sevgilimin oyunlarına rehin vermeye geldim.
0: Pekala. Bu oyunlar senin mi, onun mu?
11: Onun oyunları.
0: Onun oyunları. Artık birlikte değil misiniz? Şunu soracağım. Sende kalması için izin verdi mi?
11: Hayır, benim evimde bıraktı. İhtiyacım olan tek izin bu.
0: İhtiyacın olan tek izin bu değil. Eğer ona aitse bunları alamam.
11: Ama neden? Neden?
0: Çünkü bunlar ona ait. Bir gün evine gelip kapını çaldıktan sonra oyunlarım nerede derse ne olacak?
5: Amerikan mücevheratı olduğunu söylerim.
0: Evet ama çalıntı mal olarak görünüyorlar.
11: Tamam ama oyunla ne yapacağım peki ben?
0: Ben sana...
11: Yani bunlarla hiçbir şey yapamayacağımı mı söylüyorsun? Karşılığında bir şey
0: verebilirdim. Tabii senin olsaydı.
11: Hiçbir yere gitmiyorum.
0: İnsanlar bazen gelip saçma hareketlerde bulunuyorlar.
11: Bari rahat edelim.
0: Benden çalıntı olabilecek bir oyunu almamı bekliyor. Dükkanı tehlikeye atamam, bizi tehlikeye atamam. Sana ait değilse buraya getirme. Bu kadar. Yasalara göre çalıntıysa ya da sana ait değilse bunu alma imkanım yok.
11: Bunlar çalıntı değil, benim evimde bıraktı.
0: Seni anlıyorum. Ama elimden bir şey gelmiyor, çok üzgünüm.
11: Üzgün falan değilsin.
2: Sana temel olarak çaldığını söylüyor.
11: Senin değil diyor.
0: Bunu diyebilirim ve hapse girme ihtimalim var.
11: Hapse falan girmeyeceğim ben.
0: Göreceksin demiyorum zaten ben. Ama böyle bir şey yapma ihtimalinin olduğunu söylüyorum.
11: Hiçbir şey alamaz mıyım?
0: Maalesef öyle.
2: Gidiyoruz.
0: Sorun değil. Teşekkürler. İyi günler.
4: Pekala, neyiniz var?
6: Elimizde 95 model Camaro
10: var. Peki kilometresi kaç?
6: 225 bin.
0: Vay canına, ne zamandır sizde?
6: Yaklaşık 8 aydır. Diğer aracıma motor yapabilmek için bunu alıp tamir ettim.
0: Ne durumda?
6: Harika.
10: Berbat kokuyor. Arabanın her şeyi kötüydü. Kokusu, görünümü, arabaya düzgün bakmamışlar. Kulağa iyi gelmiyor.
13: 6 silindirli motor.
4: Kaça satmayı düşünüyorsunuz?
6: Bu tür araçlar 3700'e satılıyor. Ben de 2800 istiyorum.
0: Neden?
6: Neden mi?
0: En düşük ne yapabilirsin? Elinden çıkarmak istediğin bir hediye gibi düşün.
6: Hiçbir şey hediye değil ve elden çıkarılmaz. Bunu biliyorsun. Bu işin
10: sana yardım etmeye
13: yardım
10: çalışıyoruz.
13: Yardım etmekle fiyat kırmak arasında çok fark var.
6: Teklifin ne? 2800'ü temel alalım.
0: Buna hiç yakın olmaz.
13: Para kazanmak için buradasınız. Onu dediğini diyecektim. Yardım etmeye çalışıyorsunuz. Kimse hiçbir şeyi ucuza vermez. Söylediğim buydu. Çünkü o bunu hediye etmemi istedi. Hiçbir şey hediye değil. Ucuza verilmez.
10: Bana neden kaba davrandığını anlamıyorum. Arkadaşına yardım etmeye çalışıyorum ama orada durup bana şikayet ediyor ve kötü davranıyor. Yani kim olduğunu sanıyor. Yardım etmeye çalışıyorum.
13: Bana tavır yapıyorsun.
10: Hayır yapmıyorum. Ne kadar istediğini soruyorum ve yardım etmeye çalışıyorum.
13: Fiyat hakkında konuşuyoruz ama bu onun arabası.
4: Kardeşim müşteriyle araba yüzünden tartışmaya girdi. Asıl sorun şu. Tartıştığı kişi arabanın sahibi falan değil.
10: Üzgünüm ama ben içeri geçiyorum. Bol şans.
13: Tabii.
10: Benimle gelmeyecek misin?
4: Bunu merak ediyorum.
10: Konuşabilir miyiz? Bu adam buraya gelip bana çok bilmişlik yapıyor. O yüzden ona bir dolar bile verme taraftarı değil.
4: Fark etmez.
10: Anladın mı baba?
4: Hayır. Ciddi misin sen? Burada
0: haklı,
4: iyi para
0: evet.
4: kazanabiliriz. Olayı
0: bu yüzden duyguyla hareket etmiyoruz.
10: Tamam. Onu kazıklayacağımızı ima etti.
0: Bize bir şey satmak ya da rehin bırakmak için geldiğinizde size her türlü yardım ederiz. Uzun zamandır bu işin içerisindeyim. Çok iyi bir itibara sahibim. Yani seni kazıklayacağımı düşünürsen kızarım.
10: Benden söylemesin.
4: İşler çok kızışacak.
10: Hiç umurumda değil.
0: Sizi aşağıladığımı düşünmenizi istemiyorum. Üzerinde uğraşacağımız şeyleri satın almayı sevmiyoruz. Biz böyle çalışıyoruz.
6: Ben de bir iş insanıyım.
0: Öyle mi?
6: Saygı duyarım.
0: Öyle mi?
6: Araba ve motosikletler üzerinde çalışıyorum.
0: Vay canına.
6: Özel motosiklet tasarlıyorum.
10: Bu adama inanamıyorum. Gerçekten. Yüzüne tükürebilirim.
4: Sen içeri geç.
0: Geldiğiniz için teşekkür ederiz.
6: Ben teşekkür ederim. Sağ
0: olun. Eşinin sorunlarından biri şu. Duygular. Duygularınızın sizi ele geçirmesine izin verirseniz pazarlığı kaybedip kötü kararlar
10: tabii,
0: verirsiniz.
10: Tabii teşekkür ederim. Berbat tavrını alsın ve gitsin.
14: Tüm gündür sarhoşuz. Sabah ondan beri adamım.
15: O zaman mideniz çok sağlam.
4: Ne kadar istiyorsunuz?
16: 1200.
17: Oo, hiç indirmeyelim.
4: Sesinin daha yüksek çıkması haklı olduğunu anlamına
10: gelmez.
4: Uzun lafın
10: kısası anlıyorum. Dediğini anlıyorum. Seth'le ben didişiyoruz. Biz kardeşiz, didişiyoruz ama son zamanlarda Seth iş ve burada yaşananlar konusunda çok stresli ve tüm bu nefretini benden çıkarıyor. Beni kum torbası olarak kullanıyor. Bundan nefret ediyorum. Gel bakalım Seth, gel buraya. Bunun ne olduğunu biliyor musun?
4: Evet, elmas ölçüm cihazı.
10: Peki neden internette?
4: Çünkü satıyoruz. Kardeşim mağazamızda elmas ölçüyordu çünkü lisanslı gemolog. Bunu en son ne zaman kullandın? İhtiyacımız yok.
10: Senin ihtiyacın olmayabilir. Elmaslarla çalışmıyorsun ama
4: öyle
10: ben
4: mi?
10: Çalışıyorum.
4: Öyle mi? Çalışmıyor muyum?
10: Hayır, çok sinirliyim. Seth kendini ne sanıyor da benim eşyamı satıyor?
0: Ne hakkında tartışıyorsunuz?
10: Bu benim. Şey kendi eşyalarını satmak isterse benim için hava hoş.
4: O zaman eşyamı internette sat.
10: Onun eşyaları internette satmasına izin verecek misin yani?
0: Pekala, ben buradan tamam. Kaçıyorum. Görüşürüz.
10: Ben de senin eşyalarını satarım.
4: Bu eşyanın burada durup toz tutmasına izin vermeyeceğim. Yani
10: benim
4: eğer
10: eşyalarımı alıyorsun
4: senin
10: yani.
4: Senin eşyan mı? İşin aslı şu ki Ashley o mikroskobu elmas ölçmek için kullanmıyor. Burada değildim.
10: Buradayım, şu an neredeyim? Çocuklarımı büyütmek için buradan ayrıldım ama geri döndüm. İkimiz için de yer var. Keşke Seth bunun farkına varsaydı.
4: Bu golf sopası senin mi? Peki bu?
10: Seni ilgilendirmez.
4: Ne istiyorsun? Eşyanın envanterini mi tutayım? Hey millet, bir şey satacağınız zaman Ashley'nin olmadığından emin olun. Kayak takımı senin mi? Tamam, oradaki her parçayı ona sormayı unutmayın.
10: Seth didişmek istiyorsa kendi bilir. Ben de didişirim. Benimle zıtlaşmak mı istiyor? Buyursun gelsin. Mücadele etmesini iyi bilirim.
4: Merhaba.
10: Nasıl gidiyor?
16: Merhaba. Bakın. Bu fişleri görüyorsunuz. Üniversiteyi bitirmeye çalışıyorum kızımla beraber. İşte bu onun çocuğu.
10: Tamam.
16: Burada yeni bir kız vardı.
4: Sheila devamlı müşterimiz. Her gelişinde zorluk yaşıyoruz ama bu sefer başarısız oldu.
16: Son makbuzum bu. Bilgisayarım için faiziyle beraber ödemiştim. Yani bilgisayarım için Ekim'e kadar vaktim vardı.
10: Burada Temmuz yazıyor. Sonunda neler olduğunu anladım. Bilgisayarını almak istiyordu ama ödemeleri 3 ay geciktirmişti. Ona geri veremezdim, satılmıştı.
16: Bilgisayarımı bulmaya çalıştılar ama bulamadılar. Amber ismimi ve numaramı kaydetti. Seni arayacağız dedi. Çünkü birileri bilgisayarımı arıyordu. Yemin ederim onu çağırın.
10: Süresi dolmuş.
16: Getireceğim çünkü o gün onunla telefonda konuştu.
4: Tamam,
16: fişi. O gün gelmemi söyledi. Ohio'dan geldim. Onu neden çağırmıyorsun?
10: Sesinizi yükseltmeniz işleri iyileştirmeyecek.
16: Ben sesimi yükseltmiyorum.
10: Pekala, size şunu açıklamam
16: bir
10: gerekiyor.
16: Bir tane daha var. Bir lütfen. Tane daha var. Bir tane daha
4: harika,
16: var.
4: Harika, getirin.
10: Getirmeniz
16: peki, tamam.
10: Getirin.
16: Ama burada olması lazım çünkü bana
4: fark etmez,
16: o...
4: Fark fişi getirmeniz gerek.
16: Müdür o. Neden onu
4: çünkü
16: çağırmıyorsunuz?
10: 5 saniyeliğine sussalardı eşyalarını alamayacaklarını söyleyecektim.
16: Bu faturayı da bu yüzden
4: eşyaları
16: aldım.
4: Getirin.
16: Okulu bitirmeye çalışıyorum. Tek amacım bu.
10: Kocası bir yandan bağırıyor, o bir yandan bağırıyor. Duymak istemiyorlar çünkü sürekli dırdır edip duruyorlar. Gitmelerini istiyordum fakat bir türlü gitmiyorlardı.
16: 16 yıl boyunca tesiste çalıştım. Bu yüzden sesli konuşuyorum. Çünkü tesis çok gürültülü.
4: Tamam da,
16: ben sadece
4: o
16: sırada gitmeye çalışan işten kovulmuş bir kadınım.
0: Buna ne kadar verdin?
18: $1,000.
0: Hadi oradan. Buna $1,000 vermedi. Garaj satışından aldı.
4: Sakin ol.
16: Biz siyahilerle uğraşması için onu öne sürüyoruz.
10: Hanımefendi yeter.
19: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
20: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
21: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
22: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
20: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
21: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
23: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
24: Atıştırmalık?
23: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
24: Bir şey diyeyim mi?
25: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
23: Abi bu adam ne yiyor ya?
26: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: çamaşırını koru.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Dur. Neler olduğunu açıklayayım.
4: Siz haksızsınız, ciddiyim. Alın, çünkü alın. Benimle o ilgilendi. Polisi arasana.
5: Tamam, alın hadi, pekala, iyi günler. Bu kadar yeter.
3: Beni tehdit etme.
4: Çünkü
3: polisi
4: beni buraya uçağırdı. Biz siyahilerle uğraşması
5: sakin
4: için
5: olun.
4: Onu öne sürüyorsunuz.
3: Hanımefendi, hanımefendi lütfen.
4: Daha bilmiyorum.
3: Yeter.
4: Sorunu bile bilmiyorum. Bunu bilmiyorsan sana yalancı dememin...
5: Pekala,
4: demek öyle.
5: Bakın, öncelikle sizin bağırışmalarınızdan dolayı rahatsız
3: yeter
5: oluyoruz.
3: Yeter artık, sorun istemiyorum.
5: Lütfen sakin
3: lütfen,
5: olun.
3: Yeter dedim.
6: Ciddiyiz, biz
5: bakın,
6: çok ciddiyiz.
5: Ben de ciddiyim
6: çok
5: ama bu sorunu çözmüyorum.
4: Bak, beni dinleyin, tamam,
5: pekala,
4: beni dinleyin.
5: Pekala, konuşmamıza
4: benim
5: izin vermeyeceksiniz anlaşılan.
4: Değil.
5: Bu kadın dediğimiz hiçbir şeyi anlamıyordu. Daha da hiddetleniyordu. Kocası araya giriyordu, daha da sinirleniyordu.
6: Benim sesim
4: bak,
6: yüksek değil.
4: Konuşuyorum.
3: Bana bir
6: ya,
3: tamam, dinle işini geri tamam, getir. Çünkü tamam, konuşmama izin vermiyorsun. Fişini
5: evet,
3: getir.
4: Sen git,
3: fişi
4: tamam.
3: Fişi getirirsen işi hallederiz.
4: Buradayken halletmem gereken iki şey daha var.
3: Tamam, sıraya geç. Seni alacağım. Fişini alınca
4: tamam,
3: bana getir, tamam mı?
4: Tamam, seni ilk seferinde duymuştum, sağ ol.
3: Tamam, rica ederim.
4: Buraya o kızı bile koymuyorsunuz. Müdür o. Ön tarafa başkasını koyuyorsunuz ve başkasıyla uğraşmak
6: yanlış
4: zorunda kalıyorum.
6: Çok
4: bu
6: yanlış.
4: Çok yanlış. Bu çok yanlış. Onu çağırın. Merak etme, birilerinin canını yakacağım.
3: Hanımefendi, merhaba. Hanımefendi, sizin işinizi şimdi halledeceğim. Şu pencereye gidin. Fişinizi göreyim, gitmenizi istiyorum. Bu işi burada bitirelim ki bir an önce gitsin.
4: Ödemem gereken şeyi ödeyip eve gideceğim. Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Şunu bir an önce halledelim. Ne yapılacaksa yapılsın. Tamam mı?
3: 39-20. Sonuç olarak diğer fişlerini yeniledim ama bilgisayarına bir daha kavuşamadı çünkü ödemesi çoktan geçmişti.
4: Ama onu istiyorum. Anlamasını istiyorum çünkü o biliyor. Geldiğimi
3: tamam, size
4: biliyor.
3: İyi günler.
4: Bilgisayarım olmayınca günüm iyi geçmeyecek.
3: Daha konuşamıyorsun bile. Sonunda bittiği için mutluydum. Yani gittiği için çok mutlu olmuştum. Haftaya tekrar geleceğini biliyordum ama. Hoş geldiniz.
7: Medyum olarak çalışıyorum.
3: Benim hakkımda bir şey
7: şu anda rehin dükkanında çalışıyorsun.
3: Bunu bildin. Seth mikroskobumu kullanmadığım için onu internette satarak para kazanabileceğini düşünüyor. Radyosu öylece duruyordu. Kablosuz klavyesi de duruyordu. Ve ben de dedim ki şu anda kullanmıyorsa neden satmayayım? İnternete şunları koyalım diyorum, kablosuz klavye ve bu.
8: Elinde ne var?
9: Bu 1955 yapımı bir pedallı traktör. Hiçbir şey değişmedi. İlk günkü
8: evet,
9: haliyle aynı.
8: İlk günkü hali daha iyiydi tabii.
9: Evet, biraz. Traktörü garaj satışından aldım. Alırken buna $50 verdim.
8: Buna ne kadar verdin?
9: $1,000.
8: Harika. Hadi oradan. $1,000 falan ödemedi. Garaj satışından aldı. Ne kadar istiyorsun? 20 mi?
9: 200 diye düşünmüştüm.
8: 200. Daha ne kadar düşersin?
9: $150.
8: Peki ya $50?
9: $125 nasıl?
8: Peki ya $50?
9: $100.
8: $40 nasıl? Şunu söylemeliyim. $50 en mantıklısı. Büyük ihtimalle $10 ödemişsiniz.
9: Hayır, hayır. En düşük $100 olur.
8: Ortada buluşalım. $75 nasıl?
9: $85 yap anlaşalım.
8: $80 yap anlaşalım. Dikkat et.
9: Pekala.
8: Teşekkürler. Aha. Torunlarım buna bayılacaklar.
5: Oyuncak traktör için $80. İyi anlaşma.
8: Artık çocuklar elektrikli şeylere biniyorlar.
10: Pedal mı? O da ne?
8: Evet, o da ne?
10: Bu işte lesin üstüne yok. Tüm ticari sergileri ve bunları nerede satabileceğini biliyor.
8: Dikkat et. Uzun zamandır antika oyuncaklara merakım var. Bunun gibi yenilenmiş bir traktör bize 4-5 bin kazandırır. Bu çok iyi bir fiyat. Harika bir pazarlık.
5: Ash.
3: Ne oldu?
5: Klavyemle radyoma ne olduğunu sorabilir miyim?
3: Satışa çıkardım.
5: Klavyemle radyomu satışa mı çıkardın? Bu mantıklı mı sence?
3: Evet, burada değildin. Burada olmayınca sattım.
5: Yani artık ofisime girip istediğin
3: evet,
5: şeyi alacak mısın?
3: Tıpkı senin eşyalarımı
5: aldığın
3: gibi.
5: Kaç yaşındayız biz? Lisede miyiz? Ortaokulda mıyız? Anaokulunda mıyız? Ofis eşyamı alıyorsun ve çalışamıyorum. Bundan bir ders mi çıkarmam gerekiyor? Sence bu mantıklı mı? Sence mantıklı
3: mısın? Konuşman bitti mi?
5: Ofisime öylece gireceksin yani.
3: Canım öyle istedi. Ne? Tıpkı senin masanı karıştırdığın
5: nereyi
3: gibi.
5: Nereyi karıştırdım? Nereyi karıştırdım?
3: Elmas ölçüm cihazımı aldın,
5: sen
3: unutma.
5: Sen tam bir aptalsın.
3: Teşekkür
5: tam
3: ederim.
5: Tam bir aptalsın.
3: Teşekkür
5: bana bir
3: ederim.
5: Ders mi verdin yani şimdi? Bana bir ders verdin.
3: Dokunma.
5: Eşyana dokunmayayım.
3: Eşyalarıma dokunma.
5: Senin patronun
3: hayır
5: benim.
3: Hayır değilsin. Hayır.
5: Peki nereye işletiyorsun? Nereye işlettiğini
3: sen
5: söyle.
3: Sen patronum
5: öyleyim.
3: Değilsin.
5: Ofisin değil. Nerede? Söylesene, sence bu mantıklı
3: sen
5: mı?
3: Sen nasıl benim eşyalarımı
5: sence
3: aldın?
5: Sence bu mantıklı
3: ben de senin eşyalarını
5: mı?
3: Aldım.
5: 3 yıldır burada değildin.
3: Hey, herkese söyleyin. Bir şey satmadan önce onun olmadığından emin olmak için
5: eğer...
3: sete sorun.
5: Sattık yani.
3: Bilmem, gidip arkadakilere sor. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir daha sakın bana böyle yaklaşma.
5: Yoksa ne yaparsın?
3: Seni
5: ne
3: uyarıyorum.
5: Yaparsın? Ne
3: seni
5: yaparsın?
3: Uyarıyorum.
5: Bir daha asla ofisime girme.
3: Yoksa ne yaparsın?
5: Kardeşimle uğraştığımda ve sinirlendiğimde bir saniyeliğine sinirden patlama boyutuna geliyorum. Dayanamıyorum. Ama sonraki 5 dakikada kendime kızıyorum.
8: Bu tartışma yeterince uzadı. Ashley ile Seth çocuklar gibi tartışıyorlar. Burayı yönetecek doğru kişiler olduklarından emin değilim. Aile kavgasının çığırından çıktığını görüyorum. Ve araya girip onları durdurmam lazım.
3: Ne oldu?
8: Oturun. Aklınızdan ne geçiyordu sizin? Gelecekte buranın sahipleri olacaksınız. Profesyonel olmalısınız. Birbirinize çalışanların önünde bağırdınız. Dükkan sahibi olunca başka bir müdüre bağıramazsınız.
3: İletişim kuruyorduk.
8: O iletişim kurmak değildi. Birbirinize bağırıyordunuz. Hem de salonda. Böyle yaparsanız çalışanlar saygı duymaz.
3: Seni gayet iyi anlıyorum.
8: Bu çok amatörceydi. Ofise gidip birbirinize bağırmak mı istiyorsunuz? Kolay gelsin, hiç sorun değil. Ama çalışanların yanında bağırmak kesinlikle çok yanlış. Sürekli kavga ediyorlar. Kontrolü birbirlerine bırakmayı istemiyorlar. Ama sonuçta işte onun ablası ve Seth ise kendi hakkını asla yedirmeyecek. Kalkın ve gidin bir şeyler satın.
6: Ben Chris.
11: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Detroit'in kalbinde kentin en büyük ve en meşhur ikinci el mağazası bulunur.
1: Burada kimse bize bulaşamaz.
0: Burada müşteriler sıcak paraya kavuşur.
1: Aman tanrım.
0: Bazen kendilerini kaybederler.
2: Bunu yapamayız.
3: Şaka mı yapıyorsun?
4: Dokunma bana.
0: Mağazada yaşananlara...
1: Polisler!
0: İnanamayacaksınız.
1: Çocuğum öldürülebilirdi.
0: Hepsi şimdi ikinci el krallarında.
2: Anlamadım.
1: Hanımefendi sakin olun.
2: Sen kimsin ki bizimle böyle konuşuyorsun?
5: Ne yapacaksın peki?
2: Biliyorsun zaten, hoşça kal.
5: Sevgilimi böyle hizaya getiriyorum.
2: Oo, anladım.
6: Pekala, bu kadar yeter. Sen sus.
2: Ben şu adamın arkasında duruyordum. Malımı bugün almalıyım, yarın
1: hanımefendi,
2: mesaiye
1: böyle
2: gitmem gerek. Para bugün gerekli, tek istediğim
1: lütfen
2: bu.
1: Lütfen bizi dinleyin
2: anlaşıldı
1: biraz.
2: Anlaşıldı mı? Dokunma bana.

0: Pekala çocuklar, işte başlıyoruz ayın ilk günü. Şimdiden sırada bekleyen 50-60 kişi var. Saat neredeyse sabahın 9.30 oldu. Her şeye hazırlıklı olun. Hanımlar, rehin vermeye de alıma da gelen çok olur. Reyon görevlileri her zamanki işlerini yapsın. Güvenlik bugün kontrolü elden bırakmayın. Dışarısı kalabalık. Hepinize iyi günler. Sonra görüşürüz. Evet, işte başlıyoruz.
1: $95.
2: 95
1: evet.
2: Mi?
3: Faturanızı kaybetmeyin.
1: Yardımı dokunacaksa bilezik için $200 verebilirim.
3: $62.80.
4: Affedersiniz.
3: Onun müşterisi misiniz, benim mi?
4: Seninle konuşuyorum. İşimin hemen halledilmesini istiyorum, hadi.
3: Bu kadın önde olmak istiyordu, çok öfkeliydi. İlk sırada olmak istedi, herkesten önemli olduğunu sanıyordu. Bir sonra sıra sende, biri
4: seninle
3: ilgilenecek.
4: Tamam, hadi o zaman. Hadi.
0: Hanımefendi, sakin olun.
3: Sen kimsin ki bizimle böyle konuşuyorsun?
4: Ne önemi var, sen kimsin ki? Polis değilsin. İstediğim insanla istediğim biçimde istediğim zaman konuşurum, tamam mı?
0: Hanımefendi, hanımefendi, bir iyilik yapar mısınız?
4: Ne yapacaksın peki?
3: Zaten biliyorsun, hoşça kal.
4: Gel buraya şimdi konuşalım. Seni medenileştirebilirim, ister misin?
0: Ne yapmak istiyorsunuz?
4: Şu faturayı alın ve bana geri verin, hadi. Al şunu.
0: Bununla ne yapmak istiyorsunuz?
4: Ödeme yapmak.
0: O zaman diğer pencereye gitmelisiniz.
4: Olmaz, hayır. Geçen sefer bu sıraya girmiştim.
0: Buradan olmaz.
4: Hayır, bir daha asla sırada beklemem.
0: Burada hizmet alabilmek için sıranızı beklemeniz gerek. Yanlış sırada beklediniz, diğer
4: tamam,
0: sıraya girelim.
4: Tamam ama diğer sıraya girmem. Doğrudan gişeye gideceğim, beni anladın mı?
0: Sizin işinizi yapamayız.
4: Öyle mi? Hepinizin söylediği bu.
0: Şu hanımı gördünüz mü? Onun faturasını almayın.
4: Hayır, hangi gişe? Beklemeyeceğim.
0: Başka gişeye gitmeyeceksiniz. Diğer müşteriler gibi siz de sıranızı bekleyeceksiniz.
4: Tamam, o zaman hep bu sıraya girerim.
0: Üzgünüm. Diğer sırada beklemelisiniz.
4: Tamam, kapatmadan hemen önce gelirim o zaman.
0: Peki, burada oluruz.
4: Sersemler.
0: Teşekkür ederim.
4: Lanet olsun size.
0: O sırada siz ne istiyorsanız yapabilirsiniz. O yapamaz. Sıra beklemek istemezseniz yoğun olmadığımız zaman gelin, ama hep yoğunuz.
4: Sonra geri geleceğiz, anladınız mı?
3: Beyaz ekipman etiketi olan başka kimse var mı? Birazdan yanınızda olacağım.
5: Bunu her ay yaşıyoruz. Alış çok, satış çok, rehin çok.
0: Satmak mı istiyorsunuz, satmak, rehin vermek mi? Buna ne kadar istiyorsunuz?
1: $1600.
0: Taşın boyutunu biliyor musunuz?
1: 2 karat.
0: Hayır. Belki hepsi bir arada 2 karat eder. Orada pırlanta ölçeği var mı? 800'e ne dersiniz?
1: En fazla 1200'e düşebilirim.
0: Ayrıldınız mı?
1: Bu benim değil, teyzemin. Onun için satmamı istedi.
0: Öyle
1: en az
0: mi?
1: 1200 istediğini söyledi.
0: Arayıp 900'ü kabul eder mi diye sorun.
1: Merhaba, yüzük için $900 veriyor. Hayır mı? En düşük ne kadar olur? 1100 mü?
0: Ortayı bulalım, 1000 olsun.
1: 1000 olur mu? Hayır mı? 1000 de mi olmaz?
0: Ver, ben konuşayım.
1: Tamam, seninle konuşacak.
0: İsmin nedir?
1: Daniel.
0: Merhaba Daniel, ben Les. Nasılsın?
6: İyiyim, ya sen?
0: İyiyim. Hadi bir anlaşma yapalım, sana $1000 vereyim.
6: Aa, bilmiyorum.
0: Bu adil bir fiyat. İnan bana, şu an kimse mücevher almıyor.
6: $1050 ne dersin?
0: Tamam. $1050 vereceğim. Bekle. Bekle. Memnun oldum. Pekala.
1: Tamam.
0: Şu pencereye gelir
1: tamam,
0: misiniz?
1: Tamam, çok güzel.
0: Pekala.
1: Teyzemin yüzüğünü getirdim. $1600 istedim. Teyzem Les'le konuştu. Sonunda $1050 bıraktık. Ama buna değdi. İyi bir para aldık.
7: Bedelini ödemen gerekiyor. Para da istemiyorum. Sevgiyle ödemeni istiyorum.
8: Ben dünkü çocuk değilim.
0: Ama öyle görünüyorsun. Ayın ilk günündeyiz. Bugünlerde çok heyecanlı oluruz. Çünkü insanlar aylık çeklerini alır ve eşyalarını rehinden kurtarmak ister. Bugünlerde daha çok satış, daha çok alış, daha çok rehin verme işlemi yapılır.
3: Mağaza kısmındaydım. Öfkeli görünen biri vardı. Aklı başında değil gibiydi.
7: Birkaç gün önce gitarımı rehin vermeye gelmiştim. Şimdi de gitarımı geri almaya çalışıyorum. Ben geçimimi onunla sağlıyorum.
3: Yardım edebilir miyim?
7: Müdür müsün?
3: Evet, nasıl yardım edebilirim?
7: Ben buraya
3: Şşt, bağırmaya gerek yok. Sesimizi yükseltmeyelim lütfen. Diğer müşterileri tedirgin etmeyelim.
7: Tamam, konuşalım. Durum şu ki ben sinirliyim. Yarım saat 25 dakikadır burada bekliyorum, tamam mı? Gitarım burada. Geri almak istiyorum. Gereken parayı da getirdim.
3: Tamam.
7: Evet, karım telefonda sürekli beni sıkıştırıp duruyor. Lanet olsun. Alo. Evet, meşgulüm. Sıra bekliyorum. Almaya çalışıyorum. İşim bitince eve geleceğim, tamam mı? Beni rahat bırakacak mısın? Okay. Evet, sadece gitarımı alıp buradan gitmek istiyorum.
3: Tamam.
7: Sadece.
3: Tamam. Olabildiğince hızlı çalışıyoruz. Faturanı aldıkları zaman ben de arkaya gidip yardımcı olmaya, seni hemen göndermeye çalışacağım.
7: Pekala, o halde tamam. Ben buradan mı alacağım?
3: Hayır, pencereden veremeyiz.
7: Olamaz.
3: Sakin ol. Olamaz. Sakinleşmeli.
7: Bunu alır mısınız lütfen?
2: Hemen arkanızdaki bankoya götürün. Metal bankodan verecekler.
7: Hangi banko?
2: Şurada, arkasında bir adamın beklediği. Deri ceketlerin olduğu yer. Size oradan verecekler.
7: Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler.
2: Size de.
7: Şimdi de burada mı bekleyeceğim?
3: Ben yardım edeceğim demiştim ya. Verin bana, tamam mı?
7: Üzgünüm ben biraz.
3: Tamam. Tamam. Siz şuraya geçin. Ben alıp getireceğim.
7: Tamam.
3: Hemen döneceğim.
7: Teşekkür
3: tamam.
7: ederim.
3: Gitar getiren var mı? Teşekkür ederim. İşte burada. Sadece bir kontrolden geçmesi gerek.
7: Evet.
9: Vezneye geçin.
3: İyi günler.
9: Haftaya evet. görüşürüz.
7: Size de.
3: Hoşça kalın.
4: Daha önce gelmiş miydiniz?
3: Hayır.
4: Kimliğinizi görebilir miyim?
10: 300 versene.
4: Buna 45 dolar verebiliriz.
11: Benim adım Sheila. Buraya kızımın anneler gününde bana aldığı yüzüğü rehin vermeye geldim. Ben evsizim. Başımızın üstüne bir çatı olsun diye elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bu durum beni biraz üzüyor. Çünkü yüzük benim için çok kıymetli. Ama içinde olduğum bu durumda ne gerekiyorsa yapmak zorundayım.
4: 200 doların yararı olur mu?
11: Bana 300 dolar lazım.
4: Sen de yardımcı ol. Ya 225 dolar?
11: Bana 300 dolar lazım. Mutlaka 300 dolar lazım. Barınaktan yeni ayrıldım.
4: Tamam.
11: 13 yaşındaki kızıma bakıyorum.
4: Benim de oğlum var, yani halden anlarım.
11: Evet.
4: Yani sana yardımcı olacaksa zorlamaya çalışacağım.
11: Lütfen dene, lütfen.
4: Bu bize ilk gelişin mi?
11: Evet, öyle.
4: Pekala. Senin için 300 doları çıkacağım.
11: Teşekkür tamam. ederim. Çok teşekkür
4: 100
11: ederim.
4: 100 dolar daha fazla verebileceğimi biliyordum. Ona yardımı dokunur, bizim de işimize gelirdi. Vazgeçmesindense devamlı müşterimiz olmasını tercih ederim. Küçük kızın durumunun ne halde olduğunu düşündüm. Üzüldüm. Bu yüzden yardımcı oldum. Sana yardım
11: teşekkür
4: edebildiğimiz
11: ederim.
4: İçin çok sevindim.
11: Çok teşekkür ederim.
4: Çok memnun oldum. Başka bir şeye
11: çok
4: ihtiyacın olursa
11: ederim.
4: Gelip bizi görebilirsin. Tamam,
11: tamam öyle yapacağım.
4: Rica ederim.
11: Teşekkürler.
4: 100, 200, 300
11: teşekkür
4: dolar.
11: Ederim.
4: İşte bu kadar. İyi günler.
11: Teşekkür ederim.
4: Hoşça
11: sana
4: kal.
11: Da iyi günler.
12: İkinci el mağazaları. Bir şey lazım olunca gidilir. Para da her zaman lazım olur.
13: Vay canına, şaka mı bu?
14: Nasılsınız?
13: İyiyim. Burada gördüğünüz şey özel yapım 3 katlı bir amfi. Kaliforniya'nın dışındaki bir firma üretti. Ben bunu neredeyse sadece kendi stüdyomda kullandım.
14: Bundan kurtulmak mı istiyorsun yoksa rehin vermek?
13: Satmak istiyorum. Bana bedeli 1300 dolardan biraz fazla oldu. 15 yaşından beri şarkı söylüyorum, rap yapıyorum, şarkı sözü yazıyorum. 5 yaşımdayken Ted Nugent ve Bob Seger'la vakit geçirdiğimi hatırlıyorum. Kid Rock dinleyerek büyüdüm. Babam 70'lerde önemli bir rock and roll menajeriydi.
14: Vada vada vada laf laf laf. Bunun özel bir yapım olduğunu söyledin. Kaliforniya'nın dışı demiştim.
13: Dışındaki bir şirket.
14: Herhangi bir şirketin
13: üretti.
14: Logosu falan var mı? Yerleştirdiler.
13: Evet, evet, evet vardı. Şuradaki delikleri görebilirsin. Ama bilirsin bu işi uzun zamandır yapan tüm müzisyenler isimleri örter tabii. İçindeki hoparlörün tanesi 75 ila 100 dolar arasında satılır. Sadece onlar bile para eder. Anlıyor musun? İstesen değiştirebilirsin de.
14: Bunun içindeki hoparlörler
13: evet.
14: ucuz parçalar. Gelmiş bana bodrumunda yaptığı bir amfi hakkında hikayeler uyduruyor.
13: Peki bunu fişe takıp sesini duymaya ne dersin?
14: Elbette takacağız ama...
13: Olur mu?
14: Çalışanlarımı bunu fişe takmaya yönlendirmeden önce aynı fikirde olduğumuzdan emin olmalıyız şu noktada.
13: Bir fiyat söyle, ne diyorsun?
14: 100 doların altında olur.
13: İki saatimi boşa harcadım. Pekala, o zaman vazgeçiyorum. Bunu yapamam, asla olmaz. Bunu öylece veremem. Verdiğin fiyata bedavaya vermiş olurum, bunu yapamam. Paraya ihtiyacım var ama 100 dolar utanç verici.
14: Tamam.
13: Amfiye bakarak sesinin nasıl olacağı söylenemez. Ya yalan söylüyor ya da konuya pek hakim değil.
14: Aslına bakarsan ben işimi gayet iyi biliyorum.
13: Ama bu özel yapım.
14: Senin fark ettiğinden çok daha iyi biliyorum.
13: 100 dolara olmaz dostum. Buraya kadar 2 saat araç kullandım.
14: 100 dolara rehin alabilirim. Sonra geri alırsın ha.
13: Tamam, o halde öyle yapalım.
14: Bu çok daha iyi olur.
13: Öyle yapalım. Rich yalan söylediğimi düşünmüş olsa da, Amfi'nin söylediğim kadar değerli olmadığını düşünse de, paraya ihtiyacım vardı ve başka şansım yoktu. O yüzden rehin bıraktım.
9: Vezneye geçin.
13: Çok teşekkür ederim. Minnettarım.
9: Haftaya görüşürüz.
11: Yanımda birkaç silah getirdim. Küçük bir hançer.
3: Oh, pekala.
15: Pekala.
3: Bu istediğim
15: tamam.
3: Şey değildi. Sen
15: bakın,
3: süreci yavaşlatıyorsun.
15: Süreci yavaşlatmıyoruz.
3: Çek git o zaman karşımdan.
16: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
5: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanın...
1: Çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım
1: Hadi. Ben Chris.
2: Ben Max.
1: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
1: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
3: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
4: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
5: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
7: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
3: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: En fazla 370'e düşebilirim.
1: 325 dolar.
0: Anlaştık.
1: Teşekkür ederim. Saat 3 oldu. Bu saate kadar alış, satış, rehin bırakma, rehinden alma sürdü. Bugün muhtemelen 700 ila 900 müşteriyle görüştük. Merhaba.
2: Nasılsınız? Yardım edebilir miyim?
1: Bakalım ne getirdiniz?
2: Merhaba. Pekala, birkaç silah getirdim. Bu küçük bir hançer. Bir hançerimiz daha var. Bunun şurasında düğmesi de var. Bu da aslında bir kemer tokası. Sevgilimi böyle hizaya getiriyorum.
3: Pekala.
2: Bunlar gerçek diş. Böyle açılıyor.
1: Hoşuma gitti.
2: Eski bir İsviçre çakım var. Bunu hiç kullandınız mı?
3: Denesene.
2: Hayır, ben pek iyi değilim. Bunun ustası aslında odur.
3: Denesene.
2: En tehlikeli silahım o.
1: Evet, eminim öyle.
4: 50 yıldır dövüş sanatları üzerine çalışıyorum. Benim için bu bir yaşam tarzı.
5: Bize birkaç hareket öğretir misin?
4: Evet. Peki ya sen?
5: Benim biraz sırtım ağrıyordu.
4: Tamam. Diyelim ki bir durum oluştu. Şimdi bana doğru gel. Gel. Ve dön lütfen. Sırtından itin onu. Sonra böyle tutun. İşte böyle.
6: İki saniyede beni boyunduruğa aldı. Soluğumu kesti ve nefes alamadım. Pekala, bu kadar yeter. Sen sus.
1: Kendini zor kurtardı.
6: Beni tamamen hazırlıksız yakaladı. Böyle yaşlı bir adamın bu kadar güçlü olmasını beklemiyordum.
1: Hadi işimize dönelim. Bunları satın almak istemeyiz ama rehin bırakmak isterseniz
2: tamam.
1: Sonra geri alacaksınız.
2: Para gerekiyor, benim bir
1: ne kadar gerekti?
2: 100 dolara ne dersin?
1: Hayır, bu fiyat olmaz. 50'ye olur mu?
2: Tamam. Tamam.
1: Peki, diğer malzemeleri de alıyoruz.
2: Tamam.
1: Sonra sana bir makbuz veriyoruz.
5: İyi günler.
2: Hoşça kalın.
5: Bunu da istersin.
2: Evet.
7: Bunlardan sadece belli sayıda üretildi.
1: Bunlardan yüz binlerce üretildi.
7: Öyle mi?
3: Bu fişiniz kaybetmeyin. Kaybederseniz 7 dolar ödemesi olur.
8: Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil. Saatlerce sıra bekledim. Sıra ilerlemiyor. Herkese sıcak basmış. Fenalaşmışlar. İşimi halledip beni göndermeliler. Müdürünüz nerede? Bu ne biçim kuyruk? Saatlerdir bekliyoruz. Artık buradan gitmem gerekiyor. Bakar mısınız?
1: Neye ihtiyacınız var?
8: Rehindeki eşyamı almalıyım.
1: Makbuzunuz
8: bütün
1: nerede?
8: Bütün gün sizi bekleyemem.
1: Makbuzunuz
8: tüm
1: nerede?
8: Gitti. Fişim falan yok. Sadece kimliğim ve param var. Anladın mı? Bu yeterli zaten.
1: Bağırmayı keser misiniz? Hey, işinizi benimle halletmelisiniz. Kuyruğa girdiniz mi?
8: Sırada beklemekten ağaç oldum.
1: Ne yapayım? Herkes gibi sen de beklemelisin. Nerede bekliyordunuz? Sıradaki o muydu?
8: Şu adamın arkasında
6: bekliyordum. Pekala hanımefendi.
1: Bağırmaya devam ederseniz işinizi halledemeyiz.
8: Dur, dokunma bana.
6: Yardım etmeye çalışma.
1: Hayır, böyle olmaz. Bağırmaya devam ederseniz size yardım edemeyiz.
8: Dostum, sadece malımı geri istiyorum. Konuşa konuşa
1: herkes
8: bütün
1: gibi,
8: günüm gitti. Daha da uzatıyorsunuz.
1: Siz de sıraya girdiniz mi? Bunu soruyorum size.
8: Şu pis heriflerle birlikte ben de sıradaydım. Görmüyor musunuz? İşte buradayım. Bakın.

0: yoksa?
1: Bakın hanımefendi. Hanımefendi değil mi?
2: Aa, belli değil
1: bilmem,
2: mi?
1: Bilmem, siz söyleyin.
2: Dostum, at kuyruğu olan sensin, ben değilim.
1: Pekala, lütfen sonra gelin.
2: Bugün geri almam gerekiyor. Yarın nezarete alınacağım. Bugün almak zorundayım. Tek istediğim
1: evet,
2: bu. Sadece bu, anladın mı?
3: Sesinizi bence, yükseltiyorsunuz bence ve diğer müşterileri rahatsız ediyorsunuz. Bunu anlıyor
1: lütfen
3: musunuz?
2: Burası böyledir dostum.
3: Umurumda değil. Ben burada iş yapıyorum. Dinlenmek istiyor, gürültü çıkarmak istiyor. Ne kadar bağırırsa o kadar dikkat çekiyor.
2: Teslim olmam gerekiyor dostum.
1: Bağırmaya devam
2: süreç
1: ederseniz.
2: Nasıl işliyor bilmiyorum.
1: Eğer bağırırsanız.
2: Tek söylediğim de bu.
3: Yavaşlatmaya çalışmıyoruz.
1: Bağırmaya devam ederseniz.
2: Çok sinirlendim dostum. Burada dikiliyorum, deli gibi terledim ve sıcak bastı, anlıyor musunuz?
3: Ceketinizi çıkarın.
2: Ceketimi çıkarmak
3: yani
2: istemiyorum.
3: Yani terlemek istiyorsunuz.
2: Sen gömleğini çıkar.
1: Niye, hoşunuza mı giderdi?
2: Belki.
3: Bazen babamın ağzını tıkamam gerekiyor. Sırayı görüyor musunuz?
2: Kuyruktaki yerimi kaybettim.
3: O zaman
1: sıraya girmenizi söylemiştim.
2: O zaman kendi yerime dönmüyor muyum?
3: Hayır.
2: İnanamıyorum. Bu iş böyle yapılmaz. Burası cehennem gibi sıcak dostum.
1: Tamam.
2: Bıktırdınız
1: beni benimle
2: burada.
1: Gelin, benimle gelin. Hadi dışarı
3: babam,
1: çıkalım.
3: Babam kadına yardımcı olmaya çalıştı. Kuyruktaki yerini ben tutarım. Sıran gelince dışarı gelip seni çağırırım dedi.
1: İşim bitince seni çağıracağım pekala. Dışarı çıkma vakti gelmişti. Sırasını dışarıda beklemeli.
2: Burası cehennem gibi sıcak.

0: Çık dışarıda bekle dedi bana. Peki neyi bekliyorum ben burada? Param yanımda, kimliğim yanımda. Eşyamı geri almak istiyorum.
1: Bu kadın sırada beklemek istemedi. Sinirleri tepesinde, herkesi bekletmemi istedi. Onu dışarı çıkardım. Sırasını dışarıda bekliyor. Hazır mısınız?
2: Kurallarımız katıdır. Bir müşteri dışarı çıkarılırsa bir daha içeri giremez. Ama babam bu kadına yardım etmek istedi. Bu da beni çok şaşırttı.
3: Pekala, $148.60.
0: Ne kadar?
3: $148.60.
0: İşte burada. Hoparlörüm için bir alışveriş arabası da
3: gerek. Şu an hiçbiri müsait değil.
0: İşte bu yalan.
1: Nazikçe muamele görmek için nazik davranmak gerekir. Hoparlörünü dışarı taşımamızı istedi ama bunu yapmayacağız. Video oyunum burada.
0: Hoparlörüm için araba gerek.
1: Hayır, olmaz.
0: Bir araba alamaz mıyım?
1: Aa.
0: Bunu buradan nasıl çıkaracağım peki?
1: Nasıl içeri getirdim peki?
0: Biri el arabasıyla getirmişti.
2: Hiç sıkılmıyoruz değil mi?
4: Hem de hiç.
1: Şu taraftan.
0: Hayır, bana dokunma.
1: Sana dokunmadım ki. Sana dokunmadım. Çıkarın onu buradan. Sonra görüşürüz.
4: Hoparlörünüzü buradan çıkarmanız gerekiyor.
0: Hoparlörü $10 dışarı çıkarabilecek kimse var
5: mı acaba? İşte geldim bebeğim. Ben hallederim.
0: Hadi, hadi gidelim.
4: Teşekkürler. Sağ olun.
5: Hiç sorun değil.
0: Hadi gidelim.
5: Canını sıkma, ben hallederim.
1: Eşyasını taşımak için kendi gibi birini buldu ve ona $10 ödedi. Neticede herkes memnun oldu.
5: En kolay kazandığım $10 bir dakika sürdü.
6: Söz veriyorum, işinizi hemen halledeceğim.
1: Çok yoğun bir gündü. Kapatma saatimiz neredeyse geldi. Ama geç kapatmalıyız çünkü sırada çok insan var. Bu kadar meşgul olduğumuza inanamıyorum.
7: Lütfen bunu da alın.
2: Sonunda gün bitti. Çok yorucuydu.
6: Burası doluydu. Sürekli hareket vardı. Telefon çalıyor, çalışanlar dolaşıyor, müşteriler dolaşıyor.
1: Bir gün içinde muhtemelen birkaç haftada geldiği kadar müşteri geldi. Pekala çocuklar. Ayaküstü toplantı. Söylemek istediğim şu. Bugün hepiniz muhteşem iş çıkardınız. Gerçekten harika çalıştınız. Mağazadaki çocuklar, tezgahlardaki kızlar gerçekten dilim tutuldu. Bugün o kadar iyi çalışıyordunuz ki yarın da aynını yapacağız. Yarın da bu kadar yoğun olacağız ama yarın işin iyi tarafı size öğle yemeği getireceğiz. Herkes harika iş çıkardı. Bugün sizinle çok konuşmamış olsak da iyi iş çıkardığınızı biliyorsunuz. Herkese iyi akşamlar. Yarın öğle yemeğimiz var. Sabah görüşürüz.
4: Alkışlamayı seviyorum.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
10: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
11: Otel harika.
12: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
16: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
17: Budur.
18: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
17: Budur.
18: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.
17: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
9: Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Tansiden vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın. Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
16: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Tata.
7: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika genelinde. Burası dolu dostum. Kontrol dışı yığınlar halinde kömülü.
1: Oho, şuna bak.
2: Aman tanrım. Olamaz. Emet.
0: Hayal bile edemeyeceğimiz hazineler var. Ah tanrım, şuna bak. Ben Matt Paxton ve ekibimle mülkleri temizliyor, dışkı yağıyor, kazanç arıyoruz.
1: Tanrım.
0: Ha, bu işsiz altın bulduk. Hem müşterilerimiz hem de kendimiz için. İçgüdülerim doğru çıkarsa, bence bu gerçek.
2: Yaşasın.
0: Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
4: Bu aynı ev olamaz.
0: Ve tam 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Çok ıssız bir yerdeyiz. Şu yere bakın, her yer karla kaplı. Burası çok güzel.
4: Evet.
0: Pullman, Washington. Hava şartları berbat.
2: Kardaki ilk işim olacak dostum.
0: Bu harika bir potansiyel müşteri. Adrian ve Tim. Adrian'e 1040 dönümlük bir çiftlik miras kaldı.
4: Vay be. Peki ailenin hedefi ne?
0: Bu mülkün tamamını ve evi boşaltmak istiyorlar. Videodaki görüntülere bakılırsa ön bahçe tamamen dolu ve evin durumu daha da kötüymüş.
5: Ama etrafı güzel bir çiftlik arazisi, hayal edebileceğiniz en güzel bölge. Ve sonra ortasında bunlar var. Merhaba, ben Adrian Fisher ve bu da eşim Tim Fisher. Büyük babam 1920'lerde 1040 dönümlük çiftliği satın aldı ve orada annem ve dayım da dahil olmak üzere ailesini büyüttü. Dayım 50'lerde eşya toplamaya başladı ve sürekli olarak müzayedelere gidiyordu ve çok tanınmış biriydi. Çok saygı görürdü.
6: Maalesef vefat ettiğinde bu bizim çözmemiz gereken bir sorun haline geldi. Ölçeği göstermek için yanında duruyorum. 1.78 boyundayım.
0: Orada çok iyi şeyler var gibi görünüyor. Bir sürü endüstriyel mimari örneği.
4: Evet, videodaki mimari kalıntılar inanılmaz,
0: evet,
4: görünüyor.
0: Öyleydi. Ayrıca çok para edebilecek birkaç heykel de var.
4: Heykeller hızlı şekilde para kazandırabilir. Boyutları ve durumlarına göre değerleri 50 binden 200 bin dolara kadar değişebilir.
0: Aman tanrım.
4: Sadece bahçedekiler bunlar.
5: Yıllardır ön kapıdan giremiyorum. Her zaman bir brandanın arkasında. Ev o kadar dağınık ve dolu ki hiçbir şeyin yerini bilmiyorum. Ama biliyorum ki gerçekten harika bronz heykeller, eski vazolar var. Sanırım bunlara uzatma vazolar deniyor. Bir altın külçesinden bahsetmişti. Ama onu hiç görmedim.
6: Etrafta dolaştık ama başlayacağımızı ve ne yapacağımızı bilmiyorduk.
5: Bunu kendi başımıza bir yılda bile temizleyemeyiz. Matt, yardıma ihtiyacımız var.
4: Bence hava büyük rol oynayacak.
0: Evet evet, daha çok kardan endişeleniyorum.
2: Evet.
0: Ve altındakileri görebilmekten. Her eşyanın üzerindeki karı silmeniz gerekiyorsa ve dışarısı 0 derece. Bu ne kadar sürecek? Ama potansiyel kazanç çok büyük olabilir. Aradığımız değerli eşyalar şunlar. Bronz heykeller, cam vazo koleksiyonu ve bir altın külçe. Tamam beyler, işte geldik. Şuraya bakın.
1: Bu videoyla bizi kesinlikle kandırdılar.
4: Araba yolu bile 3 gün sürebilir.
0: Hayır, 3 gün sürmemeli.
2: Çok fena.
0: Hadi bakalım. Gördünüz mü?
2: Çok şaşkınım.
4: Şaka mı yapıyorsun?
0: Çılgınlık bu dostum.
4: Ve ben üşüyorum.
0: Soğuk, gerçekten soğuk. Karın altındaki şeyleri göremiyoruz bile. Her yer dolu.
4: Vay canına.
0: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
4: Daha eve varmadık.
0: Biliyorum.
4: İşte çılgın olan da bu.
0: Aman tanrım dostum. Arabayla yaklaşırken uzaydan nasıl görüneceğini düşündüm. Satılacak çok iyi şeyler olabilir. Sorun şu ki hepsi brandaların altında sıkışmış. Aynı zamanda kar ve yağmur yağıyor ve kar bizim için gerçek bir zorluk olacak. Yapabilecek miyiz bilmiyorum. Merhaba, merhaba.
5: Merhaba Matt, nasılsın?
0: İyiyiz, iyiyiz. Üşüyorum günaydın ama Matt. İyiyim. Seni görmek, seni çok, görmek güzel.
6: Çok güzel.
0: Seni de görmek
5: sizin
0: güzel.
5: Sizin için kar yağdı.
0: Evet. Girmek için sabırsızlanıyorum. Kaylant, neden burayı kontrol etmiyorsun?
2: Tabii.
0: Ve sen de evinin yan tarafını kontrol edebilirsin. Ben de onlarla içeri gireyim. Evet. Tamam mı?
4: Tamam.
0: Tamam. Gidelim. Tamam. Siz bana yolu gösterin. Tamam. Takip edeceğim.
1: Peşindeyim Mike.
0: Tamam, burası ön kapı mı?
5: Dayım burayı örtülü tutuyordu.
0: Tamam.
5: Çünkü hırsızlıktan korkuyordu.
0: Tamam, yani istifleme konusunda öğreneceğiniz bir şey var. Her şey kasıtlı. Genellikle en az değerli şeyleri daima öne koyarlar.
5: Anladım.
0: Önünü kapatır ve değerli şeyleri arkaya saklarlar. Diyorlar ki eve bile giremiyorsunuz. Ön kapı ve arka kapı tamamen kapalı. Üst kat merdivenleri de tamamen kapalı. Yığının büyüklüğü karşısında kendimizi kandırmamamız veya kaçıp gitmememizin bir nedeni var. İstifçilikle ilgili prensipler ve öğrendiğimiz her şey hala aynı.
5: Bir sürü eşya var.
0: Evet var. Tanrım, bu inanılmaz.
5: İşte oturma odası.
0: Şuna bakın. Ön kapıyı zar zor girebileceğim kadar açtık ve antreye atladım. Dört bir yanım kutularla dolu. Hiç yer yok. Her yerde eşyalar var. Bu ne? Merdivenler mi?
5: Evet.
6: Bunlar merdivenler.
5: İşte bunlar
6: evet.
5: Çok güzel merdivenler. Üst katta dayımın yatak odası var. Çocukken dayımın yatak odasına kesinlikle girmemiz yasaktı. Kapısı hep kapalıydı ve içeride ne olduğunu merak ederdik. İşte bütün değerli şeyler orada diye düşünürdüm.
0: Tamam, ben bir çıkayım. Bu eve 3 kişi bile zor sığıyor. Yani ev işte o kadar dolu. Ama yukarı çıkmamız gerek. Parayı bulacağımız yer orası.
2: Eldivenlerimi takmalıydım. Uh-oh. Burada değerli şeyler var. Her yer karla kaplı. Bu işi çok yavaşlatıyor. Her yerde dolaplar var. Ve ellerim donduğu için işler 10 kat daha zorlaşıyor. Bu şeylerin çoğu çok değerli. Çoğu da çöp değil. Çok dikkatli olmalıyız. İçlerinde bir sürü şey var. Oh. Bu büyük bir kediymiş.
4: Aman Tanrım. Bir sürü mimari kalıntı. Bunlar satılacak. Şu vazolara bak. Başta şüpheciydim. Ama bahçede şimdiden çok değerli şeyler buluyoruz. Bu da bana bu evin içinde harika şeyler bulacağımız konusunda güven veriyor. Pekala. Botlarını silmeyi unutma. Burayı kirletmek istemeyiz.
1: Kar yağıyor. Çıkarken ayaklarımı silsem daha iyi.
4: Tamam. Burası mutfak olmalı.
1: Pekala.
4: Ve şu uzatılmış camlara bakın. Aradığımız değerli şeylerden biri. Hey. Baksana Chris.
1: Mike, bence arkana dönmelisin dostum.
4: Aman tanrım. Burada da uzatılmış cam var. Ve burada bazı inanılmaz parçalar var.
7: 1950'lerde yüzyıl ortası modern tasarım işlevselliğe eğlence kattı. Ancak bir aksesuar dönemin uzay çağı havasını mükemmel bir şekilde yakaladı. Uzatılmış cam mozaların uzun dramatik bir şekilde uzatılmış silüetleri.
4: Bu parçalara kendine özgü görünümünü vermek için bir cam üfleyici erimiş camı fırından üfleme borusuna toplar. Sıcak cam tabana desenini veren kısa geniş bir kalıba üflenir. Aşırı sıcakken üfleyici parçayı aşağı doğru sallar. Yer çekimi boyunu dramatik şekilde uzatarak o karakteristik uzun dalgalı formu yaratıyor. İki parça birbirine benzemez ve orta yüzyıl modern tarzı meraklıları bugün bile onları arıyor. Beyaz süt camından yapılmış uzatılmış bir vazo yakın zamanda açık arttırmada $7,000 satıldı. İyi durumda oldukları sürece iyi para eder.
1: Tamam.
4: Girmek için temizlemek gerekiyor. Yoksa imkansız. Şuraya bak. Oo.
0: Tamam, burada yeterince şey gördüm. Bunu nasıl yapacağımı anlamaya çalışıyorum. Tamam. Kartlarımı hemen açacağım. Bu işi alırsak şimdiye kadar yaptığımız en büyük iş olacak. Oldukça şaşırtıcı bir temizlik olurdu. Bu yığınların çoğuyla birçok aile bir çözüm bulabilir.
6: Biz bulamadık.
5: Evet.
0: Bu inanılmaz arkadaşlar.
5: Evet.
0: Bu başka bir seviye.
5: Evet.
0: Adamlarımla konuşayım bakalım ne yapabiliriz.
5: Harika.
0: Tamam. Birazdan görüşürüz.
2: Oo.
0: Nasılsınız beyler?
4: Nereden başlayalım?
1: Vay canım.
0: Aklım başımdan gitti. Böylesini hiç görmedim.
4: Kaç gün sürer?
0: Yani şuna bakın, işin hacmi ve hava koşulları nedeniyle 6 güne ihtiyacımız olacak.
4: Tamam.
0: Bu inanılmaz. Yani gerçekçi olursak bunun maliyeti ne olabilir?
2: Gerçekçi olursak 50 bin dolar.
0: Tamam, yani maliyet 50 bin dolar. Bu işi zorlaştıran milyonlarca şey var. Gördüğünüz gibi kar yağıyor. Ağır ekipman ve çok sayıda insan getirmeye çalışıyorum. Bu iş ve zamanlamanın hava koşullarıyla pek uyumlu olmadığı ortada. Maliyet konusunda ne düşünüyorsun?
4: Hala anlamaya çalışıyorum. 1040 dönümlük bir arazideyiz. Ve Zula 28 dönümlük alanı kaplıyor. Karla kaplı olmayan birkaç şeye baktığımızda burada gerçekten harika şeyler var. Yani 150 ila 200 bin dolarlık bir potansiyel var. Ve bu konuda oldukça eminim.
0: Söylentilere göre bir yerlerde saklı altın var. Büyük bir kazanç elde edebiliriz. Gerginim mi? Bence burada potansiyelin ucu bucağı yok.
2: Evet.
0: Evet, bunu almalıyız. Nasıl vazgeçebiliriz? Tamam, aileyi bulmaya gidiyorum. Evet, bu bizim için iyi bir
4: efsanevi
0: fırsat.
4: Olsun. Efsanevi olsun.
0: Tamam, birazdan dönerim.
2: Tamam.
0: Evet, nasılsınız?
6: Biliyorsun,
5: İyi.
6: Söylemiştim.
5: Siz nasılsınız?
0: Üşüyorum.
6: Üşüyor musunuz? Şaşırdınız
0: Düşündüğüm
6: mı?
0: Düşündüğüm şey şu, üşüyorum ve şaşkınım. Bu iş için 6 gün gerekiyor. Her şeyi temizlemenin maliyetinin 50 bin dolar olacağını düşünüyorum. Hava koşulları ve buradaki durumun gerçekliği nedeniyle böyle. Bununla birlikte buradan en az 150 bin dolar kar edebileceğimizi düşünüyorum. Bu evi temizleyeceğiz. Ama tüm bu zorlu şeyler nedeniyle yarı yarıya paylaşım yapacağız.
5: Evet.
6: Evet, ne düşünüyorsun? 60'a 40.
5: 60'a 40 yapabilir misin?
0: Bu evde olmaz. Evin içinde bunun ne kadar büyük olduğunu yeterince vurgulayamam. Bu Zula'nın ağırlığı ve tonajını ölçmenin bile bir yolu yok. Yani astronomik. Gördüğüm en büyük Zula. Ama hazineler buradaysa ve kar da uygunsa yapmak zorundayım. Bu başka bir seviye ve yardım etmek isterim. Buna değmesi gerekiyor.
5: Kesinlikle.
0: 50'ye 50. Ne dersiniz?
6: Evet, tamam. Razıyız.
0: Heyecanlıyım.
6: Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Bu birazdan iyi, görüşürüz.
6: Hoşça kal.
2: Günaydın arkadaşlar, bu yolu açık tutmalıyız. Çöp konteyneri buraya. Onu doldurduktan sonra konteynerleri buraya sıralayabilmek için yolları temizleyeceğiz.
4: Tamam. Hadi tamam başlayalım. Mı?
2: Hadi bakalım.
0: Sadece çöp konteynerlerini içeri getirmek bile oldukça zor. Evden çöpü çıkartıp ve ayırmak sonraki iş. Bu evin giriş yolu çok uzun ve dar olduğu için kamyonun gelip çöp konteyneri bırakması imkansız. En yakın 800 metre mesafeye gelebiliyorlar ve bu da bizim bir şey yapmamız için çok uzak. Caelan ve Mike çöp konteynerinin sığabileceği bir alan açmak için ekiple birlikte çalışacaklar. Bu yapıldıktan sonra bir kamyonetin çöp konteynerlerini eve kadar getirebilmesi için yolu genişleteceğiz. Böylece çöplerimizi hızlı şekilde taşıyabileceğiz.
4: Tamam, taşıyalım. Bu hurda. Ne dedin?
8: Bu taşı taşıyalım mı?
4: Evet, bunu buradan çıkarmamız gerekecek.
8: Anladım.
2: Eve giden yol çok dar. Keçi yolu gibi. Bu yüzden çöp ekibi her şeyi 3 futbol sahası ötedeki çöp konteynerine taşıyor. Bu onları yavaşlatıyor. Ve bu işte vakit nakittir. Yol bir römork için yeterince genişlediğinde hurdacılar her şeyi evden römorka kadar çok daha hızlı taşıyabilecek.
4: Ha, şuna bakın. Mücevher buldum. Bu yüzden her şeye bakmamız gerekiyor. Bakın, burada mücevher buldum. Gümüş olabilir.
8: Aa, evet. Ne bulacağınızı bilemezsin.
4: Nerede bulacağını bilemezsin.
0: Sanırım bu kapıyı 15 santim daha açabilirim. Bu kadar. Sonra da zeminden başlayıp bu yöne doğru ilerleyeceğim. Evet.
1: Tamam.
0: Buradan başlayacağım. Bana birkaç çöp torbası getirebilir misin?
1: Tabii.
0: Kapıyı açmaya çalışın. Caelan ve Mike dışarıda çalışmaya devam ederken, Chris ve ben ana kattaki girişten başlıyoruz. Bu bölümü temizleyince üst kattaki yatak odasına ulaşacağız. Tecrübem doğruysa gerçek değerli eşyalar o yatak odasında saklı.
1: Parmaklarınızı hissetmediğinizde daha zor
0: Parmaklarımı
1: olur.
0: Parmaklarımı hissedemiyorum. Bu duvar o kadar yüksek ki üzerinden hiçbir şey atamıyorum. Ah, bir dakika.
1: Ne oldu?
0: Bu beni mutlu etti.
1: Nedir o?
0: Şuna bak. İnanamıyorum. Aman tanrım.
9: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
10: Kredi. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
15: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
16: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
17: Otel harika.
18: Evet ve geceliği sadece 13.500.
19: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
21: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
0: Çok güzel bir şey bulduk. Amerika Altın Arayıcıları Derneği. Bu adamın altın aradığını gösteriyor. Eğer bir altın arama derneğine katıldıysa bunu birden fazla kez yapmış demektir.
1: Evde altın olabilir.
0: Evde altın olabilir. Bu çok iyi bir şey. Altın arama şapkamı takıp biraz altın bulacağım. Bu arazide bütün bir gün geçirdik ve küçük bir parça altın bulabildik.
4: Buraya gelecek olan bu çöp konteyneri hurda için olacak.
1: Buraya mı?
0: Evet. Evet. Kaylund ve hurda ekibi araba yolunun alt kısmında 64 metrekarelik bir alanı temizlediler.
22: Kamyon geliyor. Tamam, öyle kal. Ah. Ah, aman tanrım.
4: Bütün günü karda, yağmurda, soğukta ve rüzgarda geçirdik. İyi bir ilerleme kaydettiğimizi hissediyorum. Ama sonra etrafa bakıyorum ve sanki hiçbir şey yapmamışız gibi. Bu en moral bozucu şey. Hiç eğlenceli değil. Ama eve girmek için bunu yapmam gerekiyorsa yapacağım.
0: Teorimiz iyi şeylerin üst katta, arkada saklı olduğu yönünde. Bir gün boyunca sadece ayıklama için hazırlık yaptıktan sonra ikinci güne girerken hedef eşyalara ve gizli hazineye odaklanıyoruz. Bu gerçekten harika. Montgomery Ward eskiden bu şekilde alışveriş yapılıyordu. Şuna bak. Roger'ın kilitli yatak odasına çabuk çıkmak istiyorum. Ama oraya ulaşmak için çöpün üzerine daha fazla çöp koymamak adına birinci katı boşaltmamız gerekiyor.
4: Aa, bu çok güzel.
0: Chris ve ben girişte çalışırken Mike ve Kaylund dışarıda ayıklamaya ve hazine avına devam edecek.
4: İşte bu, işte bu. Vay canına. Şu an itibariyle bu rahatlıkla $200 eder. Gerçekten çok güzel. Roger dayının metal sanat eserlerini ve mimari kalıntıları sevdiği açık. Bunlardan bir sürü var. Modern zamanlarda yıkılacak veya yenilenecek bir bina varsa, binanın içinde veya üzerinde ne olduğuna bakılmaksızın hemen buldozerle yıkılıyor. Ama eskiden insanlar yıkılmadan önce kapıları, pencereleri, sütunları, çeşmeleri, vazoları kurtarırdı. Eski binaların bu unsurlarına verilen kalite ve işçilik bir daha asla yeniden üretilemeyecek. Bunlar çok değerli olabilir. Bu burada ne yapıyor? Oo, vay canına. Bu bir Remington.
3: Vahşi Batı'yı efsaneye dönüştürebilecek tek bir adam vardı.
4: Frederick Remington, Vahşi Batı'nın belli anlarını dondurdu ve güzel sanatlara dönüştürdü. Sınır hayatının aksiyonunu tasvir etmeye takıntılı olan Remington, dört nala koşu ve silah çekişlerini doğru yakalamak için anatomi, atlar ve aksiyon fotoğrafçılığı üzerinde çalıştı. Çaldar tarlasından geçiş adlı heykelin nadir bir dökümü 1.2 milyon dolara satıldı. Çok değerli olabilir. Bu heykelin bize çok büyük paralar kazandırma potansiyeli var ve biraz araştırma yapacağız. Boyutlarını, döküm kalitesini ve kaidesinin tasarımını ve diğer şeyleri araştıracağız. Ardından orijinal Remington heykelleriyle eşleşip eşleşmediğine bakacağız. Bu zor bir ihtimal. Ama gerçekse 100 bin dolar değerinde olabilir.
0: Tamam, burası salon. Şimdilik etrafı boşaltalım.
1: Tamam.
0: Her yerde kılıç var dostum. Bu kadar çok kılıç olduğuna inanamıyorum. Şu kötü çocuğa bakın. Benim adım Inigo Montoya. Babamı öldürdün. Ölmeye hazırlan. İstifçilerin çoğu doktor, avukat ve öğretmen. İstifleme işine bulaşanlar. Çok çok zeki insanlar. Roger için bu tam zamanlı bir işti. Eski bir Polaroid. Gördüklerime ve bulduklarımıza dayanarak koleksiyonunu oluşturmak için sürekli olarak müzayedelerde alım satım yapmış. İstifçiliğin komik yanı bu. Dünyanın en dağınık mesleği. Ama anlamanız ve saygı duymanız gereken şey şu ki ne kadar dağınıksa o kadar iyi olur. Oturma odasında bir düzineden fazla kılıç bulduk. Biraz yer açmak ve para kazanmak için dışarı çıkıp satmaya çalışacağım. Evet dostum, nasılsın?
5: Oldukça iyiyim.
0: Kılıç istediğini duydum.
5: Evet.
0: Öyle mi?
5: Aslında kılıç ustası değilim ama duvarda güzel duruyorlar.
0: Tamam. Hepsi için 600 düşünüyorum.
5: 500 dolara ne dersin?
0: 500 mü? Anlaştık dostum.
5: Tamam.
0: Tebrik ederim.
5: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Minnettarım. Yorucu iki günün sonunda Kaylant ve Hurda ekibi o dar yolu 2 metreye kadar genişletmeyi başardı. Artık çöpleri daha hızlı çıkarıp daha fazla insanı içeri alabiliyoruz. Mike sonunda soğuktan kurtulup içeride çalışmaya başladı. Mike, nasılsın
7: Ben.
0: Dostum? Sonunda seni gördüm.
7: Sanki günler geçmiş gibi.
0: Günler geçti ama ilerleme kaydediyoruz. 2 gündür çalışıyoruz ve ana katta ancak ilerleme kaydedebiliyoruz. Yukarı çıkıp Roger'ın altınlarını arayacaksak hızlanmamız gerekiyor.
7: Sanat eserlerini sergileyebileceğimiz bir yer bulmaya çalışıyoruz.
0: Saçım berbat görünüyor. Sanki şapka takmışım gibi. Mike mutfağa başladı. Chris, Kaylant ve ben de oturma ve yemek odasını elden geçiriyoruz. Bu filmi yeniden çekebiliriz.
1: Hangi film?
0: Hazine Dağı'nın Sırrı. Tamam, şu eşyayı çekeyim. Aman tanrım, bu bir Remington. Tam önümüzde duruyordu.
1: Dışarıda da bir tane vardı.
0: 1,5 metrelik bir tane var. Ama bu çok değerli.
22: Bir Remington daha buldum. Evet, öyleymiş.
0: Başka bir tane daha mı var?
22: Aman tanrım.
0: Bu da bir başkası. Bunlar gerçekse en az 200 bin dolar ederler. Bunu nasıl öğreneceğimi biliyorum. Tamam, eski inanışlardan birine göre metale vurursanız çan gibi çınlar. Gümlerse sahtedir. Hadi bakalım.
23: Otomobil piyasası durgun.
24: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
25: Takoma, değerinde trim sat. Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
2: Abi motor komple bitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala, hesap kurdu. Karar anında yanında.
8: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volcano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Kirlendi. Akşam davete nasıl yetişecek şimdi?
26: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
27: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
28: Yok, ben doymalık takılıyorum.
27: Bir şey diyemiyor.
26: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
27: Abi bu adam ne yiyor ya?
29: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
30: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
31: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
32: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
33: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
32: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
0: Bunlar gerçek Remington olabilir. Tamam, eski inanışlardan birine göre metale vurursanız... Çan gibi çınlar. Gümlerse sahtedir. Bunun sesi hiç de...
1: Dostum.
0: Sanırım sahtesini bulduk. Bu işte çok sahtekarlık görüyorum. İlk üçü Pokemon, saatler ve Remington heykelleri. Üçüncü sıradalar. İşte iyi haber. Sahte saatlerin hiçbir değeri yok. Sahte Pokemon'un hiçbir değeri yok. Sahte Remington'sa $2000. Yani bu çok iyi. Bunlar $2000. Ve bir tane daha geliyor. 20 tane daha küçük Remington replikası bulduk.
4: Bu kesinlikle gerçek değil.
0: Gerçek olsalardı çok büyük bir kazanç elde ederdik. Ama replika olsalar bile bu Remington'lar hala çok özel bronz heykeller. Eşyalar hala değerli ve bu eşyalar projedeki kapsamlı temizlik maliyetimizi karşılayacak.
4: Ben Mike.
34: Merhaba Melissa.
4: Geldiğin için sağ ol. Bunlar harika, kabul et.
34: 2 saat yol geldim. Çok güzel.
4: Bu orta yüzyıl modern uzatma camlar harika. Bir bak, yaklaşık 40 parça var. Evin ve bahçenin her yerine dağılmışlardı. Ama onları bulduk, temizledik ve işte buradalar. Hepsi farklı boyutlarda, renklerde ve tasarımlarda.
34: Bunlar kesinlikle muhteşem parçalar.
4: Evet.
34: Işık altında çok güzel parlıyorlar. Odayı aydınlatıyorlar.
4: Kesinlikle. Yapmak istediğim şey hepsi için anlaşma yapmak. $3200 diyorum.
34: $2500'e satar mısınız?
4: Yardım olacaksa $2900'a kadar inebilirim.
34: Peki, alıyorum.
4: Tamam.
34: Alın bakalım.
4: Pekala. Teşekkür ederim. Kar elde etmek istiyorsak satışları güçlü tutmalıyız. İlk hedef ürünümüzü sattık ve bu harika. Ama hedefe ulaşmak için çok yolumuz var.
0: 6 günün 4. günü. Ben ve arkadaşlarım her yerde hazineler buluyoruz ve hurda ekibi hala çöp konteynerlerini dolduruyor.
4: Çiftine $500 diyorum.
35: $400'e satar mısın?
4: Anlaştık dostum. Tamam. Al bakalım. Teşekkür ederim.
3: Teşekkür ederim.
0: 3 gün geçti ve hala birinci katta çalışıyoruz. Mike ve Kaylin mutfağı yıkıyor. Chris oturma ve yemek odasını bitiriyor. Ben merdivenlere ve Roger'ın gömülü altını bulmak için yatak odasına ulaşmaya odaklanacağım. Tamam, artık merdivenleri görüyorum. Tamam, çözdüm. Basamaklar buradan başlayıp sağa doğru gidiyor. Altın beni çok heyecanlandırıyor. Çok heyecanlıyım. Ve bu işe altın arayan bir kaşif gibi hissettiğim için başladım. Ve yaptığımız şey de bu. Tamam, şimdi en tepeye çıkmam gerekiyor. 2,5 metre yukarıya. Aman tanrım, bu çılgınlık. Üzerime bir şey düşürmemeye çalışacağım. Biliyorsunuz. Bir istifçi alt katı doldurur, sonra ana kata geçer, ardından merdivenleri doldururlar. Yani teorik olarak yukarı çıktıkça malların kalitesinin artması gerekiyor. Oraya çıkmamız gerekiyor.
4: Koleksiyon tabakları. Başımın belaları.
1: El yapımı yay mı?
4: Bu yıllar önce insanların yatırım olduğunu düşündükleri için topladıkları şeylerden biriydi. Şu anda onlar için ne alabilirsem hayır demem.
1: Evet, bunlar ne?
4: Bütün kutu. Ve bunlar açılmamış. Evet, hepsi DVD. Tamam. John Wayne. Bir tane daha Western filmi. Quite a Showman. Tanesi $1 eder. Bu harika. Tamam, bu nedir? Başkanlık kaşıkları. Bu kaşıklar orijinal kartvizit yerine geçiyordu. Çoğu zaman gümüşten yapılıyordu. Eğer son gümüşten olsaydı, baktığımız bu kaşıklar $2,000-3,000 değerinde olabilirdi. Ama anladığım kadarıyla bunlar gümüş değil. Bunlar sıradan metal. Yani bence bu set en iyi ihtimalle $20 eder. Ve bir tanesi de eksik. Onu bulmalıyız. Aksi takdirde çöpe gidiyor.
1: Nasılsın patron, iyi misin?
0: İyiyiz dostum. Neredeyse yarıya geldik.
1: Tamam, sana bakmaya geldim.
0: Onu nereden buldun?
1: Bir çantada. Günü böyle tamamlayacağım.
0: Ha, güzel. Yani duvarı görüyorum. Burada merdivenleri ve duvarı, orada tavanı görebiliyorum. Biraz ilerleme kaydediyoruz. Zemini görmem, Colomb'un sonunda karayı gördüğünde hissettiği şeye benziyor. Sonunda zemini gördüğüme hala inanamıyorum. Ve yaklaşıyoruz. Merdivenleri temizlemekle geçen 5 saatten sonra nihayet ikinci kata ulaştık. Mike ve Chris mutfağı ayıklarken, Kaylin ve ben de Roger'ın yatak odasına saldırıyoruz. Şuna bakın, yukarı çıktık. Bakalım burada ne var? Aman tanrım, bu inanılmaz dostum. Hale bakın. İnanamıyorum. Burada para olduğuna inanıyorum. O tarafa gidip ne bulabileceğime bakacağım. Bu şimdiye kadarki en destansız ula. Bu odaya girdik. Tavan dışında hiçbir şey göremiyoruz. Tamamen boşaltmamız gerekiyor. Oraya inersem geri çıkamam. Buna çok dikkat etmeliyim. Roger'ın odasını kilitlemesinin bir sebebi var. Bu sahte bir göz. İyi bir gözüm olduğunu söylerler. Bildiğiniz gibi yeteneğime güveniyorum. Bu işte iyiyim. Ama her zaman pozitif kalmak zor. Ve genellikle iyi şeyler bulmak beni motive ediyor ve hala bulamadık. Kar ve yağmur var. Çok zor ilerliyoruz. Burada takılar var. Gerçek olmayabilirler. Ama yine de satılır.
1: Taklit takı.
0: Ah, olamaz. Ha, bu da ne? İyi bir şey olduğunu söyleyin. Şuna bak. İnanamıyorum. Lütfen altın olduğunu söyle.
1: Oo.
0: Bu toz dostum. Tamam mı? Yani kum da olabilir. Altın tozu da.
1: Aha.
0: Kesin konuşamam.
1: Bunu ayırayım mı?
0: Altın değil demeye hazır değilim.
1: Tamam, bunu ayırıyorum.
0: Hayır, hayır. Onu bana bırak.
1: Emin misin?
0: Evet, test yapacağım. Altın arama işinde olduğunu biliyoruz. Bu odanın arka tarafında buraya gelmemiz neredeyse 4 gün sürdü. Her şey altın olması gerektiğini söylüyor. Ulaşılması en zor yere koymuş. Bu yüzden bir setim var. Altın olup olmadığına bakacağım. Tamam. İşte. Altın böyle görünmeli. Bu altın pulu. Şimdi bunu o pulla karşılaştıralım. Gerçek altın tozu sıcak ve yağlı görünmeli. Keskin ve ışıltılı değil. Dostum. Dostum, bu kesinlikle altın tozu. Altın külçesiyle aynı değerde değil ama hepsini elekten geçirirsem 31 gram altın çıkar. Evet, 4000 dolar buna ihtiyacımız var. Yani umduğumuz altın külçesi aslında altın tozuymuş. Ve bu da çok işe yaramayacak. Gerçekten çok heyecanlandım. Altın kârımızın büyük bir parçası olacaktı. Para kazanacaksak bu bizi kötü duruma sokuyor.
4: Bu resmi bir sahte. Harika.
0: Bu evi ve çevresindeki 28 dönümü temizlemek iflas ettiriyor. Sadece temizlik maliyeti 50 bin dolar. Ve bu acaba başarabilir miyiz diye düşündüğüm ilk iş. Bunu kendime saklamalıyım. Çünkü başaramayacağımızı düşünüyorsam başaramayız. Tamam, para buldum ama istediğim türden değil. 5. gün ve ekip odaları temizlemeyi bitirmek üzere. Hedefimize ulaşmak için son bir umutla değerli bir şey bulmamız gerekiyor. Kaylin üst katta yatak odasında çalışıyor. Mike ve Chris ise mutfakta.
4: Bunlar çok güzel.
1: Evet, öyleler.
4: Yani 30'dan fazla bardak ve Toby kupasına sahibiz. Bundan içeceğin tek şey sabah kahven olmayacak. Tamam mı?
3: Her şeye inanma ama soğuk bir içecek yalan söylemez.
4: Bardağın kuzeni olan Toby kupaları 1700'lerde İngiltere'de içecek bardakları olarak ortaya çıktı. Gerçek ve kurgusal karakterlerden esinlenen bu kupalar günümüzde hala koleksiyonluk. 1780'lerde yapılmış bir kupa yakın zamanda açık arttırmada 110 bin dolara satıldı. Bence kupalar ve bardakların tamamı için 1500 dolar civarında kazanabiliriz. Fena değil.
1: Kesinlikle fena değil. Sanırım dolaba da bakıyoruz.
4: Sakın söyleme.
1: Buzdolabının içinde bir şey saklayıp saklamadığına bakmalıyız.
4: Oh.
0: Bu işte çok iğrenç şeyler görürsünüz ama bir şekilde eski buzdolabı daima en iğrencidir.
1: Açıyorum.
4: Hadi. Aç.
1: Aman tanrım. Hayır. Lanet olsun. Hayır, hayır, hayır, hayır. Hayır. Dostum, bu çok kötü.
4: Buzdolaplarında çok hazine bulduk. Ama şundan eminim, burada hazine falan yok.
1: Evet, evet.
4: Odayı kirletmeye de niyetim yok. Bunu atalım gitsin.
1: En iyisi bu olur. Atalım.
4: Bunu dışarı attıralım.
1: Evet, şu anda ağlıyorum. Pek çok şeye katlanırım. Ama buna katlanamam.
4: Gidip biraz hava alalım.
0: Adamlar içeride çalışırken bahçede ciddi satışlar yapmalıyım. Büyük Remington'ları kontrol ettirdik. Onlar sahtelermiş. Yine de Remington'ların en önemli özelliği onları her yerde görürsünüz. %90'ı taklit. Bu taklitlerin hala çok değerli olduğu nadir ürünlerden biri. Hala satılıyorlar. Arayabileceğim mükemmel bir alıcı var. Bu adam işini biliyor. Texas'ta yaşıyor ve ülkenin herhangi bir yerinde bulduğum tüm Remington'ları alıyor. Evet George, bunların tamamına bakıyorum. Sana her şeyin resmini gönderdim. Toplamda 20 taklit var. Çoğu orta boy, birkaç tane de büyük var. İşte şu harika, büyük olana bak. Bu şey 1 metreden yüksek, neredeyse benim kadar. Gördün mü?
3: Evet, güzel durumda görünüyor.
0: Ha, bu şey 28 dönümlük devasa bir Zula bahçesindeydi. Ve bu kelimenin tam anlamıyla 25 yıllık kariyerimde temizlediğim tüm mükler arasında en destansı olanı diyebilirim. Tüm set için 40 bin dolar düşünüyorum.
3: Aa bak, büyük olana tekrar bakabilirsem harika olur.
0: Tamam, şöyle çevireyim. Bir saniye.
3: Keşke büyüklerden fazla olsaydı.
0: Ah, inan ben de isterdim. Ama bu uzun olan ve diğerleri 40 bin dolara senin olabilirler.
3: Evet, bence uygun.
0: Tamam, sanal olarak el sıkışalım mı? Hesap bilgilerini göndereceğim para gelir gelmez kamyona yükleyeceğiz. Anlaştık mı?
3: Kamyon yolda. Gelir gelmez sana mesaj atarım.
0: Teşekkür ederim.
3: Görüşürüz.
4: Heykellere geldiğin için teşekkür ederim.
34: Evet, benim için bir zevk.
4: Remington'la ilgilendiğini biliyorum. Ama bakmanı istediğim başka sanat kalıntılarımız da var.
34: Güzel bir koleksiyon.
4: Peki aralarından hangilerini beğendin?
34: Heykellere bayıldım. Bahçe için birkaç şeye ihtiyacım var. Bu cam lambayı beğendim. Hepsi çok güzel. Buffalo kafasına da bayıldım.
4: Evet, bu daha önce görmediğim bir şey. Dökme demir buffalo kafası.
34: Biliyorum, oldukça güzel.
4: Bakalım anlaşma yapabilecek miyiz? Bunların tamamına $3,500 istiyorum.
34: Aa, 3,500 mü? $2,800 ne dersin?
4: Bak ne diyeceğim. 3,000'in altına inemem. En düşük teklifim bu.
34: Evet, gayet makul.
4: Harika.
34: Teşekkür ederim. Evet, işte senin paran.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
4: Otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma din.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: $50.000'lık temizliğin son günündeyiz ve mülkün içinden umduğum kadar çok değerli eşya çıkmadı. Bu yüzden şu anda Mike'ın ön bahçede bulabildiğimiz her şeyi satması gerekiyor. Çünkü buraya sadece başa baş çıkmak, daha da kötüsü zarar etmek için gelmedik.
15: Merhaba Mike.
16: Memnun oldum. Benim sayımıma göre mülk boyunca dağılmış 150 parça var. Dökme demir, mermer, taş, dövme demir, her türlü mimari kalıntı ve heykel parçası. Bazıları bunun gibi büyük, ağır, bazıları küçük parçalar.
15: Evet.
16: Mike, bana ipucu ver. Bu bahçedeki tüm mimari kalıntılarla bir şekilde bir bağlantınız olduğuna dair söylentiler duydum.
15: Çoğunlukla evet. 10 yıllar boyunca Roger düzenlediğimiz müzayedelerimize katılırdı ve sık sık da mağazama gelirdi.
16: Siz müzayede yönetiyorsunuz ve o da gelip teklif veriyordu.
15: Doğru. Geldiğinde muhtemelen oldukça iyi bir gece geçireceğimizi biliyordu. Çünkü eve götüreceği bir şey bulduğunda mutlaka eve götürürdü.
16: Bunları istemenizin özel bir nedeni var mı?
15: Dekorasyon ve yeniden satmak için.
16: Harika. Böyle bir müzayedeciyle çalışmanın en güzel yanı eşyanın değerini ve iyi para ettiğini bilmesidir. Şu bir ton ağırlığında ve muhtemelen $3.000 değerinde. Bununla birlikte bir avlu dolusu eşyayla burada çok iyi para var. Yani tamamı için bir anlaşma yapmayı tercih ederim.
15: Peki.
16: Şu anda $80.000'a anlaşabilirim. Bulmayı umduğumuz altın külçesi, altın tozu çıktıysa kâr elde etmek için iyi bir satış yapmalıyız. Genel olarak bakıldığında avludakilerin değerli olduğunu düşünüyorum. Hepsi $80.000. Ne diyorsun?
15: Aslında...
17: Üvey babam kupalar ve sürahiler topluyor. Kendisi Alman. Evinde bir barı var. Tamamını ne istediğinizi görmek için buraya geldim.
16: 1800'e ne dersin?
17: Anlaştık.
16: Tamam.
17: Teşekkür ederim.
14: Son günümüz ve son satışlarımızı yapıyoruz. Ekip evin son odasını, Roger'ın yatak odasını da temizledi. Ve evi Adrian ve Tim'e teslim etmek üzereyiz. Bu sefer kaldırımdan yürüyoruz.
18: Burada kaldırım olduğunu bilmiyordum.
17: Evet.
14: Yani bu taraftan dolanmak zorunda kalıyorduk.
17: Evet, verandayı görebildiğimize ve ön bahçenin olduğuna inanamıyorum.
14: Evi görmeye hazır mısınız?
18: Evet, görmeye hazırız.
14: Evet, buyurun. Evet, buyurun.
17: Aman Tanrım.
14: Kapı açılıyor. İçeri bakalım.
18: Aman Tanrım.
17: Merdivenlere bakın.
18: Giriş holüne bakın.
17: Çok güzel.
18: Bu evde bir giriş holü olduğunu bilmiyordum ben.
14: Burada kitapların üzerine tırmanmak zorunda kaldım. Sonra da yukarıya ulaşabilmek için küçük bir delikten sürünerek çıktım. Çatıya kadar kutular ve kitaplar vardı.
17: Evet, şimdi de kocaman bir alan haline geldi.
14: İnanılmaz. Mutfağı da görelim mi?
18: Biz tamam. Hazırız.
17: Vay canına.
18: Tezgahları hiç görmemiştim.
14: Bu eski tarz bir evliler mutfağı. O kadarını
17: harika,
14: söyleyebilirim.
17: Harika, hatırlıyorum. Büyük annem sarıyı çok severdi.
18: Mutfakta bir ada olduğunu bilmiyordum. Lavaboyu, ocağı hiç görmemiştim doğrusu.
17: Ve pencereleri hatırlıyorum. Çok aydınlıktılar. Çocukken hatırladığım o ışık, gündüz vaktinin parlaklığı, heyecanı, aile ve o günün neler getireceği ile ilgiliydi.
14: Daha da var. Yemek odasına bir bakın.
17: Şuna bakın.
18: Bu inanılmaz.
17: Bu çok güzel bir oda.
14: Bu evden çıkanlara bakılırsa oldukça iyi durumda. Muhtemelen evden tonlarca çöp çıkardık.
17: Vay canına. Bu inanılmaz.
18: İnanılmaz.
17: Şuna
18: ne
17: bakın.
18: Kadar büyük olduğuna bakın.
17: Bayıldım. Bu oda benim için çok şey ifade ediyor çünkü ailem burada zaman geçirirdi. Ev çok geniş ve açık. Çocukluğumdaki ailemle birlikte evde geçirdiğim tüm anılarımı geri getiriyor. Gerçekten çok özel. En sevdiğim çocukluk anı...
14: Kanlara bakılırsa oldukça iyi durumda. Muhtemelen evden tonlarca çöp çıkardık.
17: Vay canına, bu inanılmaz.
18: İnanılmaz.
17: Şuna
18: ne
17: bakın.
18: Kadar büyük olduğuna bakın.
17: Bayıldım. Bu oda benim için çok şey ifade ediyor çünkü ailem burada zaman geçirirdi. Ev çok geniş ve açık.

0: Aman tanrım, inanamıyorum.
1: Bu gerçekten inanılmazdı. Bu başka bir şeydi.
0: Bu alanın böyle görünmesi gerçekten büyük bir mucize. Bu koridordan geçmezdik.
1: Hiç mi?
0: Yasaktı.
1: Tamam.
0: Evet, yasak.
1: Peki.
0: Odasını hiç görmemiştim.
1: Resmen izin veriyorum.
0: Tamam.
1: Girebilirsin.
0: Aman tanrım.
2: Ve pencerenin manzarası.
0: Herkes emin olduğunu bilmiyorduk. Çok güzel. Tüylerim diken diken.
1: Evet. Dürüst olacağım. Bu yaptığım en zor işti.
0: Vay canına.
1: Kesinlikle.
0: Bunu asla kendi başımıza yapamazdık.
2: Hayır, hayır.
1: Kimsenin bunu kendi başına yapabileceğini sanmıyorum. Burayı doldurması 67 yılını aldı.
0: Evet. Biz böyle kötü görünmesini hiç istemezdik.
1: Buna katılıyorum. Son rakamları konuşmak için aşağı inelim, tamam mı?
0: Tamam, hazırım.
1: Önden buyurun. Bu muhtemelen yaptığımız en zorlu temizleme işiydi. Yağmurdan kara dek. Tüm bu devasa yığınlar, tünellerden geçerek merdivenlerden yukarı çıkmaya çalışmak. Her şey çok zordu. Sanki istifleme işinin uzmanlık sınavı gibiydi. Değerli şeyler olduğunu düşündün, değerli şeyler vardı. Zevkli bir gözü varmış. Hatta yukarıda bir tane de göz buldum.
2: Yukarıda. Onun değildi.
1: Tüm o Remington heykellerini, bardakları, kitapları, bir sürü uzatılmış cam eşyayı sattık. Aradığımız altın külçesi altın tozu çıktı.
0: Aa.
1: Bizi kesinlikle zirveye ulaştıran şey mimari eserlerdi.
2: $70,000. Anlaştık mı?
3: Anlaştık.
2: Teşekkür ederim.
1: Mike o muhteşem vazoları ve tüm kurtarılan malzemelerini $70,000'a sattı. Toplam satış ön bahçeden ve evden $150,000 çıkarmayı başardık.
0: Aman tanrım.
2: Şaka mı bu?
1: Hayır. Temizlik maliyetlerimiz $50,000'dı. Bize bölüşülecek $100,000 kaldı.
0: 60'a 40 yapabilir misiniz?
1: Bu sefer yapmayacağım.
2: 50'ye 50?
1: 50'ye 50 yani sizin için. Bu $50,000 demek. Bir sürü nakit vermekten
0: bu,
1: mutluluk
0: inanılmaz.
1: Duyuyorum.
0: İnanamıyorum.
1: Bu iş çılgıncaydı. Hava koşulları muhtemelen içerideki malzemeler kadar zorladı. Kar, yağmur, sulu kar, dolu. Ama tekrar yapardım. Yarın da yapardım. Bu fırsat için teşekkür etmeliyim. İşe bakışımızı değiştirdi.
2: Henüz işimiz bitmedi.
1: Ne, bitmedi mi?
2: Hayır, biraz vaktiniz varsa göstermek istediğimiz bir şey var.
1: Evet, çok yorgunum. İşimiz bitti sanıyordum ama anlaşılan daha bitmemiş. Burada ne var?
2: Three Forks Pioneer Village Müzesi'ne hoş geldiniz.
1: Ah, yok artık. Yok artık.
4: Bu da ne böyle?
0: Bu binaları dayım inşa etti.
1: Ah, harika.
2: Bir haftadır buradayız ve bunu şimdi mi gösteriyorsunuz? Korkutup kaçırmak istemedik.
1: Çok iyi bir strateji. Vay canına, bizi şaşırttınız. Buradaki asıl amaç ne? Burayı ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Aynı amaç. Temizleyip mülkü, hı-hı, satmak istiyoruz.
1: Kariyerimin en zorlu işlerinden birini yeni bitirdim ve şimdi de kariyerimin en zorlu işlerinden birine bakıyorum. Bu bir maratonda bitiş çizgisini geçip sonra bir diğerinin başlangıç çizgisine 10 adım yürümek gibi. Bu gerçekten çılgın bir iş. Ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, sigortam Net.
7: Otel harika.
8: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
12: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
13: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
13: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
14: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nagarı.

0: iki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugget. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol pedden kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Aa, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
11: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
12: Ben Chris.
13: Ben Max.
12: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
13: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
12: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
13: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
12: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
14: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika'nın her yerinde, burası tıklım tıklım, kontrolden çıkmış yığınların içinde...
1: Aman tanrım.
2: Tanrım. Olamaz. Hemet.
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Ah tanrım, şuna bak. Ben Matt Paxton. Ekibimle birlikte büyük kazançlar umuduyla dışkı yağıyor.
1: Aman tanrım.
0: Müşterilerimiz ve kendimiz için eşsiz bir şey, altın bulduk. Mülkleri temizliyoruz. İçgüdülerim doğruysa...
2: Oo, vay canına.
0: Bence bu gerçek. Herkes kazanacak 82 bin.
3: Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
4: Bu aynı ev olamaz.
0: Ve tam 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Washington'dayız. Şimdiye kadarki en büyük istiflerden birindeydik. Müşterilerimiz Tim ve Adrian, merhum amcalarının mülkünü temizlememizi istedi. Evi görmeye hazır mısınız?
5: Sabırsızlanıyorum.
2: Hazırız.
0: 10 kişilik bir ekiple işe giriştik.
5: Aman tanrım.
2: Aman tanrım.
5: Şu merdivenlere bak.
0: 20 tondan fazla çöp çıkardık.
5: Altında ahşap zemin olduğunu bile bilmiyorduk. Tüylerim diken diken oldu.
0: Ve tonla para kazandık. Ve toplam miktar...
5: Aman tanrım.
0: 150 bin dolar.
2: Sana göstermek istediğimiz bir şey var.
0: Bu benim için tuhaf. Hiçbir müşterim iş sonu böyle sürpriz yapmamıştı. Mutlu olduklarını biliyorum. O yüzden işi mahvettiğimizi sanmıyorum. Ama biraz gerginim.
5: Evet, işte burası dayımın tutkusu ve aşkıydı.
0: Peki arkada ne var?
2: Three Forks Pioneer Village Müzesi'ne hoş geldiniz.
5: Her bina, her dükkan farklı bir işletme.
0: Vay canına.
5: Tüm binaları kendisi inşa etti.
0: Ay, inanamıyorum.
5: Çoğunu sıfırdan yaptı.
2: Burası banka, burası nalbur dükkanı, şerif ofisi, burası da bakkal.
0: En hafif tabirle nutkum tutuldu dostum.
4: Hiç böyle bir şey görmemiştim.
0: Burası keşfedilmemiş bir bölge. 25 yıldır ev temizliyoruz ve hayatımda hiç böyle bir şey görmedim.
4: Bir haftadır buradayız ve bunu bize daha yeni mi gösteriyorsunuz?
2: Sizi ürkütüp kaçırmak istemedik. Odaklanmanızı ve ardından size başka bir fırsat
4: çok iyi bir taktik. Çok iyi bir taktik. Evet.
5: Roger dayım ve büyük annem burayı halka açmıştı. Buraya turlar gelirdi.
4: Ay canına.
5: Burası zamanında çiçekleriyle ve çimleriyle çok güzel bir yerdi. Ama büyük annem işin kendi payına düşen kısmını yürütemeyince burayı kapattılar ve her dükkana gerçek manada kilit vurdular. Ancak dayım eşya toplamaya ve sürekli bir şeyler getirmeye devam etti. Bu da şu anda içinde bulunduğumuz çıkmaza yol açtı.
0: İstifçilikte niyetlenmek dediğimiz bir şey vardır. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. İstifçilerin çoğu müze kurmaya niyetlenir. Yapacaklarını söylerler ama eşyaları bir araya getirir ve asla sonunu getiremezler. Bu adam gerçekten koca bir kasaba inşa etmiş. Niyetlenmek falan yok, gerçekten yapmış. Peki başlamadan önce amacınız nedir?
2: Aynı şey, burayı temizleyip satmak istiyorum.
5: Evet. Benim için önemli olan şey bunların onun gerçek hazineleri olması. Yani bu onun hayattaki amacıydı. Roger dayım tarihe, özellikle de öncü dönemine çok meraklıydı.
2: O her şeyin ne olduğunu ve onları müzesine nasıl dahil edebileceğini bilen kitap kurdu. Ve son derece iyi bir küratördü.
5: Onlara dayımın verdiği kadar değer verecek insanlar bulmanızı çok isterim.
4: Maşallah. Ne kadar zamandır kapalı?
5: 90'ların sonundan beri.
4: Aman tanrım.
5: Yani 30, bayağı oldu. Evet.
4: Bayağı olmuş.
0: Binalardaki eşyaların kalitesi nasıl?
5: Burası nalbur dükkanı. İçinde tam olarak ne olduğunu hatırlamıyorum. Bakkalda öncü döneminden kalma kotlar var. Antika eşyalar, vahşi batıdan kalma şeyler.
2: Bankanın içinde bir kasa var. Kasanın içinde ne var bilmiyorum ama banka bir kasalarına banka bayılırım. Kasası mevcut.
0: Eğer bu iş düşündüğüm gibi sonuçlanırsa bizim için devasa bir kazanç olabilir. Ama dürüst olalım. Banka kasası lafını duyduğum an ikna olmuştum. Üstü kapalı arabalarla gelmiş bir sürü döneme ait orijinal eşyamız var. Ve en önemlisi 1800'lerden kalma birkaç orijinal kot pantolonumuz var. Etrafı inceleyelim mi? Mike, sen nalbur dükkanına bak, siz de şerif ofisine. Ben bakkala bakacağım, tamam mı?
1: Uyar.
0: Hadi yapalım.
5: Bakkala tek başına gitmeni isteyeceğim.
0: Tamam.
5: Çünkü bu tahta yol pek güvenli görünmüyor.
0: Tamam. Şimdiden burada inanılmaz şeyler olduğunu görebiliyorum. Aman tanrım. Vay canına çocuklar, vay canına. Bakkala bir göz atıyorum ve gerçek bir bakkal görüyorum. Şeker kavanozları, teneke kutular, hepsi orada. İnanılmaz, gerçekten. Burası bir müze. İçine bir sürü eşya olan yaşayan bir müze. Ama Kaylin'in bu ön verandaya odaklanıp burayı güvenli hale getirmesi gerekiyor. Ancak öyle parayı almaya başlayabiliriz.
4: Şuna bakın.
1: İnanılmaz.
4: Bu da ne böyle?
1: Ne var orada?
4: Birkaç geyik kafası var. İçeride bir adam da var.
1: Ofis tam anlamıyla kaos. Kapıdan bile giremiyoruz. Kim bilir başka neler bulacağız.
4: Aman tanrım, tamam. Neye bastığım hakkında hiçbir fikrim yok. Bu nalbur dükkanı hiç fena değil. Şimdiden birkaç reklam panosu görebiliyorum. Bayağı bir sanat eseri var gibi. Bence içeride güzel şeyler var. Binaya giremedim ama pencereden beni heyecanlandıran şeyler gördüğüm bir durumla karşılaştığımda heyecanımı dizginlemek zorunda kalıyorum. Çünkü ne durumda olduklarını o an için bilmiyorum. Ama düzgün sayılabilecek durumdalarsa bu odalarda tonla para yatıyor demektir. Aman tanrım. Oh, lanet olsun.
0: Sizi hiç temizlik öncesinde bu kadar dağılmış görmemiştim. Şerif ofisinde ne buldunuz?
1: Geyik kafaları falan var.
0: Vay canına, peki ya nalbur dükkanı?
4: Bir sürü harika eşya var. Bazı sanat eserleri, tonla eski tabela. Değerli şeyler olduğu belli.
0: Tamam, bakkalda ben de aynı şeyi buldum. Yani muhtemelen şimdiye kadar gördüğüm en iyi koleksiyon.
4: Vay canına.
0: Peki maliyet açısından ne durumdayız?
4: 20-25 bin arası.
0: Tamam.
4: Daha önce çalıştığımız 10 adamı tekrar ayarlayabiliriz.
0: Tamam. Banka, bakkal, şerif ofisi ve nalbur dükkanından 60 bin ila 70 bin dolar arası bir kar görmeyi çok isterim.
1: Tamam.
0: Önceki iş 6 gündü. Burası ise 3 gün. Bakın, bu iş için aşırı heyecanlıyım ama gerçek şu ki Kaliforniya'daki bu iş için zaten söz vermiştik. Bu yüzden burada elimizden geldiğince çok iş yapmak için sadece 3 günümüz var. Bir dakikaya dönerim.
4: Peki. Tamam.
0: Pekala çocuklar. Bize ters köşe yaptınız. Burası gerçekten devasa. Temizlik için yaklaşık 25 bin dolar tahmin ediyorum. 60 belki de 70 bin dolar kar görmeyi çok isterim.
5: Harika.
2: Bu harika.
0: Anlaşmayı yarı yarıya yapalım mı? İstemediğinizi biliyorum ama...
2: Bakkaldan çıktığınızdaki yüz ifadenizden anladığım kadarıyla bu iş için gerçekten heyecanlısınız. Hı. Bence %60'a 40 yapabiliriz.
0: %55'e 45?
2: Mükemmel.
5: Harika.
0: Böyle bir mülkü temizleme şansına sahip olmak için 5 bin doları riske atmaya değer mi? Cevap evet. Yani risk yoksa kazanç da yok. Tamam.
2: Teşekkürler.
0: Teşekkürler çocuklar. Beyler, tekrar geldiğiniz için teşekkürler. Bu ikinci zorlu görevimiz. Burası eski bir şehir. Çöp torbaları mülkün arkasına gidecek. Ahşap ve metaller mülkün şu tarafına gidecek, tamam mı? Hadi başlayalım. Kasabadaki iki dükkana ve şerif ofisine odaklanacağız. Ve bankadaki kasanın peşine düşeceğiz. Ancak ekibi içeri sokmak ve güzel şeyleri dışarı çıkarmak için verandanın güvenli olması gerekiyor. Bu yüzden Kaylin bize onay verene kadar ana caddeyi temizlemekle başlayacağız. Bu satılır. Orada bu taşlardan birkaç tane var.
4: Değirmen taşımız. Şu körüyü gördün mü şurada?
0: Bu da nedir?
4: Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum.
0: Aman tanrım.
4: Bu bir körük. Üflemek için.
0: Dışarı çıkaralım. Bununla bir şeyler yaparız.
4: Evet.
0: Körük ateş harlamak için kullanılır. Ve bu hayatımda gördüğüm en büyük körük. Aslında artık sadece dekorasyon olarak satılıyorlar ama bu şey devasa. Hiç bu kadar büyüğünü görmedim. Çöpe atamayız. Bu kesinlikle satılık. Kaylin verandayı temizlemeyi başardı. Böylece artık bakkalın içini net olarak görebiliyoruz.
4: Şurada güzel bir yazar kasa var.
0: İçeride bir ton şey var ama ulaşamıyorum. Dostum, şurada çok iyi tabelalar var. Evet. Eski günlerde bakkal bugünkü süpermarketler gibi çalışırdı. Burada bir sürü olta var. Gıda ürünleri, kuru bakliyatlar, ilaçlar, kıyafetler, aletler, şekerlemeler. Her şey. İhtiyacınız olan ne varsa bakkalda bulunurdu. Bu da nedir? Burada bir sürü kamera ekipmanı var. Vay canına, şuna bak dostum. Evet. Bu eski bir Bolex kamera. Bunlar 1930'lardan kalma 16 milimetre çekim yapan ilk kameraydı. Bu İsviçre tasarımı pil gerektirmiyordu ve onlarca yıl boyunca film yapımcılarının favorisiydi. Hatta 60'larda birçok değerli film bununla çekildi. Bu cidden değerli bir kamera. Filmi bu mu tutuyor? Vay canına, evet işte bu. Bu kameralar harika, müthiş bir buluş. Satılır ama işin maliyetine büyük bir etkisi olmaz. Ekip ana caddede ilerleme kaydediyor. Bu yüzden Mike arayışını bankaya kadar taşıyor.
4: Burası banka. Belki değerli şeyler vardır. Matt bankada bir kasa olduğunu duyduğunda çok heyecanlandı. Ama ön kapı sürgülü olduğu için henüz içini görmedik. Bu yüzden içeri girip tam olarak neyle karşı karşıya olduğumuzu görmek istiyorum. Olamaz.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Net! Kazancım net, sigortam net.
8: Bu otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Orijinal Çamlıca gazoz.
6: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
10: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
11: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
9: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
12: Bu salı binde Golf Ülker McVitie's dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 35 lira.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
17: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
16: Ama sahipleri onları çok seviyor.
18: İlk arabamdı.
17: Hansi'den vazgeçemem.
16: Geriye tek bir soru kalıyor.
17: Kalsın mı? Kalsın mı?
19: Yoksa atsın.
4: Esas heyecan şimdi başlıyor.
16: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
17: Başıma ne gelecek acaba?
18: Bakmaya cesaret edemiyorum.
17: Ta-ta.
16: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
5: İşte oldu. Bakalım içeride ne var? Olamaz. Çatı çökmüş. Buradan pek bir şey çıkarabilir miyiz bilmiyorum. Bu çok tehlikeli. İçeri girmek bizim için güvenli değil.
7: Sanırım kimse benden daha fazla üzülmemiştir. Bankada tonla para olabilir ama bunu asla öğrenemeyeceğiz. Sonuçta ne kadar para olursa olsun adamlarımın güvenliği ve gelecekteki başarımızı riske atmaya değmez. Banka kasasının kaybına üzüldüm ama yola devam etmeli ve kasabanın bizim için bazı sürprizler sakladığını ummalıyız. Şuna bakın. Koşulsuz garantili kalem. Buraya bir dolar atardınız, dışarı bir kalem çıkardı ve kaleminiz olurdu.
5: Banka kasasına ulaşamamak büyük bir kayıptı. Umarım bu nalbur dükkanı da aynı durumda değildir. Pekala dostum. İçeri giriyoruz. Tamam. Kilidi söktüm. Bakalım içeride ne varmış. Vay canına. Evet, ancak bu kadar ilerleyebiliyoruz. Dükkana girince Roger amcanın burayı neden yıllarca kilitli tuttuğunu anladım. Bu eski bir tıraş bıçağı standı. Bir sürü güzel şey var. Bir dükkanın 100 yıl veya daha uzun bir süre önceki haliyle kalmış olduğunu görmek inanılmaz. Şu an aklımı başımdan alıyor. Bu kutular çok para ediyor. Çünkü bu ürünler kullanılır ve sonrasında bu teneke veya karton kutular öylece çöpe atılır. Bu kapların her biri 40 veya 50 dolar değerinde olabilir ve rafta bunlardan yüzlerce var. Bu yazar kasa rahat 1500 dolar eder. Buraya aktif çalışan bir nalbur dükkanı süsü vermek başka bir şey ama tüm bu çekmeceler ve gözler sanki gerçekten işletilen bir dükkanmış gibi ağzına kadar dolu. Bu inanılmaz bir şey.
8: Bakkaldaki gibi oradaki bütün o büyük kavanozlar şekerleme dolu.
5: Şuna bak. Şunu görüyor musun?
8: Çok iyiymiş. Güzel.
5: Güzel bir fotoğraf makinesi. World Flex. Tahminimce 30'lardan ya da 40'lardan kalma. Bu da bir Polaroid.
8: Bu da Polaroid.
5: Retinet. Bu markayı daha önce duymamıştım ama deri kılıflı, oldukça şık, küçük bir makine. Analog film sektörü yeniden canlanıyor. Ve bu makine tam koleksiyonluk bir parça. Burada gerçekten güzel küçük bir fotoğraf makinesi koleksiyonu var.
8: Az para mı?
5: Az para, hiç paradır. Burada birkaç tabela ve vitrin ürünü var. Her biri birkaç yüz dolar eder. İçeride bir sürü harika fener var. Artık bu tarz şeyleri bulamazsınız. Hepsinin bir değeri var. Evet. Aman tanrım. Vay canına. Şuraya bak. Harika bir tabela. Aman tanrım, bu sadece fotoğraflarını gördüğüm bir şeydi ve gerçek hayatta göreceğimi hiç düşünmezdim. Bu oldukça eski bir parça ve kot kumaşı üzerine basılmış.
19: Bu gerçek ve orijinal bir jean'dir. Neden sahtesini giyirsiniz ki?
5: Kaliforniya altına hücum dönemindeki madencilerin ve çiftçilerin baskı noktalarında sıkı duran ve yırtılmayan sağlam pantolonlara ihtiyacı vardı. Böylece 1873'te Levi Strauss ilk perçinli kot pantolonun öncülüğünü yaptı ve bunlar kısa sürede bir Amerikan standardı haline geldi. Geçenlerde 1873'ten kalma yıpranmış bir pantolon 100 bin dolara satıldı. Bence bu 30'lardan, belki de 40'lardandır. Eski bir kot pantolon bulamadık ama neyse ki bu tabela inanılmaz ve olabilecek en iyi ikinci şey. Dünyanın her yerinden insanlar bu tabela için bizimle iletişime geçecek.
7: Ekip kasabada çalışırken benim kısa bir süreliğine ayrılmam gerekiyor. Washington'da fazladan kaldığımız günler başka bir iş için zaten ayırmış olduğum zamandan çalıyor. Bu yüzden neyle karşı karşıya olduğumu görmek adına başka bir potansiyel müşteriyle buluşmam gerekiyor. Palm Springs, California'ya kısa bir uçuş gerçekleştirdim. Müşterimiz Amy ve babası Çılgın Bill'le bir eve göz atacağız.
20: Ailemin evi kesinlikle hazine avı.
21: Tenis eğitmeniydim. Dünyadaki herkesle tanışma fırsatım oldu. Arthur Ashe, Evel Knievel, Bruce Lee, Bob Wall, Chuck Norris.
20: Hepsi ona sürekli bir şeyler verirdi. Sanırım 8-9 bin kadar plağı var.
21: Muazzam bir beyzbol koleksiyonum var. Babe Ruth'u bulmak her çocuğun rüyasıdır. Onun imzasını bir sosisli makbuzunun üzerinde buldum.
7: Babe Ruth imzalı sosisli makbuzu mu? Bunlardan daha önce kaç kez buldum? Sıfır. Bu yüzden sevdim.
21: Aklınıza gelebilecek her şeye sahibim. Bir 45'lik silahım bile var. Son derece nadirdir.
7: Burası bizim için altın madeni olabilir.
21: Büyük bir ameliyat geçirdim. Bu durum gözlerimi açmamı sağladı. Buranın yeniden güzel, normal bir eve dönüşmesi gerekiyor.
20: Yine de bu noktaya gelmek tam 20 yıl sürdü.
7: Çok fazla benzersiz ve türünün tek örneği parça var. Umarım şansımız da yaver giderse bu işi alırız ve Çılgın bile gerçekten iyi para kazandırırız. Babe Ruth imzalı sosisli makbuzunu, silahları ve tüm o imzalı plakları bulabilirsek bu ev bizim için büyük bir başarı olabilir.
21: Matt Paxton.
20: Merhaba.
21: Merhaba. Hoş geldiniz.
7: Amy,
20: çok teşekkürler. Gerçekten.
21: Bir güzel bir zamanda geldiniz.
7: Sizinle tanışmak çok güzel dostum.
21: Burada olmanıza sevindim.
7: Hadi girip ne varmış bakalım.
21: Tamam olur. Hoş geldiniz.
7: Hoş buldum.
21: Hoş geldiniz.
7: Sağ ol.
21: İşte burası depom.
7: Vay canına.
21: Aklınıza gelebilecek herkes tarafından imzalanmış 200 beyzbol topum var.
7: İnanılmaz toplar bunlar.
21: Evet. 50 sent eder herhalde.
7: Kesinlikle bir değeri vardır.
21: Belki 1000 tane de beyzbol kartı.
7: Biraz şoktayım. Bu koleksiyon beyzbolun en ünlü isimleriyle dolu. Babe Ruth'u henüz bulamadık ama dürüst olmam gerekirse bence turnayı gözünden vurduk. Bayağı bir plan varmış dostum. Bir sürü 45'lik.
21: Jerry Lee Lewis, The Beatles.
7: Elvis?
21: Evet.
7: Aman tanrım, mavi süet ayakkabı. Vah canına. Koleksiyon dünyasında Elvis çok büyük bir isimdir. Bazı şeylerin modası geçer ama Elvis'inki geçmez. Elvis'te bir geçmişiniz varmış. Onu nereden tanıyorsunuz?
21: Elvis International Hotel'de sahne alıyordu.
7: 1970'te.
21: Doğru. Ben de tenis eğitmeniydim.
7: Elbette öyleydiniz.
21: Eşi tenis dersi almak istemişti. Geldi ve benden ders aldı. Sonra dünyanın en zengin adamlarından Kurt Cocorian bana, Bill, elimde yeni oyun Hair için iki bilet var ama gidemeyeceğim. Neden benim yerime gitmiyorsun dedi. Ben de tabii dedim, gösteriye gittim. Salonda oturuyordum. Elvis içeri girdi ve 3 numaralı koltuğa oturdu. Siz Elvis Presley'siniz dedim. O da sen kimsin dedi. Kendimi tanıttım. Karıma tenis dersi veren çocuksun dedi. Evet. Böylece arkadaş olduk.
7: Bu inanılmaz.
21: Arkaya gelin, dahası var. Burası benim ofisim.
7: Burası ofisin.
21: Tamam. Çok sıkışık.
20: Bu odanın bir yerinde Babe Ruth'un imzası
7: evet.
20: var.
7: Bu evde inanılmaz spor ve müzik hatıraları var ama... Gümüş silahları bulmaya odaklandığımı söylersem yalan söylemiş olmam. O gümüş silah nerede olabilir?
21: Yığınların arasında bir yerde.
7: Hala burada mı
21: evet,
7: sence?
21: Evet, burada olduğunu biliyorum.
0: İkiniz de dışarı çıkıyorsunuz.
1: Ay lütfen.
0: O taraftan değil.
7: El Dorado gibi Hollywood batı filmleri bu silahı John Wayne gibi yıldızın bellerine takarak koldu bir efsaneye dönüştürdü. Ancak silahın tek horozlu askeri modeli 1873 yılında sınır bölgelerine ulaştı ve kısa sürede her kovboyun simgesi haline geldi. Tasarımı basit, dayanıklı ve ölümcül derecede isabetliydi. En nadiri Billy the Kid'i öldüren silah olan Pat Garrett'ın silahı açık arttırmada 6 milyon dolara satıldı. Artık kafamdaki tablo netleşiyor. Amacınız nedir?
20: Burayı yaşanabilir bir... Ev yapma.
21: Böylece insanlar bizi ziyaret tamam. edebilir. Onları ağırlayabiliriz.
7: Kağıt üzerinde bu iş 10 numara. Ama gerçek şu ki Bill biraz bana benziyor. Çok iyi hikaye anlatıyor ve bunlar o kadar iyi hikayeler ki gerçekten doğru olduğundan emin olamıyorsunuz. Bu hikayelerin yarısı bile doğruysa tonla para kazanırız. Masraflarım çok kötü değil. Muhtemelen 6.000 dolar. Babe Ruth imzasını görmedim. Ve silahı da görmedim. Ama ikisini de bulabilirsek bu evin kârı 50-60 bin dolar arası bir yerde olabilir.
21: Tamam.
7: Buna inanıyorum. Bence bu anlaşmayı yapacaksak kazancı yarı yarıya paylaşalım.
21: Bu adil, kabul ediyorum.
7: Kabul ediyor musun?
21: Kabul
7: tamam,
21: ediyorum.
7: Anlaştık.
21: Kulağa hoş geliyor. Çok memnunum.
7: Çok iyi, teşekkürler. Başka bir evi bitirmem gerekiyor. Birkaç gün içinde
21: harika.
7: Döneriz.
21: Pekala,
7: teşekkürler
21: olur.
7: Bir, teşekkürler.
21: Kendine iyi bak.
7: Güneşli Palm Springs'teki bu istife girişmek için sabırsızlanıyorum ama önce uçaktan iner inmez Washington'a dönüyoruz. Doğruca işe koyulacağım. Satabileceğimiz her şeyi satmak için.
5: 1500 dolara anlaşalım.
22: Çok teşekkür ederim.
5: Tebrik
22: Sağ
5: ederim.
22: Sağ olun, teşekkür ederim.
7: Anlaştık dostum, kabul ediyorum.
23: Tamam, teşekkürler.
5: Harika bir eski at arabası tekerleği bulduk. Hoş bir berber dükkanı tabelası. Ve bu inanılmaz körük.
24: Bu harika. Ahırımın yanında harika görünüyor.
5: Şöyle söyleyeyim, hepsi için bir anlaşma yapalım. Ben 1500 dolar diyorum.
24: 1000 dolar.
5: Tamam, 1000 dolar anlaştık.
24: Elektronik ödeme alıyor musunuz?
5: Kesinlikle.
24: Tamamdır.
7: Temizlik ana cadde boyunca ilerlemeye devam ediyor. Bu yüzden şimdi şerif ofisini aramaya ve boşaltmaya başlayabiliriz.
8: Doldurulmuş geyik kafaları var. Satışa çıkabilir bu. Bunun için biraz para alabiliriz ama hasar yüzünden normalde alabileceğimiz kadar olmaz.
7: Hangi dönemde olursa olsun şerif ofisinde olmak istemezsiniz. Pencereler aslında eski metal parmaklıklardan olduğu için hava koşulları tamamıyla içeri sızmış ve şerif ofisindeki her şey mahvolmuş. Bu da büyük bir sorun.
8: Hasar görmüş.
7: Bu noktada satışlarımız kâr etmek için olması gereken seviyede değil. Bu iki dükkandaki döneme ait muazzam miktardaki orijinal hatıra eşyalarını tek tek satmak aylar alırdı. Bu yüzden Mike, bakkalın tüm içeriğini alabileceğini umduğumuz bir antikacıyla temasa geçti.
5: Evet Mike, burada yüzlerce ürün var. Bir sürü eski yiyecek kutusu ve tabelalar var. Birkaç değerli antika yazar kasa. Bir bakkalda neye ihtiyacın varsa aslında burada mevcut.
25: Burada gerçekten çok güzel işler var. Hepsiyle ilgileniyorum. Hepsini alabilirim. Her şeyi.
5: Doğrudan konuya giriyorsun. Hazır mısın?
25: Kesinlikle. Tozunu bile bırakmayacağım.
5: Pekala.
25: Ne kadar istiyorsun?
5: Tüm dükkan için ücretim 40 bin dolar.
25: 20 bin verebilirim. Yapabileceğim en iyi şey bu. 20 bin nakit.
5: Gerçekçi olalım. Zamanımız tükeniyor. Ve mümkün olduğunca çok satış yapmamız gerekiyor. Ama bu dükkan için 20 bin dolar kurtarmaz. Ve bu alıcı geri adım atmayacak gibi görünüyor. Teklif için gerçekten teşekkür ederim. Sanırım farklı dünyalardayız.
25: Tamam.
5: Paranın elimizden kaçıp gitmesine izin vermekten nefret ediyorum ama burada hislerime güvenmek zorundayım. Umarım yakında daha çok parası olan başka bir alıcı buluruz. Yoksa başımız derde girer.
25: Tamam, ben gideyim o zaman.
5: Peki, teşekkür ederim.
25: Lanet olsun.
1: Otomobil piyasası durgun.
2: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
3: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
6: Ha! Maydo.

0: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XXL buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XLarge ve XXL buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhong.com.tr'de.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
10: Bellona, Bellona.
11: Gün boyu çamaşırını koru.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
13: Mol Ped'den kız sözü.
14: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
15: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
16: Hepsi buradadan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
19: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
20: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
21: Bu otel harika.
22: Evet ve geceliği sadece 13.500.
23: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
21: Trivago'ya bakmalısın.
24: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
25: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
26: Bankam Tonbank, kartıma gir.
27: Ben Chris.
28: Ben Max.
27: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
28: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
27: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
28: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
27: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
29: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
30: İkinci günün neredeyse sonundayız ve şu anda 60 bin dolarlık hedefimizin oldukça gerisindeyiz. Bu yüzden her satışın önemi büyük ve her dolara ihtiyacımız var.
0: Bu güzel tabela hakkındaki ilanıma yanıt verdiğin için teşekkür ederim. Böyle bir tabelayı almak hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat.
1: Kesinlikle.
0: Casey sıradan biri değil. Vintage Code'la ilgilenen en büyük sosyal medya fenomenlerinden biri. Nadir parçaları satın alıyor, bunları hesaplarında paylaşıyor ve ardından kar amacıyla elden çıkarıyor. Böyle eşsiz bir şey için mükemmel bir alıcı.
1: Şuna bak, gizli perşinleri var. Tokası var, eski logosu var.
0: Ha, tokasını fark etmemiştim evet. Bile.
1: Büyük E harfi, isteyebileceğiniz her şey var.
0: Seni bu tabelaya çeken ne oldu?
1: Ben sadece iş kıyafetleri ve kotun büyük bir hayranıyım. Özellikle bu o ikonik markalardan biri. Yani koleksiyoncular bu markanın her şeyini edinmek için can atıyor. Özellikle bu kadar eski şeyleri.
0: Anladım. Evet Casey, tabela için en yüksek teklifin nedir?
1: Yani bu dükkanda duruyordu. Biraz kirli.
0: İstediğin şey de bu zaten.
1: 3500 yapabilirim.
0: 3500. Tamam. Anlıyorum. Yeniden satışta kâr edebilmek için bana düşük fiyat vermeye çalışıyor ama bu şeyi ucuza veremem. 3500'den fazlasına ihtiyacım var. 4800 gibi, aklımdaki bu.
1: 4500'e ne dersin?
0: Bu anlaşmayı kabul ediyorum.
1: Harika.
0: 4500. Teşekkür ederim dostum. Bekleseydim daha yüksek fiyata satabilir miydim? Belki. Ama satış yapmamız lazım ve zamanımız hızla tükeniyor. Dün bakkaldaki her şey için anlaşmayı kapatamadım. Bu yüzden büyük bir potansiyel alıcı daha ayarladım. Ve bu sefer fiyatı düşürmeye hazırım. İçimden bir ses eğer anlaşma doğru olursa her iki dükkanın da içindekileri elimizden alabileceğini söylüyor. Melissa!
2: Merhaba!
0: Nasılsın?
2: İyiyim.
0: Seni görmek güzel.
2: Seni de. Burası inanılmaz ve aslında çok iyi korunmuş.
0: Bu kapılar 30 yıldır kapalıymış.
2: Ne?
0: Evet.
2: Vay canına.
0: Tamam, burada gördüğünüz ve mümkünse bakkaldaki her şey için bir anlaşma yapmak istiyorum.
2: Ne kadar?
0: İki dükkan için 70 bin dolar. Hepsi için bir anlaşma yapmam gerekiyor.
2: Çok isterdim ama bu çok ağır bir rakam.
3: Artık son çöplerde yüklendiğine göre Tim ve Adrian'ı kasabaya götürüp yaptığımız tüm çalışmaları gösterebiliriz. Pekala çocuklar, Pioneer Village'e hoş geldiniz.
4: Aman tanrım, şuna bak.
5: Verandayı gördün mü?
3: Sonunda biraz yer açıldı.
5: Burada çok fazla şey vardı.
4: İnanılmaz.
5: Etrafta böyle yürüyemiyordunuz.
3: Evet, hem de
5: tek bir patika vardı, o kadar.
4: Vay canına.
3: Pekala, hadi gidip şerif ofisine bir bakalım.
4: Olur. Vay canına.
3: Şuna bakın.
4: Orada parmaklık olduğunu hatırlamıyordum.
5: Çok hoş olmuş.
3: Çıkarın beni.
4: Vay canına. Çocukken burası büyülü bir yerdi. Eğlence parkında yaşamak gibiydi.
5: Seni içeri kilitleyeceğim. Gitmene izin vermeyeceğiz.
4: Ve şimdi buranın boşaltıldığını görmek yine o günlere götürdü.
3: Hadi bakkala da bakalım. Pekala giriyoruz.
5: Aman tanrım, şuna bak.
4: Aman tanrım. Vay canına.
5: Vay canına.
4: İnanılmaz.
5: Bu odayı daha önce hiç görmemiştim.
3: Tamamen doluydu. Her raf çifter çifter doluydu.
5: Oo!
4: Burayı bu kadar çabuk boşalttığınıza inanamıyorum. İçeride çok ufak tefek şey vardı.
3: Gerçekten çok zordu ama hallettik.
4: Başardınız.
3: Daha görecek çok şeyimiz var.
4: Tamam.
5: Artık patikalardan dolanmadan karşıya geçebiliyoruz.
4: Vay canına.
3: Veranda harika oldu.
5: Burası daha önce görünmüyordu.
3: Nalbur dükkanı.
4: Oo,
5: şuna bak.
4: Tanrım. Vay canına. Şu ahşap işçiliğine bakın.
3: Her şeyi çıkardığımızda kovboyların çizmeleriyle zeminde yürüdüğünü resmen duydum.
5: Mete ve tüm ekibine çok minnettarız. Bu kadar kısa sürede başardıkları şey gerçekten inanılmaz.
3: Bu işi çok sevdik. Gerçekten çok hoştu ve adeta zamanda yolculuk yaptık.
4: Bu çok
5: hoş.
4: Evet.
3: O zaman rakamların üzerinden geçelim. Ne sattık? Dev körükler, eski kameralar, vintage kod tabela dahil olmak üzere Vahşi Batı dönemine ait bir sürü eşya sattık ve bakkalla nalbur dükkanındaki her bir parçayı elden çıkardık.
0: Anlaştık mı?
2: Tamam.
0: İki dükkanın içeriği için 60 bin dolar.
3: Hepsini topladığınızda 80 bin dolar kazandık.
4: Aman tanrım.
3: Bu kasabada sadece 30 bin dolar masrafımız oldu.
4: Harika.
3: Yani toplam kar
30: $50,000. Bu $27,500'ı sizin demek çocuklar.
4: Vay canına.
30: $22,500'ı da bizim. Bu iş tamamen nakitti. Şu paraya bakın şimdi.
4: Oh!
30: İşte burada.
4: Tek elimle tutamıyorum bile.
30: Harika.
4: Aman
30: gerçekten
4: tanrım,
30: çok
4: Matt.
30: Para.
4: Bu inanılmaz.
5: Matt Roger'ın mirasını yaşattığın için sana gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Yaptığı işe olan tutkusunu onurlandırdığın için çok mutluyum. Hayatımızın ne kadarlık kısmını bize geri verdiğini asla bilemezsin.
30: Teşekkürler çocuklar, sizi
4: güle
30: seviyoruz.
4: Güle güle Matt.
30: Washington'da umduğumuzdan fazlasını aldık ama durmak yok, devam edeceğiz. İşte geldik baylar.
0: Yaşasın.
5: Evet.
30: Hiç de.
5: Burası da çok güzelmiş.
30: Çok güzel dostum. Çalışmak için hiç fena değil. Size Çılgın Bill'den bahsedeyim. Bu adamın herkesten fazla hikayesi var. Ama bankada geçmiyorlar.
0: Bu haftaki hedef ögelerimiz neler?
30: Hedef ögeler çok havalı. İmzalı plakları ve nerede olduğunu bilmediğimiz orijinal bir silahı var.
0: Vay canına.
5: Ne? Çok iyi.
30: Ve üzerinde Babe Ruth'un imzası olan bir sosisli makbuzu.
0: Ne?
5: Yok, İnanılmaz artık bir şey.
30: İşte geldik. Bence bu ev kesinlikle tam isabet olacak ama tüm aradıklarımızı bulmamız gerekiyor.
6: Vay canına.
30: Günaydın beyler, sizi görmek güzel, iyi ki geldiniz.
5: Herkes hazır mı? Hadi,
30: hadi
5: gidelim.
30: Yapalım şu işi. Koca bir kasabayı 3 günde boşalttınız ama birkaç beyzbol kartı ve eski eldiveni incelemekte 3 gününüzü alacak. Evet. İster inanın ister inanmayın, oradaki her şeyin orijinal olduğunu biliyorduk, o kolaydı. Buradaysa en yüksek değeri elde etmek için tüm parçaların orijinalliğini kanıtlamamız gerekiyor. Açıkçası zamanım olsaydı Çılgın Bill'in evinde 5 gün harcayabilirdim. Mike ve Chris yemek odasına giderken Kaylin ve ben doğrudan işin merkezinden başlayacağız. Çılgın Bill'in ofisinden. Pekala. Değil mi?
5: Hadi bakalım.
30: En iyi parçaların burada olacağını biliyorum. Hatırlıyor musun? Eskiden bunları alacak kadar zengin değildik. Şu süslü kurabiye.
0: Tamam, bakalım burada neler varmış. Daha ilk bakışta Hank Aaron'un olduğu bir kart görüyorum. Roy Campanella. Burada harika isimler var. Johnny Bench. Bence buradakilerin birkaçı koleksiyon olarak iyi para eder. Kansas City Royals takımı topu. Üzerinde Bill'in adını göremiyorum ama. Ve bir top ışığa yakın tutulduğunda işte böyle olur. İmzaların rengi solar. Bu topu kimin imzaladığını çözmek için çok uğraşmam gerekecek. Hadi canım. John Wayne imzalı bir beyzbol topu. Üzerinde 1949 yazıyor. John Wayne döneminin en büyük televizyon ve sinema yıldızlarından biriydi. John Wayne kaç tane beyzbol topu imzalamıştır bilmiyorum ama çok değerlidir. Neyse ki bir uzman geliyor. İmzasını inceleyip orijinal olup olmadığını kesinleştirebilir.
5: Rolex mi o?
30: Evet.
5: Gerçek Rolex mi? Hayır.
30: Gerçek olduğunu sanmıyorum.
0: Bazıları maçta kullanılmış gibi görünüyor. Çok güzel. Dusty Baker harika.
30: 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu bıçakların her biri $50-100 eder. Kemikten yapılmış.
0: Bu harika. Hayalet Avcılarındaki Stay Puft Marshmallow Adam ve Slimer. Ben bu çizgi filmi izleyerek büyüdüm. Bunun rahat $200-300 edeceğine eminim. Bu gerçekten müthiş.
5: Yok artık dostum.
7: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay, baloncuk gibi ton mu?
3: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Bu var ya bu.
8: Blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
12: kalgonla. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
17: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
18: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
17: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
19: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
19: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
1: Tansiden vazgeçemem.
19: Geriye tek bir soru kalıyor.
1: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
19: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
1: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
19: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
6: Bana ver. Ya dokunma. Bak.
14: Aa, hadi canım.
6: Sakın dokunma.
14: İnanılmaz bir şey.
6: Kesinlikle Babe Ruth yazıyor. Babe Ruth, beyzbolun ilk süperstarlarından biriydi. Sadece oyunun en elit fırlatıcılarından biri olmakla kalmadı. Aynı zamanda bir vurucu olarak Amerika'nın bu eğlencesini düşük skorlu bir oyundan sayı turu güç vuruşlarının yapıldığı bir gösteriye dönüştürdü. Sahadaki bu ustalığı saha dışındaki hayat tarzının yanında aslında oldukça sönük kalıyordu. 1935 yılında neredeyse 40 yıl boyunca kırılamayan bir rekor olan 714 sayı turuyla emekli oldu. 2014 yılında Babe Ruth'un bir Red Sox sözleşmesindeki imzası 1 milyon doların biraz üzerinde bir fiyata satıldı. Şu sosisi kısmından pek emin değilim. Kesinlikle yemek makbuzu gibi bir şey. Şurada numara var.
14: Çok iyiymiş.
6: Evet, bunu onaylatmam gerekiyor. Çünkü eğer orijinalliği kanıtlanırsa bu 4 veya 5 bin dolar demektir. İmza uzmanı değilim ama Babe Ruth yazısına bakınca kesinlikle orijinal görünüyor. Eğer gerçekse bu bizim için büyük bir başarı olur.
8: Bir zamanlar bu duvarın tamamı müzik dünyasının önde gelen isimleriyle doluymuş. Chubby Checker, Richie Valens. Bile, bile. Çılgın bile. Bill'in koleksiyonu açısından iyi haber şu ki duvarda sergilediklerinin yaklaşık %90'ı imzalı. Kötü haberse çoğunun onun adına imzalanmış olması. Şu üst ortadaki Elvis olanı alır mısın?
20: Burada.
8: Sanırım geri kalanlar...
20: Bill'e it efendim.
8: Evet. Kişiselleştirilmiş imzalı bir planınız varsa değerini %60 ila %75 oranında düşürmüş olabilirsiniz. Adınız tesadüfen Bill değilse... Bu durum kazancımıza ciddi bir darbe indirecek. Şurada imzalı bir Beach Boys plağı var.
20: Ve
8: bir
20: adına değil.
8: İstediğimiz şey bu. Bu bizim için büyük bir kazanç olabilir.
20: Evet.
8: Masadaki her şey için aklımdaki fiyat $2,100.
21: Nakit.
8: Hadi yapalım.
21: Hemen.
6: Çılgın Bill'in evinde ikinci günümüz ve bu Babe Ruth imzasının orijinalliğini görmek için sabırsızlanıyorum. Bu yüzden elimizdekini göstermek için Profesyonel Spor Onaylama Merkezi'ndeki dostum George'a ulaştım. George, nasılsın?
22: Merhaba,
6: dostum?
22: Merhaba, Mehmet.
6: Biraz gerginim.
22: Tamam.
6: Elimize ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok.
22: Kenara ayırdığım bir sürü sıradan şey var.
6: Evet.
22: Gerçek imzalar ama çok sık gördüğüm türden şeyler. Eşyanın çoğu pek iyi durumda değil. Dolayısıyla bu durum değerlerini biraz düşürüyor. Elimizde 1949 tarihli bu John Wayne imzası var. Ama tamamen farklı tarzda. Görmeye alışık olduğun imzalardan değil. Çok daha acemice. Burada bir referans örneğimiz var.
6: Alakası
22: bu
6: yok.
22: 1924 yılından kalma. Yani orijinal daha olduğu eski. Bilinen bir örnek. Bu toptakinden daha eski bir tarihe ait ve farklı.
6: Tam yuvarlak değil, çizgiyi kesiyor. J harfi de aynı. Yani bu kesinlikle John Wayne'in değil.
22: Evet.
6: Olsaydı değeri ne olurdu?
22: Birkaç bin dolar.
6: Tamam. O zaman Babe Ruth.
22: Evet.
6: Lütfen bana bunun gerçek olduğunu söyle. Lütfen.
22: İşte bu oldukça heyecan verici. Islak mürekkep kontrolü yaptık. Büyüteç dediğimiz bu cihazı kullanıyoruz. Burada sadece... Mürekkebin orijinalliğini doğrulamak, üzerinden geçilmediğinden emin olmak istedim ve gördüğüm bir şey bizi memnun etti. Sen de bakmak ister misin?
6: Hı.
22: Bak şöyle, yaklaştır ve şuradaki düğmeye bas yeter. Ama gözün hizasında tut. Tam orada kurşunun tüm özelliklerini görmen gerekiyor.
6: Evet, etrafı tamamen aydınlanıyor.
22: Aynen.
6: Bu şekilde mi anlıyorsunuz?
22: Görmek istediğimiz şey bu. Elimizde orijinal bir Ruth imzası var. Evet, 1930'lardan kalma.
6: Buna katılıyorum, aman tanrım. Kariyerim boyunca inanılmaz parçalar buldum. Tarihi eserler, spor hatıraları, inanılmaz keşifler. Ama daha önce hiç orijinal bir Babe Ruth imzası bulmamıştım. Ve bunu korumasız halde şans eseri buldum.
8: Tüm plak koleksiyonu için $4,500 diyorum.
23: $4,000'a ne dersin?
8: Anlaştık. Teşekkür ederim Greg.
6: Bak bu iyiymiş. New York şehri metrosu. Evet. Bunlar Kanada gümüşü.
23: Nixon mı?
6: Yani burada yaklaşık $200 değerinde gümüş var. Ne buldun?
23: Galiba turnayı gözünden vurdum.
6: Görelim bakalım.
23: Tahmin et ne buldum?
6: Aman tanrım şuna bak. İşte bulduk. Ver bakayım bana dostum.
23: Kesinlikle.
6: Buradan bakınca iyi görünüyor. Şu canavara bir de yakından bakalım. Dostum, silahı elime aldığım an başımın dertte olduğunu anladım. Bu orijinal değil, yeterince ağır değil ve bu durum beni hemen endişelendirdi. Şöyle ki, horozu ahşap, tetiği ahşap, namlusu ahşap ve son derece karmaşık. Hiçbir yerinde yazı göremiyorum. Bu silaha bakıyorum da, tetiği ahşaptan yapılmış. Bunun orijinal olmasına imkan yok. Yani tüm bu iş bunun gümüş bir silah olmasına bağlıydı ama değil. Bu her açıdan fiyasko. Evet, fiyasko. Gördün mü? Parçalarına ayrılıyor ve altı ahşap. Buna inanmayacaksınız. Bu gümüş. Nasıl anladım biliyor musun? Bu resmen kaşık dostum. Şuna bak, bak, bak, bak. Bu eritilmiş bir gümüş kaşık. Evet, bu gümüş, gümüş bir kaşık. Gördün mü? Bunu yapmak için harcanan emeği bir düşün dostum. Ahşabı elle oymuşlar, sonra da kaşıkları kullanmışlar. Yani bu inanılmaz bir sanat eseri. Olan biten bu. Üretici damgası yok. Evet, üretici yok. Ama bu daha iyi. Bu evdeki en değerli şey olabilir dostum.
23: Başardım.
6: Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ona bakmaya devam ettikçe ve aslında ne olduğunu anladıkça bunun harika bir keşif olduğunu görüyorum. Beklediğim gibi çıkmadı. Ama aslında mükemmel bir şey. Ve buna nasıl bir fiyat biçeceğimi bilmiyorum. Birkaç farklı müzayede evini arayıp bununla ne yapmamız gerektiğini konuşacağım. Bu olağanüstü. Kesinlikle harika.
23: Ben devam ediyorum o zaman.
6: Tamamdır.

0: Sonunda başardık. Çılgın Bill'in yerindeki son günümüz. Satışlarda hala nihai hedefimizin oldukça altındayız. Silah hakkında henüz bir haber alamadık. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse her bir dolara ihtiyacımız var. Her parçayı en yüksek fiyattan satmalıyız. Pekala, demek Büyük Babino'yu istiyorsun. İşte burada orijinali onaylandı. Evet. Gerçek olduğunu biliyoruz. Koleksiyonuna mı ekleyeceksin?
1: Her zaman bir tane istemiştim. Çocukken ona bayılırdım.
0: Evet.
1: Yankilere hayrandım.
0: Sonunda başardık. Çılgın Bill'in yerindeki son günümüz. Satışlarda hala nihai hedefimizin oldukça altındayız. Silah hakkında henüz bir haber alamadık. Bu yüzden dürüst olmak gerekirse her bir dolara ihtiyacımız var. Her parçayı en yüksek fiyattan satmalıyız. Pekala, demek Büyük Babino'yu istiyorsun. İşte burada.

0: Evet, herkes
1: tamam,
0: hazır mı?
1: Bitti mi? Çok iş yaptık.
2: Beni şaşırtacak ne yaptınız?
1: Öğrenmenin tek bir yolu var.
2: Hadi gidelim.
1: Hadi gidip bakalım.
3: Aman tanrım.
2: Ne varmış orada?
3: İnanamıyorum.
2: Vay canına. Yemek masasını en son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum
3: artık,
2: bile.
3: Evet, artık yemek yiyebileceğiz.
1: Aileniz için yer açıldı.
2: Evet, harika. Artık insanları akşam yemeğine davet edebiliriz.
3: Vay canına, bu mükemmel.
2: Buna bayıldım. Yepyeni olmuş.
3: İnanılmaz.
2: Burayı yeni almışız gibi görünüyor.
3: Yepyeni bir ev. Varmış.
2: Ve yepyeni bir oda.
3: İşte benim hatırladığım ev bu. Biliyor musunuz? Çocukluğumdaki gibi. Onu yeniden görmek çok iyi. Çünkü 30 yıldır görmemiştim.
1: Epey bir yer açıldı. Ne düşünüyorsun dostum?
2: 34. caddede mucize gibi.
3: Şuraya, şu odaya bak.
2: Artık kocaman olmuş. Kocaman.
3: Ve çok temiz. Odayı daha önce hiç böyle görmemiştim. Umarım burayı yeniden doldurmaz diye dua ediyorum.
2: Söz veriyorum.
3: Yapamazsın.
2: Söz veriyorum.
1: Bir sürü eşya sattık. Beyzbol kartları, devasa bir plak koleksiyonu. Ayrıca Babe Ruth'un sosisli makbuzundaki imzasını da bulduk. Kesinlikle orijinal. Emin olmak için yetkili getirdik.
2: Harika.
1: $4,000 satıldı.
2: Peki ya en sevdiğim silah?
1: Silah? Biz onun orijinal olabileceğini düşünmüştük. Ama aslında neredeyse 200 yıllık vahşi batı sanat eseri. Bu da onu daha değerli kılıyor. Öyle ki bunu özel bir alıcıya satamam. Bunun müzayedeye çıkması gerekiyor.
2: Tamam.
1: Bu ülkedeki en iyi müzayede evlerinden birine
2: tamam.
1: gidecek. Ve tahminimce 50 bin ila 60 bin dolar arasında bir fiyata satılması gerekiyor. Belki de daha
2: hiç
1: fazlası.
2: Hiç fena değil.
1: Birkaç kaşık ve ahşap için hiç de fena değil.
2: Hamburger parası.
1: Ama bu hafta sattığımız her şeyi ve bu nadide parçayı birleştirirseniz satışınızın 78 bin dolara aşacağına inanıyoruz. Düşünebiliyor musunuz bunu?
2: Cennette miyim? Cennette miyim?
1: 6 bin dolardı. Bu da kârımızı 72 bin dolara düşürüyor. Yarı yarıya paylaştığımızda bize 36 bin, size de 36 bin dolar kalıyor. Sana verecek bir sürü nakitim var dostum. Geri kalanı içinde bir çek yazacağım.
2: Bir sürü yüzlük.
1: Sizinle
2: bayıldım
1: çalışmak
2: doğrusu.
1: Bir zevkti. Çok iyiydi.
2: Bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.
3: Matt, sana ne kadar teşekkür etsem az. Bunu başarabilmiş olman gerçekten inanılmaz. Bu bir rüya sanki. Gerçekten
2: bundan
3: öyle.
2: Bundan sonra mutlu yaşayacağım.
1: Görüşmek üzere. Boş alanın harika. Keyfini çıkarın. Ben eşya biriktirmem, hikaye biriktiririm ve bu hafta bir sürü güzel hikaye biriktirdim. Çok tatlı iki aileye yardım etme şansımız oldu. Hem ben biraz para kazandım hem de onlar kazandı.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Bakın.
2: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
1: Tam da leslik. Sevince.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
8: İstikbalden evlenenlere büyük...

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım Hadi.
6: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
8: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
9: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
10: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Geçen gün doktorumla birlikteydim. Evet. Tamam mı? Dedim ki 60 yaşını geçince evet. herkes dağılmaya başlıyor mu? Yani o da öyle değil mi? Ve
1: zaten... Benimki 60'ımdan önce
0: oldu. Hayır biliyorum 18 yaşında oldu ama evet, evet. dedi ki evet korkarım öyle Henry, herkes dağılmaya başlıyor. Yaşlanmayı utanmadan kabullenmeli ve her anın tadını çıkarmalıyız. Biz de bunu yapacağız
2: aynen,
0: değil mi?
2: Aynen evet. Evet yapacağız.
0: Merak etmeyin, yaşlanma süreciyle savaşacağız. Evet. Ama yarın. Ben Henry Cole. Bu çok güzel. Çok
2: bayıldım buna.
0: Aynı derecede fanatik arkadaşım Faz Thousand'la birlikte.
2: Şimdi içeri
0: başlıyoruz. Klasik hazineleri bulmak için tekrar avdayız. Bak daha fazlası bile var. Ülkenin depolarında. Tanrım bu hazine deposu. Onları satın alıyoruz. Bu şahane. Bunları tamir edeceğiz ve güzel bir karla satacağız. Çok sevdim bunu. Unutulmuş hazinelere hoş geldiniz. Duncan adında bir adamı göreceğiz, doğru mu?
2: Evet, doğru evet. Wilshire'da. Ne iş yapıyor?
0: Bildiğini sanıyordum.
2: Aslında biliyorum ama...
0: Traktörler değil mi?
2: Tarımla uğraşıyor diye biliyorum.
0: Evet. Daha büyük işleri de var. Bu yüzden bugün biraz farklı bir şey alabiliriz ama yine de...
2: Evet,
0: bir...
2: alabiliriz.
0: Büyük traktör alabiliriz. Köpeğim olmasa bile bir şeyler almak istiyorum.
2: İşte bu evet.
0: Keyfim yerinde dostum.
2: Hadi bakalım gidip ne var görelim.
0: Affedersin Duncan, şu muhteşem kulübeye bakıyorum da her yerde tabelalar ve tertemiz traktörler var. Hiç hurda görmedim.
3: Bir sonraki kulübeye benim bahçeme gidene kadar bekle Henry. Şaşırabilirsin.
2: Eğer yanılmıyorsam bu senin gurur kaynağın öyle değil mi?
3: Evet öyle.
2: Yani sanırım aslında bu değil.
3: Burada satılık pek bir şey olmayacak.
2: Oradaki...
3: Birazdan diğer bahçeme gideceğiz ve...
2: Peki her şey satılık mı?
3: Büyük bölümü öyle.
0: Yapacağımız şey şu değil mi? Buradan diğer avluya gidip potansiyel olarak daha az güzel olan eşyalara aynen. bakmak. Umarım daha ucuz da
3: evet.
0: olur. Ve umuyorum bir şeyler de bulabiliriz.
3: Bulabiliriz.
0: Evet, sonunda da pazarlık yapabiliriz.
3: Yapabiliriz, iyi olur.
0: Tamam dostum Duncan, teşekkür ediyorum.
3: Teşekkür ederim.
0: Tamam,
3: teşekkür
0: tamam, ederim sabırsızlanıyorum.
3: Çok iyi,
0: ne
3: tamam.
0: tarafa, bu tarafa mı?
3: Evet.
0: Hadi o zaman birlikte gidelim.
2: Dur bir dakika bak şu.
0: Sanırım havayı anladık
2: evet.
0: değil mi?
2: Şuna bak.
0: Evet büyük olanla başlayalım. Ne dersin?
2: Evet buradan başlayalım.
0: Değil
2: bu
0: mi?
2: Bir 78
0: evet,
2: on.
0: Evet, evet.
2: Daha büyük traktörlerin dünyasına giriyoruz. Bu gerçekten harika bir makine.
0: Maliye evet. takıntılı insanlar var anlıyor musun?
2: Evet
0: ve
2: doğru.
0: Nedenini anlıyorum.
2: Bu koleksiyon için harika bir parça.
0: Ama daha şık bir şey isteyenler için 135.
2: Ben her zaman kabinli traktörleri severim.
0: Evet.
2: Bunun gibi harika görünüyor.
0: Bu 135 60'lı yılların sonlarından itibaren çok popüler bir traktördü. Küçük çiftlikler ve hafif tarım işleri için de mükemmeldi.
2: Bence en önemli şey
0: evet.
2: kabininin güzelliğidir.
0: Evet.
2: Ön cam sileceği.
0: Evet, sana bir şey söyleyeceğim. Eğer bir kabinin yoksa
2: evet.
0: cam sileceği de gerekmez değil mi?
2: Aynen. Bunun nesi önemli?
0: Bence çok önemli. Tarladasın, biçtiğin çimlerin kokusunu alıyorsun, yüzünde yağmuru hissediyorsun. Doğanın bir parçasısın, ona dahil oluyorsun. Bunu yapıyor olsaydım kabin isterdim.
2: Aynen öyle ve o küçük şeye sahip evet. olurdun. Bak.
0: Ama şöyle evet. yapardım. Oo, gerçekten güneşli. Sanırım çim biçmeye gideceğim. Yani kabine ihtiyacım yok. Bahçeye gidelim mi?
2: Evet evet, bir şeyler görüyor
0: musun? Tanrım hayır, dur bekle. Wow, şuna bakar mısın? Şimdi bu gerçekten düşündüğüm şey mi yoksa boyanmış mı?
2: Bilmiyorum.
0: Bu marka Amerika'nın en simgesel tarım ekipmanı markasıdır. 1910'lardan beri Illinois'daki fabrikasında kendine özgü yeşil ve sarı boya şablonuyla binlerce ürün üretmeye devam ediyor. Duncan.
3: Merhaba.
0: İçeri gel. Sana
3: merhaba
0: şu küçük
3: Henry.
0: Makineyi sormak istiyorum.
3: Evet tamam. Küçük bir sabit motor.
0: Evet. Gerçekten o mu?
3: Evet sabit motor. Amerika'dan geliyor. Bir noktada Amerika'dan geliyor. Yani birkaç yıldır bende. İlk aldığımda çalışır durumdaydı ama 5-6 yıldır orada duruyor.
0: Aslında bu marka sabit motor hiç görmedim.
3: Şimdi gördün, bende var.
0: Dostum, depo karıştırmayı bu yüzden seviyorum. Ne bulacağını asla bilemezsin. Teşekkürler, evet. Duncan. Bahçe ekliyoruz, evet. Dostum. Birazdan lütfen görüşürüz.
2: Önden buyur.
0: Gel hadi, hadi. Hadi,
2: hadi yürü.
0: Duncan'ın bahçesi söz verdiği gibi eşyalarla dolu. Başka bir 135 daha var ama tüm standart traktörler ve tarım ekipmanların arasında bu hurda kulübe gibi bazı ilginç şeyler de var.
2: Hey, şuna bak.
0: Affedersin dostum, bir an seni kaybettim sandım.
2: Bunu beğendim. İçinde çok fazla oturma yeri var. Yani gerçekten tarlanızda çalışırken bu yanınızdaysa bu küçük tuvalet ve hatta tekerlekli bir yemekhane bile olabilir. Bu çok kullanışlı.
0: Biliyor musun, eskiden küçük bir GPO çadırı hayal ederdim.
2: Öyle mi?
0: Evet. Tarlanın ortasında. Böylece evet, bir termosla içeri girebilirdim. Evet. Ve bir süre yalnız
2: İşte bu
0: kalabilirdim.
2: Kesinlikle ideal ve altında çelik bir çerçeve var. Oldukça sağlam da yapılmış.
0: Fiyatı uygun olabilir mi? Kim bilir? Aman tanrım, bu ne? Arkana bak. Hayır. Hadi ama biraz tadını çıkaralım.
2: Ne demek tadını çıkaralım? Bu bir silindir.
0: Biliyorum.
2: Ne? Gerçekten düşündüğün şey kesinlikle öyle bir şey mi?
0: Thomas Green & Son, Britanya'nın en ağır iş makinesi üreticilerinden biriydi. İlk buharla çalışan silindirlerini 1872'de piyasaya sürdüler ve 1960'lara kadar silindir üretmeye devam ettiler. Buradaki, eğer yanılmıyorsam, dizel motorlu bir
2: evet,
0: silindir.
2: Şunun tam olarak evet, ne olduğunu anlayalım. Aa, işte oldu.
0: Bu bir Perkins mi?
2: Ne olduğunu bilmiyorum, durun biraz. Bu bir pompa gibi.
0: Her iki durumda da oldukça büyük bir dizel motor, değil mi?
2: Evet, silindirler hakkında hiçbir bilgim
0: yok. Benim de yok.
2: Çok üzgünüm. Ulaşımın bu bölümü konusundaki bilgim gerçekten sınırlı.
0: Evet, aynı durumdayım. Hiçbir fikrim yok.
2: Kalkabilir misin? Binmenin daha zarif bir yolu olmalı. Otur bakalım hadi.
0: Hazır, hazır,
2: evet,
0: hazır.
2: Evet, hadi.
0: Yani bu gerçek bir yolda giden, yol yapan bir makine. Hey,
2: evet.
0: Kendini yolun kralı gibi hissediyorsun. Şimdi beni iyi dinle.
2: Evet.
0: Potansiyel olarak bunu al.
2: Evet.
0: Doğru.
2: Ve peki kabinli olan ne olacak?
0: Evet, içeride 135'lik bir tane
2: evet,
0: var. John Deere.
2: Aa,
0: o
2: evet,
0: da çok güzel.
2: O küçük sabit evet, motor. Çok güzel.
0: Bu iyi. Şimdi
2: evet, sohbet mi edelim? Peki, ne dersin? Evet.
0: Sence fiyatı nedir?
2: Bilmiyorum çünkü
0: kim böyle bir şey alır ki?
2: Evet.
0: Kim bilir?
2: Evet.
0: Ben kimseyi tanımıyorum, ya sen?
2: Evet, ona bakıyorum.
0: Evet. Hadi gidip alalım. Yardım ister misin? Sana birkaç fiyat sormak istiyorum.
3: Olur.
0: Belki sonra pazarlık yapmaya başlayabiliriz.
2: Evet.
3: Tamam.
0: Neyle başlayalım?
2: Bence içeriden başlayalım. Çünkü orada bir 135 vardı.
0: Ah evet,
2: kabinli
0: tamam.
2: Kabinli olan.
3: O satılık değil, koleksiyonuma ait. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Tamam. O yüzden satmayacağım.
2: Evet, haklısın.
3: Evet, güzel
0: tamam,
3: bir traktör.
0: Peki ya şu?
3: İşte bu satılık.
0: Tamam, bu bozuk mu?
3: Hayır, iyi bir traktör.
2: Evet.
3: 7000.
2: Peki ya küçük bir John Deere sabit motor vardı?
3: Yine çok uzun zamandır kullandığım bir şey ama evet, uygun fiyata satılabilir.
0: Ne kadara?
3: Evet, 1500 sterline.
0: Ve şu kapalı romorku istemiyorsun değil mi?
2: Ha, pek sayılmaz.
3: Maalesef onu sattım.
2: Gerçekten evet mi? Aa, şuna bak,
3: teslim
2: alınmayı
3: bekliyor.
2: Evet, yani popüler bir şeymiş.
3: Evet,
2: haklıymışım.
3: Burada bir romork.
0: Şimdi
3: evet,
0: yapmadığın bir şey olduğundan emin ol, o silindiri satmadın.
3: Hayır, satmadım.
0: Tamam, tahmin etmiştim. Bana o silindirden bahseder misin?
3: O Thomas Green'in marka silindiri.
0: Evet.
3: 1957 model.
2: Fiyatını sormamız gerekiyor.
3: 3000 istiyorum.
2: Hayır, olmaz.
0: 3000 mi dedin?
3: Hı hı.
0: Şu silindir için.
3: Evet.
0: Peki John Deere'le 3,5 olur mu?
3: Hayır, yapamam Henry, üzgünüm. O motora çok para ödedim.
4: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Çıtır çıtır Popeyes, Sbarro ve Subway lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.

0: Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum 6'lı mini dondurma 269 lira.
1: Gün boyu çamaşırını koru.
2: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
3: Mol Ped'den kız sözü.
4: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Budur.

0: İşte yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Bliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Bliss, her sen için.
2: Uyandıralım çıtır külahta.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
5: Fansiden vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
5: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
4: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
9: Wiltshire'dayız Duncan'la birlikte. 1950'lerden kalma bir ağır bisiklet silindir için pazarlık yapıyoruz. 3000 istiyor ama daha ucuza alabilir miyiz? Silindir için 2,5 versem.
5: Anlaştık.
9: Ceketimi alayım. Ertesi gün Duncan ve arkadaşı Ian sayesinde şimdiye kadar satın aldığımız en ağır ve en çılgın araç çiftliğe geliyor. Ne düşünüyorsun?
10: Tam sana göre.
9: Neden?
10: Çünkü normalde en çok oyuncağı olan kazanır atasözü geçerlidir.
9: Evet.
10: En büyük oyuncağı olan kazanır kuralını seçtin.
9: En büyük oyuncağı.
10: Evet. Evet.
9: Bunu nasıl indireceğiz?
11: Fren.
5: Fren.
9: Öyle yapma.
5: Yer evet, çekimi, evet. Yer çekimi.
11: Port liftiniz var mı?
9: Evet, var.
5: Onu kullanırız.
9: Üstümdeki en büyük şey Sanderson 50 ama silindirin yanında küçük kalıyor. İyi misin Fazır?
10: Üstüne binecek mi?
9: Biniyor musun?
12: Hayır, binmiyorum. Atlamaya hazırım.
9: Hazır. İşte hesaplamalar. Sanderson'ın 4,5 ton. Son aldığımızsa 7 ton ağırlığında. Siz bir düşünün.
5: Hop hop hop hop.
12: Daha yavaş, daha yavaş.
9: Tahta takozlar silindire biraz daha eğim sağlamak için. Eyvah. Tamam.
12: Evet, böyle devam et. Böyle iyi. Bence biraz tehlikeli
9: oldu. İşte bu kadar. İndirdik mi?
10: Evet. Evet,
9: tamam. Her şey yolunda. Harika iş çıkardın.
10: Sana şapka çıkarıyorum.
9: Evet, evet, iyi mi?
10: Evet, evet. Biraz tehlikeli diye düşündüm ama artık sağlam zemin.
9: Evet,
5: o
9: öyle.
5: Kalınlıktaki tahta kırıldı.
12: Evet.
9: Kırıldı mı?
12: Evet.
10: Evet.
9: Aa, evet, bir ses duydum.
5: Teşekkür ederim.
9: Teşekkürler
5: dostum.
9: Teşekkürler Dank, aferin yayın, harikaydın.
12: Peki, bununla ne yapacağız?
9: Bırakalım ve çay içelim. Tebrikler. Aferin yükleyici. Çaydan sonra motora bakıyoruz.
12: Evet, görüyorum.
9: Paz bir güç ünitesi bağlıyor ve hazırlanıyoruz.
12: Anahtarı kim çevirecek?
9: Ben çeviririm. Nasıl olacak?
10: Hadi bakalım, kabine binmen gerekiyor.
9: Tamam, peki.
12: Acele etme.
10: Hadi şoför koltuğuna otur,
12: evet,
10: bakalım.
12: İşte oldu.
9: Evet, bu gitmeli.
12: Bakın yukarı çıktı. Hadi bakalım kaptan.
9: Daha önce hiç böyle bir şeye binmedim. Kontrollerin hepsi benim için yeni. Pekala, bu ileri ve geri olmalı. Sanırım bu da gaz kolu olmalı. Marş düğmesini bulamıyoruz. Bu yüzden Faz ve Alan kolay çalıştırma sıvısı sıkıp ateşleme sistemini devre dışı bırakıyorlar.
12: Hey! Evet.
5: Evet.
9: Bu inanılmaz.
12: Evet.
9: Ama çekiç benzeri bir şey var mı? Vurarak gaz kolunu gevşetmek işe yarıyor ama asıl sorun yakıt.
12: Daha fazla mazot koymamız gerekiyor. Çünkü
9: tamam, bende dizel var.
12: İhtiyacımız olan şey bu. Pompayı boşaltırken tamam, buradan süt gibi bir sıvı akıyor. Fark
9: tamam.
12: Ettim. Sanırım bu yüzden çalıştı ve sonra da durdu.
9: Tamam. Yeni yakıt tankerimin yardımıyla depoyu dolduruyoruz.
10: Dolunca söyle, tamam mı?
9: Hazır söyleyebilir.
12: Aa, evet tamam, bence bu kadar yeterli.
10: Bu yeterli mi?
9: Dikkat et, her yere damlatıyor.
10: Vay canına, tişörtüne bulaşmış, affedersin.
9: Akıtıyor.
10: Tişörtüne bulaşmış.
9: Aa, sen tam bir...
12: Şimdi çok güzel kokacaksın.
10: Evet, mazot kokacaksın ve teşekkür etmelisin.
12: Evet.
9: Daha fazla kolay çalıştırma ve sabra ihtiyacımız var ama sonunda faz çalıştırıyor.
12: Evet.
9: Ve hareket ediyor.
10: Evet, evet, evet. İşte bu, işte
9: faz
10: gidiyor.
9: Diyor,
10: çok
9: hareket
10: güzel.
9: Hareket ediyor, her şeyi yapıyor. İşte bu. Evet, biraz daha uğraştıktan sonra faz onu geri vitese bile geçiriyor. Evet, evet.
5: Oo,
9: vay yakıt canına.
5: Tankı, yakıt tankı.
9: Dikkatli olmalısın dostum.
12: Bir silindirimiz var.
9: Dostum çalışıyor. Bu inanılmaz bir haber.
5: İnanılmaz.
9: Ne kadar
12: şuna
9: güzel.
12: Bakın. Harika görünüyor.
5: İnanılmaz.
9: Ertesi gün hızlı bir basınçlı yıkamadan sonra Alan ve Faz sızdıran radyatör hortumunu değiştiriyor. Jeff, ben Henry. Acaba siz bir yol silindiri almakla ilgilenir miydiniz? Ben de alıcı bulmak için etrafa soruyorum. Charlie, bir silindirim var, bir yol silindiri. En büyük sorunumuz çirkin koltuk. Bu daha uygun değil mi?
5: Kesinlikle.
10: Evet.
9: Değil mi?
10: Evet.
9: Üzerindekinden daha iyi.
10: Bu çok güzel. Skit. Çok güzel.
9: Bunu buldum.
10: Gerçekten çok
9: Bak,
10: güzel.
9: Bu ön tarafa takılacak armağan.
10: İyi değil
12: Koltuğu
10: mi?
12: Koltuğu temizlemek ister misin? Yani biraz kirli görünüyor.
9: Ne? Sorun değil.
12: Evet.
9: Sen traktör kullanıyorsun. Sen dizel silindir kullanıyorsun. Kaiden biraz kirlenebilir.
5: Bence tel fırçayla temizlenir.
12: Bence de tel
9: fırçası şart. Tel fırçayla temizleyeceğim.
12: Aa, çoktan çıkarmışsın.
9: Sonraki yarım saat Metallica konserinden daha gürültülü. Skid rozeti hallediyor. Alan koltuğu çıkarıyor ve Faz tabanı kesmek için taşlama makinesi kullanıyor. Ben de koltuğu temizliyorum. Roy'u aramam gerekebilir. Bunu hurda olarak satın almak isteyebilir. Ve biraz delme işleminden sonra skit koltuğu birkaç cıvatayla tabana takıyor ve silindire tekrar monte ediyor.
12: İşte bu.
5: Ha, bu mükemmel.
9: Ah, bu iyi bir
5: haber. Gerçekten çok iyi.
9: Tabanına
5: evet.
9: Sabitlendi mi?
5: Etrafında dönebiliyorsun. Bak.
9: Tamam. Pekala. Eski koltuğa veda ediyorum. Bunu yapmanın tatmin edici bir yanı var. Ve plaka bandı yardımıyla armayı takıyoruz.
10: Doğru, sadece orijinal armalar.
9: Aa dostum, bu harika oldu. Böylece heavy metal dönüşümü tamamlandı. Birkaç saat içinde Chopper Roy gelip inceleyecek. Ama ondan önce silindirimizin yeteneklerini çok alışılmadık bir şekilde test etme planım var. Bir deney yapacağız, tamam mı?
10: Tamam.
9: Bunu hep yapmak istemiştim ve muhtemelen terslik olacak ve işe yaramayacak. Önümüzde paslanmış ve tamamen işe yaramaz 7 litrelik bir benzin bidonu var. Evet, onu ezmek istiyorum. Hayatında nefret ettiğim bir şey varsa o da kaykaydı.
12: Kaykayları severim, bunu ezmene gerek yok.
9: Sevdiğini biliyorum, o da gidecek. Ve sonra...
10: O güzel bir şifon.
9: Yatak odamdaki dolap. Bu kadar olsun istiyorum. Kraliyet Cemiyeti'nin deneyimizi onaylayacağını sanmıyorum ama bu silindirimizin son gösterisi olabilir.
12: Güzel çıktı. Şimdi bacaklarını da sokabilir.
10: İyi ki uzun bacakları var. Yoksa ben merdivensiz çıkamazdım şahsen.
9: Oturabildin mi?
12: Harika.
9: İşte başlıyor. 2,5 kilo fiberglass ve plastik.
10: Evet. Hadi.
9: Evet.
10: Aferin.
9: 7 ton demire karşı. Evet. Tekrar gel. Şuna bakın. Bakın şuna. Ne kadar sağlam.
10: Biraz eğilmiş ama kırılmamış. Şuna
5: Neredeyse
10: baksana.
5: Hiç hasar görmedi.
10: Gerçekten inanılmaz.
9: Bu kadar dayanıklı olduğuna inanamıyorum. Sadece biraz bükülmüş. Şimdi sıradaki. İlk roundu kaykay kazanıyor. Evet. Aa, şuna bakın. İkinci round Thomas Green ve oğullarının. Bu harika. Tekrar dene. Şuna bakın. Ne kadar ince. Bu kadar güzel ezilebileceği aklımın ucundan bile geçmedi. Şimdi sonuncusu.
10: Hadi faza da göster, faza da göster. Çok iyi.
9: Üçüncü round. Tamam, ez gitsin. Evet, bu iyi. Evet. İstediğimiz buydu. Geri git faz. On kilo hurda mobilya, 10 kilo çöpe atılacak malzemeye dönüştü. Boğay canına. Evet arkadaşlar, bu
5: İncecik.
9: Yıkım demek. Aferin Faz.
10: Evet, şimdi tamamen düz ol.
9: Harika, tam istediğimiz gibi. Tamam, bakın onunla eğlendik.
5: Evet.
10: Evet, doğru.
9: Şimdi satma zamanı. Chopper Roy yarım saat içinde burada olacak. Yıllar boyunca yerel satıcı Roy'a motosiklet, araba ve her türlü araç sattım. Ama silindirimize ne diyecek merak ediyorum.
10: Silindirin sana çok yakışacağını düşünüyorum.
9: Roy, cidden yaşlısın ve o kadar da yaşlı değilsin ama iyi arkadaşımsın.
7: Evet.
9: Telefonda biraz talihsizlik yaşadım ve satamıyorum.
7: Hayır, şaşırmadım.
9: Ve senin bazı fikirlerin olabilir diye düşündüm.
7: Duruma bağlı. Onu alacak birini buldum ama...
9: Evet, ama ne
7: plakası
9: kadar?
7: Plakası geçerli mi?
9: Evet.
7: Geçerli.
9: İşte iyi kısım, evet. Değil mi? Plakası hala geçerli.
7: Ve bu kadar.
10: Ve çalışıyor. Evet. Ayrıca ileri evet, geri öyle. De gidebiliyor.
7: Evet. Evet.
10: Ve üstelik ton başına 100 sterlini kurda yapıyor.
7: Hadi oradan abartmayın.
9: Öyle deme. Lafı uzatmayalım. Bunun evet, için evet. 3500 sterlin istiyorum.
7: Evet, o kadar alamazsın. Ben bunları toplayan bir adam buldum. Ama yine de sana 3000'den fazla veremem. 3000 verebilirim.
10: Bak, bence bunu yapman akıllıca olur.
9: 3000 sterlinlik bir kumar oynuyorsun.
7: Evet, tamam. Evet, neden olmasın? Tamam.
9: Bunu söylemeliyim. Beni daima kurtarıyorsun. Çok sevindim. Hadi elini sık. Sık elini.
10: Teşekkürler Roy.
9: Çok el sıkıştın mı? Bunu 2500 evet. sterline aldık.
10: Oo.
9: Yani bundan iyi para kazandık.
10: Biliyor musun, bu çok iyi.
7: İyi para ne kadar?
9: 500.
10: Evet.
7: Tamam, zarardayız sanırım.
9: Hayır.
7: Şöyle düşünüyorum.
9: Hayır, hayır. Hayır.
7: Çim biçme makinelerini hayır. ve dozerleri rahat
10: hayır,
7: bırak.
10: Hayır, işte
9: hiç
10: görüyorsun.
9: Para harcamadık. Öyle değil mi?
7: Hayır, hayır.
9: Evet, hortumu tamam. aldık. 10 sterlin evet. miydi?
10: Onu çalışır hale getirdik. Sürdük ve her
7: ve
10: şey yolundaydı.
9: Evet, evet, eğlenceliydi. Bak. Yol silindiri konusunda asla asla deme. Çünkü sonunda çok şaşırabilirsin.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Servis geldi, çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine?
6: Hesap kurduk.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Budur.
8: Gelmiş geçmiş en iyi kız
7: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
8: Kendin nereye bul tadı? İlk yudumda sen de söyle.
7: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
10: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Kira geliri elde edenler ve kiracılar. Günlük ve haftalık gibi kısa süreli konut kiralamaları da dahil olmak üzere tutarı ne olursa olsun kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerin tamamının banka veya posta idaresi aracılığıyla yapılması zorunludur. Ödemelerin elden yapılması durumunda kira geliri elde edenlere ve kiracılara her bir işlem için 5000 liradan az olmamak üzere elden ödenen kira tutarının %10 oranında ayrı ayrı ceza kesilecektir. Ancak kirayı elden ödeyenlerin durumu ödemeyi takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirmesi halinde kiracıya ceza kesilmeyecektir. Sorularınız için Vergi İletişim Merkezi'ni arayabilirsiniz. Vergi geleceğimizdir. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı.

0: Her araba sahibi hayatı boyunca şu soruyu en az bir kere sorar. Arabamı tamir mi ettireyim yoksa yenisini mi alayım? Martin Krause ile Marcus Morden bu arabayı ne yapmalı da bugün bu sorunun cevabını verecekler. Bu arabayı ne yapmalı başlıyor.
1: Marcus'un evine gidiyorum. Marcus aradı az önce. Otomobilinde bir sorun varmış galiba. Bakalım orada neyle karşılaşacağım. Şöyle bir bakıp tutmasını ya da satmasını söyleyeceğim. Merhaba Marcus.
2: Martin merhaba.
1: Beni aradın. Arabanda bir sorun mu var?
2: Bir zamanlar göz bebeğimizdi. Bizim Hansi.
0: Tam ismi Volkswagen Passat 3 BG olan Hansi, 2005 model. Benzinli motora sahip bu araba 190 bin kilometrede ve epey yorgun görünüyor. İşin kötü yanı ise aracın muayenesinin birkaç hafta içinde bitecek olması.
1: Sadık bir dost da diyebiliriz.
2: Evet.
1: Bu kasanın son yıllarından olduğu aşikar. Aynada sinyal var. Passat 3'ün BGP serisinde büyük bir güncelleme yapılarak eski modellerdeki sorunlar çözülmüştü. Aldığında bir üst kasası çıkmış olsa da herhangi bir yeni sorunla karşılaşmamak için bilerek eski modeli aldığını düşünüyorum.
2: Görüntüsü, boyası falan bizim için hiç önemli değil. Araba çalışıp yürüsün yeter. Sloganımız bu. Başka bir şey istemiyoruz.
1: Çünkü muayeneye girecek, değil mi?
2: Evet, yakında bitiyor.
1: Tamam. Kozmetiği.
2: Evet. Evet, birkaç sorun var.
1: Kronik sorunlar göze çarpıyor. Şu çamurluk ağzı biraz çürümüş.
2: Evet, ama o kadar da kötü değil. Ama muayene memurunun hoşuna gitmeyecektir.
1: Bu arabayı bu şekilde muayeneden geçiremeyiz. Peki ya bakımları? En son ne zaman yapıldı?
2: Bakım mı? Bildiği tek usta muayene istasyonundaki ustalar.
1: Tamam.
2: Onun haricinde her şeyi kendim yaparım.
1: Servis ve yağ değişimi dışında mı?
2: Yağ değişimini de.
1: Hangi sıklıkla? Dürüst
2: pek
1: ol.
2: Sık değil. 12 sene önce.
1: Tanrım. Açıkçası Marcus'un arabanın hiç servise gitmediğini gururla söylemesine nutkum tutuldu. Aşırı derecede ihmalkar. Beni çileden çıkardı.
2: Bir de kimseye tavsiye etmeyeceğim bir şey daha var. Araba üstüme devrilmesin diye dua ederek arabanın altında 2 gün geçirmeyin.
1: Arabasını kendi tamir etmek isteyenleri uyarayım. Sakın bu işi küçümsemeyin. Arabada birçok şeyi kendiniz yapabilirsiniz ama bir iş özel bir ekipman falan gerektirdiğinde, örneğin amortisör yaylarını ve frenleri değiştirmek gibi işleri daima profesyonellere bırakın. Zira o yay yüzünüze çarpacak olursa gözünüzü ambulansla açarsınız. Kilidin yanında da ufak bir çürüme
2: evet,
1: başlamış.
2: Evet.
1: Kesinlikle elden geçirilmeli. Durduğu yerde düzelmez bu.
2: Bazı şeylerin zamanı gelene kadar biraz beklemeleri gerekir.
1: Ama böyle bekletince zaman da işiyor.
2: Evet.
1: Ve artık üretimi olmayan bir arabanın evet, bagaj kapağını bile bulamıyorsun sonra.
0: Passat'ın bu modeli zamanında çok fazla satsa da artık iyi parçalar hem çok nadir hem de çok pahalı. Bu sebeple düzenli bakım çok önemli.
1: Bir de Hans'ı her işe koşturabileceğin aile üyelerinden.
2: Evet, sevgi bunu gerektirir.
1: Tamam. O zaman iç güzellik de önemli.
2: Kesinlikle.
1: Bir küçük sorun daha. Ön camda ufak bir çatlak görüyorum. Görüş açını engelliyor. Umarım tam kapsamlı kaskon vardır.
2: Evet. Onu kasko karşılıyor.
1: Var mı?
2: Evet.
1: Harika. Muafiyetin tutarı kaç?
2: 150.
1: 150.
2: Evet.
1: Tamam. Hafif gaza basabilir misin?
2: Tamam.
1: Sesini de duymak istiyorum. Sanki egzoz sisteminde bir sorun var gibi.
2: Doğru. Egzoz, evet. Birkaç kez kendim yama yapmıştım.
1: Birkaç kezden kastın?
2: Evet, galiba 3 ya da 4 kez.
1: Tamam.
2: Evet, hep kelepçe attım. 2 senede bir.
1: Bak, bu çok
2: ilginç. Her muayenede yeni kelepçeler ekledim.
0: Bu şekilde muayeneden geçmez.
2: Sürdürülebilirlik benim için çok önemli.
1: Hı-hı.
2: Evet, önemli olan yürümesi.
1: İyice çıkmaza giriyoruz gibi. Elimde çamurluk, ön cam ve egzoz sistemi var. Tamir edebilir miyim bilmiyorum. Tamir edemezsek hazin sonu kabul edeceksin. Değil mi?
2: O zaman son çare Hansi'ye veda edeceğiz galiba.
1: Bütçem ne kadar?
2: Yaklaşık 8.000.
1: 8.000.
2: Ha bir de şey, araba. Hansi kaça giderse işte. Evet. Yenisi buna benzer olmalı.
1: O zaman bir test sürüşüne çıkar.
2: Kaderimiz senin ellerinde. Biz Hansi'yi istiyoruz. Değiştirmek istemiyoruz, anlıyor musun?
1: Ama bizi neler beklediğine dair söz veremem. Tamam mı?
2: Bizi haberdar edecek misin?
1: Hayır. Bundan sonra kaderine boyun eğeceksin.
2: Tamam. Ağlamamak için zor duruyorum. Birileri Hansi'yi benden, bizden alacağını söylese kendimi tutamaz, çıkıra çıkıra ağlardım. Evet, o adeta ailenin bir üyesi gibi oldu. 18 senedir bize muhteşem bir yoldaş oldu. O olmadan çoğu şeyi yapamazdık.
0: Marcus Morden yukarı Frankonya'da. Coburg'da ilk arabaya bakmaya gidiyor.
3: Bud Staffelstein'dan Alina beni aradı. Elinde eski bir polo varmış. Onunla ne yapacağına karar verememiş. Arabada anne babasının da söz hakkı varmış. Gidip ne durumda diye bakacağım. Bakalım neler olacak mı? Merhaba hanımlar.
4: Merhaba.
3: Ne güzel bir cevhermiş bu.
0: Bu Polo TDI 2002 model ve artık yaşlılık belirtileri gösteriyor. 217 bin kilometredeki bu araç Marcus'un incelemesini cesurca karşılıyor.
3: Bu arabalar çok çabuk çürür. Ön tarafta izlerini görebilirsiniz.
4: Evet, öyle.
3: Parmağım bile giriyor. İçine bakalım. İçi güzel, fena değil.
4: Evet.
3: Köpeğiniz var galiba.
5: Dedemizin de köpeği vardı, evet.
3: Anladım.
4: Evet.
3: Kokudan belli oluyor. Kapıdaki çürüğü de gördüm. Hiç kazaya karıştı mı?
4: Pek sayılmaz, hayır, kazası yok.
3: Arkaya da bir bakalım. Kafalıklardan biri eksik. Ne yaptınız onu?
4: Evet, araba daha önce dedemlerdeydi. Arabayı onlardan aldım ve aldığımda yoktu.
3: Burada ne var? Köpek kemirmiştir.
4: Evet.
3: Tamam. Kesinlikle kabul edilemezsin. Biri arkada kemirini bağlamak istese, bakalım köpek başka neler yapmış. Böyle bir şey daha önce hiç görmedim. O yüzden arabaya köpek bindireceğinizde arkaya bir sepet koyup köpeğinizin kemerini bağlayın. İyice zapt ettiğinizden emin olun.
0: Kusur listesi uzuyor. Bakalım motor geçer not alabilecek mi?
3: 1.4 TDI motorları daima kuvvetlidir, sağlamdır, kolay bozulmaz. Yakıt harcamaları düşüktür. En çok ihraç edilen motorlardan biri. Motorun durumu harika. Yüksek kilometrelere kadar gider. 220 binde ama saat gibi çalışıyor. Özellikle bu modelde kronik direksiyon arızaları olabiliyor. Otoyolda hiç fark ettiniz mi bunu? Birçok kullanıcı anlar.
4: Özellikle de virajlarda bir anda geri tepiyor ve insanı huzursuz ediyor. Ne yapacağımı bilemiyorum.
3: Peki ne diyorsun? Araba kalsın mı istiyorsun?
4: Evet, istiyorum çünkü araba dedemden kalma. Ve ilk arabam. Yıllardır bu arabayı kullanıyorum. Bu yüzden önemli.
3: Ama galiba annen değiştirmeni istiyor.
5: Evet, benim için güvenlik çok önemli. Dürüst olmak gerekirse yeni bir araba almasını isterim. Her gün Würzburg'daki üniversiteye 120 kilometre yolu yapıyor. Ve bu arabadan dolayı razı gelemiyorum. Evet.
3: Şimdi özetle hala güzel bir araba olduğunu söyleyebilirim.
4: Evet.
3: Ama kaldırıp daha ayrıntılı inceleyerek karar verebileceğim ancak... Tamir mi edilecek yoksa yenisi mi bulunacak?
4: Tamam.
3: Direksiyon ne durumda bilmiyorum. Frenlerde bir sorun var mı onu da bilemiyorum. Eğer çok fazla şey çıkacak olursa tamir etmek gereksiz olacaktır. Eğer tamir edemezsek.
4: Evet.
3: Aklında ne var söyle.
4: Evet, kesinlikle küçük olsun. Böylece rahatça sürebilirim. Yine bu markadan olabilir. Tabii bütçem yeterse daha üst markalara da geçebiliriz. Ve tabii klimasının da çalışması lazım. Belki kış için ısıtmalı koltuk da olabilir. Bir de telefonuma bağlayabileceğim bir şeyler. Ayrıca daha güvenli olabilir. Böylece daha rahat sürebilirim.
3: Sıra geldi önemli soruya. Bütçemiz nedir?
5: Alina biraz para biriktirdi. Evet. Biz de ona destek olacağız tabii. Galiba 15 bin euro çıkarabiliriz. Evet.
3: Vay canına, 15 bin gayet iyi bir rakam. Elim bayağı rahatlar. Bunu da satarsak galiba 1.500 de oradan gelir. Yani bütçemiz 16 bin diyebiliriz bu şartlarda. Elimden geleni yapacağım.
4: Sağ ol.
3: Tamam mı?
5: Sağ olun. Marcus.
3: Görüşmek üzere.
5: Teşekkür ederiz.
3: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
0: Test yürüyüşünde başka bir arıza baş göstermezse araba 1.500 euroya satılabilir.
3: Araba dizel. Benzinli olsa motorun nasıl çalıştığını, doğru düzgün çalışıp çalışmadığını söyleyebilirdim. Bunu ya sesinden anlarsınız ya da gaza bastığınızda devir göstergesinden. Düzgün mü çalışıyor yoksa silkeleme var mı diye. Benzinli motorlarda bir silkelenme varsa sorun egzantrik kayışında, bujilerde, ateşleme sisteminde ya da yakıt sisteminde olabilir. O yüzden dikkatli olmalısınız. Direksiyonda sorun olduğu aşikar. Dişlisinde bir arıza olduğundan eminim diyebilirim. Ama bu şekilde sürmek çok tehlikeli. Ah Alina, ah! Bakalım frenler nasıl? Fren yapalım mı? Fren yapıyor. Muhteşem olmasa da frenler çalışıyor.
6: Yani yapılacaklar listesine çamurluk ve emniyet kemerlerinin yanı sıra direksiyon ve frenler de eklendi.

0: It stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Gün boyu çamaşırını koru.
6: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol Ped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Bu salı BİM'de Nescafe Express soğuk kahve 129 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 239 lira.
6: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank,
7: kartıma din. Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
10: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
11: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
12: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
13: Bu hem bir macera hem de bir dizi. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Münih'te ise ustamız Martin, Hanzi'nin sınırlarını test ediyor. Bu otomobil 12 senedir servis yüzü görmemiş.
15: Çok etkilendim doğrusu. Bunun mümkün olacağını sanmıyordum. Araba çok güzel gidiyor. Frenleri de iyi, direksiyonu da bırakabiliyorum. Fren yapıyorum ve araba sağa ya da sola çekmiyor. Takırtı falan da yok. 12 senedir doğru düzgün bakım yapılmayan bir otomobilin bu şekilde olması gerçekten inanılmaz. Lütfen bunu gören başkaları da cesaretlenmesin.
14: Az kaldı. Şu ana kadar tamir listesinde hurda haldeki egzoz sistemi ve çamurluktaki çürükler var.
15: Artık emin ellerde. Umarım manifoldun cıvataları uçup gitmez. Yoksa başımız belada demektir.
14: Son inceleme için Andreas Deterbeck'in tamirhanesine gidiyoruz.
15: Bu güzel Passat esasında Passat falan değil. İsmi Hansi.
16: Hansi.
15: Hansi, evet aynen öyle. Hansi ailenin bir üyesi.
16: Tamam anladım. Yürüyenin nasıl?
15: Güzel. Test sürüşü bayağı olaysız geçti. Takırtı tukurtu yok. Motor düzgün çalışıyor ama yine de birkaç sorunumuz var.
14: Hansi 12 senedir servise gitmediğinden çok normal.
15: Arabanın pek alışık olmadığı olaylar mesela lifte alınmak değil mi? Artık her şey ortada.
16: Sen de mi daha lifte almadın?
15: Yok. İlk kez alıyorum. Haftanın lanet sürprizi.
16: Olsun. Eyvah.
15: Evet.
16: Şu nedir?
15: Saysana.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kelepçe.
15: Ne yapmış?
16: Bir tane de hortum kelepçesi.
15: Şuraya bak.
16: Bir de bir tür dolgu macunu var. Strapora benziyor. Anlayamadım.
15: Bu araba muayeneden nasıl geçmiş hiç aklıma almıyor. Altı çürük olduğu için kelepçelerden biri otoyolda boşa çıksa arkadan gelen arabaya egzoz parçaları fırlayabilir ve ön camına çarpabilir. Neler olacağını hayal edebilirsiniz.
16: Katalitik konvertörlerden muhtemelen ta buraya kadar aksi değişmesi taktirde gerekecek. Motorda yağ kaçağı pek yok, iyi görünüyor ama şuradaki aks körüğü yırtılmış.
15: Evet. Onun da elden geçirilmesi lazım. Muayeneden bu şekilde geçmez. İçine toz kaçarsa aks da bozulur ve bir de yeni bir aks masrafı çıkar.
14: İkisi de Passat'ın mekanik kondisyonuna çok şaşırdılar. Hem iyi hem de kötü anlamda.
15: Ama şu yaylara baksana. Üstlerinde en ufak bir pas yok.
16: Yaylar çok güzel görünüyor. Yani arabalarda bile daha kötülerini görmüşümdür.
15: Hani sen benim aksime daha kötü çıkmasını bekliyordun.
16: Geçmişini düşünürsek daha kötü bekliyordum.
15: Araba iyi çıktı.
16: Altı da çok güzel duruyor.
15: Evet tabii ama işlevsellik açısından sorun çözülmüş.
16: Kaç kelepçe vardı?
15: Bu arada bunları sakın evinizde denemeyin.
14: Arızalar teşhis edildi. Sıra geldi ciddi hesaplamalara.
16: Bu sefer arabayı komple bakım alıyoruz. Polen filtresi, yakıt filtresi, bujiler, elbette fren hidroliği. Tabii bir de egzoz sisteminde bir sorunumuz var. Evet. Susturucu ve arka egzoz da değişecek. Tamir kiti de alacağız. Elbette. Bir de çamurluğu ne yapacağız? Söyle bakalım.
15: Andy, aklıma bir şey geldi ama bunun hiç sana göre olmadığını biliyorum. Ama senden bir iyilik isteyeceğim. Bir çamurluk alacağım. Tamam mı?
16: Orijinal mi?
15: Yan sanayi. Lütfen onu tak.
16: Tamam ama aramızda.
15: Aramızda. Söz. Yan sanayi parçaların artıları ve eksileri olabiliyor. Gerçi tek artısı ucuz olması. Eksisi ise tam oturmaması ama yine de bir şekilde oturuyor.
16: Güzel. Şu an 3500 Euro'dayız. Kasko ön cam için 1000 Euro vereceğinden onunla düşeriz.
15: Araştırma yaptım. Yaşına ve kilometresine rağmen iyi durumdaki arabaları 3000 ila 3500 Euro'ya satıyorlar. Ama bu arabaya hiç temiz bakılmamış. Yani 2500'e falan satabiliriz. Bir de 8000 euroluk bütçesini düşünürsek elimizde 10.500 euro oluyor. Buna benzer yeni model bir Passat bulmak ve o arabanın da sorunsuz çıkması neredeyse imkansıza yakın. O yüzden Hansi'yi tutup tamir edebilirsek gerçekten çok mutlu olurum. Üstelik arabanın yürüyeninde öyle aman aman bir sorun görmedim ben. Bence gayet iyi durumda. O yüzden kalsın derim.
16: Kalsın.
15: Tamir edelim.
16: Hallederiz.
15: Harika.
14: Ama önce uzmanımız Martin'in gerekli yedek parçaları bulması gerekiyor.
15: Serviste orijinal çamurluk fiyatı 1300 Euro'dan fazla. Bu kesinlikle söz konusu bile olamaz. Ben bir çamurluğa 1300 veremem. 150 ila 200 Euro'luk seçeneklere bakacağım diyen insanlardanım. Markus arabanın tamamen kusursuz görünmesiyle ilgilenmiyor. Yalnızca orijinal görüntüsünün korunmasını istiyor. O yüzden yan sanayi bir çamurluk söylüyorum. Yani çamurluğu oturtmak için biraz uğraşacağız. Bu tür parçalarda sorun çıkabiliyor ama epey tasarruf edebiliyorsunuz. Orijinal parçalar tabii daha iyi oturuyor ve daha kaliteli oluyor.
14: Markus da bu ihtiyar arabanın ne durumda olduğuna bakmak istiyor. Bunun için de mekanik ustası Basti Gartner'dan yardım alıyor.
2: Merhaba.
3: Merhaba, ne haber?
2: Bu da nedir?
3: Alina'nın minik arabası. Arabayı parçalamadan önce şunları bilmelisin.
2: Hı-hı.
3: En az 2 sene daha kullanılır. Hı-hı. Sağlamlık açısından. Yani.
2: Dayanır mı, dayanmalı mı?
3: Dayanmalı.
2: Ha.
3: Tamir edebilirsek tabii.
2: Tamam.
3: Tamam Basti, çamurluk. Evet, parmağını uzat.
2: Parmağa şöyle. Gerek yok. Değişmesi
3: gördün
2: gerekiyor.
3: Mu?
2: Artık kullanılamaz güzel. Halde.
3: Tamam. Sol köşeye baksana.
2: Aa, ilginç. Bu nasıl olmuş? Köpeği falan mı var?
3: Evet, kemirgen bir köpek. Umarım oturan yoktur oraya.
2: Kafalığı da mı yemiş yoksa?
3: Hepsini yemiş olmalı. Büyük bir köpek galiba. Yaylara ne diyorsun? Galiba onları da değiştirmek gerekecek. Baksana. Aşırı derecede paslanmışlar. Kırılacak olurlarsa yerlerinden fırlayıp tekerlere sıkışabilirler. Otoyolun ortasında kala kalırsın. Felaket. Zaten kırılmak üzereler. Tutmanın hiçbir anlamı yok.
2: Evet.
3: Direksiyona da bakmak istiyorum. Öyle tutsana. Aa, şuradan çıkmış.
2: Evet dur.
3: Arkadan da hissediliyor değil
2: evet,
3: mi?
2: Evet harika. Belli oluyor. Evet çok sert.
3: Bunu hiç istemiyordum işte. Bu kötü oldu. Kapalı merkez direksiyon. Şöyle düşün. Direksiyondan aşağı bir çubuk iniyor. Çubuk vites kutusuna gidiyor. Sonra elde edilen güç çubuğa iletiliyor. Bu güç de sağ ve sol tekerleklere. Bu sistemde bir şey arızalı. Kapalı merkez olduğundan arıza nerede tam olarak söyleyemem. Ama değiştirilmesi lazım. Muhtemelen buradan çıkacak masrafa göre geleceğimizin nasıl şekilleneceğini belirleyeceğiz. Başlıyorum. Direksiyon merkezi lazım. Sökmesi, takması, parçalar dahil 1200'e mal olur. Yaylar, arka aks, egzoz sistemine de ihtiyaç olacak. Sonra emniyet kemeri de lazım. Bir de kafalık var. %10'a gider. Henüz boya masraflarını konuşmaya başlamadık bile farkındaysan.
2: Evet.
3: En azından muayeneden geçirebilmek için yeni bir çamurluk alıp boyatmak lazım. O da yaklaşık 1000 tutar. Yani üstüne birkaç şey daha çıkar tabii. Şimdiden 1200, 1400, 1500, 1600, 2000, tamir masrafları yaklaşık 3500 tutacaktır. Arabanın ederini düşünecek olursak, söyle bakalım sence kaça okuturuz bunu? Yaklaşık olarak bir rakam versen.
2: 1500 euro.
3: Sence o kadar eder mi? Beklentimi küçük tutacağım. 1000 diye düşüneceğim. Sağlamlık benim için önemli ama sağlamlıktan önce güvenlik geliyor.
2: Evet ama bununla aslında mümkün değil.
3: Arabayı tamir etmeye başladığında birkaç sorun daha çıkacaktır. Direksiyonu da sökmek gerekecektir. Bağlantı çubuğu gerekecek. Her şey birbirine bağlı. Motora bakmadık bile. Gerçi yaptırmaya değmez. Bu araba pek klasik sayılmaz. Üstelik yatırım yapmaya değecek. Özel bir model de değil. Bir noktada sınırı çizmek gerek. Bence bu kadarı yeterli. Bu durumda arabayı satıyoruz.
2: Evet bence de işe yaramaz. Kesinlikle.
3: Yazık oldu. Benden sana bir üzgün yüz. Tamir etmeyi isterdim. Dostum. Her şey için teşekkür ederim.
2: Ama arabayı geri alacaksın değil mi?
3: Alacağım, alacağım. Yarın satmak istiyorum. Bir şekilde.
14: Ertesi gün Hansi için Münih'teki kurtarma operasyonu başlıyor.
15: Ben de biraz yardım...
3: Yok da sınırı çizmek gerek. Bence bu kadarı yeterli. Bu durumda arabayı satıyoruz.
2: Evet, bence de işe yaramaz.
3: Kesinlikle. Yazık oldu. Benden sana bir üzgün yüz. Tamir etmeyi isterdim. Dostum, her şey için teşekkür ederim.
2: Ama arabayı geri alacaksın değil mi?
3: Alacağım, alacağım. Yarın satmak istiyorum. Bir şekilde.

0: kendi yapmıştır.
1: Ancak asıl sorun mafsal toz lastiği, yani aks körüğünde.
2: Planımız bunları vurup çıkararak yenilerini takmak.
3: Sen onları çıkar, ben de buradan tutayım.
2: O da olur.
1: Ama söylemesi kolay tabii.
2: Böyle olmayacak.
0: Böyle olmayacak.
2: Vites kutusu çok büyük.
3: Passat oldukça kaliteli bir araba. Ama tasarımcılar mekanik konulara fazla kafa yormamış. Çıktı. Harika.
1: Artık asıl işe başlayabilirler.
3: Eğer yağsız kalırsa bu parçalar çabucak bozulabiliyor. Sonra da akslar ötmeye başlar ve bir de arabada titreme yapar. Öyle olduğunda parçayı komple değiştirmeniz gerekebilir. Yanımda yeni bir körük getirdim. Bu yüzden parçanın sökülmesi gerekiyor çünkü körüğü bu şekilde güzelce oturtamayız.
2: Aks oldukça güzel.
1: Ama takmadan önce eski egzoz sisteminin de sökülmesi gerekiyor.
3: Şu an paslanmış vidaları gevşetmeye çalışıyorlar. Neyse ki aksı sökebildik ve egzoz sistemini arkadan erişebiliyoruz. Egzoz da bayağı paslanmış. Öndeki civata diğerlerine benzese de gevşetmek için herhangi bir yiv yeri yok. Yani somunu gevşetemiyoruz. Bu yüzden kesmemiz gerekecek.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
6: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey taze kaşar peyniri 339 lira. Magnum altılı mini dondurma 269 lira.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Bu var ya bu.
9: Yok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Sana alkış yok, önce finger snap.

Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
5: Ben Chris.
6: Ben Max.
5: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
6: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
5: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.

0: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
1: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Coburg'taysa otomobil uzmanımız Markus arabayı satmaya çalışıyor.
4: Sana bu cevheri getirdim. Bir bak bakalım. Polo 1.4 dizel.
5: Tamam.
4: İyice bir incele.
3: Polo'nun daha güzel günleri olduğunu biliyoruz. Ama yedek parça olarak istiyorlar. Özellikle de motorunu.
4: Bak Hasan, beni iyi dinle. Buraya gelir misin? Bak, para konuşmadan. Şunu bir duymanı istiyorum. Bak, motorun sesi nasıl dinle. Hem de 200 bin kilometrede ve saat gibi. Duydun değil mi? Ama tek bir kusuru var. Direksiyon rafı bozuk. Ama ihraç etmek için muhteşem bir parça olabilir. Rahat satarsın.
5: Evet, çünkü motoru 1.4. Hemen sorayım, aklındaki rakam nedir?
4: 2000 diye düşünüyordum. Hadi çok şaşırma diye biraz daha düşebilirim ama...
5: Tamam.
4: Yani sana 1500 diyeyim. Çünkü epey bir şeyini düzelttik.
5: Markus, açıkçası 1500 euro benim için çok yüksek. Özellikle de kilometresini ve durumunu göz önüne alırsak...
4: Peki tamam, sen ne vereceksin?
5: 1000 euro.
4: Ya, 1000 kurtarmaz. Bak dinle, o zaman ortada buluşalım. 1250 diyelim mi? Bir de yemin ederim sonraki arabada daha fazla pazarlık yapacağım.
5: Anlaştık.
4: Ne dersin? Harika, güzel anlaşma oldu. Hoşuma gitti. İşte ruhsatı. Teşekkür ederim. Artık toplam bütçem 16.250. Güzel bir başlangıç oldu ama yine de iş zor olacak. Aline'ye göre bir araba için her şeyi yapacağım.
3: Unutmayın, istek listesinde birçok özellik istenen BMW ve Audi'ler de var.
4: Alina ve annesi bana zor bir görev verdiler. Alina lüks segment spor bir otomobil istedi. Annesi de güvenli olsun istiyor. Daha kompakt, daha az yakan bir araba istiyor. O yüzden ikisinin de gönlünü almak için iki araba bulacağım. Ve bakalım sonuç olarak neyle karşılaşacağım.
3: Neyse ki Markus'un güvenebileceği oldukça geniş bir galerici çevresi var.
4: Fabia için aramıştım.
6: Evet.
4: Görebilir miyim?
6: Anahtarı burada. Araba tamam. Hazır. Bir bak istersen.
4: Evet.
6: Bu 2021 model bir Skoda Fabia. 26 bin kilometrede. Monte Carlo serisi. İkinci el.
4: Üstünde kışlık lastikler var.
6: Evet.
4: Yazlık lastikleri var mı?
6: Şanslısın, tamirhanede.
4: Tamam. Yani müşteri sürekli değiştiriyor muymuş?
6: Aynen öyle.
4: Kışın yaz lastiklerini jantlardan söküp yazın tekrar takarlar. Böyle olunca ne olur jantları lastik sökme takma makinesine her koyduklarında lastiği janttan sıyırabilmek için araya levye falan sokarlar. Bu da jantlarda ufak tefek hasara sebep olabilir. Ben böyle yapmam. Daima kışlıklar için yeni bir jant takımı alırım. Böylece iki set jantım olur ve kullanırım. Bu Skoda Polo ile neredeyse aynı sayılır.
6: Tamam.
4: Daha ucuz. Kazası var mı peki?
6: Bildiğim kadarıyla kazası yok.
4: Bunu beğendim. Özel Monte Carlo serisini yani. İçindeki kırmızı dikişlere bayıldım.
3: Görünüm açısından beklentileri karşılıyor.
4: Şu an pazarlık yapıp fiyatı düşürmek zor olacak çünkü araba gerçekten temiz.
3: Peki ya teknik açılardan?
4: En son ne zaman bakım yapıldığını söyleyebilir misin?
6: Servis kitapçığına bakmam lazım.
4: İyi olur. Bilgisayardan baksana çünkü artık çoğu arabanın tamam. Fiziki servis kitapçığı yok. Artık dijital servis kayıtları oluyor. Satıcılardan çıktısını isteyebilirsiniz. Bilgiler dijital ortamda. Ne zaman bakım yapılmış görebilirsiniz.
6: Kontrol ettim. En son 3000 kilometre önce yağ bakımı yapılmış. Yani daha dolmamış.
4: CarPlay özelliği var mı?
6: Evet.
4: Bir bakalım. Çünkü artık çoğu arabada CarPlay olsa da aktivasyonu yapılmamış olabiliyor. Aktivasyon da 200-300'e mal oluyor. CarPlay'i telefonuma indirdiğimde telefonumu arabadaki ekrana yansıtıp müzik, mesajlaşma, bütün uygulamaları kullanıp arama yapabiliyorum. Bu da gerçekten her şeyi kolaylaştırıyor. Tahmin ettiğim gibi. Satıcının aktive ettirmesi lazım çünkü Alina bu özelliği istiyor. Kliması güzel. Çok fonksiyonlu direksiyonu var. Adaptif hız sabitleyici de var. Bütün bu özellikler gerçekten güzel.
3: Test sürüşü, konfor ve sürücü asistanı özelliklerinin çalışıp çalışmadığını gösterecek.
4: Bence içi çok güzel. Uzunluğu yalnızca 4 metre. Ama içinin genişliği kesinlikle muazzam. Çok rahat bir araba.
3: Arabanın sürüş keyfi de uzmanımızı epey etkiliyor.
4: 1 litre motorun çekişi gayet güzel. 1 litrelik motorun birkaç avantajı da var. Hem kaskosu hem de vergisi düşük. Üstelik yakıt tüketimi de ona göre. Bunlar da tam Alina'ya göre tabii. Sürmesi çok keyifli. Bayağı keyifli. İddialı bir aday diyebilirim. Fiyat bakımından bütçemi biraz aşıyorum. Yani sıkı pazarlık etmem gerekecek gibi.
3: Skoda'nın 16.390 euroluk fiyatı bütçeyi 140 euro aşıyor.
4: 3 sorunumuz var.
6: Söyle.
4: İlkini duymak hoşuna gitmeyecek.
6: Tamam.
4: Fiyatı. Bunu konuşmalıyız. Sonra CarPlay özelliği yok. Hı-hı. Aktif hale getirilmemiş. Bu yüzden bazı şüphelerim var. Herhalde onu açtırırsın, öyle değil mi?
6: Onu da konuşuruz, olur.
4: Bir zahmet açtırıver, tamam. Teşekkür ederim. Sonra yedek jant olmadan sürekli lastik değiştiriliyor olması iyi değil. Böyle olmaz. Eminim ki depomda bana verebileceğin bir set jant vardır. Böylece 2 set jant olur. Sürekli lastik söküp değiştirmek zorunda kalmaz.
6: Tamam, bence. Depoya
4: ama
6: bakabilirim.
4: Çok iyi olur.
6: Evet.
4: Tamam. Evet, fiyatı. Aslında fiyatı gayet makul. Hı-hı. Ama bir mazimiz olduğu için düz 16'ya bırakmanı isteyeceğim.
6: Benden lastik istiyorsun, CarPlay istiyorsun, bir de ama pazarlık
4: bak,
6: mı yapıyorsun?
4: Lastikler zaten fiyata dahil.
6: Evet.
4: CarPlay'ı açtırmak zorundasın zaten.
6: O zaman CarPlay ve jant mı?
4: O zaman CarPlay ve jant diyelim mi?
6: Tamam.
4: Hepsi 16 bin. 16 bin hadi.
6: Anlaştık, tamamdır.
4: Tamam. Evet. Arabayı birkaç gün sonra alıp Alina'ya göstermek
6: evet
4: isterim. Sonra da karar vereceğiz. Bu senin için de uygun olur mu?
6: Olur, öyle yapalım.
4: Tamam, harika.
6: Tamam, anlaştık.
4: Teşekkür ederim. Alina hem spor hem de ekonomik bir araba olan Fabia'yı çok iyi bir rakama bağladım. 16 bin. Şimdi de bir serisine bakmak için BMW'ye gidiyorum. BMW 1 serisi bize neler sunuyor?
7: 136 beygirli klasik bir 1.18. Tamam. Trafiğe çıkış tarihi 2020 Aralık. 31 bin kilometrede, yani sıfır gibi. Kondisyonu harika. Kazası harika da yok. Gayet iyi bence.
4: Görüntüsü Skoda Fabia'dan oldukça farklı tabii. Balataları hala iyi durumda. Arka fren disklerinin paslanması normal. Çünkü fren gücünün yalnızca 3'te 1'i arkadadır. 3'te 2'si öndedir. Bu yüzden arka frenler pek fazla kullanılmaz.
7: Aynen öyle.
4: Arkadaki diskler daha paslı. Arabada hoşuma gitmeyen şey ise şu siyah jantlar. Siyah araba üstüne siyah jant. Hiç sevmem. Ama elinde bu modelden bir sürü var. Bir şeyler yaparız herhalde.
7: Bir şekilde hallederiz. Tek sorunuysa kolayca çözeriz. Merak etme.
4: Şurada da birkaç çizik var. Pazarlık açısından elimi rahatlatacak. Çizikler ve lekeler çok da sorun değil aslında. 2 dakikada çözülecek işler ama pazarlık açısından elimi rahatlatıyor. İçine de bakalım. Koltuklarda birkaç leke görüyorum.
7: Gayet normal.
4: Çok sorun değil. İçi ilk bakışta oldukça geniş. Kaputu açabilir miyiz? Motora da bakmak
7: elbette
4: istiyorum dostum.
7: Elbette açabiliriz.
4: BMW'de motor hacmini küçültmeye başladılar. Bu 3 silindirli bir motor değil
7: evet
4: mi? Skoda Fabia'nın motoru sadece 1 litreydi.
7: 1.5 litre.
4: Evet, ilk izlenimim güzel bir araba olduğu yönünde. Alina'nın hoşuna gidebilir. Hem spor hem lüks segment. Oldukça güçlü bir aday. Bunu söyleyebilirim.
3: Sıra geldi test sürüşüne.
4: Kalite açısından BMW'nin Skoda'nın birkaç adım önünde olduğunu söylemek mümkün. Hem plastik parça sayısı az hem de tipi daha güzel. Isıtmalı koltuk harika. Tam istediği gibi. Ne yazık ki Fabia'da bu yoktu. Ama daha önce de fark ettiğim üzere bu arabada CarPlay yok ve Alina onu çok istiyor. Yani bu sorun olabilir. Şerit takip uyarı sistemi de var, görebiliyorum. Bu da annesinin istediği güvenlik özelliklerini karşılayan bir şey. Annesi bu özelliğe bayılacaktır.
3: BMW de 3 silindirli bir motor kullanmış.
4: Fabia'dan farkını anında anlıyorsunuz. Fabia'ya kıyasla 40 beygir daha yüksek. Bunu da sürerken rahatlıkla anlamak mümkün. Gözüme çarpan bir diğer şey ise içinin biraz dar olması. Benim boyum 1.90 ve zor sığdım. Tecrübelerime dayanarak BMW'lerde pazarlık payının epey düşük olduğunu söyleyebilirim. Ama belki fiyatı biraz düşürebiliriz. Düşürebilirsek Alina için güçlü bir seçenek olur. İlgimizi çekebilirim.
3: Daha lüks, daha pahalı. Bu araba ise Markus'un bütçesini 740 euro aşıyor.
4: Şu an bütçem çok yüksek değil. 16 bin senin için uygun olabilir mi? Bak çizikler falan var, görüyorsun. Bir daha bak. Hep çizik, gördün mü?
7: Evet, evet, görüyorum.
4: Bak işte burada.
7: Görüyorum.
4: Kapıda vuruk var. Hadi onu görmezden geleyim. Alina da görmezden gelir ama başka bir müşteri geldiğinde onu yaptırman gerek. Jantlardan bahsetmiyorum bile. Az önce değiştiririz demiştin zaten, değil mi? Fiyattan nasıl bir orta yol bulabiliriz? Son oluru ne?
7: Tamam ama hep ufak tefek kusurlardan
4: tamam
7: bahsediyorsun.
4: Onlar da hep para. Mesela şuraya tamam. Dünya para isterler, biliyorsun.
7: Eğer jantlar bizde yani kalacaksa öyle de olur. Ama 16, belki 16.5'da buluşabiliriz diye düşünüyorum. Yani sen bilirsin.
4: 16.5. Pazarlık edebileceğimiz bir rakam.
7: Bu tamam, anlıyorum. Anlıyorum. Bu rakam çok beni şey kurtarır. Son rakam.
4: Hem bu arabadan kurtulacaksın hem de yerine yeni bir araba getirebileceksin. Her yerde bir serisi var zaten. Artık satman lazım. Alina için bütçem 16.250. Biraz daha inip el sıkışamaz mıyız? 16.250. Hadi ama.
7: Gel hadi.
4: Harikasın. Çok
7: 16.250 tamam.
4: 16.250, müthiş fiyat. Çok mutlu oldum. Bunu Alina'ya da ileteceğim. Müthiş bir araba. Bir tahminde bulunacak olursam, bence Alina BMW'yi seçer. Bense muhtemelen Fabia'yı seçerdim. Hem daha ekonomik, hem de bence daha spor bir araba. Ama bekleyip neler olacağını birlikte göreceğiz.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Net! Kazancım net, sigortam net.
10: Ama ne otel?
11: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
10: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
10: Trivago'ya bakmamış.
13: Otel mi? Trivago.
14: Budur.

0: Fıstı. Yeni fıstı şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle?
13: Böyle olmaması gerek.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
15: Fancy'den vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın mı? Kalsın mı?
17: Yoksa atsın.
18: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
15: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
19: Münih ise Martin, Andy ve Kai arabanın altında ter döküyorlar. Çürüyüp gitmiş egzoz sisteminden kurtulmaları gerekiyor.
20: Gelmek üzere. Tamam, işte geldi.
21: Şu an bakır vida kullanıyoruz. Korozyona uğraması kağıt üstünde daha geç olacak gibi duruyor ve böylece istediğiniz zaman rahatlıkla sökebilirsiniz.
19: Eskisi gitti, yenisi geldi. Egzoz sistemi yerine takıldı. Aks da artık tam olarak olması gerektiği yerde.
21: Pekala, tık sesi gelmedi. Böylece gerekli torka ulaşıldığı anlamına gelir. Bunun torku da...
22: 44 Newton metre.
21: 44 Newton metre.
19: Egzozdan sonra çürük çamurluğunda değişmesi lazım.

0: Altındaki pisliğe bakacak olursak, çamurun tam da oradan çürümesine şaşmamalı. Davulumbaza gelen pislikler yukarıdaki boşluklardan ve su tahliye kanallarından buraya düşüp birikiyor. Tabii bulduğumda ıslaktı. Arabasını seven herkesin marşpiyerlerin altındaki pislikleri düzenli şekilde temizlemesi gerekir. Tamam. Az kaldırın. Şuradaki boşlukları güzelce kapatmalıyız. Sonra da tek tek vidaları sıkacağız.
1: Aslına bakılırsa aşırı derecede boşlukta yok.
0: Çamurluğu takarken çamurluk ve kapı arasında çok az bir boşluk kalmalı. Böylece kaza esnasında çamurluğun kapının altına kayıp gelmesi engellenir. Aksi takdirde bir insanın kurtarılmasına engel olabilir. Oldu mu?
2: Evet, evet, oturdu evet, mu? Oturdu.
0: Tamam.
2: Ama şurada harika, ufak bir ayar yapmak gerekecek. Tamam, oturdu.
0: Farklı bir açıdan bakacak olursanız arka taraftan tam oturmadığını görebilirsiniz. İşte yan sanayi parçaların sıkıntısı da bu. Cuk diye oturmuyorlar. Sürekli ama sürekli ayar yapmanız gerekiyor. Bu da epey bir zamanınızı alıyor. Ama çamurluğu tam oturttu. Yeniden güzel görünmeye başladı. Rengini de tutturduk.
3: Hanzi'nin en az 12 senelik bakımsızlıktan sonra ilk bakımı nihayet yapılıyor.
0: Şimdi bunu hep içinize soluyorsunuz. Sonra ortam iyice nemlenince alerji çıktı deyip bir güzel şaşırıyorsunuz. Bu polen filtresi 1 Aralık 2004'te üretilmiş. Toprağa gömsek kesin üstünden bir şeyler yeşerir. Hayatını tehlikeye atan tek şey değiştirilmeyen filtreler de değil. Fren hidroliği de kazaya sebep olup başkalarının canına kast edebilecek bir şey. Bu kabul edilemez. Üçüncü olarak da benim araba pahalı olduğundan bakımlarını yaptırmam diyenler var. Bense benim için değerli olan bir şeye önem verip ona özenle yaklaşırım. Markus'un bu kafa yapısını değiştirmesi lazım.
3: Profesyoneller hava ve polen filtrelerinin yanı sıra fren hidroliği, soğutma sıvısı ve tabii ki motor yağını da değiştiriyorlar. Son olarak da camdaki çatlakla ilgileniyorlar.
0: Merhaba Alex, merhaba Andre. Harika. Ön camı çok hızlı şekilde takmamız lazım. Çatlak görüş açısını kısıtlıyor.
4: Görüş açısında.
0: Aynen öyle. Değişmesi gerek.
4: Kesinlikle değişmeli.
0: Bir tane cam şirketi buldum çünkü ellerinde bu arabanın camı mevcuttu. Bu da zamandan oldukça tasarruf etmemi sağladı. Araba muayeneye gireceğinden zamanımız epey kısıtlı. Arabanın camını hemen taktılar. Cam cuk diye oturdu. Adamların da eli bayağı hızlıydı. Zaten her gün araba camı değiştirmekten başka iş yapmıyorlar.
3: Markus'un kasko şirketi camın parasını ödeyecek. Ona sadece 150 eurosu kalıyor.
0: Harika oldu. Bantlar 45 dakika bir saate çıkabilir herhalde.
4: Evet.
0: O zaman harika. Eline sağlık.
4: Teşekkür Alex. Ederim.
0: Hızlı bir şekilde hallettiğiniz için teşekkür ederim.
4: Teşekkür
0: artık
4: ederiz.
0: Dua edelim de muayeneden kazasız belasız evet, geçsin.
3: İşler ciddiye bindi. Martin elinden geleni yaptı. Ama yeterli olacak mı?
0: Umarım yanlış hesaplamamışımdır. Muayeneden geçemeyeceğiz diye biraz endişeliyim. Eğer başka bir şey bulursa başım belada.
3: Aynı zamanda Coburg'da Markus'un müşterisi Alina bugün yeni arabasına kavuşuyor.
5: Çok heyecanlıyım çünkü eski arabamdan vazgeçip yeni bir arabaya geçme ihtimalim var. Ama yeni araba fikrine de gayet açığım aslında. Olabilir.
3: Markus yaşlı Polo'yu çoktan sattı bile. Ancak ne Alina ne de annesi Diana bundan haberdar.
6: Ben söylediğimde maskeleri çıkarın.
5: Vay be, inanılmaz.
7: İnanamıyorum.
6: Vay be. Tamam, dinle yine. Seni güzeller güzeli. Monte Carlo serisi Skoda ile ve oldukça tarz özelliklere sahip BMW 1 ile tanıştırmak istiyorum.
5: Vay be, fena değil.
6: Nasıl? Hadi ilk arabandan başlayalım evet, da sana göstereyim. Bu arabada bütçeni aşmıyor söyleyeyim.
7: Harika.
6: Hatta geriye
7: çok,
6: çok az para bile kalıyor. Çünkü sizin arabayı çok ama çok iyi bir paraya okuttuğumu itiraf etmeliyim. Bir tur atmaya ne dersin?
5: Evet.
6: Süspansiyonu hissediyor musun? Bayağı sert
5: muhteşem,
6: değil mi?
5: Muhteşem.
6: Üstünde spor süspansiyon var. CarPlay özelliği var. Çok fonksiyonlu direksiyon, deri. Bu araba tüm isteklerini karşılıyor bence.
3: Sıra geldi BMW 1 serisine.
6: Bu arabanın ise tek bir eksiği var. Bunda CarPlay özelliği yok.
5: Ben de öyle
6: yani
5: düşündüm.
6: Telefonla ekrana yansıtamayacaksın maalesef. Arka taraf nasıl, yeterince geniş mi?
7: Fabia'dan çok daha dar. Diz mesafesi yok denecek kadar az.
6: Evet, bir de Fabia daha küçük aslında. Ama sürmesi çok keyifli değil mi?
5: Evet, iki arabayla da otoyola çıkacak olsaydık bu bir tık daha hızlı giderdi.
6: Evet, kesinlikle.
5: Kesinlikle.
6: Evet.
3: Alina'nın vermesi gereken zor bir karar var. Bakalım hangisini seçecek? Skoda Fabia Monte Carlo'yu mu yoksa 118i'yi mi?
6: Ne diyorsun? Hangisini seçeceksin?
5: Şey, ilk görüşte Skoda beni çok etkilemişti aslında.
6: Sahi mi?
5: Evet. Ama pekala, bu çok daha sportif. O kırmızı koltuklar da çok hoşuma gitti, bilmiyorum.
6: O zaman Skoda mı diyoruz?
5: Galiba evet.
6: Atarım. O zaman yeni arabanla.
5: Teşekkür ederim.
6: İyi eğlenceler dilerim.
5: Sağ
6: gel, sarılayım.
5: Çok sağ ol.
6: Sana da sarılayım.
7: Teşekkür ederim.
6: Yola koyulma vakti o zaman.
7: Sağ ol. Würzburg'a artık güvenli bir şekilde gidip geleceği için çok mutluyum. Arabanın ona sorun çıkarmayacağını, arabasının bir yerlerde bozulup kalmayacağını ve gece eve güvenli bir şekilde geleceğini bilmek gerçekten çok güzel.
5: Bana yepyeni bir araba bulup geleceğini milyonlarca kez düşünsem tahmin edemezdim. Ama bu da çok güzel bir araba. Sürmesi de aşırı keyifli. İçi de harika görünüyor. Evet, çok da sade. Tüm ihtiyacımı karşılıyor.
3: Münih'te ise araba uzmanı Martin Krause'ye muayeneden çıkacak sonucu bekliyor. Acaba Passat muayeneden geçti mi yoksa yolculuğu burada sona mı eriyor?
2: Evet Martin, ne düşünüyorsun?
0: Hiç bilmiyorum.
2: Tebrik ederim. Hansi muayeneden geçti?
0: Hiç kusur çıkmamış. Yaptık bunu.
2: Geçmiş olsun.
3: Bu olayı kutlamak için Hansi'ye yeni jant kapakları takılıp detaylı bir şekilde temizleniyor. Hayatında ilk kez. Markus'un uzun bekleyişi de böylece sona eriyor.
0: Biraz gergin misin?
8: Evet, hem de çok. Ben biraz heyecanlıyım. Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Martin'le vedalaştıktan sonra değişik duygular içine girdim. Eğer Hansi giderse içimde çok ama çok büyük bir boşluk oluşacağını hissettim. Bunun terem mi özelliği var mı?
0: İstersen peçete koyabilirsin.
8: Bana neler yapacaksın? Tamam.
0: Galiba sabırsızlanıyorsun.
8: Yok. Bir şeyler duydum. Hansi'nin sesine benziyor. Çok rahatladım.
0: Maskeni çıkar.
8: Harika. Müthiş. Jant kapağı da takılmış.
2: Buyurun, işte arabanız.
8: Teşekkür ederim.
3: Volkswagen Passat 3BG tüm ömrünü hiç bakıma girmeden geçirmiş. Sahibi Markus tüm bakımları kendi yapıyormuş. Martin biraz da yardım alarak bu arabayı çok iyi bir duruma getirdi ve fenni muayeneden de geçirmeyi başardı.
8: Muhteşem görünüyor. Gerçekten harika olmuş.
0: İçi de
8: hiç bu kadar temiz olmamıştı. Çok güzel. Harika.
0: Uzun bir süre keyfini çıkarabilirsin. Aileden ayrılmadın.
8: Harika. Çok güzel. Vay canına. Çok etkilendim. Her şey bir yana Hansi geri döndü. Ondan artık umudu kesmiştim. Şu an duygularımı tasvir bile edemiyorum. Önümüzdeki 10 sene bizimle kalmaya devam edecek. Tek kelimeyle harika.
0: O zaman sana, eşine ve köpeklerine keyifli gezmeler dilerim.
8: Evet. Teşekkür ederim.
0: Güle güle.
8: Hoşça kalın.
0: İşte böyle. Markus çok mutlu oldu. Biz de epey bir emek harcadık ama buna değdi. O mutlu, ben mutluyum. Sonraki bölümde görüşmek üzere.
9: Otomobil piyasası durgun.
10: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
12: Budur.
13: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
12: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
13: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
12: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
17: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim ya.
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
22: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
23: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Mert Hoca, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
24: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
25: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
26: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
28: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
29: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: San Luis Obispo'dayım, üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma, Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar, baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
1: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
2: Buradaki yemek inanılmaz.
3: İkinci masaya Giro Pizza.
4: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
3: Köfte kebap.
0: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
2: Evet.
0: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o ithal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
1: Doğru. Suyu koy.
0: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
1: Çok amaçlı un.
0: Tamam.
1: Şeker, tuz ve yağ.
0: Ve biraz su.
1: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
0: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
3: Yaklaşık 1000.
0: Kaç dedin?
3: 1000 kişi.
5: Yunan feta pizzanız.
6: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
1: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
7: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.
8: Bu programda eğitimli hayatta kalma uzmanları yer alıyor. Bunu kendi başınıza denemeyin. Gidecek başka yerimiz yok. Elimizdeki tek şey bu. Margaret Mead.
9: Aman tanrım, ayı izleri. Lanet olsun, bu ayı kampın etrafında dolanıyor. Aman tanrım. Balık tuzağa takıldı. Ah, lanet olsun. Tamam, kesiyorum. İşte gidiyor. Sadece berbat bir performans.
10: Harika. Kumsala vurmuş bir balık alacağım. Birkaç günlük kalori demek bu. Balık için teşekkür ederim göl.
11: Bu şekilde ayrılmak istemiyorum gerçekten.
12: Dikkat et.
11: 37 gün hiç de uzun bir süre değil. Yapmak istediğim çok daha fazla şey ve avlamak istediğim çok daha fazla hayvan vardı.
13: Tek başınanın şu ana dek en ürkütücü konumunda 10 yarışmacı, Kuzey Amerika'nın en öldürücü yırtıcı hayvanları ile yüzleşiyor.
10: İşte tam orada.
14: Boz ayılar.
15: Merhaba ayı.
14: Burada çok fazla boz ayı var ve onlarla yaşamak zorunda kalacağım.
15: Bu topraklarda olduğumuz her saniye avlanıyoruz.
16: Aa, olamaz. Bir daha aslanı.
10: Barınağımın etrafında dönüp duruyor.
16: Kemiklere işleyen soğuk.
14: Kış geliyor. Rüzgarı, yağmuru ve soğuğu bir araya getirince Kuzey Kutbu bile hafif kalır.
13: Ve tam bir izolasyon.
10: Zihinsel ve duygusal olarak kendinizden kaçamazsınız. Gidilecek hiçbir yer yok.
9: Yalnızlıktan acı çekiyorum resmen.
13: Kim hayatta kalacak?
15: Evet, evet. Bu son olabilir.
14: Pes etmek istemiyorum ama ölmek de istemiyorum.
9: Başarıya ulaşmadan önce acı çekmek zorundasınız.
13: Hayatta kalan son kişi kazanır.
10: Düğmeye ne zaman basacağım?

Çok soğuk dostum. Hiç eğlenceli değil. Hiç eğlenceli değil.

0: And I try every day just to go another day, no matter how hard it gets.
1: Rüzgar çok şiddetli. Her yerden, her boşluktan esiyor. Aman Tanrım. Hiç bu kadar soğuk bir havada yaşamadım. Uykuya dalmak gerçekten çok zor. Isınmak çok zor. İçeriden tüm çatlakları yosunla doldurarak tamamen rüzgara dayanıklı hale getirmek için bir gün geçirmem gerekiyor. Burası hipotermi cenneti. Çatlağımızı kapatıp buraya büyük bir boşluk koyacağız. Aralık, Ocak ayı gibi nasıl içeri girdiğini hayal bile edemiyorum. Şu anda başka kimse pes ediyor mu? Umarım ediyordur. Rüzgarı, hepinizi, sizi alt ediyorum.
2: Bir sefer daha yapalım mı?
1: Zihnimi eğitmeme ve olumsuz düşünceler geldiğinde onları kontrol etmeme yardım ettiği için kardeşime minnettarım. Keşke yiyebileceğim mantarlar olsaydın. Kardeşim benden bu görselleştirme işlerini yapmamı istiyor. Söyle, inan, yap. Soğuk. Dışarısı zor. Ama bu pes etmem için bir sebep değil. Rüzgarı hayal etmelisin Biko. Gördüğün tek sonuç. Ateş yakma zamanı. Yeni sıvanmış kulübem konusunda epey heyecanlıyım.
0: My cabin is gonna be warm and awesome all the way through winter.
3: ...39. gün. Öğle sonrası 2:13.
4: Bugün en büyük kardeşim Shane'in doğum günü. Doğum günü kutlu olsun Shane. Büyük bir destekçim olduğunu ve avlanmayı sevdiğini biliyorum. Aç kalma kısmında nasıl olur bilmiyorum ama bugün güzel yemekler yedi. Bugün güneşli ve soğuk bir gün. Çok güzel. Ama açım. Şimdiye kadar 3 veya 4 kez kar yağdı. Ve hayvanların bana doğru ineceğini söyleyip duruyorum ama hayvan belirtisi görmüyorum. Dolayısıyla şu anda balık tutmaya gidiyorum. Ne bu? O ne? Ne oluyor ya? Suda sadece yüzen bir kuş var. Ne olduğunu bilmiyorum ama belki bu akşamki akşam yemeği. Hayır. Benimle geliyorsun.
5: Kirlenmiş yiyecek veya su tüketen kuşlarda parazit kurtlar gelişebilir. Bu kurtları insanlar yerse ölümcül olabilir.
4: İşte akşam yemeği dostlar. Göğüs kısmı, bacakları, boynu, kalbi, karaciğeri orada. Her şey iyi görünüyordu. Etin içinde herhangi bir kurt görmüyorum. Sadece iç organlarda var. Ama iyice haşlayacağım. Umarım bir hastalık değildir. İyi değilim. Bana protein lazım. Ve sadece solungaç ağlarını karaya indirmeye çalışıyorum. Bu benim bir sonraki büyük hamlem. Güvenli olduğunu düşünüyorum. Hastalıklı olduğunu sanmıyorum. Kurtlu olduğunu düşünüyorum. Balıkta kurt vardı. Mantarda da kurt vardı. Belki de 45. güne ulaşmamın tek sebebi budur. Riski alacağım. Çok Lezzetli. Aman Tanrım. Senin etin artık benim etim oldu.

Aman tanrım, soğuk. Fermuar için çok fazla kürk var. Bunun içinde bir fermuar olmasını hiç istememiştim ama bunu oldukça hızlı bitirmem gerekiyordu. Sorun değil, başaracağız. Muhtemelen hayatımda giydiğim en sıcak şey bu. Pekala. Hadi biraz kuşburnu toplamaya gidelim. Sonunda parkamı giyiyorum. Yaşasın. Hep bir parka yapmak istemiştim ve bu şovda olmak bana bunu yapmam için vesile oldu. Aslında bunu üstümde hiç görmemiştim. Tamam. Yani kuşburnu genellikle burada başlıyor. Hala donuklar. Günde yarım kutu kök ve meyve tüketirdim. Bir sonraki mıntıkaya geçmeliyiz. Bu 1500 kalori. Ama bu yeterli değil. Vücudumun kaynakları tükeniyor. Sahilde bulduğum iki balığı yedim. Burada hayvan proteini alımım bu kadarla sınırlı. Yaşasın, kampıma geri dönüyorum. Balık, av eti gibi yüksek kalorili bütün bu yiyecekler aslında yavaş yavaş açlığa doğru bir gidiştir. Rüzgar dinmek üzere. Eğer hava sakin kalırsa balık tuzağını suya indirmek istiyorum. Bence çok potansiyeli var. Sahilde bulduğum büyük balığı temizlerken bir sürü küçük balık geldi ve balık artıklarını yedi. İçinde küçük beyaz balıklar falan var. Böylece dedim ki, biliyor musun, küçük balıklar için bir balık sepeti yapayım. Tuzakla birkaç tane yakalayabilirsem bu epey heyecan verici olur. Bir sürü küçük balık büyük bir balığa eşittir. Harika, bu gerçekten bir başarı. Hava ısındı ve rüzgar sakin görünüyor. Tamam, işte başlıyoruz. Balık tuta binmek için yeterince uzağa atmam gerekiyor. Bu yüzden bunu bir ip sistemine bağlayacağım. Temelde bir çamaşır ipi sistemi var. İki demirim var. Biri sahilde, diğeri ise kamp yakınındaki kayalıkların yanındaki suda. Sadece çekip tuzağı kontrol edip geri koyacağım bir sistem olmalı bu. Harika, çok güzel. Hazırım, coşmaya hazırım. Eğer daha fazla kalori alamazsam proje yapacak enerjimin olacağı günler tükeniyor. İşte gidiyor. Neden çalışmıyorsun? Hadi. Yani sepetim bir şeye takıldı. Bu ne böyle? Lanet olsun.

0: Tasty. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch.com.tr'de.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
9: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
10: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
11: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedi.
12: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
13: Mol Ped'den kız sözü.
14: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
15: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
16: Abi ne yapıyoruz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
18: İkisi birlikte çok iyi.
19: Tıpkı bizim gibi.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin. Yemek sepeti.
22: Ama ne otel?
23: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
22: Trivago'ya bakmadın mı?
24: Ben 4200'e buldum.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
22: Trivago'ya bakmamış.
25: Otel mi? Trivago.
26: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
27: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
26: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
28: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
29: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
30: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
31: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
32: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
33: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
34: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
35: Bu olmamalıydı. Yavaşla Teresa, iyisin. Sadece şu kayaya kadar yüzmen gerekiyor. Bunu yapabilirsin. Üzerimdeki kıyafetleri çıkarıp şöyle bir ıslanmalıyım. Git bunu çöz. Yerde kar varken gölde yürümek. Üşüdüm. İşte burada. En iyisi bu küçük sorunu halletmek. İşte oldu. Tamam. Şimdi ipi tekrar birbirine bağlamam gerekiyor. Burayı seviyorum. Ama son birkaç gündür annemi ve babamı özlemeye başladım. Biliyor musun? Hayat ben orada olmadan akıp gidiyor. Ve bu tuhaf bir düşünce. Sanırım bu sepeti içeri çeken de bu. Muhteşem. Bu kesinlikle işe yarıyor. Her gün evde oturup benim için endişelendiklerini biliyorum. Her gün. Pekala, işte yine başlıyoruz. Biliyor musun, kızınız tek başına vahşi doğada hayatta kalma mücadelesi veriyor. Balık tuzağını kuruyorum ikinci kez. İyi olduğumu bilmelerini istiyorum ve annemle babamın benimle gurur duymasını umuyorum. Tamam, işe yarıyor. Suda bir balık tuzağı var. Yaşasın. Umarım bol bol küçük lezzetli balıkları çeker.
0: Kırkıncı gün. Öğle sonrası 3:32.

0: Şey, bana bu solunga çağı gibi göründü. Bunları bağlayacağım. Ama harika. İşte, hadi bunu indirelim. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Kullanmamıza izin verilenden çok önce solunga çağını bitirdim. İşte burada. Bir noktada balıklar solunga çağla yakalanmaya hazır. Başka ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum. Burada meşgul kalmak için biraz daha proje düşünmem gerekecek. Ağa atabilecek duruma gelinceye kadar sakin kalmaya çalışıyorum. O gölden balık tutmanın en iyi yolu bu olacak. Burada zaman giderek yavaşlıyor gibi geliyor. Başlangıçta oldukça hızlı geçtiğini hissediyordum. Ama bu belki de etrafta yapılacak çok işim olduğu içindi. Buradaki kaşık çok havalı, Biko. Nihai ürün. Yaptığım en iyi kaşık. Projeler meşgul kalmanıza ve evinizi düşünmemenize yardımcı oluyor. Orta derecede iyi bir barınak mızrağı yapabilirim. Hava soğudukça ve yiyecek azaldıkça günleri geçirmek giderek zorlaşıyor. Ayak bileğim ağrıyor. Kesinlikle avlanma görevine çıkamam. Bu çok can sıkıcı. Gerçekten. Bence bu işe yarar. Sadece tek bir yanlış adım atarsam dostum, beni buradan gönderirler diye hissediyorum. Sadece sudan yiyecek temin etmenin yolunu bulmaya çalışıyorum. Konuşacak kimse yok ama bir kamera lensiyle başa baş kalmak biraz zor. Kemerimi kesip bıçağım için bir kılıf yapmaya karar verdim. Şuna bak. Nasıl? Güzel mi? Düzgün bir kemer halkası olan şık yeni bir kılıf. Vay be. Neyse. Burada geçirdiğim her gün beni hedefime bir adım daha yaklaştırıyor. Kesinlikle burada bir troll oluyorum. Evet. Pençeleri görebiliyor musun? Bir troll oluyorum. Sadece zihnimi fethetmem gerekiyor. Bu kadar uzun süre yalnız kalmama rağmen delirmemem çılgınca. Ama belki de biraz delirdim. İşte burada. Troll mağarası. Artık buraya taşınmış gibi hissediyorum. Önemli işlerim var. Kesinlikle kolay pes etmeyeceğim. Çok fazla rahatsızlığa, açlığa katlanmaya hazırım. Bu daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir şekilde geçimimi sağlama şansım. Artık etrafta kim varsa buranın troll mağarası olduğunu bilecek.
1: 44. gün. Öğle sonrası 3.14.

Hey dostum, mola zamanı. Sırt, kollar, omuz. Şunu biraz yukarı kaldır ki başım aşağı bakmasın. Ben yaşlı bir adamım. Vücuduma pek de iyi bakmadım. Şimdi ağın bir sonraki sırasını örme zamanı. Bugün ağa örmeyi bitirmeyi umuyorum. Bütün gün bağlayacağız beyler. Kollar, omuz. Şunu biraz yukarı kaldır ki başım aşağı bakmasın. Ben yaşlı bir adamım. Vücuduma pek de iyi bakmadım. Şimdi ağın bir sonraki sırasını

0: İnce gözlü bir solungaç ağ örüyorum. Böylece büyük balık yakalayabilirsin çünkü büyük balık büyük ödül demektir. Tamam. İlk şamandıra takıldı. Beğendim. Tekne ve solungaç ağ ikilisi harika dostum. Umarım bu kazanan takımım olur. Solungaç ağımı bütün koyaya yayabilirim. Derine de atabilirim, sığ suya da. Kışın o balıklar derin sulara göç eder. Onlara ulaşabilirim. Burada küçük bir düğüm daha var. Hadi bakalım şimdi. Evet, suya bırakmaya hazır bu. Aa, mutlu bir adamım. Nasıl ama? Bitti sonunda. Sonsuza kadar sürdü. Çok yavaş oldu ama nihai ürünü beğendim. Bir takım olarak solungaç ağla tekne arasında daha iyimserim. Bunun zafere giden yol olduğunu hissediyorum. Bu ikisinden biri olmadan çok iyi görünmüyor.
1: 45. gün. Gece 2.27.
0: Pekala millet, saat 2.30, solungaç ağı günü. Rüzgarlı bir gün. Bütün gece şiddetle esti ve içimde kötü bir his var. Tekneye dikkat edilmesi gerekiyor. Bu yüzden yokuştan aşağı yürüyorum ve sizi de yanıma alacağım. Korkarım tekne parçalanmış. İyi olup olmadığını bilmem gerekiyor. Bunu yapmak istiyor mu? Lanet olsun, hayır. Etrafta ayılar olabilir. Hey ayı! Lanet olsun, bu aptalca bir fikirdi. Hey ayı!
1: Beşinci gün. Gece 2.44. Dört kişi kaldı.
0: Hey ayı! Hey ayı! Geliyorum. Tekneye göz atmam lazım. Hey ayılar, hızlı olacağım. Sanırım orada görüyorum. Aa evet. İşte bu ilk adım. Şimdi seni koyabileceğim bir yer var mı? Evet, pekala. Aa. Tekne kötü durumda. Her iki düğüm de son derece gevşek. Lanet olsun. İyi ki gelmişim. Tamamen dibe batacak. Şimdi sağlamlaştığından emin olmam yeterli. Tamam. O düğümler sıkı görünüyor. Şimdilik iyi diyelim. Çok daha iyi hissettim. Evet, çok daha iyi hissediyorum. İyi ki aşağı indim. Evet, çok iyi oldu inmem. Rüzgarlı. Aman tanrım. Rüzgarlı bir gece. Yapmak istediğim şey bu değildi. Ama teknemin iyi durumda olduğunu bilmem gerekiyordu. Bu yüzden geri dönüyorum.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
15: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
20: Fansi'den vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
21: Kalsın mı? Kalsın mı?
22: Yoksa atsın.
23: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
24: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakmaya cesaret edemiyorum.
22: Tata!
17: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
26: ...45. gün. Sabah 8.02.
27: Size iyi sabahlar. Size de güzel bir sabah. Çünkü bugün solungaçağı günü. Bugün yiyecek açısından benim için belki de en büyük dönüm noktası olacak. Bir şey yapacağım. Ağaçtaki solungaçağımı indirmeye gidiyorum. İşte bizim örnek ağımız var. Uzun ve dar. Solungaçağımı epey uzağa atabilmeliyim. Dışarısı zorlaşıyor. Kalori eksikliği insanı yakalıyor. Haftalardır hiç protein tüketmedim. Kesinlikle hezimete uğrayacağım. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Bu zıplayan bir kütük. Yavaş ve dikkatli tatlım. Yavaş ve dikkatli. Ne kadar olduğunu bilmiyorum ama önemli miktarda kilo verdiğimi biliyorum. Soğuğa, ev ve yemek özlemine rağmen elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Solungaç ağının benim için işleri cidden değiştireceğini düşünüyorum. Bu benim son umudum. Keşke babam burada olsaydı. Babam burayı kesinlikle çok beğenirdi. Burası iyileştirici derdi. Babam bir deniz piyadesiydi. Bize her zaman beceriler öğretmek isterdi. Şimdi sıra sende. Kariyeri boyunca gerçekten cesurdu. Korkutucu işler yaptı. Kıl payı kurtulduğu anlar oldu. Tamam. Bana sorarsan oldukça iyi bir ağ gibi görünüyor. Hadi bunu suya indirelim. Bunu izlediğinde bunun benim cesur olma şansım olduğunu görebileceğini umuyorum. Adım adım ilerleyeceğim. Ve vahşi doğada yalnız olmanın, çok az yiyeceğim olmasının getirdiği zihinsel şeytanlarla başa çıkacağım. Tamam. Solungaç ağa atıldı. Açlığa rağmen sademirademle ve kararlılığımla onu gururlandırmayı umuyorum. Sadece solungaç ağının benim için işe yaramasını istiyorum. Buna güveniyorum dostum. Şaka mı yapıyorsun? Şuna bak. Bunlar kampıma doğru yüzen ayılar. Bu endişe verici. Şu anda benden yaklaşık 10 metre uzakta ayılar var. Hey, defolun buradan. Defolun buradan. Gidiyorlar. Tanrı'ya şükür. Ayılarla karşılaşmaktan hoşlanmıyorum. Sürekli onlara dikkat etmek gerilim yaratıyor. Bay Bozay'ın köşeden dönüvereceği endişesi sürekli var. Ayıların kış uykusuna yatacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyorum.
0: Bozayılar Kasım'ın sonuna doğru kış uykusuna yatmaya başlar ve 7 aya kadar uyuyabilirler.
27: Şu anda biraz bozayı gibi davranıyorum. Ve vücuduma bir sürü lanet olası et doldurdum. Vücuduma bir sürü fazladan et doldurdum ve şimdi hepsi bitene kadar bekleyeceğim. Bu kadar uzun süre aç kalmadım ya da bu kadar uzun süre düşük kalorili bir diyet yapmadım. Şimdi bunu hissediyorum. Açlık beni etkilemeye başladı.
3: 45. gün, sabah 11.17.

0: Ah rengim koyu ve kirliyim. Vay canına. Her gün hatta her hafta. Kendinize bakmadığınızda bu çok çılgınca. Aman Tanrım. Gözler. Ay canına. Burada sana hey dostum yüzünde biraz kir var diyecek kimse yok. Neyse umursamıyorum. Büyük A sezonunun başlamasını umuyorum. Dün gece buraya geldiğime gerçekten sevindim. Tekneyi tamir ettirmem gerektiğini fark ettim. Beklediğim kadar dengeli değil. Batmasından endişe ediyorum. Bu yüzden olabildiğince güvende olmasını istiyorum. Bu tekne yeni kaburgaları takılıncaya ve denge kolları sağlamlaşıncaya kadar suya geri dönmeyecek. Bu tekneye çok zaman, enerji ve düşünce harcadım. Ve umarım sonunda karşılığını vermeye başlar dostlarım. Alaska'nın vahşi doğasının ortasında yaşamayı seviyorum ama bu kadar uzakta olmak hizmet toplumunu ve hizmet sektörünü kaçırmama neden oluyor. Mesela markete gidip ekmek alabilir, benzin alabilirsin. Ben bu şeylerin hiçbirini yapamıyorum. Tamamdır. Şimdi diğerini yapalım. Sonra da kaburgaları. Bir şeye ihtiyacın var. Bir mağazan yok. Sağlıksızlaşıyorsun, hastalanıyorsun. Ve her şey oluyor. Bir doktorun yok. O yüzden birçok şeyi kendi başına halletmek zorunda kalıyorsun. Tamam, bu biraz daha sağlam olabilir. Gelecekte neler olacağını kim bilir ama şu an gördüğüm kadarıyla eğer solungaç ağı iyi çalışırsa kalabilirim, çalışmazsa kalamayabilirim. Şimdi sağlam gibi görünüyor. Şimdi şu ağı atalım değil mi? Hazırlayalım. Dip seviyesinden 1,5 metre yukarıda balık tutacağız. Bu çok mu saldırgan? Ağaçlar, kütükler, yüzen şeyler var. Balıkların orada olduğunu hissediyorum. Birkaç galibiyete, birkaç başarıya, birkaç kutlamaya ihtiyacım var. Elimden geleni yapacağım. Hiçbir yere gitmiyorum. Uyum sağlayıp üstesinden geleceğim. Harika! Şimdi balık tutmaya gidiyoruz.
1: 45. gün. Öğle sonrası 3:09.

0: Kocaman bir yosun parçası. Sığınağımda tamir etmem gereken birkaç çatlak var ama ok hedefi yapmayı düşünüyorum ve bunun iyi bir engelleyici olacağını düşünüyorum. Evet, mükemmel. Kepçemi bir şeyler için kullanacağım. İçine koyacak lanet olası hiçbir balık yakalayamıyorum. Solungaç ağımı tamamen düzenlemeden önce okçuluk pratiği zamanı. Evet, galiba bu iş görür. Evde bir atış poligonum var. Orada çocuklarla atış yaparız. Neredeyse her gün atış yaparım ama onlar genellikle haftada birkaç kez yapar. Yolun üstündeki çalıların çoğunu temizleyeceğim. Çok güzel. Bu eğlenceliydi. Şimdi sahile geri dönüyorum. Solungaç ağımı kullanmak için gerekli düzenekleri hazırlayacağım. Artık balıkları göremiyorum ama biliyorum ki oradalar. Solungaç ağları ile ilgili hiçbir tecrübem yok ama bu işleri değiştirebilecek bir şey olabilir. Buraya üç ayak benzeri bir şey yapacağım. Solungaç ağ vinç sistemi. Bunun rüzgarlara dayanacak kadar sağlam olması gerekiyor. Vahşi yaşam biyoloğu olmayı seviyorum. Yani 2 yıldan fazla bu işi yaptım. Ama her zaman kendi kendime çalışmam gerektiği düşüncesi vardı. Kalbimde bir girişimci ruhu var. Ve sonunda sevdiğim bir şeyi yapmanın bir yolunu buldum. Bu gerçekten muhteşem bir şey. Bir arkadaşım var. Müzikal açıdan tam bir yetenek diyebilirim. Dostum, bu senin kaderin. Bunu hayatının merkezine koy dedim. O ise, hayır. Olmaz gibi bir tepki verdi. Bilirsin, böyle bir yeteneği olan insanların sadece %1'i gerçekten başarılı olabiliyor. Bu işe yaramalı. Bunu bağlayalım. Ancak bunu deneyen %1'lik kesimdir bu. Eğer buna sadık kalır ve sevdiğin için yaparsan o %1'lik kesim sen olursun. Çünkü diğer herkes pes eder. O zaman buraya, tam şu köşeye bir halka takmayı düşünüyorum. Halkadan geçireceğim ve sonra yukarı çekeceğim. Olamaz. İşte burada sahilde yiyecek arayan bir ördek var. Bu tarafa doğru geliyor. Ok atabilecek kadar yakınlaşırsa eğer, çok şaşırırım ama olabilir. Yaklaşıyor. Hadi. Ördek yemek hoş olurdu.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım net,
2: sigortam net. Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo sıvı çamaşır deterjanı 129 lira, Bingo soft konsantre yumuşatıcı 89 lira 50 kuruş.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Budur.

0: Tasty.
1: Yeni Tüsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcaklık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay. Domino'sum hoş geldin.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Fancy'den vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı?
5: Kalsın mı?
9: Yoksa atsın.
10: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
3: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Seni lanet olası. Lanet olsun. Pislik şey, pislik şey. Tam altını vurdum. Dostum, bu kadar yakınlaştığına inanamıyorum. Bu saçmalık. 10 metre mesafedeydi. Tam altından vurdum. Lanet olsun. O ördeği öldürmeliydim. O geyik sonsuza dek dayanamayacak. Burada kalabilmek için biraz yiyecek stoklamam gerekiyor, öyle değil mi? En azından solungaç ağı güzel görünüyor. Belki balıklar bundan hoşlanır. Yani bu solungaç ağı sistemi şöyle çalışır. Burada bir halka var. Nereden başlayacağımı bile bilemiyorum. Çapa işlevi gören bir kayam ve bir şamandıraya uzanan bir ipim var. Şamandıranın hemen altında bir halka bağlı. Bu halka bir makara gibi işlev görecek. Sahilde bir üç ayak var ve bunu halkadan geçirip üç ayağa geri dönen sürekli bir döngü halinde uzanan bir paraşüt ipi var. Aşağıdaki kayalarla bu nasıl olacak bilemiyorum. Şimdi tek yapmam gereken solungaç ağımı buna bağlayıp asıp indirmek. İşte bu kadar. Evet, artık yerleşti. Umarım her şey yolunda gider. Aslında beklediğimden daha sorunsuz ilerledi. Umarım bu beni sonuna dek idare eder.
13: Altıncı gün. Öğle sonrası 1:01. Mevcut rüzgar hızı saatte 32 kilometre.
14: Hayatımın en kötü günü değil. Ama en güzel günü de değil. Bu yüzden kampa doğru yürüyorum. Çünkü suda bir balık tuzağı var. Ve bugün çok şiddetli bir kuzey rüzgarı var. Gerçekten yüksek dalgalar var. Sadece gidip sudan çıkarıp çıkaramayacağımı görmem gerekiyor. Hepsi bu. Akşam yemeği için bir balık hoşuma gider. Ancak tuzak balık yakalamıyor. Belki bugün farklı olacak. Bu o mu? Balık tuzağım sahilde. Ah, lanet olsun. Lanet olsun. Aman tanrım, dalgalar teli çapa kayasından koparmış. Lanet olsun. Ayrıca halkalardan birini parçalamış. Çok sinir bozucu. Balık tuzağını eve götüreceğim. İşi bitti. Bu şekilde balık tutmaya harcayacağım bütün enerjiyi harcadım. Burada geçireceğim zamanın azaldığını biliyorum. Ancak $500,000 benim için aslında oldukça önemli bir faktör. Hayatımın artık çalışamayacağım o dönemine dair hiçbir planım yok. Ah. Burada hizmete uğramaktan hoşlanmadığımı fark etmişsindir. Bu yüzden bitkiyle beslenerek ne kadar dayanabilirsem o kadar burada kalacağım gibi görünüyor. Her maceranın bir başlangıcı, bir ortası ve bir sonu vardır, değil mi? Benim maceram 500 bin dolarla bitse çok güzel olur.
13: ...47. gün, sabah 7.11.
12: Rüzgar gürültüsü beni yaklaşık... ...bir saat... ...bir buçuk saat önce uyandırdı. Tekrar uyuyamadım. Bu beni mutlu etmiyor. Umarım aşağıda solungaç ağım parçalanmıyordur. İçinde bir balık olması için dua ediyorum. İşte başlıyoruz. Solungaç ağını kontrol edeceğim. Her şey sırayla. Vay canına, biraz et lazım. Balık yok. Ah dostum. İçinde en azından küçük bir balık olmasını umuyordum. Bu büyük bir hayal kırıklığı ve umudumu biraz daha alıp götürüyor. Yiyecek eksikliği ve ard arda gelen başarısızlıklar artık yıpratıcı olmaya başladı. Zihinsel olarak buna daha fazla katlanamıyorum. Keşke babamla bir konuşma yapabilseydim. Ama burada her şeyin yoluna gireceğini söyleyecek kimse yok. Onunla büyürken çok güzel zamanlar geçirdim. Bunun olmaması durumunda hala aynı kişi olacağımı hayal bile edemiyorum. Her şeyi takdir ediyorum. Sana hiç söylemedim ama ediyorum. Dönüştüğüm tuhaf metalciyi, paganı, budalayı kabul ettiğin için sana teşekkür ediyorum. Çok şey ifade ediyor. Sana ne kadar iyi bir baba olabileceğimi göstermeyi umuyorum. Şu anda neden bu kadar duygusalım bilmiyorum. Ancak bunun son bulmasına hazırım. Seni seviyorum baba. Güvende kal. Sağlıklı ol, sıcak kal. Buradan çıktığımda görüşürüz. İyi geceler.
13: ...48. gün, sabah 8.53. 4 kişi kaldı.

0: Pine Grove'dan Clay Hayes bildiriyor. Bugün çok az barış yanlısı var ve bunun iyi bir nedeni var. Chilco kasırgası karaya vurmak üzere. Fırtınanın gözü hala birkaç kilometre uzakta ama gördüğünüz gibi dev dalgalar yaratıyor ve rüzgarlar son derece güçlü. Fırtına ilerledikçe sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sendeyiz Kay. Lanet olsun bu çılgınlık. Bir uçurtma sörfü takımı lazım. Ağam muhtemelen Alaska'da bir yerde. Bu hava berbat. Aşağı inip eğer hala oradaysa sadece solungaç ağına bakacağım. Burada hayatta kalmak hakikaten çok zor. Ama kalmamın sebeplerinden biri hem oğullarım hem de özellikle en büyüğü olan Joe için iyi bir örnek olmak istemek. Her şeyin biraz karıştığını düşünüyorum şu an. Çabuk cesareti kırılır. Bir şey yolunda gitmediğinde, bir aksilik olduğunda bilirsiniz. Bunun onu durdurmasına izin verir. Balık yok. Özellikle bu kadar kötü havada balık olmasını beklemiyordum zaten. Evet, küçük parçalar halinde ilerlemeye devam edersem eğer, o küçük parçaların birikerek büyük bir bütün oluşturduğunu gösterebilmek istiyorum ona. Ancak sanırım o büyük resmi gördüğünde bunalıyor. Şunu fark etmelisiniz ki büyük resim küçük piksellerden oluşur ve siz sadece onlara küçük dokunuşlar yaparsınız. Bu solungaç ağı sadece, bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Buna inancım kalmadı.
1: Kırk dokuzuncu gün, sabah 7:37.

0: Barış'la.
1: He şey yine çok iyi uyudum. Neyi değiştiğini bilmiyorum. Belki uyuduğumda sadece yorgunluk beni yakaladı ya da bilmiyorum. Kim bilir. Şimdi izle. Umarım bugün solungaç ağımızda ilk balığımızı yakalarız. Giyinip hızlıca yola çıkacağım. Aşağı inip ağı kontrol edeceğim. Umarım solungaç ağa bir balık yakalamıştır. Ona ihtiyacım var. Ancak her şeyi denemeye devam edeceğim. Pes etmeyeceğim ama dostum bir türlü bağlantı kuramıyorum. Bütün bunlar bittiğinde annemle babamı görmeyi dört gözle bekliyorum. Onlarla biraz zaman geçireceğim. Bunu çok sevecekler. Bu onlar için devasa bir olay olacak. Benim için de devasa bir olay. Hayatımda bir kez olacak. Bu tatil sezonunda ailemi ziyaret etmeyi planlamıyordum. Sadece Hobbit deliğine geri dönüp kış boyunca adada yalnız yaşayacaktım. Ancak şimdi ne olursa olsun onları görmek istiyorum dostum. Onlarla birlikte olmak istiyorum. Annem ve babam muhtemelen bu fırsattan dolayı kelimenin tam anlamıyla gezegendeki herkesten daha heyecanlılar. Bana çok destek oluyorlar ve harika şeyler yapacağıma inanıyorlar. Sadece gelip burayı görmeni istiyorum dostum. Kampımı gör, teknemi gör. Sana bir yemek pişirmeye çalışayım. Ama ben emeğim olsaydı... Evet, yemeğim olsaydı faydası olurdu. Aman Tanrım. Evet. Tanrım, evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet. Evet.

0: Aman Tanrım. Bu çok iyi. Bu geceki anahtar kelime tadını çıkar. O tekneye yatırım yaptım. O ağa yatırım yaptım ve bugün karşılığını aldım. Evet, sonunda karşılığını aldım. Evet.
1: Coulter, D vitamini ve omega 3 yağ asidi açısından zengin iki tane alabalık yakaladı.
0: Evet. Evet. Bu tencereyi bir balıkla doldurdum. Vücudum o balıklara ihtiyaç duyuyor. Ruhum o balıklara ihtiyaç duyuyor. Moralim. Vücudum tükendi. Yorgunum. Bitkinim. Çok kilo verdim. Biliyorsun başım dönüyor. Yani bu balıklar beni öldürmeyecek. Biliyorsun. Beni sona kadar götürmeyecekler ama Tanrım, ne başlangıç. Pişirmeye ve ısınmaya gideceğim ve kutlayacağım.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo jet jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Ve bit kararı geldi. Doritos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
8: Bu var ya,
9: blok dersten çıkıyor.
8: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
14: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iade ile şimdi dene.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
16: Kalgon'la. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank,
18: kartım Hadi. Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. 50. gün sabah 10.24. 4 kişi kaldı.
21: Nadide Matsutake mantarını arayış. Her zaman tetikte olmalıyım. Çünkü onlar hiç ummadığınız anda her yerden fışkırabilir. Oo, evet. Güzel. Mükemmel. Bunları toplayıp hemen kulübeye geri dönmeliyim. Şanslıyım. Hiç solucan yok. Bu sırt boyunca bunlardan epeyce var. Zaman zaman çam tozunun altında burunlarını gösterdiklerini görürsünüz. Şöyle küçük beyaz bir parça görünür. Bundan sonra burası Matsutake sırtı olarak anılacak. Epey güzel bir vurgun yaptık. Şimdi gidip solungaç ağını kontrol etmeliyim. İçinde ne olmadığını bilmeme rağmen. Buradaki dalgalar gerçekten çılgınca. Yakın zamanda sakinleşeceğini sanmam. Ama her zaman bir ihtimal var. Aa, bakın, küçük balıklar. Evet, bir çubuk alıp boğayı yukarıda tutayım. Ben boğayı iyi bilirim. Aa, seni pislik. Yapmanı istediğim şey tam olarak bu değildi. İki balık yakalasa bile uğraştığıma değip değmeyeceğini tam olarak bilmiyorum. Sadece bu makara sistemini yeniden yapacağım. Ah lanet. Tellerim hakkında bir fikrim yok. Tellerimi çok kısa kestim. Bu şey gerçekten çok can sıkıcı. Ah tanrım. Eğer bu böyle devam ederse, bu pisliği toplayıp kahrolası göle atacağım şimdi. Bu şey beni bütün bu sıkıntıya sokacak ve sonra asla balık tutamayacak. Bununla ne yapacağımı bilmiyorum. Yeter, bu pislikten bıktım artık. Solungaç ağını toplama sistemim tamamen başarısız oldu. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çadıra geri dönüp kendimi acıyacağım. Hatta kendimi paralayacağım.
20: Ellinci gün. Öğle sonrası 5:02.

0: Ah tanrım hayır. Yani evet. Mantar çorbasını döktüm. Mantarların her parçasını kumdan ve şöminedeki külden ayıklayıp hepsini durulayıp yeni su alıp kaynatmayı yeniden başlatıp mantarları geri koymam gerekti. Ah, oh. Bunun olduğuna inanamıyorum. Sorun değil, hiç mantar çorbası olmamasından iyidir. Ama işte böyle oldu. Sadece kökler var elimde. Çok fazla iniş ve çıkış. Ruh halimi canlı tutmak için küçük yollar bulabilmeliyim. Evet, evde bu tür şeylerin çoğu yemekle ilgili. Mesela aman tanrım dışarı çıkıp bugün çok sıkı çalıştığım için kendime bir ödül olarak ne bileyim Çin yemeği yiyeceğim. Burada pek yiyecek yok. Bu yüzden kendimi ödüllendirmenin yollarını bulmak oldukça ilginç oluyor. İngiltere'de bugün Guy Fawkes günü 5 Kasım. Bu yüzden şimdi yapmamız gerekenin Guy Fawkes gününü kutlamak olduğunu düşünüyorum.
1: Guy Fawkes gününde 1605'teki barut komplosunun başarısızlığı anılıyor.
0: Çok uzaklarda, Ottery St. Mary adında küçük bir yerde, şu anda insanlar sokaklarda koşturuyor. İçleri katranla kaplı fıçıları taşıyor ve alevler içinde sokaklarda yuvarlıyor. Normalde şu anda tam olarak orada olmam gerekirdi. Yani bu benim katran fıçım. Aslında üzerinde bir sürü çam katranı olan eski bir kürk parçası. Tamam Audrey, bu sana ve senin katran fıçılarına bir selam. Evet. Yani katran fıçılarının yuvarlanmasına katılmasam da, sürekli aç olsam da, bir kedi yavrusu kadar zayıf olsam da bunu hiçbir şeyle değişmem. Burada muhteşem berrak bir gece var. Yıldızları görebiliyorsun. Şu an bulunduğum yer ve bu an büyüleyici. Bir dakikalığına neredeyse normal hissettiriyor. Bu zorlu süreci atlatmama yardımcı olarak ihtiyacım olanı verdi. Bu muhteşem. Sanki yıldızlara dokunabilecekmişim gibi geliyor. Buradan ayrılmak kalbimi acıtacak.
2: Elli birinci gün, öğle sonrası 1:28. 4 kişi kaldı.

0: Vay canına. Kesinlikle daha
1: Hadi
0: zayıfım.
1: gel. Maç
0: Çok daha
1: geliyor.
0: zayıfım. Ah,
1: Görüyorum.
0: acımasız.
1: Ha.
0: Evet,
1: Her yerde.
0: işte böyle millet.
1: Onu
0: Lanet olsun,
1: gözüme.
0: kilo veriyorum.
1: Lan tabi.
0: Çok fazla ama daha
1: Bırak ya oğlum.
0: fazlası var.
1: Azıcık daha
0: Gördüğünüz
1: yiyelim.
0: gibi hala göbeğimi tutabiliyorum. Yani daha
1: Kafanı
0: fazlasını kaybetmem
1: Onu
0: gerekiyor.
1: zengin
0: Göbeğimi
1: zengin.
0: tutabildiğim sürece daha fazlasını
1: Evet.
0: kaybetmem gerekiyor. Vazgeçmek istemiyorum. Bu hayatında bir kez karşına çıkacak bir fırsat. Soğan toplama görevine çıkacağım. Şimdi bırakamam. Ailemin geleceğinden vazgeçmem anlamına gelir bu. Sonunda buradayız. Soğan tarlasındayız. Solungaça benim işime yaramıyor. Tek çarem ot toplamak. Bitkilerle yaşıyorum. Vejetaryen besleniyorum. Şimdi kazmaya mı başlayayım yoksa... Kesinlikle vejetaryen bir diyete başlamayı beklemiyordum. Sanırım 6 veya 7 yaşıma kadar vegan yetiştirildim. Babamın avlanan bir vegan olması insanları çok şaşırttı. Hayatta kalmak için ihtiyacım olan tek şey elimden gelenin en iyisini yapmak. O yüzden her şeyimi vereceğim. Bunun hiçbir kısmı kolay değil. Aç kalmayı seçmek çok zor. Ama burada zihnimin beni yenmesine izin vermeyeceğim. Yapabildiğim sürece devam ediyorum. Pekala. Şimdi bahçeme ekmeğe ne diyorsun? İlk kez bahçeme tanıklık edeceksin. Şimdi soğanlarımı ekiyorum. Bu şekilde barınağımda kuruyup gitmek yerine bir sonraki öğün için hazır olduğunda güzel ve taze kalacaklarını umuyorum. Babam ailesini geçindirebilmek için her gün kalkıp hayatını riske atıyordu. Umarım ben de onun gibi büyüyen ailem için sonuna kadar adım adım ilerlemeye devam edebilirim. İşte bu kadar. Çok fazla görünüyor olabilir. Ama bu benim bahçem. Şey baba, işte buradayım. Son gördüğünden biraz daha zayıf olabilirim. Çok fazla yemek yemiyorum. İdare edecek kadar yiyorum. Kulübemi inşa ettim. Çok fazla bitki yedim. Boz ayılarla karşılaştım ve hala buradayım. Seni seviyorum baba. Beni desteklediğin, bu noktaya gelmeme yardım ettiğin için. Buradan çıktığımda bir içecek için buluşabileceğimizi umuyorum. Ve sana her şeyi anlatacağım.
2: Bu da ne böyle? Bot batmış. Dikkatli olmam lazım. Lanet olsun.
0: Aa, tamamen buz kesmiş. Çok yoruldum. Başarısız olmaktan yoruldum. Burada olmaktan yoruldum.
2: Evet, burada dağ aslanı dışkısı var. İlk geldiğimde gördüğün dağ aslanına ait galiba. Bununla bir kediyi çağırmak istemem.
3: Bunu kesebilirsem, au, kahretsin.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Bırakın
4: Yeni arabamla Takoma. Değerinde Trink Sat. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al. 90 dakikada değerinde Trink Sat.
5: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Darla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi

0: gitsin.
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
9: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
10: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
13: Tansiden vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
15: Yoksa atsın.
16: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
17: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Tata!
10: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Türkiye, 783.562 kilometre karelik yüz ölçümü ve konumu itibariyle Avrupa ile Asya kıtaları arasında en stratejik transit geçiş noktalarından biridir. Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan Türkiye'nin kara, hava, deniz ve demir yolu olmak üzere toplam 211 sınır kapısı bulunmaktadır. Ve bu noktaların her biri gümrük muhafaza ekipleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenmektedir. Gümrük muhafaza çalışanları, ülkeye giren kargoları ve yolcuları ayrı ayrı takip etmekte ve kaçakçılığın önüne geçmek için canla ve başla çalışmaktadır. İstanbul'a hava yoluyla günde ortalama 2200 uçak iniş ve kalkış yapmakta, şehir bu ortalamayla Avrupa'nın en yoğun hava trafiğine sahip şehirleri arasında üst sıralarda yer almaktadır. Ülkeye giriş yapmak isteyen yolcular, gümrük muhafaza ekipleri tarafından detaylıca incelenmektedir. İzleyecekleriniz, kara, hava, deniz ve demir yolu sınır kapılarında korkusuzca görev yapan gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir. İran'dan gelen yolcunun valizinden botoks ampulleri çıkıyor.
1: Satmak için mi getiriyorsunuz?
0: Suudi Arabistan'a giden konteyner X-ray taramasında şüpheli bulunuyor.
2: Bu X-ray'e takılmıştır diye düşünüyorum ben.
3: Daha yoğun bir görüntü veriyor.
0: Fransa'dan gelen yolculara körük noktasında baskın yapılıyor.
4: What is your job?
5: Yes, passport control please.
0: Çin'den gelen konteynerde beyan dışı eşya olduğundan şüpheleniliyor.
6: 2 milyon lira kadar bir vergi farkı oluşacak.
0: Fransa'dan gelen yolcunun çantasından antika sayılabilecek eşyalar çıkıyor.
7: Ne için getirdiniz bunları?
8: Taşınıyorluğuna geliyorum abi.
0: Kapıkule sınır kapısından ülkeye giriş yapan yolcular,

0: sıkı bir denetimden geçiyor.
1: Beyan etmek istediğim bir şey var mı?
2: Şu beyaz çantayı da bir getirebilir misin?
0: Yolcunun valizinden çok sayıda ayakkabı ve acı bir hayat hikayesi çıkıyor.
3: Bunları satıyor musun?
4: Satmıyorum.
3: Çok fazla getirmişsiniz. Buna kanser ilaçladım.
4: Evet, kanser.
0: İran'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Yolcular ülkeye girmek için X-ray kontrolünden geçiyor. Valizleri tek tek inceleyen memurlar bir yolcunun eşyaları arasında şüpheli bir yoğunluk tespit ediyor ve yolcudan eşyalarını gümrük arama noktasına getirmesini istiyor.
3: Buraya koyabilir miyiz? Siz nereden geliyorsunuz hanımefendi?
5: İran.
0: Memur, muafiyet fazlası sigaraları valizden çıkartırken bulduğu iğnelerin ne olduğunu soruyor. Yolcu da iğnelerin botoks iğnesi olduğunu söylüyor.
5: Mesele tonsil.
3: Bunlar neydi? Nedir bunlar? Botoks malzemeleri.
5: Kaş.
3: Kaş mı?
5: Ara masaya.
0: Valizden çıkan bir kutu açıldığı anda içinden çıkanın botoks iğnelerini taşımak için yapılan özel bir çanta olduğu tespit ediliyor. Memur aramayı derinleştirirken yolcu da ellerini arkaya bağlayarak valizden çıkanları izlemeye başlıyor. Ve valiz tabanına saklanmış sigaraların ortaya çıkmasıyla yolcu kafasını başka yöne çeviriyor.
3: Çantanızı da getirebilir misin?
0: Memur yolcunun sırt çantasını da aradığında yolcunun ülkeye çok fazla sigara getirdiğini tespit ediyor.
3: Sigaraları da çok fazla getirmişsiniz. Niye bu kadar çok fazla getirdiniz? Burada satıyor musunuz? Satmak için mi getiriyorsunuz? Efendim?
5: Ne mi falan çimigi?
3: Anlamıyorsunuz.
0: Çantanın ön gözünü arayan memur, kutu içinde ilaçlar buluyor.
3: Bunlar ne ilacı?
5: Berziş.
0: Ambarlı Limanı'na gidiyoruz. Suudi Arabistan'a gitmek üzere Ambarlı Limanı'na gelen konteyner X-ray taramasına sokuluyor. X-ray operatörü konteynerin en arka ve en alt kısmında şüpheli bir yoğunluk tespit ediyor ve durumu kaçakçılık ve istihbarat ekiplerine bildiriyor.
6: Konteyneri açabilir miyiz?
0: Ekipler şüpheli yoğunluğun sebebini öğrenmek için konteynerin yanına geliyor ve konteynerin mührü kırılıyor.
3: Suudi Arabistan'a gidiyor. X-ray'de şüpheli bir yoğunluk var. Abi, o bölgeye bir çıkaralım. Güzel paletli eşya.
7: Kolay deterjan oldu.
3: Zaten beyanda da toz deterjan ve granül sabun olarak beyan edilmiş.
0: Beyannamesinden toz deterjan ve granül sabun olarak belirlenen yük konteynerden çıkartılmadan ekipler hızlı bir kontrol yapıyor ve hemen konteynerin ön kısmındaki koliyi açıyor.
7: Bir deterjan piyanına bak.
0: İlk iki paketi açan memurlar aynı granül sabun parçacıklarıyla karşılaşıyor. Ama şüpheli bölge konteynerin en arkası ve burada acaba ne var?
7: Bu biraz farklı gördüm sanki.
3: Bir bakalım.
6: Forklift hazır mı?
3: Bir forklift
6: hazır mı? paletliymiş bu tarafı, paletlileri bir çıkaralım.
3: Hepsini bir dışarı alalım eşyanın.
0: Yer operasyon ekipleri gümrük muhafaza memurlarından aldıkları talimat doğrultusunda konteyneri boşaltmaya başlıyor.
6: Bu taraf müsaitse eğer buraya alabiliriz onları.
3: Alçak olanları bu tarafa alabiliriz.
0: Konteynerin en arkasında yer alan ve şekil olarak diğer paletlerden farklı olan yük ayrı bir alana alınacak ve şüpheli yoğunluğun sebebi araştırılacak.

0: Konteynerin ön kısmındaki küçük paletler dışarı çıkartıldıktan sonra şüpheli bölge açığa çıkıyor. Ve memurlar bu bölgedeki paletleri dışarı almadan bir kontrol yapmak istiyor.
1: Yok, elimizde olan bu paletler değil ya.
2: Paletlerin üstüne verdi o zaman.
3: Ya şu an için
2: herhangi bir şey gözükmüyor ama dizilim de olabilir. Şu
1: arada
3: var mı boşluk? Boşluk yok. Bir çıkarsınlar, yine dışarıda daha detaylı bakalım.
0: Palet üzerindeki eşyaların çok yakın yüklendiğini fark eden memurlar, detaylı arama yapmak için tüm paletlerin dışarı çıkartılmasına karar veriyor. Paletler dışarı çıktıktan sonra şüpheli yoğunluğun sebebi anlaşılacak. İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Ampul şeklinde olan ilaçlar da el konulacaklar arasında yerini alırken kadın yolcu gerilmeye başlıyor. Ve memur yolcunun son eşyasını aramaya başlıyor. Bakalım bu küçük çantadan ne çıkacak? Yolcunun küçük çantasından şüpheli bir şey çıkmıyor ve memur sigaraları saymaya hazırlanıyor.
3: Bu sigaraları çok fazla getirmişsiniz. Bunları alacağız, bu sigaraların hepsini. Şu ilaçların ne olduğuyla ilgili bilginiz var mı? Bunları ne için getiriyorsunuz? Doktor reçetesi var mı? Botoks ilaçları mı bunlar? Enjekte mi ediliyor kaşlarınıza?
4: Haşur.
3: İçine bir bakalım.
0: Memur, ilaç olduğu her halinden belli olan bir paketi açıyor ve içeriğini kontrol ediyor.
3: Şu ilaçlarla beraber mi kullanıyorsunuz?
4: Ne perdiş. Başka. Başka.
3: Başka?
4: Başka. İnan abru. Abru. Katu.
3: Bunun reçetesi var mı? Şu ilaçların reçetesi var mı? Doktor reçetesi. Şu sigaralardan terk alacağız. Şunlarda kozmetik ürünlerine de tutanakta alacağız bunları da. Valizinizi toplayabilirsiniz. Eşyalarınızı valizin içine koyun. Diğer eşyalarınızı. Bunları alacağız.
4: Bu ne haberdi?
3: Yok, şunları sadece kendi eşyalarınızı çantaya koyalım. Evet.
0: Yolcunun valizinden çıkan sigaralara, 5 kutu ampul şeklinde ilaca ve botoks malzemelerine el konuyor. Yolcu hakkında da yasal işlem yapılıyor. Hambarlı Limanı'na geri dönüyoruz.
1: Muammer, arada gördüğümüz boşluk çıkmadı.
2: Senin genel olarak hepsi aynı gibi duruyor zaten.
1: Hemen hemen aynı yani.
2: Sadece o dizilimden sıkı bir şekilde koydukları için
1: tam hizasında değildi palet.
2: Tam hizasında olmadığı için büyük ihtimal X-ray'ci arkadaş bu aradaki boşluğu gördü.
0: Ve X-ray taramasında görünen şüpheli yoğunluğun sebebinin paletlerin çok sıkı yerleştirilmiş olmasından kaynaklandığı anlaşılıyor. Ama memurlar yine de eşyaları kontrol etmeye karar veriyor.
2: Paleti de açacağız. Bunu bir açalım. Bu alt kısımdaki palilere bakacağız.
0: Yer operasyon ekiplerinin yardımıyla paletin üzerindeki naylon yırtılıyor ve bir kutu incelenmek için alınıyor.
2: Bunları bir indirelim.
0: Memurlar açtıkları kolileri baş aşağı ederek içlerindeki torbaların dışarı çıkmasını sağlıyor.
2: Bir de arkalardan bakalım. Herhangi bir farklılık var mı?
0: Paketlerin ağırlıklarını kontrol eden memurlar ağırlıklar arasında bir farklılık görmüyor ve bir tane paketi açmaya karar veriyor.
1: Bakacağız, üçten birkaç tane bakacağız.
2: Falsatayı verir misin? En alt kısımdan bakacağız. Ağırlıklarında da farklı değil.
4: Bir
5: tane hangisi alt? Bu
2: hangileri alttan çıkan? Bunlar alttan.
1: Şimdi Muammer bak. Şuna bir bak. Tamam mı? Çok biraz daha gevşek gibi ama alttan çıkarttığımda daha şey oluyor. Kireçlenmiş gibi. Aynen.
0: Ve X-ray taramasında görünen şüpheli yoğunluğun sebebi kesinleşiyor. Altta kalan sabun tozları sertleşmiş ve şekilleri değişmiş.
1: Muhtemelen bu X-ray'a takılmıştır diye düşünüyorum ben.
2: Evet, alttakiler daha presli duruyor. Daha yoğun bir görüntü veriyor. Kendisini
1: renkleri de aynı mı ya?
2: Aynı. Kendisini şuraya boşaltalım. İçinde bir görelim.
1: Numuneyi alalım burada. Birkaç yerden.
2: Aynen.
1: Ondan da dökülecek mi toz? Muhtemelen dökülür ama.
2: Bakalım.
0: Sabun tozları içinde yasaklı bir madde olabileceğinden şüphelenen memurlar açtıkları paketlerden örnek almaya ve örnekleri narkotik teste tabi tutmaya karar veriyor.
1: Tamam, bunu test yaparız.
2: Önden çıkanlara da bak, deterjanlardan da numune alalım.
1: Onlardan da test yaparız.
2: Şu ilk çıkan paletlerden bakalım. Şuradan başlayalım. Farklı farklı şeylerden alalım. Altlardakilerden bakalım.
1: Zaten içinde farklı bir şey olsa X-ray buna da
2: aynen
1: şüpheli yoğunluk verirdi yani. Bakıyoruz, gözüken bir şeyler yok çok.
0: Rastgele seçilen bir deterjan torbasını yırtan memurlar torbadan aldıkları az miktarda örneği bir bardağa koyuyor.
1: Hepsini bir bardağa karıştıralım aynen. O zaman zaten...
0: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Roma'dan gelen yolcu valizini X-ray taramasından alırken X-ray operatörü yolcunun valizinin aranmasını istiyor ve yolcu gümrük arama noktasına davet ediliyor.
6: Open please.
7: Bir an.
6: What is inside in bag? Clothes, shoes. What is inside? One person.
0: Yolcuyu sorgulayan memur, yolcunun başkasıyla seyahat etmediğini öğreniyor ve valizin sadece bu yolcuya ait olduğunu doğruluyor.

0: stays, it stays with me.
1: Bu salı BİM'de Nescafe Express soğuk kahve 129 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 239 lira. BİM,
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
12: Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabam.
14: Hansi'den vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
15: Kalsın. Kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
14: Başıma ne gelecek acaba?
18: Bakmaya cesaret edemiyorum.
16: Ta-ta.
10: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
19: Yolcu arama sırasında gerilirken memur şüpheli yoğunluğun iyi katlanmamış ve çok katman oluşturan kıyafetlerden kaynaklandığını tespit ediyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. Ambarlı Limanı'na dönüyoruz.
12: Sen bunlardan biraz indir. Aradan farklı kaptan numaranı alalım.
19: Konteynerin farklı bir noktasından çıkan bir diğer paletteki deterjan torbalarından biri daha açılıyor ve bu torbanın içinden de az miktarda örnek alınıyor.
12: Zaten kokusu da gelmeye başladı deterjan. Bak şu yırtık, şundan alabilirsin.
20: Aynen bak şurada bundan dökülenler muhtemelen o yırtıktan mı?
12: Aynen ben şuradan alayım. Biraz. Biraz daha alalım.
20: Aynı. Gibi gözüküyor.
12: Evet, tamam. Rengine de bir farklı gözükmüyor.
20: Yani çok güzel.
21: Var mı başka bir şey? Tamam biz bunları testi yapacağız. Nerede arkadaş? Testi yapacağız. Ondan sonra bizden gelen cevaba göre kaldırırsınız tamam. Ya.
19: Memurlar örnekleri kimyasal madde tespit cihazına sokmak için ofislerine geliyor. Kimyasal madde tespit cihazı birazdan örnekler içinde ne olduğunu memurlara gösterecek.
20: Sodyum palmitat, sodyum oleat. Diğer maddeye geçiyorum. Deterjan beyan edilen maddeye.
19: Kimyasal madde tespit cihazının teleskopik merceği deterjan dolu bardağa sokuluyor ve sonuç ekranda beliriyor.
20: Sodyum karbonat, sodyum perkarbonat. %69 sodyum karbonat varmış içinde aldığımız. Perkarbonat, bromo, florobenzoik. Bunlara da bakalım, araştıralım. Sonra arkadaşları arayalım oradaki. Bizden haber bekliyorlar şimdi. Çünkü konteynere içine sokmak için, toplamak için.
19: Memurlar çıkan kimyasal sonuçları sistem üzerinden kontrol ederek konteyner içinde yasaklı bir madde olmadığından emin oluyor ve konteynerin geri yüklenmesine onay veriyor.
12: Bir madde olarak söyleyeyim.
20: Yani ona bakmış mıydın sen? Tamam o zaman abi şeyi arayalım.
12: Tamam herhangi bir olumsuzluk yok.
20: Aynen.
12: Söyleyelim. Aramızın
20: tamam o zaman çıkarıyorum. Bunu bitirdik tamam. O zaman. Aramız bitti.
12: Eşyamız ihracat yükü. Türkiye'den Suudi Arabistan'a gidiyor. Sabun ve toz deterjan olarak beyan edilmiş. Risk analizi kapsamında değerlendirilip X-ray taramasına sevk edilmiş. Şüpheli yoğunluklu bölge tespit edilmesi üzerine eşyanın bulunduğu konteynerin yanına gittik. Şüpheli yoğunluklu bölgelere baktık. Konteynerde bulunan eşyalardan sondajlama usulü numuneler alıp cihazla kontrolünü sağladık. Eşyanın yapısından dolayı ilk başta sonuç vermedi. Biraz daha toz hale getirdiğimizde net bir sonuç verdi. Test sonucunda herhangi bir olumsuzluk olmaması üzerine aramayı sonlandırdık.
19: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Fransa'dan gelen yolculara Körük noktasında baskın yapılıyor. Gümrük muhafaza ve istihbarat ekipleri aldıkları bir istihbaratı değerlendiriyor ve Paris'ten gelen yolculara Körük noktasında baskın düzenliyor.
0: Passport check.
11: Okay. Thank you.
19: Yolcuların arasında yasaklı madde yutmuş birisi olduğundan şüphelenen ekipler yolcuların hal ve hareketlerini gözlem altına alıyor. Tavırlarıyla gergin olduğu anlaşılan bir kadın yolcu dikkatleri üzerine çekiyor. Yolcuyu sıradan alan kadın memur sorgusuna başlıyor.
13: Buyurun. Do you speak English?
15: Yes.
13: What is your job?
15: Hafif.
13: Where are you going now?
15: Beirut. But I have my...
19: Ve yolcunun transit yolcu olduğunu ve İstanbul'dan Beyrut'a gideceğini öğreniyor.
13: Oradaki oturma izni herhalde bu.
19: Bu sırada başka bir kadın yolcu da dikkat çekiyor ve memurlar tarafından sorgulanıyor. Rasta saçlı kadın yolcu sunduğu belgeyle Türkiye'ye turist olarak geldiğini belgeliyor.
13: Kim neydi? Mesela bu 2x maç. Bu kadın için 2x maç çok büyük bir bedel.
16: Analizci şeye gidiyor, çalışmaya gidiyor.
0: Yes, passport control please.
16: Bizimki de kamyonetin mezunu. Malta'da.
19: Sıradan alınan ilk kadın yolcu da şüpheli bir şeye rastlanmıyor. Memurlar yolcunun ülkeye girmesine izin vermeden önce üst aramasını da yapmak istiyor.
13: Play the first body control.
19: Ambarlı limanına gidiyoruz. Çin'den gelen ve içinde rulman olduğu beyan edilen konteyner, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi tarafından şüpheli bulunuyor ve durum saha ekiplerine bildiriliyor.
21: Forklift hazır mı? Forklift hazır mı? Paletliymiş bu tarafı, paletlileri bir çıkaralım.
12: Şimdi bir dışarı alalım eşyanı.
19: Konteynerin seri numarası ve mühür numarası kontrol edildikten sonra mühür kırılıyor ve kapaklar açılıyor. Konteynerdeki eşyaların paletler üzerinde olduğu tespit ediliyor. Konteynerin arama ambarına boşaltılmasına karar veriliyor ve yer operasyon ekipleri bilgilendiriliyor. Yer operasyon ekipleri tonlarca ağırlıktaki rulman ve rulman aksamını arama ambarına taşımaya başlıyor. Bu arada konteynerin gümrük işlemlerini yapan gümrük firması yetkilisi bilgilendiriliyor ve eşyasının başına çağrılıyor. Yükün içinde beyan dışı eşya olduğundan şüphelenen ekipler birazdan eşyaları yakından inceleyecek ve beyannamedeki cinsleriyle karşılaştıracak. Konteynerden çıkan eşyalar kalem cinsinden tespit ediliyor ve gümrük firması yetkilisinin beyanıyla karşılaştırılıyor.
21: Merhaba, kolay gelsin.
22: Kolay gelsin.
21: Eşyasın herhalde.
22: Evet, eşya benim.
23: Kaç çeşit? 5 kalem eşyanız var.
22: Evet, beyannamesini burada.
23: Birinci kalem fıçı makaralı rulman, ikinci kalem lineer rulman, rulman yatak, rulman kafesi, rulman bileziği var.
22: Evet, birinci kalemimiz burada.
23: Şurada tek tek bunlar. Sana tek bakalım. Tek bir bütün halde büyük parçalar. Tamam. Bir bu, evet abi. İkin hangisi? İkinci kalem.
1: Lineer rulmanlar.
19: Şu ana kadar kontrol edilen rulman parçalarında bir sorunla karşılaşılmıyor.
1: İşte o şey, üçüncü kalem.
23: Bu üç mü? Rulman yatağı. 8 tonum var. Evet abi.
19: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Yolcunun karın bölgesinde şüpheli bir şişlik veya eşya tespit edilmiyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
16: Kamyonetin mezunu ya, analizci olarak çalışıyor.
13: Thank you.
19: Rasta saçlı kadın yolcunun sunduğu belgelerde dönüş tarihi olmadığı için memurlar yolcudan kuşkulanıyor ve valizlerini aramaya başlıyor.
0: Passport please. Ah, okay. You family together?
1: Yes.
0: Which one is yours?
16: Kanka o büyük ihtimal çarpmasın diye herhalde. Herkesin malı değerli kardeşim.
13: Onları kapatmış ama.
19: İki memur yolcunun valizini incelerken kadın memur yolcunun üst aramasına başlıyor.
16: Şu telefon kimi?
2: Onun.
19: Valizinde ve üzerinde şüpheli bir şeye rastlamayan memurlar yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor.
16: Bırak şimdi eşyalar var ya.
13: Thank you, Link.
2: Thanks so much. You go.
19: Rasta saçlı yolcu pasaport kontrolüne giderken Ambarlı Limanı'na gidiyoruz.
23: Bu da rulman yatağı sanırım.
1: Bu da rulman yatağı.
23: Ha, bunlarda da ebatım var. Faturadan bu kodu bir gösterebilir misin abi sana zahmet?
1: Lineer rulman beyannamenin ikinci kalemi.
23: Bu kaç ton abi?
1: Hemen söyleyeyim tonajımı sana.
23: Toplam yani fatura olarak demiyorum da kalem olarak.
1: Brüt 1006 kilo, net 980 kilo. Tamam. İki palettir bu. Tamam. Anlarsın iki paletin de karşılığı var.
23: Tamam.
1: İki boy olduğu için.
23: Tamam abi. Bunlardan bir kilo alırız.
1: Evet, şimdi geldik.
23: O kaçıncı kalem abi?
1: 4'le 5'e. Bunun koduna bakalım ama kıyamayım abi. Üzerinde yazmışlar herhalde. 51.
23: Tamam. Kaçıncı kalemdi abi?
1: Bu 4. kalemdi. Top.
12: Ebatları şöyle.
23: Sanki bir bütün olur gibi.
19: Yapılan fiziki aramada rulman parçası olarak beyan edilen 3 parçanın aslında set haline gelebildiği ve beyannameye set olarak yazılması gerektiği tespit ediliyor.
23: Yok, bu buna olmadı da. Şu şuna denk gelmiş. Alt üst bir takım. Arasına bu. Ama sanki bu aksam değil de eksenel rulman gibi, tamamlanmış gibi ya.
19: Rulman aksamı, yani parçası olarak beyan edilen eşyaların vergisi düşükken, set haline gelen rulmanların vergi diliminin yüksek oluşu, bu tür aramaları önemli kılıyor.
23: Bileziklerden de 154.380. İki desek, tam birebir.
19: Ambarlı Limanı'ndaki diğer aramaya dönüyoruz. Suudi Arabistan'a gidecek konteyner X-ray taramasına alınıyor ve içinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor. Gümrük muhafaza memurları şüpheli yoğunluğun sebebini bulmak için konteyneri açmaya karar veriyor.
4: Açalım.
2: Açalım konteyneri.
4: Suudi Arabistan yükü. Aynen. İhracat.
2: İhracat yükü. Bakalım oğlum, risk analizi kapsamında.
4: Konserve mi?
2: Konserve şeklinde ya.
19: Beyannamesinde konserve gıda yazan yük çıkartılmadan önce memurlar yükün beyanıyla uyuşup uyuşmadığına bakıyor.
2: Konserve nohut.
4: Bunu köpekle arasak daha iyi.
2: Evet, daha sağlıklı olur.
19: Memurlar tüm konservelerin narkotik köpek tarafından aranmasına karar veriyor.
4: Başlanmış. Alsana bir tane.
2: Başlanmış nohut. hepsini serdirelim. Korunaklı bir alana alalım bunu.
3: Bize bir forklift lazım. Sundurmanın altına alalım ama bak yağmur yağıyor. Zarar gelmesin.
19: Konservelerin üzerindeki plastik örtü yırtılıyor ve narkotik köpeğin aramasına uygun hale getiriliyor. Yapılan bu hazırlıklar dedektör köpek Okka'nın rahat koku almasını sağlayacak. Eğer eşyaların arasında yasaklı bir madde varsa Okka bunu anında bulabilecek.
3: Numune alacağım ben biraz.
19: Konservelerden birkaç kavanoz numune olarak ayrıldıktan sonra Okka görev bölgesine geliyor ve arama başlıyor. Okka, narkotik maddelerin tespiti konusunda özel eğitim aldı. Onun için bu arama bir oyun. Ödülü ise yavru halinden beri oynadığı bir oyuncak. Ambarlı limanındaki aramalar devam ediyor.
23: Bu birbirini tamamlıyor gibi abi. Bunun alt üst iki parça, araya bu. Bu aksamdan çıkmış gibi abi.
19: Ve yapılan değerlendirme sonucunda rulman tipi eşyaların beyannamesinin yanlış hazırlandığı tespit ediliyor.
23: Şundan var. Tamam, o bileziği. Onlar ne? Yatağı.
2: Yatağı aynı.
5: Küçük. Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
11: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
24: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
25: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
26: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
25: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
27: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
28: Bankam Tonbank, kartıma din.
29: Ben Chris.
30: Ben Max.
29: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
30: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
29: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
30: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
29: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Abi o zaman bir muayene memuruyla konuşuruz.
31: Tamam.
23: Dördüncü ve beşinci kalemlerin için.
31: Tamam.
23: Ya bu eşyalar birleşiyor tabii, onun da görüşünü almak lazım. Tamam. Ona göre bir tutanak tanzim ederiz. Tamam. Ve dediğim gibi Linner Rulman'dan bir külü alırız. Tamam. Ona göre devam ederiz abi. Puantör'e Foktit diye seslensene, gelsin.
19: Memurlar son olarak 5 kalem eşyanın her birini tek tek tartıyor ve beyan edilen ağırlıkla uyuşup uyuşmadığına bakıyor. Yapılan tartım sonucunda fatura üzerindeki miktarla fiziki sonucun aynı çıktığı belirleniyor. Gümrük muayene memurunun yaptığı değerlendirme sonucunda 2 milyon Türk lirası vergi kaybının önüne geçiliyor ve eşyalar yeniden vergilendiriliyor.
23: Ayrı ayrı aksam olarak beyan etmişler. Ancak eşyaları incelediğinizde eksenel rulman adını verdiğimiz basit bir işçilikle birleşip satışa hazır halde sunulan bir ürün. Kilosunda $15 gözetime tekabül ediyor. Muayene memuruyla görüştüğümüzde hitbin değişeceğini, yani eksenel rulmana gideceğini, rulman aksamı olmadığını belirtti. Kilosunda $15 gözetimden dolayı bir yaklaşık olarak 2 milyon lira kadar bir vergi farkı oluşacak. Bu şekilde bir tutanak tanzim edip olayı kapatacağız.
19: Konteynerin beyannamesi yeniden hazırlanırken Ambarlı Limanı'ndaki diğer aramaya dönüyoruz. Hokka tüm konserveleri kokluyor ve şüpheli bir kokuyla karşılaşmıyor. Narkotik köpek araması da sonlandırılıyor.
0: Aramamızı yaptık, köpekten herhangi bir tepki alamadık. Ama eşyası bu olduğu için ve kavanozda olduğu için herhangi bir koku çıkışı yok. Fiziki olarak ciddi bir şekilde kontrol edelim.
3: Aldığımız numuneleri dökelim. Katı formuna bakarız, hem sıvı formuna.
0: Dağıtıp ortaya da göremediğimiz alanlara bir bakalım.
2: Buna bakalım.
3: Şunu kapatayım.
19: Konservelerin sıkı kapatılmasının narkotik köpek Okka'yı yanıltabileceğini düşünen memurlar, şimdi de aldıkları numunelere narkotik test yapacak.
3: Var mı burada alacağınız?
2: Ortadan bir tanesinden alabiliriz. Ayrı bir yere koyalım.
19: Farklı kavanozlardan alınan nohutlar bir kapta toplanırken memurların dikkatini başka bir şey çekiyor.
3: Tarih mi yok?
2: Aynen. Üretim ve son kullanma tarihi yazmıyor onda.
19: Kavanozların üzerinde üretim ve son kullanma tarihlerinin olmaması oldukça şüpheli bir durum.
3: Ezip bakacağım şimdi ona tezkitinde. Sadece şu sıvının içine bir şey karıştırdılarsa o sıkıntı olabilir.
19: Alınan nohutlar ezildikten sonra bir miktar örnek test kitinden çıkan çözeltiye konuluyor. Çözelti istenilen yoğunluğa ulaştıktan sonra örnekler test kitinden çıkan kaba damlatılıyor ve test başlıyor. Yapılan inceleme sonucunda konservelerin içinde yasaklı bir maddeye rastlanmıyor ve arama sonlandırılıyor.
3: Analizde görevli arkadaşlarımız bu eşyayı riskli olarak değerlendirdiler rotası itibariyle. Eşyayı detaylı fiziki olarak kontrol etmemiz için yönlendirdiler bu tarafa. Eşyaya baktığımızda haşlanmış nohut türevi bir eşya olduğunu gördük. Eşyanın çok olması, benzer olması sebebiyle de narkotik dedektör köpek idarecisi arkadaşımızı çağırdık. Onun da yardımıyla beraber kontrolümüzü sağladık. Tespiti yaptık. Tespitinde de herhangi bir olumsuzluk olmadığına dair sonucu almış olduk. Böylelikle eşyanın devamını sağlayacağız. Görevli arkadaşlarımıza eşyayı tekrar eski formuna getirmesi yönünde direktifte bulunacağız. Onlar eşyayı toparlayıp konteynerine yükleyecekler. Biz de blokesini kaldıracağız ve eşya yoluna devam etmiş olacak.
19: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz. Fransa'dan gelen uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapıyor. Yolcular gümrük kontrolünden geçerken bir yolcunun çantasında şüpheli yoğunluk tespit ediliyor ve yolcudan çantasını açması isteniyor. Yolcunun çantasında antika eşya taşıdığından şüphelenen memur sarılı poşetleri açmaya başlıyor. Memur yolcuyu sorgularken yolcu çantasından çıkan saat ve diğer eşyaları bit pazarından aldığını beyan ediyor.
7: Ne kadar toplam değeri ne kadar bunların?
8: Yani hiçbir bir 50 euroluk lazım oldu. Aşkım.
7: Tamam bir iki tanesini aç. Ne için getirdiniz bunları?
8: Taşımıyorum, önüme geliyorum abi.
7: Var mı başka uçuşunuz buradan?
8: Yarın otobüsten uçacağız.
7: Başka eşyan var mı?
8: Yok.
19: Memur poşetleri açtıkça daha fazla saat buluyor ve saatlerin antika olabileceğinden şüphe etmeye başlıyor.

0: Bu nedir?
1: Kutu abi.
0: İçindeki?
1: Çinana. Şey değil.
2: Beraberinde çok fazla eşyası olmayan yolcunun bir sırt çantasında taşıdığı eski eşyalar kuşku yaratıcı bir durum. Ve memur yolcunun çantasında daha fazla eski eşya buluyor.
0: Aç onları, poşetlerinden çıkar.
2: İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz. Türkmenistan'dan gelen yolcular gümrük kontrol noktasından geçmeye başlıyor. Valizlerini X-ray kontrolünden geçiren yolculardan birinin valizinde çok sayıda ayakkabı taşıdığı tespit ediliyor. Gümrük muhafaza memuru valizi arama masasına koyduktan sonra yolcudan aramayı izlemesini istiyor ve masanın yanına davet ediyor.
0: Buraya gelin hanımefendi. Nereden geliyorsunuz? Türkmenistan'dan.
2: Valizin üzerindeki koruyucu açıldıktan sonra X-ray taramasında görünen ayakkabılar ortaya çıkıyor. Ayakkabıların ayrı ayrı poşetlenmiş olması yolcu üzerindeki şüpheyi arttırırken memur yolcuyu sorgulamaya başlıyor.
0: Ayakkabılar yeni mi?
2: Kadın yolcu ayakkabıların kızına ait olduğunu ve kızının Türkiye'de öğrenim gördüğünü söylerken ayakkabıların kullanılmış olduğunu da beyan ediyor.
0: Bunları satıyor musun?
3: Önce kızıma gönderdim. Kızım sonra buraya okula geldi. Anne giymediklerimi getirdi. Onları getiriyorum. O bir tane şu giymiş, bir kere giymiş kızımın.
0: Bakalım.
3: Üniversitesinde okuyor. Onları kendim giyeceğim diye aldım. Onu sıçar. Olsun,
0: kemoterapi
3: ilacı,
0: kısma
3: ilacı. Buna
0: kanser ilaçları
3: mı? Evet, ben kanserim. Burada $50 aldım. Orada devlet bana bedava verince, burada kemoterapi alırsam kullanabilirim.
0: Doktor reçeteniz var mı size? İlaçlarla ilgili.
3: Önce burada vardı da ama...
0: Şu an yanınızda değil mi?
3: Çok konuşursun. Geçmiş hepsini aldım, ettim. Bir dosyam var, bunu aldığına dair.
0: Bekleyin bir dakika.
3: Kim de var benim 2 seneye dair.
2: Ve gümrük muhafaza memuru valizin diğer tarafında bulduğu ayakkabıları da ortaya çıkartırken yolcuya taşıdığı miktarın çok olduğunu hatırlatıyor.
0: Ama bu ayakkabılar çok fazla. Çok fazla ayakkabı getirmişsiniz. Çok fazla getirmişsiniz. Bunlar getirirken beyan etmeniz gerekiyor. Toplamda kaç çift ayakkabı var buradan?
3: 16.
2: Yolcu valizdeki ayakkabı sayısını bilmediğini söylerken ayakkabıları inceleyen memur bazılarının söylenildiği gibi kullanılmış olduğunu belirliyor.
0: Daha önce de getirmiş miydiniz böyle?
3: Zaten 500 lira.
2: Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidiyoruz.
0: Bekleyin burada.
2: Gümrük muhafaza memuru bulduğu eşyaları değerlendirmesi için arama noktasına gümrük muayene memurunu çağırıyor.
4: Bunu aç.
5: Müzayeden mi aldın sen bunları?
1: Yok abi.
5: Müzayeden mi aldın oradan?
1: Yok abi.
6: Bu nereden geldi bu?
1: İşte bit pazarlarda oluyor abi. Oradan toplamışım. Evet. Evet.
5: Nereden geliyorsun? Bintere mi?
1: Yok, Fransa.
2: Gümrük muayene memuru saatler üzerinde inceleme yaparken yolcu gerilmeye başlıyor.
7: Evet,
0: 5 dakika bekleyin, tamam mı? 10 dakika bildireceğim ben size.
7: Bekleyin oğlum.
2: Saatleri fotoğraflayan muayene memuru sistem üzerinden bir kontrol yapıyor ve saatlerin bazılarının değerli olduğunu tespit ediyor. Yolcunun antika sayılabilecek saatlerle ülkeye girmesine izin verilmiyor. Çantadan çıkan saatler tutanak altına alındıktan sonra gümrük ambarına kaldırılıyor ve yolcu hakkında yasal işlem yapılıyor. Antika olduğu belirlenen saatler toplanırken İstanbul Havalimanı'na gidiyoruz.
0: Bu kadar fazla ayakkabı niye getirdin şu anda?
2: Ve yolcu valizinde neden çok ayakkabı olduğunu anlatmaya başlıyor.
3: İşte mağazam var.
0: Burada mağazanız mı var?
3: Burada var.
0: Bunları bu mağazanızda mı satıyorsunuz?
3: Evet, satıyordum 2 sene önce.
0: Kendi mağazanız mı var burada?
3: Evet, burada vardı 2 sene önce. Kansere yakalandım.
0: Tamam.
3: 1 sene 17 aydır tedavideyim. Dükkanımı da zaten yeni kapattım. Ocak ayında falan kapattım.
0: Tamam.
3: Bunlar tek böyle kızıma göndermiştim. 5 sene gitmemişti. İşte kızım daha aramızda yok. Bitti bizimle. 17 sene. Ay burada ben tedavi aldım. Ücretli hasta oldum. Her kemoterapi 1000 dolara geldi.
0: Tamam.
3: Burada 8 kemoterapi aldım. 5'lere çekildim. Sonra tamam. Sonra benim memleketimde alayım biraz. Orada tedavilmiş kemoterapi. Yine 12 kemoterapi yapıncalar param kaldı. Memleketimde.
0: Ama bu kadar fazla ayakkabı getirdiğiniz zaman...
2: Ve buraya... gümrük muhafaza memuru valizden çıkan ayakkabıları gümrük muayene memurunun değerlendirmesini istiyor.
0: Bir muayene memuruna çağıracağız. Bir kontrol etsin, bir değerlendirmesini yapalım. Ona göre size bilgi vereceğiz, tamam mı?
3: Kendiniz yardımcı olamaz mısınız?
0: Yok, muayene memuru bir gelsin, size bilgisini vereceğiz. Bakalım. Biraz bekleyin bir dakika.
8: Kullanılmış eşya.
0: Yani bir kısmı kullanılmış eşyalar. Hı hı. Diğerleri de kazana getirdiğini söylüyor da bunu acaba hangisi? Yani şunlar aslında kullanılmamış sıfır gibi gözüküyor ama ne kadar değerli midir değil midir diye bir bakma.
8: Değerli şeyler değil bunlar ya. Yani
0: yok.
8: Bir marka söylemem.
0: Aynen çok değerli bir şey gözükmüyor ama.
8: Buna bir bakalım.
0: Bunun bir markasına bir bakalım. Markası gözükmüyor ama. Herhangi bir marka ürünü gözükmüyor.
2: Gümrük muhafaza ve gümrük muayene memurlarının yaptığı değerlendirme sonunda ayakkabıların ikinci el olduğu tespit ediliyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor.
0: Eşyalarınızı çantaya koyup gidebilirsiniz.

0: Abi motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şube

0: Bankası.
1: İş Bankası Murat'la sunar.
2: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
1: Tamam. Topla bakalım.
2: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın. Yani
2: bir kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır. İyisin.
2: Ben isterim. İş cebim yapar.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Sana alkış yok. Anca finger snap.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: kirlendi. Akşam bir davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Bu salı binde Oitox Plus haşereye etkili böcek ilacı 259 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 179 lira.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım net, sigortam net.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli.
6: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
5: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
8: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük
9: pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
13: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
4: Sarı kola!
5: Fanta sarı kola canım o.
3: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
2: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
3: Sana yakışanı tak. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Hansi'den vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
9: Yoksa atsın.
10: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Tata!
3: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Kanser hastası olan yolcu, kızına ait olan ayakkabıları topladıktan sonra ülkeye giriş yapıyor. Kapı Kule sınır kapısına dönüyoruz. Bulgaristan'dan gelen otobüsler Kapı Kule sınır kapısından giriş yapıyor. Yolcular valizleriyle beraber gümrük kontrol noktasına geliyor ve eşyaları X-ray cihazından geçiyor. Gümrük muhafaza memurları yolcuların valizlerini tek tek kontrol ediyor.
13: Bir o valizi getirebilir miyiz buraya? Evet. Beyan etmek istediğin bir şey var mı abi?
14: Yani gümrüğe tabi herhangi bir şey.
15: Ne gibi?
13: Alkol, sigara, elektronik herhangi bir şey.
15: Yok.
13: Biram var başka. Şurayı bir açalım.
12: Memur yolcunun valizini kontrol ettiğinde yolcunun gümrük kurallarına uygun olarak sadece 1 litre alkol getirdiğini tespit ediyor.
13: Tamam, koyabilirsiniz.
12: Ve ülkeye girmesine izin veriyor. Yolcular valizlerinin X-ray cihazından çıkmasını beklerken memur valizlerin birinde çok sayıda şişe tespit ediyor ve yolcuyu gümrük arama noktasına çağırıyor.
13: Şu siyah valizi getirebilir misin amca? Metal herhangi bir şey var mı içinde?
15: Yok.
12: Yolcunun getirdiği siyah valiz açılıyor ve içinden alkollü içki şişeleri çıkmaya başlıyor.
13: Kaç tane alkolün var?
15: 2 tane. Bu masaj benim ağrıyor da.
13: Neyi var burada? Bir aç bir bakalım bunu. Masaj aleti.
12: İçkilerdeki alkol oranının %22'den düşük olduğu anlaşıldıktan sonra yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor ve sıradaki yolcuya geçiliyor.
13: Bir getirin onu da bir bakalım. Faturası var mı yanımda? Ne kadar aldınız?
15: Hediye. Çocuğa hediye.
13: Bir şuna bir bakayım. Şunu bir açabilir misin? Nereden geliyor bu?
15: Almanya.
13: Bir bakayım orada. 619 levaya alınmış sanırım.
15: Öyle.
13: Tamamdır.
12: %22'den düşük olduğu anlaşıldıktan sonra yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor ve sıradaki yolcuya geçiliyor.
13: Bir getirin onu da bir bakalım. Faturası var mı yanımda? Ne kadar aldınız?
15: Hediye. Çocuğa hediye.
13: Bir şuna bir bakayım. Şunu bir açabilir misin?
15: Sağ ol.

İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesidir.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bu salı binde Golf Ülker McVitie's dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 35 lira.
4: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen...

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
6: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
7: Sarık ola!
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
10: Hesap basit, hesap basit.
11: Otomobil piyasası durgun.
12: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
13: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
14: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134

0: isteyen avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi pirinç.
1: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye bulsadın? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Gün boyu çamaşırını koru.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Bakın,

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'un hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Fansiden vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
9: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Sessizlikte kaynak yapmak tuhaf geliyor. Sesini seviyorum.
1: Zışışışışı.
0: Çok iyi taklit ediyorsun.
1: Kaynak güzel olmuş bence.
0: Evet ama erimiş metal diğer tarafa dökülüyor. Görüyor musun sen de?
1: Evet görebiliyorum. Birkaç tarihi fotoğraf çekeceğim. Svetlana, gelecek nesiller için gülümse. Harika görünüyorsun.
2: Arkadaşlar içeri dönme zamanı. Eva'nın 4 saat 10 dakikası geçti.
3: Zarya'dan haber var mı?
2: 2 dakika sonra sinyal alacağız.
3: Tamam işimizi bitiriyoruz.
0: Merak ediyorum. İnsanlar bir gün dünyayı terk etmek zorunda kalırsa uzayda yaşayabilirler mi? Çocuk sahibi olmak, çocuklarını büyütmek, geçimlerini sağlamak, aşık olmak falan.
2: Hatta belki de uzayda sevişmek.
0: Belki bir gün birileri çıkar da böyle bir deney yapar.
4: Neden olmasın? Kozmonotları cinsellik için eğitmek üzere bir simülatör icat edecekler. Aşk için.
1: Kozmonot Ivanov simülatörde rekor süreyi geçirdi.
4: Evet. Yeni bir uzay rekoru kırarak.
0: Kesin artık.
5: Kozmonot yoldaşlar, hayal kurmayı bırakın. Şu anki işiniz uzay istasyonunda kaynak yapmak. Unuttunuz mu?
1: Zarya, işimizi çoktan bitirdik. Kaynaklar tamam.
5: İstasyona dönün. Oksijeniniz kaldı mı?
1: 15 dakika daha yeter.
0: Bu biraz tuhaf oldu bence. Bizi duyamadığını sanmıştım.
4: Ben de öyle düşündüm. Ama kozmonot Lazareva'nın yeni bir fikri yönetime bizzat sunma fırsatı bulmasına sevindim.
5: Bunu değerlendirmeye alıyoruz. Eğitim gelecek yıl başlıyor.
1: Yoldaşlar, ilk kadın uzay yürüyüşçüsü espri yapıyor ve aşk hakkında konuşuyor. Kozmonot Lazareva'yı alkışlıyorum.
5: Tüm ekip seninle birlikte alkışlıyor.
1: Ne oldu? Svetlana, kıpırdama.
5: Ne oldu?
0: Eldivenim delindi.
1: Elini kıpırdat.
0: Deniyorum.
1: Kaynak çapakları eldiveni delip içine saplanmış. Ciddi delikler var.
4: Basıncı kontrol et.
0: Düşüyor.
1: Hiç kıpırdamadan dur.
5: Vladimir, çapakları kesebilir misin?
1: Hemen hallediyorum.
5: Basınç ne kadar?
0: 0.7 atmosfer.
1: Sorun yok yani. Elini ver. Şimdi benimle birlikte. Arbat Caddesi'nde geziyormuşuz gibi. Praga restoranın karşısındaki kitap evinin önünden geçiyoruz. Şimdi bulvara dönüyoruz. Svetlana, benimle konuş.
0: Seninle konuşacağım ama...
6: İçeri dönmek için 2 dakikan var.
1: Bu süre yeter. Gümüşün periyodik tablodaki Latince adı nedir?
0: Ne?
1: Gümüşün Latince karşılığı.
0: Argentum.
1: Peki civanın?
0: Hidrargium.
1: Doğru. Ben ikisini hep karıştırırım.
4: Sizi göremiyorum. Neredesiniz?
1: Hemen köşede.
0: Sinemaya mı gidiyoruz?
1: Tabii gideriz. Neredeyse vardı. Bugün sonbahar maratonu gösterildi.
5: İçeri girecek misiniz?
1: Evet, giriyoruz. Sonbahar maratonunu sever misin?
0: Severim. Sonbahar.
1: İşte böyle. Önden geç canım. Aferin sana.
5: Basınç ne kadar? Giriyor musun?
4: Lazareva, Fyodorov. Duyuyor musunuz? Cevap verin.
5: Çocuklar içeri girdiniz mi? Sorun ne şimdi?

0: Bir ışık gördünüz ama kaynağını göremediniz.
1: Evet, doğru. Işığın kaynağı yoktu.
0: Ne tür bir ışıktı? Göz kamaştırıcı mıydı yoksa rahat bakılabiliyor muydu?
1: Göz kamaştırıcı değildi. Fizik kurallarıyla tanımlanabilecek bir şey değil bence.
0: Vladimir, durumunun ne kadar saçma olduğunu bir düşün. Kozmonot Lazareva sen hareketlerini engelleyen bir ışık gördüğün için ölüyordu. Bunu rapora yazarsam kozmonotlu kariyerin ciddi şekilde zarar görür.
1: Ya melekler gördüysem? Bu cevap nasıl olur?
0: Şaka değil mi?
1: Şaka olsa gülerdin.
2: Uçuşlardan men edilmiştir.

0: Sovyetler Birliği üzerinde uçarken Olya ile beni düşündün mü?
1: Hı-hı.
0: Her seferinde.
1: Her seferinde.
0: Sahi mi? Günde 16 kez mi?
1: Daha sık. Sadece Madagaskar üzerinde uçarken sizi düşünmedim.
0: Madagaskar üzerinde uçarken ne düşünüyordun?
1: Uzaydan bir anda oraya inersem ne olur diye merak ettim. Yerliler beni gökyüzünden düşerken görür. Bulur. Ve alıp kralları ilan ederdi. Onlara hikayeler anlatırdım uzay, yıldızlar ve evren hakkında. Ve biraz da Sovyetler Birliği'ndeki hayatımın nasıl olduğu hakkında.
0: Peki Sovyetler Birliği'nde hayatın nasıldı? Bana anlat.

0: Seni seviyorum. Dünyadaki normal hayatına dönmeni istiyorum.
1: Bunu deniyorum. Bu nasıl oldu?
0: Vladimir, dünyada nesneler aşağı düşer biliyorsun. Girelim.
1: Çok utanıyorum. Nasıl oldu da unuttum?

0: Alo.
1: Merhaba. Geç olduğunu biliyorum.
2: Seni rüyamda gördüm ve kötü bir rüya olduğu için arıyorum. Ölmüştün, parçalanmış istasyonun içinde süzülüyordun. Etrafında yırtık kablolar yüzüyordu. Oksijenin bitmişti. Dünyada
1: olmana sevindim. Sana bunu söylemek zorundaydım. Üzgünüm.
2: İyi geceler.

0: Şu an sinyal kayboldu.
1: Hata mı?
2: Bir hata var.
3: Telemetri sistemi çöktü.
1: Ciddi bir sorun var.
4: Sıcaklık sensörleri de öyle.
5: Radyo elektroniği de.
6: Piller ve güç sistemleri de.
4: Görüyorum. Tüm sistemler kapandı. Sakin olun. Panik yapmadan. Bütün sistemleri açın.

0: Ne olmuş olabilir?
1: Sinyali kaybettik. Ve istasyonun kontrolünde.
0: Sistemi yeniden başlattın mı?
1: Birkaç kez denedik bile.
0: İstasyon şu an nerede?
1: Atlantik üzerinde.
0: Savunma Bakanlığı'nı aradın mı?
1: Henüz
2: değil. İşte aldığımız son veriler.
0: Ne kadar zaman geçti?
3: 3 saat 6 dakika.
0: Gelin bir toplantı yapalım.
4: Getirdim Valeri. Teleskoptan çekilmiş bazı fotoğraf.
0: Aha. Salyut mu değil mi belli değil. Sistem buradan anlaşılmıyor.
5: Sinyal alamıyoruz.
6: Amerika düşürmüşse? Hı-hı.
0: Bu da bir olasılık.
3: Peki ya onların SDI'si yani Yıldız Savaşları?
1: Savunma Bakanlığı'nı mı arıyoruz?
0: Hayır. Yarınki barbeküyü iptal ediyorum. Bağla şu Savunma Bakanlığı'nı.
7: Sovyetler Birliği uzay istasyonu kontrolünü kaybetti. Salyut 7 artık 20 ton ağırlığında kontrol edilemeyen bir uzay nesnesi.
8: Ölü Sovyet
7: istasyonunun yörüngede ne kadar süre kalabileceğini kimse tahmin edemiyor.
9: Uzmanlara
7: üstelik
9: göre
7: şu anda Salyut 7'nin nereye düşeceğini söylemekte imkansız.
10: Şu anda Salyut 7'nin...
7: Ama er ya da geç bu ölü istasyonun dünyaya düşmesi bekleniyor.
10: Ne zaman ve nereye düşecek?
7: Bu uzay istasyonunun Amerika Birleşik Devletleri'ne düşme ihtimali yüksek ve bu her an meydana gelebilir. Uzmanlar istasyonun herhangi bir şehre düşebileceğini söylüyor. Şayet istasyon yoğun nüfuslu bir bölgeye düşerse çok sayıda can kaybı kaçınılmaz olacak. Ortaya çıkacak patlama geniş bir bölgeyi yok edebilir. Sovyetlerin bu sorunu kendi başlarına halletmelerini umuyoruz. Ama bunu zamanında başaramamaları olasılığı için kendi çözümümüz üzerinde çalışıyoruz. John, bize katıldığın için teşekkür ederiz. Gelişmeleri paylaşacağız.
11: Yoldaş Rubin, soğuk savaşın ortasında uzaydaki kilit önemdeki bir stratejik tesisi nasıl kaybedebiliriz?
0: Bütün ekibimizde sorunun ne olduğunu belirlemeye çalışıyoruz.
11: Bu söylediğiniz çözüm için ne yapılması gerektiğini bilmediğiniz anlamına mı geliyor?
0: Biliyoruz. Oraya gidip doğrudan tesise bakmamız gerekiyor.
11: Ne zaman gideceksiniz?
0: İstasyon 3 ay daha yörüngede kalacak. Vaktimiz var.
11: Hayır, vaktimiz yok.
0: Acelemiz ne?
12: Elimizde bilgi var. NASA uzay mekiğini ayın 30'unda fırlatmayı planlıyormuş. Yani 22 gün sonra.
11: Bir bakın. Bu bizim uzay istasyonumuz Salyut 7. Ağırlığı 20 ton, boyutu 15 çarpı 6 metre. Şimdi bu da ABD'nin Challenger uzay mekiği. Kargo bölmesinin boyutları 15 çarpı 6 metre. Taşıma kapasitesi 20 ton. Ne tesadüf değil mi? İşte çok eğleneceğiniz bir başka tesadüf. Challenger mürettebatının yeni üyesi Fransız yoldaşımız Patrick de Bonel. Vladimir Fyodorov'la birlikte Salyut 7'deydi. Hala arkadaşlar, De Bonel ona kestane ve kokmuş peynir bile gönderiyor. Patrick, Salyut 7'yi bizimkiler kadar iyi tanıyor.
12: Amerikalılar bir şekilde istasyonumuzu ele geçirirse bu işgal sayılır mı?
13: Evet, ve biz de misilleme yapmak zorunda kalırız.
0: Yani şimdi bu söylediklerinizle üzerinde durduğumuz ihtimal istasyonumuzu çalmak istedikleri mi?
11: Valerie, Amerikalıların Salyut 7'yi ele geçirmesine izin veremeyeceğimizi biliyorsun. Oraya birini göndermezseniz onu düşürmek zorunda kalacağız.
0: Ama bu çok kötü. Patlamadan kaynaklanan enkazın dağılması şu anda yörüngede bulunan tüm uyduları yok eder. Bu da bizi 10 yıl geriye götürür.
13: Yoldaş Şubin, bu bir emirdir.
0: Uzay programımıza bunu yapamayız.
11: Eğer istasyon tamir edilemezse, adamlarınız onu okyanusa atıp yok edecek. Böylece dünyadaki hayatları ve uzay programımızı kurtaracaklar.
0: Hiç kimse yörüngede kontrolsüz hareket eden bir şeye kenetlenmemiştir. Aceleye gelmez.
11: Yoldaş Valeri, ekibi hazırla.

0: 15 yıl önce bugün ilk uzay istasyonu Salyut 1 yörüngeye fırlatıldı. En yeni versiyonu Salyut 7 şu an alçak dünya yörüngesinde başarıyla uçuşunu sürdürüyor. Çalışmaları otomatik modda planlandığı gibi devam ediyor. Şu anda içinde kimse bulunmadığı için tüm sistemlere görev kontrol merkezinden uzaktan kumanda ediliyor.
1: Baba.
0: Görev kontrol merkezi çok sayıda uzman personel ve Sovyetler Birliği'nin ürettiği
1: askerler kakasını yapar mı?
2: Teknoloji, iletişim ve kontrol evet yapar.
1: Son derece peki ya pilotlar?
2: Bütün Sovyetler pilotlar da yapar.
1: Peki ya kozmonotlar?
2: Kozmonotlar da kaka yapar herkes gibi.
1: Ama generaller kaka yapmıyor.
2: Nedenmiş o?
1: Çünkü hepsi Sovyetler Birliği kahramanları.
0: Yoldaş General
2: Travoski'nin açıklamalarını kakanı yapmak
0: istiyoruz. Yoldaş General Travoski Sovyetler Birliği halklarına şöyle sesleniyor. Sovyet halkları
2: alo.
3: Merhaba Vladimir, Viktor Alyakin.
2: Merhaba Viktor.
3: Az önceki haberleri izledin mi?
0: Ve sosyalizm davası.
2: Evet, neden?
3: Sence de bir anda çıkıp Salyut'un durumundan bahsetmeleri garip değil mi?
0: Viktor.
2: Bir terslik var.
4: Alo Kenan.
3: Evet.
4: Lütfen içeri gelin.
3: Vladimir, ben seni daha sonra arayacağım.
4: Yoldaş Alyokin dışarıda bekliyor.
3: Giremez miyim?
4: Elbette hayır.
3: Tamam.
5: Kaç aylık hamilesiniz?
3: Ben mi? Ha. 30 hafta kadar. Evet. 30 hafta.
6: İstasyon saniyede 1 derece hızlı 2 eksen üzerinde dönüyor.
7: Nasıl kenetleniyorsunuz?
8: Fyodorov bu işi çözerdi.
6: Manuel kenetlenmeyi sadece Lazoyev, Fyodorov ve Plakov yaptı. Astakov çok fazla eğitim aldı.
8: Tahmin etmeyi bırakalım. Onları simülatöre koyalım.
7: Olur.
8: Dönen bir istasyona. Kenetlenme denemesi yapsınlar.
7: Doğru söylüyorsun.
8: Valeri, Fyodorov'u çağır.
7: Fyodorov'a doktorlar uçuş yasağı koydu. Başkalarına deneyeceğiz.
2: Bugün balık vurmuyor.
3: Herhalde kış uykusundalar.
2: Biz de kış uykusuna dalmayalım diye bir şeyler içsek iyi olacak.
3: Harika fikir.
9: Viktor! Yoldaş Alyokin, görev için acil çağrılıyorsunuz.
3: Ha. Geliyorum. Balık tutma işi buraya kadarmış.
2: Bu aciliyetin sebebi ne acaba?
3: Muhtemelen sağlık kontrolü. Hadi sen de oltanı toplasan iyi olacak.
2: Bana sağlık muayenesinden bahsetmemiştin.
3: Neyini söyleyeyim bilemedim. Her seferinde geçiyorum ama yine de yedek ekipteyim.
2: Hadi ama. Seni kıskanacağımı mı sandın yoksa?
3: Aslına bakarsan tabii. O da var.
2: Dalga mı geçiyorsun? Benim yerime seni sesseler üzülür müyüm sandın? Acınmaya ihtiyacın mı var? Sen gerçek bir kozmonot bile değilsin. Hiç uzay yürüyüşü yapmadın ki. Sadece kostüm giymiş bir mühendissin.

0: Sağlığına.
1: Merhaba Victor.
0: Merhaba.
1: Eşin ne kadarlık hamile?
0: 31 hafta 3 gün. Aslında 4 gün.
1: 4.
0: 4 gün evet.
1: Hı. Ha, demek yakında baba olacaksın.
0: Evet.
1: Victor. Seni bir sonraki uzay istasyonu ekibine aldık.
0: Teşekkürler.
1: Salyut 7'ye gitmeni istiyoruz.
0: Hazırım tabii.
1: Bu sıradan bir uçuş olmayacak.
0: Bir şey mi oldu?
1: Evet Victor. İstasyonla bağlantımız koptu. Nedenini biz de bilmiyoruz. Onu sen inşa ettin. Bu yüzden herkesten daha iyi biliyorsun.
0: Komutan kim?
2: Kiminle uçmayı tercih ederdin?
0: Fyodorov.
1: Gin, yavaşça yaklaşmalısın. İstasyonun dönüş hızına uyum sağla ve limana kenetlen. Çok dikkatli ol.
3: Eğer kenetlenirsen bana bir şişe iç.
1: Kenetlenirsen bir kasa bile alırım.
3: Anlaştım.

0: Bağlanıyor.
1: Ne olamaz?
2: Yen, acele etmemeye çalış.
0: Tekrar.

0: Gördüğünüz istasyonun dönüşünün mikro modeli. Kenetlenebilmek için iki modülün dönüşlerinin tam olarak eşleşmesi gerekiyor. Teorik olarak mümkün ama korkarım pratikte hiç de öyle değil.
1: Hadi hadi hadi.
2: Bir koltuk çıkarırsak gemi daha fazla şey taşıyabilir. Yakıt, su, yiyecek.
3: Mürettebat sayısı azaldıkça yiyecek, su ve oksijen ihtiyacı azalır.
4: Ve bir arıza durumunda daha az kurban olur.
5: Beyler, bu imkansız.
6: Yapılamaz Valeri. Mümkün değil.
3: Garaja araba park eder gibi düşünün. Bak bu arabamız. Garaj kapısı da burada. Ama döner, döner, döner...

0: Nazik olmalısın. Bir kadınla birlikteymişsin gibi düşün.
1: Valeri, tüm eksenlerde dönen bir kadınla hiç olmadım ben. Bence bunu kimse yapamaz.
2: Bu konçertonun bestecisi olan...
3: Evet yoldaşım, herkesin kendi planı var. İkincisi gerçekleşmezse Altay'da ya da Çin'deyiz. Üçüncüsü de olmazsa merhaba Pasifik Okyanusu.
4: Simülasyona girecek. Bir sonraki komutan kim?
0: Şu anda hiç komutanım yok.
5: Herkesi denedik.

0: Merhaba Vladimir.
1: Merhaba Valeri, merhaba.
0: Nasıl gidiyor?
1: İyiyim. Ya sen?
0: Fena değil sanırım. Duydun mu? Salyut'a gidecek. Mürettebatı seçmekte zorlanıyoruz.
1: Kenetlenme meselesi mi? Evet, duydum.
0: Peki sence bu mümkün mü?
1: Çok mu hızlı dönüyor?
0: Evet. Saniyede bir dereceden fazla.
1: Valeri, sen de pilotsun. Cevabı biliyorsun.

0: Pekala. Seni görmek güzeldi. Gidip gençlere ders vereceğim.
1: Vladimir, ya senden bu göreve gitmeni istesem? Çok karmaşık.
0: Bana uyar.
1: Yarın sabah sağlık kontrolüne gel.
2: Bebeğin doğumuna kadar döner misin?
3: Tabii ki döneceğim. UKM'deki yoldaşlar bunun sözünü verdiler. Doğum sancıları başlayınca dünyaya indirecekler hastane çatısına.
2: Bu komik mi sence? Endişeleniyorum.
3: Hızlı olmak zorundayım. Sadece bir ampul değiştireceğim ve sonra sana döneceğim.
2: Ampulü değiştirmek için başkasını gönderemezler mi?
3: En iyi mühendis benim, biliyorsun.
2: Sırf bunun için en iyi mühendisi göndereceklerini hiç sanmıyorum.
3: Tatlım.
2: Gerçeği saklıyorsun.
3: Hangi gerçeği saklıyormuşum peki?
2: Orada bir şey oldu. Ciddi bir şey oldu. Ve sen hariç herkesin gitmeyi reddettiği gerçeğini.
3: Bir şey soracağım. Hamileler neden kaçınır?
2: En çok stresten.
3: Peki şu durumda?
2: Evet, stresliyim.
3: O zaman stres yapma. Sakin ol. Sakinleş artık.

0: Al. Bunları yanına al.
1: Uzaya mı?
0: Evet.
1: Ama ben kayak tatiline gitmiyorum ki.
0: Benimle tartışmayı kes.
1: Baş üstüne. Beni sıcak tutacaklar. Gel bakalım buraya.
2: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay! Baloncuk Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
7: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
8: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
11: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
12: Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
13: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
14: Sana yakışanı tak.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
18: Hansi'den vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
18: Kalsın, kalsın mı? Yoksa atsın.
20: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
19: Bakmaya cesaret edemiyorum.
18: Ta-ta.
17: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
21: Otomobil piyasası durgun.
22: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
23: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
24: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
25: Abi ne yapıyoruz şu an?
26: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
27: İkisi birlikte çok iyi.
28: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
29: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde. Sevince.
30: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
31: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
30: Sensodin Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
31: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'un hoş geldin.
2: Menü alabilir miyiz? Gorbaçov yakında içki yasağı getiriyor.
3: Biliyorum. Sadece bir yudum. Ne kutluyoruz?
2: Viktor'la ben yarın Bay Konur'a uçuyoruz.
3: Şaka mı bu?
2: Bir haftaya uzaya gidiyoruz.
3: Ama emekli oldun.
2: Olur böyle şeyler. Bensiz çözemiyorlar. Görevi manuel kenetlenme. Bana bir şey olmaz. Endişe etme.
3: Canın cehenneme.
2: Nino.
3: Söylesene bana, karın ve kızından daha çok sevdiğin o lanet uzayın nesi güzel? Söyle.

0: Soyuz uzay aracı fırlatılmaya hazır. Geri sayımı başlatmadan önce tamamıyla gemideki güç kaynağına geçtiğinizden emin olun.
1: Üçüncü aşama.
2: Güç kaynağı anlaşıldı. Umbilikal direkt geri çekildi, anlaşıldı.
0: Üçüncü aşama.
3: Ateşleme süreci başlıyor. Birinci aşama.
2: Tahliye. İkinci aşama.
4: Havalandırma kapakları kapalı.
5: Motorlar çalışıyor. Ana kademe umbilikal direği geri çekildi.
2: Başla.
6: Ön hazırlık. Orta seviye. Ana seviye. Kalkış.

0: Funcionava. Jobs.
1: Otosaniye. Duruş sabit. Salınım var mı?
2: Sallantılar devam ediyor. Yol zorlu ama sağlam.
3: Sapma, burun ve kanatlarda norm sınırları içinde.
4: Fırlatma aracı kontrol sistemi parametreleri normal sınırlar içinde.
5: Fırlatma kümesi atıldı.
4: Birinci kademe atıldı.
5: Yan itici motorlar kapatıldı.
6: Yan itici motorlar atıldı.
4: Uzay aracı konumu sabit.
7: Bamirler. Önünüzde sallanan şey ne?
8: Zarya bu kızımın hediyesi. Bir olimpiyat ayısı.
7: Tılsım mı?
8: Ağırlıksızlık göstergesi.
4: Arıza taraması başarılı, herhangi bir arıza.
7: Uğur getirsin diye.
4: Konisi atıldı.
5: Ana kademe atıldı.
4: Ana motor kapatıldı. Üçüncü kademe atıldı.

0: Bugün Moskova saatiyle sabah 7'de Soyuz T-13 uzay aracı yörüngeye girdi.
1: Benim babam gökyüzünde.
0: Mürettebat Salyut 7 yörünge kompleksine kenetlenecek ve Sovyet halklarının geleceği için planlanan araştırma ve deneyleri gerçekleştirecek. Diğer haberlerde Havaros Komsomol, Moskova yakınlarında görevli Komsomol merkezi.

0: Henüz görünmüyor.
1: Hala dünyanın gölgesinde.
2: Sağınızda 90 derece eğim ve yaklaşık 10 derece sapma açısında olacak.
3: Anlaşıldı. Hala yok. Aa, şimdi geldi.
4: Görebiliyorum.
5: Bir göz atabilmemiz için gemiyi çevirebilir misin?
1: Yönümü ayarlıyorum.
6: İşte güzelliğiniz.
5: Görüyoruz. Hadi çocuklar.
4: ...1600 metre uzaklıktayız. 5 dakika içinde oradayız.
5: 200 metre mesafeye gelin ve motoru kapatın.
1: Anlaşıldı.

0: Yanal hızı şu anda saniyede 2 metre oranında azaltıyorum.
1: Zarya görebiliyor musun?
2: Gördüm.
3: Eğim dönüş hızı saniyede yaklaşık 1,5 derece.
2: Bu baştaki tahminimizin çok üzerinde.
3: Farklı yönlere bakan güneş panellerinin durumlarını görebiliyor musunuz?
1: Evet.
2: Gördük. Ne dersin?
4: Henüz bilemiyorum.
2: Ya sen?
5: Analiz etmek için fotoğraflar gerekiyor.
4: Çekiyoruz.
2: Pamirler, yakıtı idareli kullanın.
3: Sadece 3 kenetlenme denemesi yapabiliriz.
1: Anlaşıldı Zarya.
3: Ama geri dönmek için de yakıta ihtiyaç var.
2: Evet. Pekala, bol şans. Pamirler, kenetlenme işlemine devam edin.
1: Başlayalım.

0: Birleşme noktasına gidiyoruz.
1: Kenetlenme probunu uzatıyoruz şimdi. Mesafe toplam 32 metre.

0: temas kuramadık. Uzaklaş, uzaklaş.
1: Abi, sakin ol, sakin ol. Biraz gevşe.
2: Sert mi çarptınız?
1: Hayır. Çok düşük hızdaydım.
2: Tamam.
3: Radyo sinyali olmayan bir bölgeye girmek üzeresin. Biz düşünürken... Bu arada siz de biraz dinlenin.
2: Beklemede kal.
1: Anlaşıldı.
4: Tamamdır. Yukarıdan inceleme yapacağız. Yükseliyorum. Evet. Son 11 metreyi saniyede 35 santimetre hızla hareket edersek... ...bu tam olarak çeyrek tur eder ve... ...böylelikle ana merkezi yakalarız.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Nişanlıyorum. Doğru hızı ayarlıyorum.
2: Söylediğin gibi.
0: Ama onay almadık ki.
1: Sorun değil. Sadece prova yapalım.
0: Talimatları sen de duydun. Üzerinde tur atmamızı istemişlerdi.
1: Tamam, öyle olsun.
3: İstasyonun uzun ekseni etrafındaki dönüşü sabit. Önerilen kenetlenme hızı saniyede 15 santimetre. Bu geminin istasyonun dönüş hızına uyum sağlaması için kesinlikle yeterli olmayacaktır.
1: Dönüş hızını eşleştirmeye çalışalım. Mesafemizi bulalım yani. Peki kenetlenme sistemi hazır mı? Victor, bu sadece bir prova. Ayrıca istasyonu yakından inceleyeceğiz.
4: Hızlarını azaltmamalılar. 3 katına çıkmalı. Minimum hızları saniyede 35 santimetre olmalı.
1: Sistem hazır mı?
0: Sistem kenetlenme için hazır.
1: Hadi bir deneyelim.

0: mesafe 110 metre, hızımız ise saniyede 34 santimetre. Şimdi saniyede 35 santimetre.
1: Bu hızda kenetlenemezlerse istasyona çarpacaklar. Bundan kaçınmaları imkansız gibi.
2: 35'te gemiyi kaybederiz.
3: Lanet olsun, görevi iptal etmek zorundayız.
4: Bu çok tehlikeli.
5: Biliyorum Victor ama şu anda her santimetre çok önemli. Biraz sağa sola, yukarıya veya aşağı kayarsak başarısız oluruz, anladın mı?
4: Risk alıyoruz.
5: Yavaş yavaş yavaş. Hadi tatlım, bana bir öpücük ver.
4: Yavaşla yavaşla, çarpmak üzereyiz.
5: Temas kurduk. Mekanik bağ başarılı. Kilitlemeyi başlatalım. Victor. Artık rahatlayabiliriz. Neden etrafta uçarak zaman kaybedelim ki?
3: Sen gerçekten delisin.
5: Ama kenetlendik.
3: Seninle bu görevi sürdürmeyi reddediyorum yoldaş.
5: Victor. Başka seçeneğin var mı?

0: Yoldaş Valeri. Yoldaş Valeri, telsiz bağlantısı.
1: Pamirler, duyuyor musunuz?
2: Zarya, ben Pamir 1, sizi duyuyorum.
3: Nasıl hissediyorsun?
2: Harika.
1: Pamir, beni dinle. Burada bir tartışma yaptık ve...
2: Fotoğraf hala size ulaşmadı mı?
1: Ulaşmadı.
2: Biz kenetlendik.
1: Anlamadım.
2: Soyuz T-13 uzay aracı Salyut 7 uzay istasyonuna başarıyla kenetlendi. Kilitlenme tamamlandı. Uzay aracı komutanı Pamir 1 bildiriyor.
1: Vay canına.
2: Basınç sızıntısı testi ve istasyona geçiş için hazırız. Beni net duyuyor musunuz Arya? Tamam.
1: İnanılmazsınız.
4: Merak etme. Gömleğini değiştirmelisin.

0: Amirler, tebrik ediyorum. Harika bir iş çıkardınız. Tam bir takım çalışması.
1: Evet efendim, anlaşıldı.
0: İstasyona geçiş ve nakil için hazırlanın.

0: Hava kilidine girmiş durumdayız. Burada her şey yolunda. İstasyona girmeye hazırız. Kapıyı açayım mı?
1: Valeri.
2: Bekleyin.
0: Victor, Amerikalılar nasıl bekleder biliyor musun? Bekle dostum.
3: Pamirler cevap verin.
4: Zarya, seni net duyuyoruz, tamam.
3: Pamir 2 istasyona girsin. Pamir 1 beklesin.
0: Zarya, ben neden girmiyorum?
3: Olmaz. Pamir 2 tek başına giriyor.
0: Beyler, olmaz. Birlikte giriyoruz.
3: Vladimir, sana bir şey olursa Victor istasyonu okyanusa atmayı tek başına başaramaz. Bu almamız gereken bir önlem.
0: Baş üstüne.

0: Kapağı kapat Vladimir. Kapat.
1: Diyoruz.
2: Vladimir, sana bir şey olursa Victor istasyonu okyanusa atmayı tek başına başaramaz.
3: Bu almamız gereken bir önlem.
1: Baş üstüne.

0: Bakın, hep oraya gitmek istemiştim.
1: Hindistan cevizi var, muz var.
2: Hindistan cevizleri beklesin.
0: Bağış üstüne.
1: Lombozu biraz arala.
0: Açıyorum şimdi.
1: Bamer 2, basınç kaç?
0: 670. Biraz cızırtı var.
1: Basınç düşüyor.
0: Biraz daha açıyorum şimdi. ...550 milim. Ve daha da düşüyor.
3: Valeri.
0: Ne var?
1: Durum kritik, devam etme.
0: Devam etmeyeyim mi? Anlaşıldı, tamam.
1: Kapat, kapat, kapıyı kapat.
4: Victor. Victor.
0: Basınçta ciddi değişiklikler oluşuyor. O yüzden seni duyamıyorum.
1: Pamir 2.
2: Victor, neredesin?
1: Burası Pamir 2.
0: İstasyonun içindeyim. Basınç dengelendi. Ama her yer buzla kaplı.
1: Yani nasıl olur bu? Buz olduğundan emin misin? Victor.
0: Burası gerçekten çok soğuk.
1: Ölçüm cihazlarında ne gösteriyor?
0: Basınç göstergesi 530.
1: Aha. Işığı açmayı dener misin? Cevap ver. Işığı açtın mı? Pamir 1. Vladimir, cevap ver.
4: Kardeşler, burası buz gibi.
1: İstasyonun içinde misin?
4: Evet, içerideyim.
1: Ya izlenimlerin?
4: Her yer karla kaplı.
1: Şaka mı bu? Ne tür bir kar? Bildiğimiz kar gibi mi yani?
0: Evet, bildiğimiz kar gibi. 1 santimetre kalınlığında.
5: Beyler, panellerin içini kontrol edin.
4: Panellerin içinde de buz var. İstasyon değil, bir dondurucu gibi.
1: Bu buz nereden gelmiş olabilir?
0: Galiba su tankı patlamış.
6: İçerideki sıcaklık nasıl?
0: Hiçbir fikrim yok. Elektronik termometre çalışmıyor.
1: Tükür. Dondu mu?
4: Dondu.
1: Nereye tükürdün?
2: Pencereye mi?
0: Bana tükürdü, bana. Neyse ki ıskaladı.
1: Tamam Pamirler.
2: Gemiye dönüp biraz dinlenin.
1: 24 saattir hiç uyumamış durumdasınız.
4: Baş üstüne. Evim evim, güzel evim.
0: Hoş geldiniz. Sen mi yazdın?
4: Hayır, Svetlana yazdı.

0: Geçenlerde balık tutarken bir anda mobil radyoyu suya düşürdüm.
1: Bozuldu mu?
0: Hiçbir şey olmadı.
1: Şanslısın.
0: Kapalı olduğu için desek, aynı mantık istasyon için de geçerli. Su girip bir şekilde kısa devre yaparsa kurtarılması imkansız hale gelir. Ama güç kaybı nedeniyle su basmışsa, bu koşullarda hiç değilse kurtulma şansımız var.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı, kastıma bindi, kastımla da gitti, kahvesini içti. Kastıma bindi, alışverişe gitti, ne var ne yok aldı, alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla boş mağazaları ve boş homecom.tr'de.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
13: Bellona, Bellona. A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
14: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
16: hesap basit. Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
16: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
17: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
16: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
18: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
19: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
18: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: İlk arabamdı.
19: Hansi'den vazgeçemem.
18: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın. Kalsın mı?
20: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
18: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
19: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
19: Ta-ta.
18: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
22: Pekala yoldaşlar. Ne düşünüyorsunuz?
23: Düşünecek bir şey yok ortada.
24: İstasyon resmen burada yığınına dönmüş.
25: Vakitleri olursa kurtarmaya çalışabilirler, iştiyse denerler.
22: İstasyondaki sorunları çözüp yeniden çalıştırmak için en az 2 güne ihtiyaçları olacaktır.
26: Su ekipmanı bozar, orada hiçbir şey çözülemez.
27: O zaman kurutmaları gerek.
23: Peki sonra ne olacak? Tüm elektronik aksamı kontrol mü edecekler?
22: Şundan eminim. Alyokin ekipmanı avucunun içi gibi bilir.
24: 10 günlük yiyecek stokları var.
22: Harika. 10 gün bu iş için yeterli olmaz.
28: 10 gün dayanamazlar. Yiyecekleri yetmez. Dondurucu soğukta çalışacaklar.
22: Gemide her zaman durup biraz ısınabilirler.
28: İstasyona oksijen girmesi için kapaklar açık olacak. Sıcaklık farkını hesaba katarsak gemi çok hızlı bir şekilde soğuyacaktır. Bir hafta bile dayanamazlar.
22: Hiçbir Rus erkeği soğuktan korkmaz.
28: Yoldaş Valeri, sen de Rus'sun.
22: Yani?
28: Düşün, seni dondurucu soğukta bir kulübeye kilitleyip sadece donmuş yiyecekler versek soğuk bayat. Sence buna ne kadar dayanabilirdin? Bir gün mü? 5 gün mü?

Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XXL buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XL ve XXL buzdolapları

0: Pamirler, cevap verin.
1: Zariye sizi net duyuyoruz, tamam. Herkese günaydın.
0: Konuştuk ve bir sonuca vardık.
2: İstasyonu okyanusa atıp sizi geri getirmemiz gerektiğine karar verdik.
1: Zariye, biz zaten buradayız. Bize en azından 2 gün vermek zorundasınız.
2: 2 gün bu iş için yetmez. Ve risk çok yüksek.
3: Valeri, beni dinle biraz. Eğer bizim yerimizde olsaydın,
4: işi bırakıp dünyaya geri döner miydin?
5: 2 gün.
3: Valeri.
5: 2.
2: Pamirler, durum şu. 5 gününüz var. 6. gün bir çözüm bulamazsak istasyonu terk edersiniz.
0: Ve eve dönersiniz.
3: Tamam, anlaşıldı. Çıkıyoruz.
6: Bu hafta daha önce duyurulduğu üzere Ruslar terk edilmiş uzay istasyonunu kurtarmak için özel bir ekip gönderdi.
3: Hava akışı var mı?
7: Var. Deniz daha havası soluyor. Şimdi biraz geriye gidiyorum.
6: Amerikalı uzmanlar başarılı olma şanslarının çok az olduğunu söylüyor.
7: Burası deli gibi soğuk. Resmen içimi yakar.
6: Çünkü sorunun çözümü çok ileri bir teknoloji gerektiriyor.
8: Natasha, bir bak. Her çevrimde geminin içindeki sıcaklık 0.2 derece düşüyor.
9: Tüm haberlerde kozmonotlarımızın durumunun iyi olduğunu belirtilmesini istiyorum.
6: Uzmanlar operasyonun başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğunu
10: söylüyor. Bu işi ben hallederim.
6: Bu kozmonotların hayatlarını kaybedecekleri anlamına geliyor.
10: İkna olacaklarını sanmıyorum.
9: Öyleyse biraz daha ikna edici olmalıyız.
6: İstasyonun yörüngesi tamamen Amerika Birleşik Devletleri topraklarının üzerinde.
11: Sovyet istasyonunda silahlar bulunması mümkün. Hatta bunlar nükleer silahlar bile olabilir. Çarpışma olursa bunun sonuçları Hiroşima'da meydana gelen hasardan bile çok daha ciddi olabilir.
6: Bunu şöyle düşünebiliriz.

0: Yoldaş General, Amerikalılar son hazırlıkları tamamlayıp Challenger'ı fırlatmak üzere. Anladığımız kadarıyla boş bir kargo bölmesi.
1: Zarya pilleri doğrudan güneş panellerine bağlayacağız ve istasyonu yeniden yönlendireceğiz. Böylece pilleri şarj edebilir ve istasyonu ısıtabiliriz gibi görünür. İstasyonun hacmi 80 metreküp. Yani metreküp başına 40 watt desek 3.2 kilowatt eder. En azından bunun yarısını elde ederiz. Sıcaklığı normalleştirmek en az bir gün sürer. 5 dereceden daha fazla da ısınmaz. Ne yazık ki. Kışın Soçi'ye benziyor. Fena da değil aslında.
2: Yeniden yönlendirme başlıyor.
1: Çok uzaktayız. Sola doğru.
2: Victor, burada araba kullanmıyoruz. Neye göre sola, neye göre sağ?
1: Güneşe göre tabii. Biraz da yavaşla. Dur. Fren yap, fren.
2: Anlaşıldı.
1: İşe yarıyor işte. Fark ettin mi?
2: Isınıyor. Aferin sana mühendis.
1: Dona kalmış.

0: çok güzel.
1: Soğuk.
0: Bir şey deneyeceğim. Bu çok daha etkili. Geminin içine su girmesine izin vermeyin. Yoksa ekipmanda kısa devreler olur.
2: Anlaşıldı. Ben forvetim. Victor da kaleci. Bütün suyu servis modülüne boşaltıp sonra toplayacağız.
3: Keşke birkaç yardımcımız ve bez olsaydı.
0: Ne yazık ki dileğinizi yerine getiremiyoruz.
3: Ruh halimizi düzeltmek için biraz müzik dinlesek mi?
0: Bir dakika içinde müzik dinleyebileceksiniz. Bez konusunu çözmek içinse birkaç giysiyi yırtın. Tulumlar, laboratuvar önlükleri falan vardı. Vladimir, ne kadar su var?
2: Valeri, nasıl desem, inanılmaz derecede fazla.
0: Anlıyorum. Size biraz müzik.
2: Valeri, başka bir şey yok muydu?
0: Tamam. Hadi, sadece şaka yapıyorum.
2: İşte şimdi oldu.
3: Bu güzel oldu. Vladimir.
2: Evet.
3: Havalandırmayı test edelim mi?
2: Tamam. Sanırım kuru. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, и видим сны. Опа. И снится нам не рок, а капан. Капан.

0: Pamirliler dinleyin. Suyu topladınız mı?
1: Neredeyse hepsini. Ama bezlerimiz bitiyor. Kendi kıyafetlerimizi bile kullandık.
0: Geminin içi sıcak mı?
1: İstasyonun içinden daha sıcak. Katlanılabilir.
0: Sık sık ateşinizi ölçün ve vitamin alın.
1: Tamam, bu tavsiyene uyacağız.

0: Kaç derece görünüyor?
1: Normal. 36.6. Seninki?
0: Aynen.

0: Saçma bir durum.
1: Aç şunu. Açsana.
0: Bunu nasıl içeri soktun?
1: Uzaya gitme tecrübem var. Bir eşeği bile sokabilirim.
2: Söylesene. Ne için savaşıyoruz? Neden arkadaşlarımızı riske atıyoruz? O gördüğümüz sadece 20 tonluk dev bir metal yığını.
3: Sovyet kozmonotluğunun itibarı söz konusu.
2: Evet. Vladimir Komarov, Yuri Dobrovolski, Viktor Patsayev, Vladislav Volkov. Her gün onları düşünüyorum. Ve her seferinde onları geri getirmek için ne yapabildik diyorum. İşte itibar budur.
3: Onları hiçbir koşulda kurtaramazdık.
2: Bunu bilmek yardımcı olmuyor. Şimdi ne yapmalıyım? Ben orada değilim. Onların gördüklerini göremiyorum. Sadece seslerini duyuyorum. Her saat başı arasında 20 dakika parazit sesleri arasından.
3: Doğru kararı verme şansın vardı. Geri getirmek.
2: Doğru karar bu muydu yani?
3: En iyi adamlarımız. Şu anda yaptıkları şey onların gerçek görevi. Bu onlar için bir onur. Ülkelerinin onuru. İstasyon sadece 20 tonluk bir metal yığını değil.
2: Pamirler, cevap verin.
1: Zarya, net duyuyoruz, tamam.
4: Durum nasıl?
0: Elektrik devrelerinin bileşenlerini kurutuyoruz.
2: Çok su kaldı mı?
4: Evet, sürekli çatlaklardan sızıyor.
0: Damla damla topluyoruz işte.
4: Pamirler, dinlenebildiniz mi?
0: Evet. Evet, dinlendik.
4: Şimdi gemiye dönün.
2: Biraz daha uyuyun. Dinlenmeden çalışamazsınız çocuklar.
1: Uykuya vaktimiz yok Valeri. Yapacak çok iş var.
0: Su sorunuyla ilgilenmeye devam etmemiz gerek.
2: Bu bir emirdir.
0: Tamam. Devreleri bir kontrol edelim. Sorun yoksa gideriz.
1: Beyler, CSKA dün gece nasıl oynadı?
4: CSKA ne yaptı? Skoru öğrenip sana söyleriz.
5: Valeri.
2: Görüşürüz.
5: Valeri. İkisinin de ateşi yüksek. Antibiyotik iğnesi yapılmalı. Sıcak çay içmeliler ve sıcak gemide dinlenmeleri gerekiyor.
2: Hayatım, dinle beni. İşleri neredeyse bitti. Devreleri kontrol ettikten sonra çaylarını içecekler, dinlenecekler ve her şey yoluna girecek.
5: Ne dediğimi hiç anlamıyorsun galiba.
2: Evet, anlıyorum.

0: Vladimir, elinde ne var?
1: Buldum. Yeşil eksi.
0: Emin misin?
1: Emin. Olabildiğince.
0: Zarya, şu anda tüm yaşam destek sistemlerini kontrol ettik. Isıtma, su arıtma, oksijen yenileme. Her şey çalışır durumda.
1: Yakala.
0: Şarj için bir pil bloğunu güneş panellerine bağlamak zorundayız. Bağlantı tamam.
1: Yönümüzü değiştiriyor muyuz?
0: Güneş panellerini konumlandırmak için güneş sensörünün güneşi bulması gerek. Dişlilerin döndüğünü duyabiliyor musun?

0: Hiç ses yok. Teyp de bozulmuş anlaşılan.
1: İçeride her şey tamam. Uzay yürüyüşüne çıkacağız. Dışarıda bir sorun var mı bakmalıyız.
2: Pamir 1, bir sonraki seansımızda dikkatlice uzay yürüyüşünü hazırlan.

0: Dış kapak açık. Uzay giysisi basıncı normal.
1: Harika.
0: Şu anda dışarıdayım.
1: Burada inceledik. İstasyonun fotoğrafında güneş sensöründe hafif bir deformasyon var. Önce onu kontrol edin.
0: Anlaşıldı. O tarafa gidiyorum.
1: Merkezi güneş panellerinin solunda kal.
0: Anlaşıldı. Solundayım. Her şey çok tanıdık geliyor. Hep aynı.
2: Aynı dünya, aynı güneş mi?
0: Evet. Yerlerindeler. Sıralar oldukça yıpranmış görünüyor. Dünya turundan dönen yelkenler gibi.
2: Kozmik toz hasarı normal olabilir. Sensöre doğru ilerlemeye devam et.
0: Anlaşıldı. Devam ediyorum. Gövdenin yüzeyi aşınmış. Hanımefendi yaşlanıyor.
2: Bunun için henüz erken. Kontrol modülünün üzerinde misin?
0: Evet, şimdi çalışma modülüne geçiyorum.
2: Sensörü görüyor musun?
0: Henüz değil. Ona doğru ilerliyorum.
2: Uzay giysisi basıncı?
0: Evet, normal.

0: Zarya, işte burada.
1: Buldun mu?
0: Buldum. Sanırım sorun burada. Victor, haklıydın.
1: Sensör hakkında mı?
0: Evet. Bir şekilde güneş sensörünün muhafazası bükülmüş. Ve gövdeye baskı yapıyor.
1: Peki sence ne olmuş olabilir? Gövdede iz var mı?
0: Elbette var. Keşke görebilseniz. Sensörün önünde 3 parmak genişliğinde bir çukur var.
2: Asteroid mi?
0: Başka ne olabilir ki zaten? Epey hafif bir çarpmaya benziyor.
1: Muhafazayı sökebilir misin?
0: Korkarım, yapamam. Vida somunları içe doğru bastırılmış.
1: Çekiçle vurarak çıkarabilir misin?
3: Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Metal çok kalın.
1: Teknisyenlere istasyonun modelinde bunu yeniden yapmalarını söyle. Bir denesin. Hı-hı. Tamamdır. Tamam çocuklar. Sorunun nedenini biliyoruz. Şimdi bir çözüm bulmalıyız. Tamir 1, içeri gir.
0: Madem buradayım, denetime devam etmeyi tercih ederim. Hala bol miktarda oksijenim var. Gidip gelmenin bir anlamı yok. Bir düşünün ve bir sonraki iletişim seansında çözümü tartışalım. Anlaşıldı mı? Tamam.
1: Pamir, beni duyuyor musun?
0: Zarya. Ben Pamir 1, tamam. Victor, Zarya'yı duyuyor musun? Victor, cevap ver dostum. Tamam. Pamir 2, ben Pamir 1, beni duyuyor musun? Tamam. Victor. Pamir 2. Victor. Zarya, istasyonun içinde duran var. Victor. Victor.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
5: sigortam Net. Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım. Benim bankam
6: İş Bankası. İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
7: Ben mi?
6: Evet.
7: Ne sunacaktım?
6: Sence?
7: İşçe aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
6: Ve?
7: Ben isterim, iş cebim yapar.
6: Teşekkürler, iyi yolculuklar. Bankam İş
8: Bankası. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
9: Abi, ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
14: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartım hadi.
2: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
3: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
4: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
5: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
7: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle?
9: Böyle olmaması gerekiyor.
7: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
11: Hansi'den vazgeçemem.
7: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın, kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
14: Esas heyecan şimdi başlıyor.
7: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
7: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Seni görüyorum.
1: Sen neden uyumuyorsun?
0: Asıl soru, sen neden yatmıyorsun?

0: Pamirler cevap verin. Duyuyor musunuz? Burası Zarya. Pamirler cevap verin. Vladimir, Viktor. Beni duyuyor musunuz?
1: Valeri, istasyona hala radyo sinyali ulaşmıyor.
2: Pekala yoldaşlar. Karar verme zamanı.
0: Bir sonraki iletişim seansını bekliyorum.
2: İyi de tam 8 saat oldu.
0: Senin yüzünden hazırlanacak vaktimiz olmadı. Bu yüzden şimdi ne kadar gerekiyorsa o kadar bekleyeceğiz, anladın mı?
2: Onları geri getirmek yerine istasyonda kalmaları senin kararındı. Ölümlerine sen sebep oldun. Tek sorumlu sensin.
3: Kes şunu.
2: Ya. Bunun hesabını kesinlikle sana ödeteceğim. Sovyetler Birliği kahramanı unvanın umurumda değil.
0: İki kez kahraman. Gerekirse sorumluluğu üstlenirim.
2: Üstleneceksin.
4: CNN uzay mekiğinin fırlatılışını yayınlıyor. Büyük ekrana yansıtayım mı?
0: Bu fırlatmanın öncekilerden ne farkı var? Yerlerinize geçin ve sinyali bekleyin.

0: Victor, nasılsın?
1: Şöyle, Amerikalılar Mac'i fırlattılar. Evet.
0: Evet, fırlatmışlardır. Çok bronzlaşmışsın Victor.
2: Evet, kontrol ediyoruz. Apogee 52.555 kilometre, Perigee 25.554 kilometre. İç sıcaklık 0 derece. Sıcaklık şu anki sıcaklıkta.
3: Zarya.
2: Pamirler cevap verin.
3: Zarya.
2: Pamirler cevap verin. Pamirler hatta. Pamirler dinliyoruz. Konuşun.
4: Merhaba Vladimir.
3: Merhaba Valeri.
4: Ne oldu?
5: 9 saattir yoksunuz.
0: Geminin içinde yangın çıktı. Victor basıncı düşürmeyi başardı. İstasyonun içindeyiz.
4: Victor iyi mi?
0: Yanıkları var.
6: Bilinci açık mı?
0: Evet ama çok fazla duman soludu.
7: Geminin içine girme imkanı var mı?
0: Mümkün. Victor için endişe ediyorum.
6: Vladimir, Pamir'e her 6 saatte bir 2 kapsül MP24 ve bir kapsül BK12 ver.
0: Anlaşıldı doktor yoldaş. Valeri, durum şu. Oksijen tedarik istasyonu yandı. Tahminimce kartuş alev aldı. Havalandırma sistemi kesinlikle çalışmıyor. Burada neredeyse hiç hava yok.
5: Çalışan herhangi bir sistem mevcut mu?
0: Şu anda kontrol ediyorum. Bilgisayar sistemi çalışmıyor. Komutlara tepki vermiyor.
5: Kablolar erimiş mi?
0: Buradaki her şey erimiş. Korkarım bu koşullarda artık istasyonu okyanusa atamayacağız.
3: Gemiyi kontrol edemiyoruz.
4: Anlaşıldı. Sizi dünyaya getirmenin bir yolunu bulacağız.
8: Amerikalıların istasyonumuzun kontrolünü ele geçirmesine izin veremeyiz.
9: Elbette öyle.
10: Elbette öyle.
9: Ne istediklerini biliyoruz.
8: En son teknolojimizin Amerikalıların eline geçmesine izin veremeyiz.
9: Amerikalılar ona ulaşmadan önce Salyut'u vurup yok etmeliyiz.
4: Yoldaşlar, kozmonotlarımızın hala orada olduğunun farkında mısınız?
11: Bu konuda ne yapabiliriz?
4: Bana 3 saat verin.
12: Kontrol ünitesini açtın mı?
0: Açtım. Her şey erimiş.
12: Kötü. Piller bitmeden her şey çıkar.
0: Hemen hallediyorum.
12: Duydun mu?
0: Neyi?
12: Kenetlenme sesini duydun mu?
0: Victor, neden bahsediyorsun?
12: Kapakları açmalıyız. Mekik geldi.
0: Victor, ne?
12: Amerikan gemisi. Gördün? Bizi dünyaya geri götürecek. Geri götürecek.
0: Victor, delirdin mi?
12: Yanaşmışlar işte.
0: Yanaşamazlar. Victor, dursana. Orada hiçbir şey yok.
12: Kapıyı açma. Kenetlenmeyi duydum.
0: Hayal bu. Oksijen eksikliği ve ağrı kesicilerden halüsinasyon görüyorsun. Beni dinle.
12: Bırak beni. Bırak sakin ol. Buraya ölmeye gel. Bunun anlamı bile değil. Ama ben burada ölmek istemiyorum. Dünyada olmak istiyorum.

0: Uzattı.
1: Orada kimse
0: bırak
1: yok.
0: Beni. Bırak beni.
1: Hayal gördüm. Olur böyle şeyler. Ben de bir keresinde melekleri görmüştüm. Ama ortada melek falan yoktu. Yoktu.
2: Hatırlıyor musun? Partime hediye getirmiştin.
1: Evet.
2: O hediyelerin neyi bu kadar özel? Anlamıyorum ki. Tatları patates evet. gibiydi.
1: Ben de anlamıyorum.

0: teknik olarak manuel ayrılma mümkün. Patlayıcılar elektronik sistem kullanılmadan devreye giriyor.
1: Nasıl inecekler peki?
0: Perigi yüksekliği 180 kilometre. 4 çevrimden sonra atmosfere girecekler ve hızla düşmeye başlayacaklar.
1: İnişleri ne kadar sürer?
2: 67 saat 40 dakika, 20 dakikalık bir hata payıyla.
1: Nereye inecekler?
2: Yaklaşık olarak bu bölgede bir yerlere.
1: Yaklaşık olarak belirlediğim bölge Hint Okyanusu mu?
2: Hesaplayabildiğimiz tek şey bu.
3: Bu inişi başaramama ihtimalleri çok yüksek.
1: Neden?
3: İstasyonun atmosferini düzeltmek için oksijenin çoğunu harcadılar çünkü.
4: 5 oksijen tankı kaldı. Her biri 4 saat dayanıyor. Bu da 20 saat eder. Ayrıca 40 saatlik büyük hava karışımı tankları da var. Ve 8 saatlik gaz maskesi stoğu. Toplamda 68 saat eder. Yani kişi başına 34 saat.
0: Ne kadar havaya ihtiyaçları olacak?
3: 2 katı kadar ama ellerindeki bu kadar.
1: Ellerindeki bu kadar. Ellerindeki bu kadar. Ne olacak? Düşünün. Pamirlere her yeri aramalarını söyle. Her boş tankı. Bütün köşelere baksınlar. Her nefes önemli. Her oksijen molekülü.
5: Valeri. Her şeyi kontrol ettik. Sadece bir kişiyi geri getirebiliriz. Oksijen yetersizliği nedeniyle garantisi de yok.
6: Bir kişi için yeterli.
0: Tekrar eder misin?
6: 8 ampul omnopom var. Solunum hızını ve oksijen tüketimini yavaşlatır. İçlerinden birini geri getirebiliriz.
0: Kim hayatta kalacak peki?
5: Gemiyi en son kaptan terk eder. Kural budur.
2: Soyuzu saat 17.34'te limandan ayırmaları gerekiyor. Hazırlanma için zaman kazanacaklarsa onlarla şimdi konuşmalısın.

0: Vladimir. Viktor. Duyuyor musunuz?
1: Zarya, ben Pamir bir. Net bir şekilde duyuyoruz.
0: Viktor nasıl?
1: Bilinci açık.
0: Bizi duyuyor mu?
1: Hayır, duyamıyor.
0: Zaman çok değerli. Kısa keseceğim. Çok az oksijen kaldı.
2: Sadece birinizin dünyaya dönmesine yetiyor. Duyuyor musun?
3: Duyuyorum.
2: Gemideki tüm oksijeni yükleyip...
0: Tam 17.34.40'da Viktor'u bırakarak ayrıl.
2: Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı. Dediğini yapacağım.
2: Hint Okyanusu'na inecek.
0: Bir kruvazör yola çıktı.
3: CSK geçen gece nasıldı?
0: Yendiler. Sparta. 2-1.
3: Çok iyi. Tamam.
1: Sonra görüşürüz.
0: Vladimir. Beni affet.

0: Madagaskar üzerinde uçarken ne düşünüyordun?
1: Uzaydan bir anda oraya inersem ne olur diye merak ettim. Yerliler muhtemelen beni gökyüzünden düşerken görür, bulur ve alıp kralları ilan ederlerdi. Onlara hikayeler anlatırdım uzay, yıldızlar ve evren hakkında. Biraz da Sovyetler Birliği'ndeki hayatımın nasıl olduğu hakkında.
0: Peki Sovyetler Birliği'nde hayatın nasıldı? Bana anlat.
1: Kızım, karım, futbol ve komünizmin inşası vardı.
0: Evet, kulağa gerçekten sıkıcı geliyor. Uzaydan Afrika kıtasına bakmakla karşılaştırıldığında.
1: Ama hayatımı seviyorum.
2: Mina. Merhaba.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
0: Bir şey mi oldu?
2: Onunla konuşmalısın.
3: Hı. Affedersiniz. Merhaba Nina.
0: Merhaba.
3: Bir sorun var. O yüzden bizim biraz daha...
0: Biliyorum. Ne zaman konuşuruz?
3: Şimdi hattalar. Gel.

0: Vamirler. Duyuyor musunuz?
1: Evet Sarıya, tamam.
0: Vladimir, Nina burada.
2: Seninle konuşmak istiyor.
3: Evet efendim, şu anda eşi buraya geldi. Sanırım yoldaş Şubin konuşmalarına izin verecek. Evet, kızı da yanında. Tamam efendim, kendisine iletirim.
1: Nina, beni duyabiliyor musun?
4: Evet, seni duyuyorum.
1: Bunun için teşekkür ederim. Olya nasıl?
4: Yanımda. Seninle konuşmak istiyor.
5: Merhaba baba. Geldin mi?
1: Merhaba tatlım.
5: Baba, neredesin? Geldin mi?
1: Şu an çok uzaktayım canım.
5: Gökyüzünde mi?
1: Evet, gökyüzünde.
5: Yakında geri dönecek misin?
1: Önce burada bir şey yapmam gerekiyor.
5: Tamam, çabuk bitir. Seni bekliyoruz.
4: Vladimir. Duyuyor musun beni?
1: Seni seviyorum.
4: Ben de seni çok seviyorum. Geri dön.

0: Zaten oksijen çok az. İçme onu.
1: Victor, ayrılma zamanı geldi. Eve dönüyorsun. Her 8 saatte bir omnopon iğnesi yap. Oksijen stoğunu korumak için. Manuel ayrılmayı biliyorsun değil mi?

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
3: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
4: Senin yanında Akbank.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca gazoz.
7: Festçiler geldi.
8: Cappuccino, latte. Cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
7: Lezzeti de.
8: Ha?
9: Bravo, bravo.
7: Italiano.
8: Festi.
9: Enfesti.
10: O pette lezzetlerin enfesti, festi.
11: Budur.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
6: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
7: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
8: tak. Ben Chris.
9: Ben Max.
8: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
9: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
8: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
8: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
11: Fansiden vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
13: Kalsın mı? Kalsın mı?
14: Yoksa atsın.
15: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
14: Tata!
10: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
17: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
18: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
17: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
19: Siparişiniz
20: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
22: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
23: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
24: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos. Konsorsiyum lideri...
22: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
23: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
24: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi...

0: 200 TL indirimli söyle.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: İstediğin gibi Hint Okyanusu'na ineceksin. Öyle söylememiş miydin?
1: Neden ikimiz de gidemiyoruz?
7: Oksijen ikimize yetmiyor.
1: Tek başına gitmem ben.
7: Saçmalama, karın doğurmak üzere.
1: Buradan tek başına gitmem.
7: Bu bir emirdir.
1: Zaman kaybediyoruz. Dinle, hemen dışarı çıkalım. O sensör muhafazasını parçalayıp sistemi çalıştıralım. Pilleri doldurabilirsek elektriğimiz de olur. Oksijen rejeneratörünü çalıştırabilirsek kurtarma gemisini bekleyebiliriz. Sadece muhafazayı kırmamız gerek o kadar.
7: Neyle? Balyozla vura vura olacak şey mi?
1: En azından bir kere denemeliyiz.
7: Kırmayı başaramazsak ikimizin de hayatta kalamayacağımızı biliyor musun ha? İkimiz de kurtulamayız. Acil durum oksijen kaynağını kullanmış olacağız.
1: Farkındayım ama buna değer.
7: Öyleyse evet ön.
1: Tek başına dönersem bunu nasıl açıklarım? Çocuğuma nasıl açıklarım? Dahası bunu senin çocuğuna nasıl açıklarım?

0: kulağı çok sıkı tutma, yoksa ellerin ağrır.
1: Sıkı tuttuğumu nereden biliyorsun?
0: Çünkü ilk uzay yürüyüşümde ben de öyle yapmıştım. Ve ellerim ağrımıştı.

0: Rahat oldu mu?
1: Evet, harika. Dünyadaki gibi. Victor, biraz başım dönüyor. Beni o tarafa da sabitle.
2: İyi mi?
1: Evet, teşekkürler.

0: Direktör, yakından bir bak. En azından gevşemiş.
1: Eskisiyle aynı gibi oldu.

Dünyanın gölgesine girmek üzereyiz. Hava çok soğuyacak. Oyun bitti, Victor.

0: Hiç merak ettin mi? Sence kozmonotların neden hep kızlar oluyor? Evet ettim. Hep öyle oluyor. Ne kadar maskülen olsak da hep kızları oluyor değil mi? Evet doğru. Belki de kızlar daha tatlı olduğu içindir.
1: Buna şüphe yok.
0: Lilian nasıl acaba şu anda? Belki doğum başladı. Keşke bebeğimi bir kez görebilseydim.
1: Hayır Victor. Bir kez asla yetmez.
0: Haklısın. Bir kez asla yetmez.

Artık istasyonu vurmamız gerek. Elimizden geleni yaptık. Sen de öyle.

Babam kerizle kamyonu sürerdi. Soğuk havalarda zincir kopardı. Sıcaklık ne kadar düşükse metallerde o kadar kırılganlaşır. Muhafaza -100 dereceye kadar soğursa kırılganlaşır. Onu parçalayabiliriz. Bir deneyelim hadi. Güneş doğana kadar zamanımız var.

It's me!

0: Beyler, duyuyor musunuz? Görüntü geldi. Görüntü geldi. Orada ne yapıyorsunuz?
1: Zarya, ben Pamir 1. Net duyuyorum.
2: İstasyonu onarıyoruz. Aslında hayır. Sanırım onardık zaten.

0: İki Sovyet kozmonotu Salyut 7 uzay istasyonunu yeniden faaliyete
1: geçirdi. Sovyet kozmonotlarının imkansızı başardıkları
2: konusunda emin. İstasyon yeniden hayata döndü ve artık uzay araçlarını kabul etmeye devam ediyor.
1: Resmi raporlara göre
3: uzay araçlarını kabul etmeye devam ediyor. Resmi raporlara göre istasyonun ekipmanı
4: bir kez daha kahramanlıklarını tüm dünyaya kanıtladı.
5: Bu küresel uzay bilimi için büyük bir zaferdir.
6: Paneller cevap verin. Cevap verin.
7: Lidya nasıl?
6: Çok iyi. Bir kızın oldu.
8: Tebrikler. Artık gerçek bir kozmonotsun.

снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Her şey düzgün ve yolunda mı Vladimir?
2: Çerçeveye giriyor muyuz?
1: Evet, harika. Nefesini üfler misin? Harika, buğu görünmüyor. Şimdi bir dakika kadar şapkalarınızı çıkarmanızı istiyorum. Çünkü sizi orada şapkalı halinizle gösteremeyiz. Tamam çocuklar, söyleyecek bir şeyiniz varsa hazırız.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
5: Ben mi?
4: Evet.
5: Ne sunacaktım?
4: Sence?
5: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
4: Ve?
5: Ben isterim, iş cebim yapar.
4: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
3: Bankam İş Bankası.
6: Anadolu'dan doğduk, emekle büyüdük. Memleketin her köşesine ulaştık, milyonlarla buluştuk. Şimdi de bu başarıya ortak olma zamanı. Çitlekçi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
7: Bu salı BİM'de Nescafe Express soğuk kahve 129 lira. Torku bana da fındık efsanesi kakaolu fındık kreması 239 lira.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
0: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
11: Hesap basit, hesap basit.
12: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
11: Handi Kredi.
13: Abi ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Tatlı yiyelim.
18: Tatlı konuşalım.
19: Nesildi festi?
20: Enfesti. Sana çekersin videonu. Şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
21: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
22: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
23: Nescafe Express aç bankalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
24: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
25: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
26: Senin yanında Akbank.
27: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin.
26: Yemek sepeti.
28: Ama ne otel?
29: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
28: Trivago'ya bakmadın mı?
29: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla. Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
28: Favori sitendekini bile.
29: Aynı otel. Yarı fiyatına.
28: Trivago'ya bakmamış.
29: Trivago'ya bakmadım.
30: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
31: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. tüm Maka yakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
0: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
2: İlk arabamdı.
3: Tansiden vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
4: Kalsın mı? Kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
5: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
3: Başıma ne gelecek acaba?
2: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Tata.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Sessizlikte kaynak yapmak tuhaf geliyor. Sesini seviyorum.
1: Zışı şı şı şı.
0: Çok iyi taklit ediyorsun.
1: Kaynak güzel olmuş bence.
0: Evet ama erimiş metal diğer tarafa dökülüyor. Görüyor musun sen de?
1: Evet görebiliyorum. Birkaç tarihi fotoğraf çekeceğim. Svetlanım, gelecek nesiller için gülümse. Harika görünüyorsun.
2: Arkadaşlar içeri dönme zamanı. Eva'nın 4 saat 10 dakikası geçti.
3: Zarya'dan haber var mı?
2: 2 dakika sonra sinyal alacağız.
3: Tamam işimizi bitiriyoruz.
0: Merak ediyorum. İnsanlar bir gün dünyayı terk etmek zorunda kalırsa uzayda yaşayabilirler mi? Çocuk sahibi olmak, çocuklarını büyütmek, geçimlerini sağlamak, aşık olmak falan.
2: Hatta belki de uzayda sevişmek.
0: Belki bir gün birileri çıkar da böyle bir deney yapar.
4: Neden olmasın? Kozmonotları cinsellik için eğitmek üzere bir simülatör icat edecekler. Aşk için.
1: Kozmonot Ivanov simülatörde rekor süreyi geçirdi.
4: Evet. Yeni bir uzay rekoru kırarak.
0: Kesin artık.
5: Kozmonot yoldaşlar, hayal kurmayı bırakın.
6: Şu anki işiniz uzay istasyonunda kaynak yapmak.
5: Unuttunuz mu?
1: Zarya, işimizi çoktan bitirdik. Kaynaklar tamam.
5: İstasyona dönün. Oksijeniniz kaldı mı?
1: 15 dakika daha yeter.
0: Bu biraz tuhaf oldu bence. Bizi duyamadığını sanmıştım.
4: Ben de öyle düşündüm. Ama kozmonot Lazareva'nın yeni bir fikri yönetime bizzat sunma fırsatı bulmasına sevindim.
5: Bunu değerlendirmeye alıyoruz. Eğitim gelecek yıl başlıyor.
1: Yoldaşlar, ilk kadın uzay yürüyüşçüsü espri yapıyor ve aşk hakkında konuşuyor. Kozmonot Lazareva'yı alkışlıyorum.
5: Tüm ekip seninle birlikte alkışlıyor.
1: Ne oldu? Svetlana, kıpırdama.
5: Ne oldu?
0: Eldivenim delindi.
1: Elini kıpırdat.
0: Deniyorum.
1: Kaynak çapakları eldiveni delip içine saplanmış. Ciddi delikler var.
4: Basıncı kontrol et.
0: Düşüyor.
1: Hiç kıpırdamadan dur.
5: Vladimir, çapakları kesebilir misin?
1: Hemen hallediyorum.
5: Basınç ne kadar?
0: 0.7 atmosfer.
1: Sorun yok yani. Elini ver. Şimdi benimle birlikte. Arbat Caddesi'nde geziyormuşuz gibi. Praga restoranın karşısındaki kitap evinin önünden geçiyoruz. Şimdi bulvara dönüyoruz. Svetlana, benimle kal.
0: Seninle konuşacağım ama...
6: İçeri dönmek için 2 dakikan var.
1: Bu süre yeter. Gümüşün periyodik tablodaki Latince adı nedir?
0: Ne?
1: Gümüşün Latince karşılığı.
0: Argentum.
1: Peki civanın?
0: Hidrargium.
1: Doğru. Ben ikisini hep karıştırırım.
4: Sizi göremiyorum. Neredesiniz?
1: Hemen köşede.
0: Sinemaya mı gidiyoruz?
1: Tabii gideriz. Neredeyse vardır. Bugün sonbahar maratonu gösterildi.
5: İçeri girecek misiniz?
1: Evet, giriyoruz. Sonbahar maratonunu sever misin?
0: Severim. Sonbahar.
1: İşte böyle. Önden geç canım. Aferin sana.
5: Basınç ne kadar? Giriyor musun?
4: Lazareva, Fyodorov. Duyuyor musunuz? Cevap verin.
5: Çocuklar içeri girdiniz mi? Sorun ne şimdi?

0: Bir ışık gördünüz ama kaynağını göremediniz.
1: Evet, doğru. Işığın kaynağı yoktu.
0: Ne tür bir ışıktı? Göz kamaştırıcı mıydı yoksa rahat bakılabiliyor muydu?
1: Göz kamaştırıcı değildi. Fizik kurallarıyla tanımlanabilecek bir şey değil bence.
0: Vladimir, durumunun ne kadar saçma olduğunu bir düşün. Kozmonot Lazarevasyan hareketlerini engelleyen bir ışık gördüğün için ölüyordu. Bunu rapora yazarsam kozmonotlu kariyerin ciddi şekilde zarar görür.
1: Ya melekler gördüysem? Bu cevap nasıl olur?
0: Şaka değil mi?
1: Şaka olsa gülerdin.
2: Uçuşlardan men edilmiştir.

0: Sovyetler Birliği üzerinde uçarken Olya ile beni düşündün mü? Her seferinde.
1: Her seferinde.
0: Sahi mi? Günde 16 kez mi?
1: Daha sık. Sadece Madagaskar üzerinde uçarken sizi düşünmedim.
0: Madagaskar üzerinde uçarken ne düşünüyordun?
1: Uzaydan bir anda oraya inersem ne olur diye merak ettim. Yerliler beni gökyüzünden düşerken görür, bulur ve alıp kralları ilan ederdi. Onlara hikayeler anlatırdım uzay, yıldızlar ve evren hakkında. Ve biraz da Sovyetler Birliği'ndeki hayatımın nasıl olduğu hakkında.
0: Peki Sovyetler Birliği'nde hayatın nasıldı? Bana anlat.

0: Seni seviyorum. Dünyadaki normal hayatına dönmeni istiyorum.
1: Bunu deniyorum. Bu nasıl oldu?
0: Vladimir, dünyada nesneler aşağı düşer biliyorsun. Girelim.
1: Çok utanıyorum. Nasıl oldu da unuttum?

0: Alo.
1: Merhaba. Geç olduğunu biliyorum.
2: Seni rüyamda gördüm ve kötü bir rüya olduğu için arıyorum. Ölmüştün, parçalanmış istasyonun içinde süzülüyordun. Etrafında yırtık kablolar yüzüyordu. Oksijenin bitmişti. Dünyada
1: olmana sevindim. Sana bunu söylemek zorundaydım. Üzgünüm.
2: İyi geceler.

0: Şu an sinyal kayboldu.
1: Hata mı?
2: Bir hata var.
3: Telemetri sistemi çöktü.
1: Ciddi bir sorun var.
4: Sıcaklık sensörleri de öyle.
5: Radyo elektroniği de.
6: Piller ve güç sistemleri de.
4: Görüyorum. Tüm sistemler kapandı. Sakin olun. Panik yapmadan. Bütün sistemleri açın.

0: Ne olmuş olabilir?
1: Sinyali kaybettik. Ve istasyonun kontrolünde.
0: Sistemi yeniden başlattın mı?
1: Birkaç kez denedik bile.
0: İstasyon şu an nerede?
1: Atlantik üzerinde.
0: Savunma Bakanlığı'nı aradın mı?
1: Henüz
2: değil. İşte aldığımız son veriler.
0: Ne kadar zaman geçti?
3: 3 saat 6 dakika.
0: Gelin bir toplantı yapalım.
4: Getirdim Valeri. Teleskoptan çekilmiş bazı fotoğraf.
0: Aha. Salyut mu değil mi belli değil. Sistem buradan anlaşılmıyor.
5: Ama sinyal alamıyoruz.
6: Amerika düşürmüşse? Hı-hı.
0: Bu da bir olasılık.
3: Peki ya onların SDI'si yani Yıldız Savaşları?
1: Savunma Bakanlığı'nı mı arıyoruz?
0: Hayır. Yarınki barbeküyü iptal ediyorum. Bağla şu Savunma Bakanlığı'nı.
7: Sovyetler Birliği uzay istasyonu kontrolünü kaybetti.
8: Kaybetti.
7: Salyut 7 artık 20 ton ağırlığında kontrol edilemeyen bir uzay nesnesi.
8: Ölü
7: Sovyet istasyonunun yörüngede ne kadar süre kalabileceğini kimse tahmin edemiyor.
9: Uzmanlara
7: üstelik şu anda Salyut 7'nin nereye düşeceğini söylemekte imkansız.
8: Şu anda Salyut 7'nin...
7: Ama er ya da geç bu ölü istasyonun dünyaya düşmesi bekleniyor.
8: Ne zaman ve nereye düşecek
7: bu? Bu uzay istasyonunun Amerika Birleşik Devletleri'ne düşme ihtimali yüksek ve bu her an meydana gelebilir. Uzmanlar istasyonun herhangi bir şehre düşebileceğini söylüyor. Şayet istasyon yoğun nüfuslu bir bölgeye düşerse çok sayıda can kaybı kaçınılmaz olacak. Ortaya çıkacak patlama geniş bir bölgeyi yok edebilir. Sovyetlerin bu sorunu kendi başlarına halletmelerini umuyoruz. Ama bunu zamanında başaramamaları olasılığı için kendi çözümümüz üzerinde çalışıyoruz. John bize katıldığın için teşekkür ederiz. Gelişmeleri paylaşacağız.
10: Yoldaş Rubin, soğuk savaşın ortasında uzaydaki kilit önemdeki bir stratejik tesisi nasıl kaybedebiliriz?
0: Bütün ekibimizde sorunun ne olduğunu belirlemeye çalışıyoruz.
10: Bu söylediğiniz çözüm için ne yapılması gerektiğini bilmediğiniz anlamına mı geliyor?
0: Biliyoruz. Oraya gidip doğrudan tesise bakmamız gerekiyor.
10: Ne zaman gideceksiniz?
0: İstasyon 3 ay daha yörüngede kalacak. Vaktimiz var.
10: Hayır, vaktimiz yok.
0: Acelemiz ne?
11: Elimizde bilgi var. NASA uzay mekiğini ayın 30'unda fırlatmayı planlıyormuş. Yani 22 gün sonra.
10: Bir bakın. Bu bizim uzay istasyonumuz Salyut 7. Ağırlığı 20 ton, boyutu 15 çarpı 6 metre. Şimdi bu da ABD'nin Challenger uzay mekiği. Kargo bölmesinin boyutları 15 çarpı 6 metre. Taşıma kapasitesi 20 ton. Ne tesadüf değil mi? İşte çok eğleneceğiniz bir başka tesadüf. Challenger mürettebatının yeni üyesi Fransız yoldaşımız Patrick Debonel. Vladimir Fyodorov'la birlikte Salyut 7'deydi. Hala arkadaşlar, Debonel ona kestane ve kokmuş peynir bile gönderiyor. Patrick, Salyut 7'yi bizimkiler kadar iyi tanıyor.
11: Amerikalılar bir şekilde istasyonumuzu ele geçirirse bu işgal sayılır mı?
12: Evet, ve biz de misilleme yapmak zorunda kalırız.
0: Yani şimdi bu söylediklerinizle üzerinde durduğumuz ihtimal istasyonumuzu çalmak istedikleri mi?
10: Valeri, Amerikalıların Salyut 7'yi ele geçirmesine izin veremeyeceğimizi biliyorsun. Oraya birini göndermezseniz onu düşürmek zorunda kalacağız.
0: Ama bu çok kötü. Patlamadan kaynaklanan enkazın dağılması şu anda yörüngede bulunan tüm uyduları yok eder. Bu da bizi 10 yıl geriye götürür.
12: Yoldaş Şubin, bu bir emirdir.
0: Uzay programımıza bunu yapamayız.
10: Eğer istasyon tamir edilemezse, adamlarınız onu okyanusa atıp yok edecek. Böylece dünyadaki hayatları ve uzay programımızı kurtaracaklar.
0: Hiç kimse yörüngede kontrolsüz hareket eden bir şeye kenetlenmemiştir. Aceleye gelmez.
10: Yoldaş Valeri, ekibi hazırla.

0: 15 yıl önce bugün ilk uzay istasyonu Salyut 1 yörüngeye fırlatıldı. En yeni versiyonu Salyut 7 şu an alçak dünya yörüngesinde başarıyla uçuşunu sürdürüyor. Çalışmaları otomatik modda planlandığı gibi devam ediyor. Şu anda içinde kimse bulunmadığı için tüm sistemlere görev kontrol merkezinden uzaktan kumanda ediliyor.
1: Baba.
0: Görev kontrol merkezi çok sayıda uzman personel ve Sovyetler Birliği'nin ürettiği
1: askerler kakasını yapar mı?
0: Teknoloji, iletişim ve kontrol
2: evet yapar.
0: Donatılmış son derece
1: peki ya pilotlar?
2: Bütün Sovyetler pilotlar da yapar.
1: Peki ya kozmonotlar?
2: Kozmonotlar da kaka yapar herkes gibi.
1: Ama generaller kaka yapmıyor.
2: Nedenmiş o?
1: Çünkü hepsi Sovyetler Birliği kahramanları.
0: Yoldaş General
2: Travoski'nin açıklamalarını kakanı yapmıştır.
0: Aktarmak istiyoruz. Yoldaş General Travoski Sovyetler Birliği halklarına şöyle sesleniyor. Sovyet halkları
2: alo.
3: Merhaba Vladimir, Viktor Alyokin.
2: Merhaba Viktor.
3: Az önceki haberleri izledin mi?
0: Ve sosyalizm davası.
2: Evet, neden?
3: Sence de bir anda çıkıp Salyut'un durumundan bahsetmeleri garip değil mi?
0: Viktor.
2: Bir terslik var.
4: Alo Kenan.
3: Evet.
4: Lütfen içeri gelin.
3: Vladimir, ben seni daha sonra arayacağım.
4: Yoldaş Alyokin dışarıda bekliyor.
3: Giremez miyim?
4: Elbette hayır.
3: Tamam.
5: Kaç aylık hamilesiniz?
3: Ben mi? Ha. 30 hafta kadar. Evet. 30 hafta.
6: İstasyon saniyede 1 derece hızlı 2 eksen üzerinde dönüyor.
7: Nasıl kenetleniyorsunuz?
8: Fyodorov bu işi çözerdi.
6: Manuel kenetlenmeyi sadece Lazoyev, Fyodorov ve Plakov yaptı. Astakov çok fazla eğitim aldı.
8: Tahmin etmeyi bırakalım. Onları simülatöre koyalım.
7: Olur.
8: Dönen bir istasyona. Kenetlenme denemesi yapsınlar.
7: Doğru söylüyorsun.
8: Valeri, Fyodorov'u çağır.
7: Fyodorov'a doktorlar uçuş yasağı koydu. Başkalarına deneyeceğiz.
2: Bugün balık vurmuyor.
3: Herhalde kış uykusundalar.
2: Biz de kış uykusuna dalmayalım diye bir şeyler içsek iyi olacak.
3: Harika fikir.
9: Viktor! Yoldaş Alyokin, görev için acil çağrılıyorsunuz.
3: Ha. Geliyorum. Balık tutma işi buraya kadarmış.
2: Bu aciliyetin sebebi ne acaba?
3: Muhtemelen sağlık kontrolü. Hadi sen de oltanı toplasan iyi olacak.
2: Bana sağlık muayenesinden bahsetmemiştin.
3: Neyini söyleyeyim bilemedim. Her seferinde geçiyorum ama yine de hep yedek ekipteyim.
2: Hadi ama. Seni kıskanacağımı mı sandın yoksa?
3: Aslına bakarsan tabii. O da var.
2: Dalga mı geçiyorsun? Benim yerime seni sesseler üzülür müyüm sandın? Acınmaya ihtiyacın mı var? Sen gerçek bir kozmonot bile değilsin. Hiç uzay yürüyüşü yapmadın ki. Sadece kostüm giymiş bir mühendissin.

0: sağlığına.
1: Merhaba Victor.
0: Merhaba.
1: Eşin ne kadarlık hamile?
0: 31 hafta 3 gün. Aslında 4 gün.
1: 4.
0: 4 gün evet.
1: Hı. Ha, demek yakında baba olacaksın.
0: Evet.
1: Victor. Seni bir sonraki uzay istasyonu ekibine aldık.
0: Teşekkürler.
1: Salyut 7'ye gitmeni istiyoruz.
0: Hazırım tabii.
1: Bu sıradan bir uçuş olmayacak.
0: Bir şey mi oldu?
1: Evet Victor. İstasyonla bağlantımız koptu. Nedenini biz de bilmiyoruz. Onu sen inşa ettin. Bu yüzden herkesten daha iyi biliyorsun.
0: Komutan kim?
2: Kiminle uçmayı tercih ederdin?
0: Fyodorov.
1: Gin, yavaş yaklaşmalısın. İstasyonun dönüş hızına uyum sağla ve limana kenetlen. Çok dikkatli ol.
3: Eğer kenetlenirsen bana bir şişe iç.
1: Kenetlenirsen bir kasa bile alırım.
3: Anlaştım.

0: Gördüğünüz istasyonun dönüşünün mikro modeli. Kenetlenebilmek için iki modülün dönüşlerinin tam olarak eşleşmesi gerekiyor. Teorik olarak mümkün ama korkarım pratikte hiç de öyle değil.
1: Hadi hadi hadi.
2: Bir modül çıkarırsak gemi daha fazla şey taşıyabilir. Yakıt, su, yiyecek.
3: Mürettebat sayısı azaldıkça yiyecek, su ve oksijen ihtiyacı azalır.
4: Ve bir arıza durumunda daha az kurban olur.
5: Beyler, bu imkansız.
6: Yapılamaz Valeri. Mümkün değil.
3: Garaja araba park eder gibi düşünün. Bak bu arabamız. Garaj kapısı da burada. Ama döner, döner, döner.

0: Nazik olmalısın. Bir kadınla birlikteymişsin gibi düşün.
1: Valeri, tüm eksenlerde dönen bir kadınla hiç olmadım ben. Bence bunu kimse yapamaz.
2: Bu konçertonun bestecisi olan...
3: Evet yoldaşım, herkesin kendi planı var. İkincisi gerçekleşmezse Altay'da ya da Çin'deyiz. Üçüncüsü de olmazsa merhaba Pasifik Okyanusu.
4: Simülasyona girecek. Bir sonraki komutan kim?
0: Şu anda hiç komutanım yok.
5: Herkesi denedik.

0: Merhaba Vladimir.
1: Oh, merhaba Valeri, merhaba.
0: Nasıl gidiyor?
1: İyiyim. Ya sen?
0: Fena değil sanırım. Duydun mu? Salyut'a gidecek. Mürettebatı seçmekte zorlanıyoruz.
1: Kenetlenme meselesi mi? Evet, duydum.
0: Peki sence bu mümkün mü?
1: Çok mu hızlı dönüyor?
0: Evet. Saniyede bir dereceden fazla.
1: Valeri, sen de pilotsun. Cevabı biliyorsun.

0: Pekala. Seni görmek güzeldi. Gidip gençlere ders vereceğim.
1: Vladimir. Ya senden bu göreve gitmeni istesem? Çok karmaşık.
0: Bana uyar.
1: Yarın sabah sağlık kontrolüne gel.
2: Bebeğin doğumuna kadar döner misin?
3: Tabii ki döneceğim. UKM'deki yoldaşlar bunun sözünü verdiler. Doğum sancıları başlayınca dünyaya indirecekler hastane çatısına.
2: Bu komik mi sence? Endişeleniyorum.
3: Hızlı olmak zorundayım. Sadece bir ampul değiştireceğim ve sonra sana döneceğim.
2: Ampulü değiştirmek için başkasını gönderemezler mi?
3: En iyi mühendis benim, biliyorsun.
2: Sırf bunun için en iyi mühendisi göndereceklerini hiç sanmıyorum.
3: Tatlım.
2: Gerçeği saklıyorsun.
3: Hangi gerçeği saklıyormuşum peki?
2: Orada bir şey oldu. Ciddi bir şey oldu. Ve sen hariç herkesin gitmeyi reddettiği gerçeğini.
3: Bir şey soracağım. Hamileler neden kaçınır?
2: En çok stresten.
3: Peki şu durumda?
2: Evet, stresliyim.
3: O zaman stres yapma. Sakin ol. Sakinleş artık.

0: Al. Bunları yanına al.
1: Uzaya mı?
0: Evet.
1: Ama ben kayak tatiline gitmiyorum ki.
0: Benimle tartışmayı kes.
1: Baş üstüne. Beni sıcak tutacaklar. Gel bakalım buraya. Hmm.

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Aa, biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: budur.
1: Gelmiş geçmişin yıkız kış.
0: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
1: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
0: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gidin.
0: Budur.

0: kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
9: Ama sahipleri onları çok seviyor.
11: İlk arabamdı.
10: Hansi'den vazgeçemem.
9: Geriye tek bir soru kalıyor.
12: Kalsın, kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
9: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
10: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
10: Ta-ta.
9: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Net! Kazancım net, sigortam net.
16: Sana alkış yok, önce finger snap.

fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.

0: karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor. Frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
7: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
8: Bosch Flexdoor buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhong.com.tr'de.
9: Ama ne otel?
10: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4.200'e buldum.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
9: Trivago'ya bakmamış.
12: Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
14: Menü alabilir miyiz?

0: Gorbaçov yakında içki yasağı getiriyor.
1: Biliyorum. Sadece bir yudum. Ne kutluyoruz?
0: Viktor'la ben yarın Baykonur'a uçuyoruz.
1: Şaka mı bu?
0: Bir haftaya uzaya gidiyoruz.
1: Ama emekli oldun.
0: Olur böyle şeyler. Bensiz çözemiyorlar. Görevi manuel kenetlenme. Bana bir şey olmaz. Endişe etme.
1: Canın cehenneme.
0: Nino.
1: Söylesene bana, karın ve kızından daha çok sevdiğin o lanet uzayın nesi güzel? Söyle.

0: Soyuz uzay aracı fırlatılmaya hazır. Geri sayımı başlatmadan önce tamamıyla gemideki güç kaynağına geçtiğinizden emin olun.
1: Üçüncü aşama. Güç kaynağı anlaşıldı. Umbilikal direkt geri çekildi, anlaşıldı.
0: Üçüncü aşama.
2: Ateşleme süreci başlıyor. Birinci aşama.
3: Tahliye. İkinci aşama.
4: Havalandırma kapakları kapalı.
5: Motorlar çalışıyor. Ana kademe umbilikal direği geri çekildi.
4: Başla.
6: Ön hazırlık. Orta seviye. Ana seviye. Kalkış.

0: funcionaba. Jobs.
1: Saniye. Duruş sabit. Salınan var mı? Sallantılar devam ediyor. Yol zorlu ama sağlam. Sapma burun ve kanatlarda norm sınırları içinde.
2: Fırlatma aracı kontrol sistemi parametreleri normal sınırlar içinde.
3: Arpa kümesi atıldı.
2: Birinci kademe atıldı.
3: Yan itici motorlar kapatıldı.
4: Yan itici motorlar atıldı.
2: Uzay aracı konumu sabit.
5: Damirler. Önünüzde sallanan şey ne?
6: Zarya bu kızımın hediyesi. Bir olimpiyat ayısı.
5: Tılsım mı?
6: Ağırlıksızlık göstergesi.
1: Arıza taraması başarılı herhangi bir arıza.
5: Uğur getirsin diye.
1: Konisi atıldı.
3: Ana kademe atıldı.
1: Ana motor kapatıldı. Üçüncü kademe atıldı.

0: Bugün Moskova saatiyle sabah 7'de Soyuz T-13 uzay aracı yörüngeye girdi.
1: Benim babam gökyüzünde.
0: Mürettebat Salyut 7 yörünge kompleksine kenetlenecek ve Sovyet halklarının geleceği için planlanan araştırma ve deneyleri gerçekleştirecek. Diğer haberlerde Havaros Komsomol, Moskova yakınlarında görevli Komsomol merkezi.

0: Henüz görünmüyor.
1: Hala dünyanın gölgesinde.
2: Sağınızda 90 derece eğim ve yaklaşık 10 derece sapma açısında olacak.
3: Anlaşıldı. Hala yok. Aha şimdi geldi.
4: Görebiliyorum.
5: Bir göz atabilmemiz için gemiyi çevirebilir misin?
1: Yönümü ayarlıyorum.
6: İşte güzelliğiniz.
5: Görüyoruz. Hadi çocuklar.
4: ...1600 metre uzaklıktayız. 5 dakika içinde oradayız.
5: 200 metre mesafeye gelin ve motoru kapatın.
1: Anlaşıldı.

0: Yanal hızı şu anda saniyede 2 metre oranında azaltıyor.
1: Zarya, görebiliyor musun?
2: Gördüm.
3: Eğim dönüş hızı saniyede yaklaşık 1,5 derece.
2: Bu baştaki tahminimizin çok üzerinde.
3: Farklı yönlere bakan güneş panellerinin durumlarını görebiliyor musunuz?
2: Evet. Gördük. Ne dersin?
4: Henüz bilemiyorum.
2: Ya sen?
5: Analiz etmek için fotoğraflar gerekiyor.
4: Çekiyoruz.
2: Pamirler, yakıtı idareli kullanın.
3: Sadece 3 kenetlenme denemesi yapabiliriz.
1: Anlaşıldı Zarya.
3: Ama geri dönmek için de yakıta ihtiyaç var.
2: Evet. Pekala, bol şans. Pamirler, kenetlenme işlemine devam edin.
1: Başlayalım.

0: Birleşme noktasına gidiyoruz.
1: Kenetlenme probunu uzatıyoruz şimdi. Mesafe toplam 32 metre.

0: temas kuramadık. Uzaklaş, uzaklaş.
1: Adam, sakin ol, sakin ol. Biraz gevşe.
2: Sert mi çarptınız?
1: Hayır. Çok düşük hızdaydım.
2: Tamam.
3: Radyo sinyali olmayan bir bölgeye girmek üzeresin. Biz düşünürken... Bu arada siz de biraz dinlenin.
2: Beklemede kal.
1: Anlaşıldı.
0: Tamamdır. Yukarıdan inceleme yapacağız. Yükseliyorum. Evet. Son 11 metreyi saniyede 35 santimetre hızla hareket edersek... ...bu tam olarak çeyrek tur eder ve... ...böylelikle ana merkezi yakalarız.

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Nişanlıyorum. Doğru hızı ayarlıyorum.
2: Söylediğin gibi.
0: Ama onay almadık ki.
1: Sorun değil. Sadece prova yapalım.
0: Talimatları sen de duydun. Üzerinde tur atmamızı istemişlerdi.
1: Tamam, öyle olsun.
3: İstasyonun uzun ekseni etrafındaki dönüşü sabit. Önerilen kenetlenme hızı saniyede 15 santimetre. Bu geminin istasyonun dönüş hızına uyum sağlaması için kesinlikle yeterli olmayacaktır.
1: Dönüş hızını eşleştirmeye çalışalım. Mesafemizi bulalım yani. Peki kenetlenme sistemi hazır mı? Victor, bu sadece bir prova. Ayrıca istasyonu yakından inceleyeceğiz.
4: Hızlarını azaltmamalılar. 3 katına çıkmalı. Minimum hızları saniyede 35 santimetre olmalı.
1: Sistem hazır mı?
0: Sistem kenetlenme için hazır.
1: Hadi bir deneyelim.

0: mesafe 110 metre, hızımız ise saniyede 34 santimetre. Şimdi saniyede 35 santimetre.
1: Bu hızda kenetlenemezlerse istasyona çarpacaklar. Bundan kaçınmaları imkansız gibi.
2: 35'te gemiyi kaybederiz.
3: Lanet olsun, görevi iptal etmek zorundayız.
4: Bu çok tehlikeli.
5: Biliyorum Victor ama şu anda her santimetre çok önemli. Biraz sağa sola, yukarıya veya aşağı kayarsak başarısız oluruz, anladın mı?
0: Risk alıyoruz.
5: Yavaş yavaş yavaş. Hadi tatlım, bana bir öpücük ver.
0: Yavaşla yavaşla, çarpmak üzereyiz.
5: Temas kurduk. Mekanik bağ başarılı. Kilitlemeyi başlatalım. Victor. Artık rahatlayabiliriz. Neden etrafta uçarak zaman kaybedelim ki?
3: Sen gerçekten delisin.
5: Ama kenetlendik.
3: Seninle bu görevi sürdürmeyi reddediyorum yoldaş.
5: Victor. Başka seçeneğim var mı?

0: Yoldaş Valeri. Yoldaş Valeri, telsiz bağlantısı.
1: Pamirler, duyuyor musunuz?
2: Zarya, ben Pamir 1, sizi duyuyorum.
3: Nasıl hissediyorsun?
2: Harika.
1: Pamir, beni dinle. Burada bir tartışma yaptık ve...
2: Fotoğraf hala size ulaşmadı mı?
1: Ulaşmadı.
2: Biz kenetlendik.
1: Anlamadım.
2: Soyuz T-13 uzay aracı, Salyut 7 uzay istasyonuna başarıyla kenetlendi.
4: Kilitlenme tamamlandı. Uzay aracı komutanı Pamir 1 bildiriyor.
1: Vay canına.
4: Basınç sızıntısı testi ve istasyona geçiş için hazırız. Beni net duyuyor musunuz Arya? Tamam.
1: İnanılmazsınız.
5: Merak etme. Gömleğini değiştirmelisin.

0: Amirler, tebrik ediyorum. Harika bir iş çıkardınız. Tam bir takım çalışmasıydı.
1: Evet efendim, anlaşıldı.
0: İstasyona geçiş ve nakil için hazırlanın.

0: Hava kilidine girmiş durumdayız. Burada her şey yolunda. İstasyona girmeye hazırız. Kapıyı açayım mı?
1: Valeri.
2: Bekleyin.
0: Victor, Amerikalılar nasıl bekleder biliyor musun? Bekle dostum.
3: Pamirler cevap verin.
0: Zarya, seni net duyuyoruz, tamam.
3: Pamir 2 istasyona girsin. Pamir 1 beklesin.
0: Zarya, ben neden girmiyorum?
2: Olmaz.
3: Pamir 2 tek başına giriyor.
0: Beyler olmaz, birlikte giriyoruz.
2: Vladimir, sana bir şey olursa Victor istasyonu okyanusa atmayı tek başına başaramaz.
3: Bu almamız gereken bir önlem.
0: Baş üstüne.

0: Kapağı kapat Vladimir. Kapat. Beyler, başıma bir şey gelirse beni Hint Okyanusu'na bırakın. Hep oraya gitmek istemiştim.
1: Hindistan cevizi var, muz var.
2: Hindistan cevizleri beklesin.
0: Bağış üstüne.
1: Lombozu biraz arala.
0: Açıyorum şimdi.
1: Bamer 2, basınç kaç?
0: 670. Biraz cızırtı var.
1: Basınç düşüyor.
0: Biraz daha açıyorum şimdi. ...550 milim. Ve daha da düşüyor.
3: Valeri.
2: Ne var?
1: Durum kritik, devam etme.
0: Devam etmeyeyim mi? Anlaşıldı, tamam.
1: Kapat, kapat, kapıyı kapat.
4: Victor. Victor.
0: Basınçta ciddi değişiklikler oluşuyor. O yüzden seni duyamıyorum.
1: Pamir 2.
2: Victor, neredesin?
0: Burası Pamir 2. İstasyonun içindeyim. Basınç dengelendi. Ama her yer buzla kaplı.
1: Yani nasıl olur bu? Buz olduğundan emin misin? Victor.
0: Burası gerçekten çok soğuk.
1: Ölçüm cihazlarında ne gösteriyor?
0: Basınç göstergesi 530.
1: Aha. Işığı açmayı dener misin? Cevap ver. Işığı açtın mı? Pamir 1. Vladimir, cevap ver.
4: Kardeşler, burası buz gibi.
1: İstasyonun içinde misin?
4: Evet, içerideyim.
1: Ya izlenimlerin?
4: Her yer karla kaplı.
1: Şaka mı bu? Ne tür bir kar? Bildiğimiz kar gibi mi yani?
0: Evet, bildiğimiz kar gibi. 1 santimetre kalınlığında.
5: Beyler, panellerin içini kontrol edin.
4: Panellerin içinde de buz var. İstasyon dev bir dondurucu gibi.
1: Bu buz nereden gelmiş olabilir?
0: Galiba su tankı patlamış.
3: İçerideki sıcaklık nasıl?
0: Hiçbir fikrim yok. Elektronik termometre çalışmıyor.
1: Tükür. Dondu mu?
4: Dondu.
1: Nereye tükürdün?
2: Pencereye mi?
0: Bana tükürdü, bana. Neyse ki ıskaladı.
1: Tamam Pamirler.
2: Gemiye dönüp biraz dinlenin.
1: 24 saattir hiç uyumamış durumdasınız.
4: Baş üstüne. Evim evim, güzel evim.
0: Hoş geldiniz. Sen mi yazdın?
4: Hayır, Svetlana yazdı.

0: Geçenlerde balık tutarken bir anda mobil radyoyu suya düşürdüm.
1: Bozuldu mu?
0: Hiçbir şey olmadı.
1: Şanslısın.
0: Kapalı olduğu için desek, aynı mantık istasyon için de geçerli. Su girip bir şekilde kısa devre yaparsa kurtarılması imkansız hale gelir. Ama güç kaybı nedeniyle su basmışsa, bu koşullarda hiç değilse kurtulma şansımız var.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
3: A101'de haftanın yıldızları. Çaykur Altınbaş Çay 199 lira 50 kuruş. Nescafe Express Soğuk Kahve 55 lira.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Pepsi ile hepsi güzel.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz biz.
4: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettirir?
9: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Budur.
4: Gelmiş geçmiş en iyi kriz.
3: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
4: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
3: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Bu salı binde Golf Ülker McVitie's dondurma 249 lira. Aytaç %0,5 yağlı süt 35 lira.
12: Tonbank Hadi Bilek kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
13: Bankam Tonbank, kartıma din.
14: Ben Chris.
15: Ben Max.
14: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
15: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
14: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
15: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
14: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
16: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
17: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
18: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
19: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
20: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
21: Pekala yoldaşlar. Ne düşünüyorsunuz?
22: Düşünecek bir şey yok ortada.
23: İstasyon resmen burada yığınına dönmüş.
24: Vakitleri olursa kurtarmaya çalışabilirler, hiç değilse denerler.
21: İstasyondaki sorunları çözüp yeniden çalıştırmak için en az 2 güne ihtiyaçları olacaktır.
25: Su ekipmanı bozar, orada hiçbir şey çözülemez.
26: O zaman kurutmaları gerek.
22: Peki sonra ne olacak? Tüm elektronik aksamı kontrol mü edecekler?
21: Şundan eminim. Alyoki'nin ekipmanı avucunun içi gibi bilir.
23: 10 günlük yiyecek stokları var.
21: Harika. 10 gün bu iş için yeterli olmaz.
27: 10 gün dayanamazlar. Yiyecekleri yetmez. Dondurucu soğukta çalışacaklar.
21: Gemide her zaman durup biraz ısınabilirler.
27: İstasyona oksijen girmesi için kapaklar açık olacak. Sıcaklık farkını hesaba katarsak gemi çok hızlı bir şekilde soğuyacaktır. Bir hafta bile dayanamazlar.
21: Hiçbir Rus erkeği soğuktan korkmaz.
27: Yoldaş Valeri, sen de Rus'sun.
21: Yani?
27: Düşün, seni dondurucu soğukta bir kulübeye kilitleyip sadece donmuş yiyecekler versek soğuk bayat. Sence buna ne kadar dayanabilirdin? Bir gün mü? 5 gün mü?

0: Pamirler, cevap verin.
1: Zariye sizi net duyuyoruz, tamam. Herkese günaydın.
0: Konuştuk ve bir sonuca vardık. İstasyonu okyanusa atıp sizi geri getirmemiz gerektiğine karar verdik.
1: Zariye, biz zaten buradayız. Bize en azından 2 gün vermek zorundasınız.
0: 2 gün bu iş için yetmez. Ve risk çok yüksek.
2: Valeri, beni dinle biraz. Eğer bizim yerimizde olsaydın,
3: işi bırakıp dünyaya geri döner miydin?
4: 2 gün.
2: Valeri.
4: 2.
0: Pamirler, durum şu. 5 gününüz var. 6. gün bir çözüm bulamazsak istasyonu terk edersiniz. Ve eve dönersiniz.
2: Tamam, anlaşıldı. Çıkıyoruz.
5: Bu hafta daha önce duyurulduğu üzere Ruslar terk edilmiş uzay istasyonunu kurtarmak için özel bir ekip gönderdi.
2: Hava akışı var mı?
6: Var. Deniz daha havası soluyor. Şimdi biraz geriye gidiyorum.
5: Amerikalı uzmanlar başarılı olma şanslarının çok az olduğunu söylüyor.
6: Burası deli gibi soğuk. Resmen içimi yakar.
5: Çünkü sorunun çözümü çok ileri bir teknoloji gerektiriyor.
7: Natasha, bir bak. Her çevrinde geminin içindeki sıcaklık 0.2 derece düşüyor.
8: Tüm haberlerde kozmonotlarımızın durumunun iyi olduğunu belirtilmesini istiyor.
5: Uzmanlar operasyonun başarısız olma ihtimalinin yüksek olduğunu
9: söylüyor. Bu işi ben hallederim.
5: Bu kozmonotların hayatlarını kaybedecekleri anlamına geliyor.
9: İkna olacaklarını sanmıyorum.
8: Öyleyse biraz daha ikna edici olmalıyız.
5: İstasyonun yörüngesi tamamen Amerika Birleşik Devletleri topraklarının üzerinde.
10: Sovyet istasyonunda silahlar bulunması mümkün. Hatta bunlar nükleer silahlar bile olabilir. Çarpışma olursa bunun sonuçları Hiroşima'da meydana gelen hasardan bile çok daha ciddi olabilir.
5: Bunu şöyle düşünebiliriz.

0: Yoldaş general, Amerikalılar son hazırlıkları tamamlayıp Challenger'ı fırlatmak üzere. Anladığımız kadarıyla boş bir kargo bölmesi.
1: Zarya pilleri doğrudan güneş panellerine bağlayacağız ve istasyonu yeniden yönlendireceğiz. Böylece pilleri şarj edebilir ve istasyonu ısıtabiliriz gibi görünür. İstasyonun hacmi 80 metreküp. Yani metreküp başına 40 watt desek 3.2 kilowatt eder. En azından bunun yarısını elde ederiz. Sıcaklığı normalleştirmek en az bir gün sürer. 5 dereceden daha fazla da ısınmaz. Ne yazık ki. Kışın Soçi'ye benziyor. Fena da değil aslında.
2: Yeniden yönlendirme başlıyor.
1: Çok uzaktayız. Sola doğru.
2: Victor, burada araba kullanmıyor. Neye göre sola, neye göre sağ?
1: Güneşe göre tabii. Biraz da yavaşla. Dur, dur. Fren yap, fren.
2: Anlaşıldı.
1: İşe yarıyor işte. Fark ettin mi?
2: Isınıyor. Aferin sana mühendis.
1: Dona kalmış.

0: Çok güzel.
1: Soğuk.
0: Bir şey deneyeceğim. Bu çok daha etkili. Geminin içine su girmesine izin vermeyin. Yoksa ekipmanda kısa devreler olur.
2: Anlaşıldı. Ben forvetim. Victor da kaleci. Bütün suyu servis modülüne boşaltıp sonra toplayacağız.
3: Keşke birkaç yardımcımız ve bez olsaydı.
0: Ne yazık ki dileğinizi yerine getiremiyoruz.
3: Ruh halimizi düzeltmek için biraz müzik dinlesek mi?
0: Bir dakika içinde müzik dinleyebileceksiniz. Bez konusunu çözmek içinse birkaç giysiyi yırtın. Tulumlar, laboratuvar önlükleri falan vardı. Vladimir, ne kadar su var?
2: Valeri, nasıl desem, inanılmaz derecede fazla.
0: Anlıyorum. Size biraz müzik.
2: Valeri, başka bir şey yok muydu?
0: Tamam. Hadi, sadece şaka yapıyorum.
2: İşte şimdi oldu.
3: Bu güzel oldu. Vladimir.
2: Evet.
3: Havalandırmayı test edelim mi?
2: Tamam. Sanırım kuru. И как часы затмения, и как часы затмения, ждем света и земные, и видим сны. Опа. И снится нам не только... Капа-капа. Капа-капа.

0: Amirler dinleyin. Suyu topladınız mı?
1: Neredeyse hepsini. Ama bezlerimiz bitiyor. Kendi kıyafetlerimizi bile kullandık.
0: Geminin içi sıcak mı?
1: İstasyonun içinden daha sıcak. Katlanılabilir.
0: Sık sık ateşinizi ölçün ve vitamin alın.
1: Tamam, bu tavsiyene uyacağız.

0: kaç derece görünüyor?
1: Normal. 36.6. Seninki?
0: Aynen.

0: Saçma bir durum.
1: Aç şunu. Açsana.
0: Bunu nasıl içeri soktun?
1: Uzaya gitme tecrübem var. Bir eşeği bile sokabilirim.
2: Söylesene. Ne için savaşıyoruz? Neden arkadaşlarımızı riske atıyoruz? O gördüğümüz sadece 20 tonluk dev bir metal yığını.
3: Sovyet kozmonotluğunun itibarı söz konusu.
2: Evet. Vladimir Komarov, Yuri Dobrovolsky, Viktor Patsayev, Vladislav Volkov. Her gün onları düşünüyorum. Ve her seferinde onları geri getirmek için ne yapabildik diyorum. İşte itibar budur.
3: Onları hiçbir koşulda kurtaramazdık.
2: Bunu bilmek yardımcı olmuyor. Şimdi ne yapmalıyım? Ben orada değilim. Onların gördüklerini göremiyorum. Sadece seslerini duyuyorum. Her saat başı arasında 20 dakika parazit sesleri arasından.
3: Doğru kararı verme şansın vardı. Geri getirmek.
2: Doğru karar bu muydu yani?
3: En iyi adamlarımız. Şu anda yaptıkları şey onların gerçek görevi. Bu onlar için bir onur. Ülkelerinin onuru. İstasyon sadece 20 tonluk bir metal yığını değil.
2: Pamirler, cevap verin.
4: Zarya, net duyuyoruz, tamam.
5: Durum nasıl?
0: Elektrik devrelerinin bileşenlerini kurutuyoruz.
2: Çok su kaldı mı?
5: Evet, sürekli çatlaklardan sızıyor.
0: Damla damla topluyoruz işte.
5: Pamirler, dinlenebildiniz mi?
0: Evet. Evet, dinlendik.
5: Şimdi gemiye dönün.
2: Biraz daha uyuyun. Dinlenmeden çalışamazsınız çocuklar.
1: Uykuya vaktimiz yok Valeri. Yapacak çok iş var.
0: Su sorunuyla ilgilenmeye devam etmemiz gerek.
2: Bu bir emirdir.
0: Tamam. Devreleri bir kontrol edelim. Sorun yoksa gideriz.
1: Beyler, CSK dün gece nasıl oynadı?
5: CSK ne yaptı? Skoru öğrenip sana söyleriz.
6: Valeri.
2: Görüşürüz.
6: Valeri. İkisinin de ateşi yüksek. Antibiyotik iğnesi yapılmalı. Sıcak çay içmeliler ve sıcak gemide dinlenmeleri gerekiyor.
2: Hayatım, dinle beni. İşleri neredeyse bitti. Devreleri kontrol ettikten sonra çaylarını içecekler, dinlenecekler ve her şey yoluna girecek.
6: Ne dediğimi hiç anlamıyorsun galiba.
2: Evet, anlıyorum.

0: Vladimir, elinde ne var?
1: Buldum. Yeşil eksi.
0: Emin misin?
1: Emin. Olabildiğince.
0: Zarya, şu anda tüm yaşam destek sistemlerini kontrol ettik. Isıtma, su arıtma, oksijen yenileme. Her şey çalışır durumda.
1: Yakala.
0: Şarj için bir pil bloğunu güneş panellerine bağlamak zorundayız. Bağlantı tamam.
1: Yönümüzü değiştiriyor muyuz?
0: Güneş panellerini konumlandırmak için güneş sensörünün güneşi bulması gerek. Dişlilerin döndüğünü duyabiliyor musun?

0: Hiç ses yok. Teyp de bozulmuş anlaşılan.
1: İçeride her şey tamam. Uzay yürüyüşüne çıkacağız. Dışarıda bir sorun var mı bakmalıyız.
2: Pamir 1, bir sonraki seansımızda dikkatlice uzay yürüyüşünü hazırlanın.

0: Dış kapak açık. Uzay giysisi basıncı normal.
1: Harika.
0: Şu anda dışarıdayım.
1: Burada inceledik. İstasyonun fotoğrafında güneş sensöründe hafif bir deformasyon var. Önce onu kontrol edin.
0: Anlaşıldı. O tarafa gidiyorum.
1: Merkezi güneş panellerinin solunda kal.
0: Anlaşıldı. Solundayım. Her şey çok tanıdık geliyor. Hep aynı.
2: Aynı dünya, aynı güneş mi?
0: Evet. Yerlerindeler. Sıralar oldukça yıpranmış görünüyor. Dünya turundan dönen yelkenler gibi.
2: Kozmik toz hasarı normal olabilir. Sensöre doğru ilerlemeye devam et.
0: Anlaşıldı. Devam ediyorum. Gövdenin yüzeyi aşınmış. Hanımefendi yaşlanıyor.
2: Bunun için henüz erken. Kontrol modülünün üzerinde misin?
0: Evet, şimdi çalışma modülüne geçiyorum.
2: Sensörü görüyor musun?
0: Henüz değil. Ona doğru ilerliyorum.
2: Uzay giysisi basıncı?
0: Evet, normal.

0: Zarya işte burada.
1: Buldun mu?
0: Buldum. Sanırım sorun burada. Victor haklıydın.
1: Sensör hakkında mı?
0: Evet. Bir şekilde güneş sensörünün muhafazası bükülmüş. Ve gövdeye baskı yapıyor.
1: Peki sence ne olmuş olabilir? Gövdede iz var mı?
0: Elbette var. Keşke görebilseniz. Sensörün önünde 3 parmak genişliğinde bir çukur var.
2: Asteroid mi?
0: Başka ne olabilir ki zaten? Epey hafif bir çarpmaya benziyor.
1: Muhafazayı sökebilir misin?
0: Korkarım yapamam. Vida somunları içe doğru bastırılmış.
1: Çekiçle vurarak çıkarabilir misin?
3: Bunun mümkün olduğunu sanmıyorum. Metal çok kalın.
1: Teknisyenlere istasyonun modelinde bunu yeniden yapmalarını söyle. Bir denesin. Hı-hı. Tamamdır. Tamam çocuklar. Sorunun nedenini biliyoruz. Şimdi bir çözüm bulmalıyız. Pamir 1 içeri gir.
0: Madem buradayım, denetime devam etmeyi tercih ederim. Hala bol miktarda oksijenim var. Gidip gelmenin bir anlamı yok. Bir düşünün ve bir sonraki iletişim seansında çözümü tartışalım. Anlaşıldı mı? Tamam.
1: Pamir beni duyuyor musun?
0: Zarya. Ben Pamir 1 tamam. Victor Zarya'yı duyuyor musun? Victor cevap ver dostum. Tamam. Pamir 2 ben Pamir 1 beni duyuyor musun? Tamam. Victor. Pamir 2. Victor. İstasyonun içinde duran var. Victor. Zarya.

0: stays. It stays with me.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10-11-12 Ağustos.
4: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
5: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
12: Orijinal Çamlıca gazoz.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Budur.
15: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
14: Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
15: Kendin nereye uzadın? İlk yudumda sen de söyle.
14: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Ama ne otel?
18: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
17: Trivago'ya bakmadın mı?
19: Ben 4200'e buldum.
20: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
17: Trivago'ya bakmamış.
20: Otel mi? Trivago.
21: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
22: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
23: tak. Ben Chris.
24: Ben Max.
23: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
24: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
23: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
24: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
23: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
26: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
27: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
28: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
29: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
25: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
30: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
31: Ne?
32: Kazancım net, sigortam net.
33: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: Siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Türkiye'nin kuru yemiş markası Çitlekçi, Tera Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 10, 11, 12 Ağustos.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Amirler cevap verin. Duyuyor musunuz? Burası Zarya. Pamirler cevap verin. Vladimir, Viktor. Beni duyuyor musunuz?
1: Valeri, istasyona hala radyo sinyali ulaşmıyor.
2: Pekala yoldaşlar. Karar verme zamanı.
0: Bir sonraki iletişim seansını bekleyelim.
2: İyi de tam 8 saat oldu.
0: Senin yüzünden hazırlanacak vaktimiz olmadı. Bu yüzden şimdi ne kadar gerekiyorsa o kadar bekleyeceğiz, anladın mı?
2: Onları geri getirmek yerine istasyonda kalmaları senin kararındı. Ölümlerine sen sebep oldun. Tek sorumlu sensin.
3: Kes şunu.
2: Ya. Bunun hesabını kesinlikle sana ödeteceğim. Sovyetler Birliği kahramanı unvanın umurumda değil.
0: İki kez kahraman. Gerekirse sorumluluğu üstlenirim.
2: Üstleneceksin.
4: CNN uzay mekiğinin fırlatılışını yayınlıyor. Büyük ekrana yansıtayım mı?
0: Bu fırlatmanın öncekilerden ne farkı var? Yerlerinize geçin ve sinyali bekleyin.

0: Victor, nasılsın?
1: Şöyle, Amerikalılar Mac'i fırlattılar. Evet.
0: Evet, fırlatmışlardır. Çok bronzlaşmışsın Victor.
2: Evet, kontrol ediyoruz. Apogee 52.555 kilometre. Perigee 25.554 kilometre. İç sıcaklık 0 derece. Sıcaklık şu anki sıcaklıkta.
3: Zarya.
2: Pamirler cevap verin.
3: Zarya.
2: Pamirler cevap verin. Pamirler hatta. Pamirler dinliyoruz. Konuşun.
4: Merhaba Vladimir.
3: Merhaba Valeri.
4: Ne oldu?
5: 9 saattir yoksunuz.
0: Geminin içinde yangın çıktı. Victor basıncı düşürmeyi başardı. İstasyonun içindeyiz.
4: Victor iyi mi?
0: Yanıkları var.
6: Bilinci açık mı?
0: Evet ama çok fazla duman soludu.
7: Geminin içine girme imkanı var mı?
0: Mümkün. Victor için endişe ediyorum.
6: Vladimir, Pamir'e her 6 saatte bir 2 kapsül MP24 ve bir kapsül BK12 ver.
0: Anlaşıldı doktor yoldaş. Valeri, durum şu. Oksijen tedarik istasyonu yandı. Tahminimce kartuş alev aldı. Havalandırma sistemi kesinlikle çalışmıyor. Burada neredeyse hiç hava yok.
5: Çalışan herhangi bir sistem mevcut mu?
0: Şu anda kontrol ediyorum. Bilgisayar sistemi çalışmıyor. Komutlara tepki vermiyor.
5: Kablolar erimiş mi?
0: Buradaki her şey erimiş. Korkarım bu koşullarda artık istasyonu okyanusa atamayacağız.
3: Gemiyi kontrol edemiyoruz.
4: Anlaşıldı. Sizi dünyaya getirmenin bir yolunu bulacağız.
8: Amerikalıların istasyonumuzun kontrolünü ele geçirmesine izin veremeyiz.
9: Elbette öyle.
10: Elbette öyle.
9: Ne istediklerini biliyoruz.
8: En son teknolojimizin Amerikalıların eline geçmesine izin veremeyiz.
9: Amerikalılar ona ulaşmadan önce Salyut'u vurup yok etmeliyiz.
4: Yoldaşlar, kozmonotlarımızın hala orada olduğunun farkında mısınız?
11: Bu konuda ne yapabiliriz?
4: Bana 3 saat verin.
12: Kontrol ünitesini açtın
0: mı? Açtım. Her şey erimiş.
12: Kötü. İller bitmeden her şey çıkar.
0: Hemen hallediyorum.

0: Duydun mu?
1: Neyi?
0: Kenetlenme sesini duydun mu?
1: Victor, neden bahsediyorsun?
0: Kapakları açmalıyız. Magic geldi.
1: Victor,
0: Amerikan gaz. Gördün? Bizi dünyaya geri götürecek. Geri götürecek.
1: Delirdin mi?
0: Yanaşmışlar işte.
1: Yanaşamazlar. Victor, dursana. Orada hiçbir şey yok. Kapıyı açma.
0: Kenetlenmeyi duydum.
1: Hayal bu. Oksijen eksikliği ve ağrı kesicilerden halüsinasyon görüyorsun. Beni dinle.
0: Bırak beni. Bırak beni. Buraya ölmeye gelsin. Bunun anlamı bile değil. Ama ben burada ölmek istemiyorum. Sen yanında olmak istiyorum. Duyuyor.

0: Orada kimse yok. Hayal gördüm. Olur böyle şeyler. Ben de bir keresinde melekleri görmüştüm. Ama ortada melek falan yoktu. Yoktu.
1: Hatırlıyor musun? Partime hediye getirmiştin.
0: Evet.
1: O hediyelerin neyi bu kadar özel? Anlamıyorum ki. Tatları patates evet. gibiydi.
0: Ben de anlamıyorum.

0: Teknik olarak manuel ayrılma mümkün. Patlayıcılar elektronik sistem kullanılmadan devreye giriyor.
1: Nasıl inecekler peki?
0: Perigi yüksekliği 180 kilometre. 4 çevrimden sonra atmosfere girecekler ve hızla düşmeye başlayacaklar.
1: İnişleri ne kadar sürer?
2: 67 saat 40 dakika, 20 dakikalık bir hata payıyla.
1: Nereye inecekler?
2: Yaklaşık olarak bu bölgede bir yerlere.
1: Yaklaşık olarak belirlediğim bölge Hint Okyanusu mu?
2: Hesaplayabildiğimiz tek şey bu.
3: Bu inişi başaramama ihtimalleri çok yüksek.
1: Neden?
3: İstasyonun atmosferini düzeltmek için oksijenin çoğunu harcadılar çünkü.
4: 5 oksijen tankı kaldı. Her biri 4 saat dayanıyor. Bu da 20 saat eder. Ayrıca 40 saatlik büyük hava karışımı tankları da var. Ve 8 saatlik gaz maskesi stoğu toplamda 68 saat eder. Yani kişi başına 34 saat.
0: Ne kadar havaya ihtiyaçlar olacak?
3: 2 katı kadar ama ellerindeki bu kadar.
1: Ellerindeki bu kadar. Ellerindeki bu kadar. Ne olacak? Düşünün. Pamirlere her yeri aramalarını söyle. Her boş tankı. Bütün köşelere baksınlar. Her nefes önemli. Her oksijen molekülü.
5: Valeri. Her şeyi kontrol ettik. Sadece bir kişiyi geri getirebiliriz. Oksijen yetersizliği nedeniyle garantisi de yok.
6: Bir kişi için yeterli.
1: Tekrar eder misin?
6: 8 ampul omnopom var. Solunum hızını ve oksijen tüketimini yavaşlatır. İçlerinden birini geri getirebiliriz.
1: Kim hayatta kalacak peki?
5: Gemiyi en son kaptan terk eder. Kural budur.
2: Soyuzu saat 17.34'te limandan ayırmaları gerekiyor. Hazırlanma için zaman kazanacaklarsa onlarla şimdi konuşmalısın.

0: Vladimir. Viktor. Duyuyor musunuz?
1: Zarya, ben Pamir bir. Net bir şekilde duyuyoruz.
0: Viktor nasıl?
1: Bilinci açık.
0: Bizi duyuyor mu?
1: Hayır, duyamıyor.
0: Zaman çok değerli. Kısa keseceğim. Çok az oksijen kaldı.
2: Sadece birinizin dünyaya dönmesine yetiyor. Duyuyor musun?
3: Duyuyorum.
2: Gemideki tüm oksijeni yükleyip...
0: Tam 17.34.40'da Viktor'u bırakarak ayrıl.
2: Anlaşıldı mı?
3: Anlaşıldı. Dediğini yapacağım.
2: Hint Okyanusu'na inecek.
0: Bir kruvazör yola çıktı.
3: CSK geçen gece nasıldı?
0: Yendiler. Sparta. 2-1.
3: Çok iyi. Tamam.
1: Sonra görüşürüz.
0: Vladimir. Beni affet.

0: Madagaskar üzerinde uçarken ne düşünüyordun?
1: Uzaydan bir anda oraya inersem ne olur diye merak ettim. Yerliler muhtemelen beni gökyüzünden düşerken görür, bulur ve alıp kralları ilan ederlerdi. Onlara hikayeler anlatırdım uzay, yıldızlar ve evren hakkında. Biraz da Sovyetler Birliği'ndeki hayatımın nasıl olduğu hakkında.
0: Peki Sovyetler Birliği'nde hayatın nasıldı? Bana anlat.
1: Kızım, karım, futbol ve komünizmin inşası vardı.
0: Evet, kulağa gerçekten sıkıcı geliyor. Uzaydan Afrika kıtasına bakmakla karşılaştırıldığında.
1: Ama hayatımı seviyorum.
2: Nina.
0: Merhaba. Merhaba.
2: Merhaba.
0: Bir şey mi oldu?
2: Onunla konuşmalısın.
3: Hı. Merhaba Nina.
0: Merhaba.
3: Bir sorun var, o yüzden bizim biraz daha...
0: Biliyorum, ne zaman konuşuruz?
3: Şimdi hattalar, gel.

0: Vamirler. Duyuyor musunuz?
1: Evet Sarıya, tamam.
0: Vladimir, Nina burada.
2: Seninle konuşmak istiyor.
3: Evet efendim, şu anda eşi buraya geldi. Sanırım yoldaş Şubin konuşmalarına izin verecek. Evet, kızı da yanında. Tamam efendim, kendisine iletirim.
1: Nina, beni duyabiliyor musun?
4: Evet, seni duyuyorum.
1: Bunun için teşekkür ederim. Olya nasıl?
4: Yanımda, seninle konuşmak istiyor.
5: Merhaba baba.

0: geldin mi?
1: Merhaba tatlım.
2: Baba,
0: neredesin? Geldin mi?
1: Şu an çok uzaktayım canım.
0: Gökyüzünde mi?
1: Evet, gökyüzünde.
0: Yakında geri dönecek misin?
1: Önce burada bir şey yapmam gerekiyor.
2: Tamam, çabuk bitir.
0: Seni bekliyoruz.
3: Vladimir. Duyuyor musun beni?
1: Seni seviyorum.
3: Ben de seni çok seviyorum. Geri dön.

0: Zaten oksijen çok az. İçme onu.
1: Victor, ayrılma zamanı geldi. Eve dönüyorsun. Her 8 saatte bir omnopon iğnesi yap. Oksijen stoğunu korumak için. Manuel ayrılmayı biliyorsun değil mi?

0: stays, it stays with me.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
2: Bu salı binde Oitox Plus haşereye etkili böcek ilacı 259 lira. Queen Bamboo tuvalet kağıdı 179 lira.
3: Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
4: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış. Akbank.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door.

0: Dünya tatları, nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol, uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank, kartım Hadi.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. İki Bellona,
4: Bellona. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Tatlı yiyelim.
12: Tatlı konuşalım.
13: Nesildi festi?
14: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.
15: Opet'te lezzetlerin enfesti festi.
16: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
17: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
18: Günlünün 24 saati. Ünlümüz evden çıktı kastıma bindi, kastımla da gitti kahvesini içti. Kastıma bindi alışverişe gitti, ne var ne yok aldı alışveriş bitti. Ünlümüz en şık yerde yemeğe gitti, paparazileri şaşırtmak için iki kastım daha geldi. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti, hazırlandı dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi, ödül törenine gitti.

0: Aman ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
5: Sana yakışanı tak. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
12: Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabamdı.
14: Fansiden vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
15: Kalsın mı? Kalsın mı?
16: Yoksa atsın.
17: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
19: Bakmaya cesaret edemiyorum.
16: Ta-ta.
10: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
20: İstediğin gibi Hint Okyanusu'na ineceksin. Öyle söylememiş miydin?
0: Neden ikimiz de gidemiyoruz?
20: Oksijen ikimize yetmiyor.
0: Tek başına gitmem ben.
20: Saçmalama, karın doğurmak üzere.
0: Buradan tek başına gitmem.
20: Bu bir emirdir.
0: Zaman kaybediyoruz. Dine, hemen dışarı çıkalım. O sensör muhafazasını parçalayıp sistemi çalıştıralım. Pilleri doldurabilirsek elektriğimiz de olur. Oksijen rejeneratörünü çalıştırabilirsek kurtarma gemisini bekleyebiliriz. Sadece muhafazayı kırmamız gerek o kadar.
20: Neyle? Balyozla vura vura olacak şey mi?
0: En azından bir kere denemeliyiz.
20: Kırmayı başaramasak ikimizin de hayatta kalamayacağımızı biliyor musun ha? İkimiz de kurtulamayız. Acil durum oksijen kaynağını kullanmış olacağız.
0: Farkındayım ama buna değer.
20: Öyleyse eve dön.
0: Tek başına dönersem bunu nasıl açıklarım? Çocuğuma nasıl açıklarım? Dahası bunu senin çocuğuna nasıl açıklarım?

0: Korkuluğu çok sıkı tutma, yoksa ellerin ağrır.
1: Sıkı tuttuğumu nereden biliyorsun?
0: Çünkü ilk uzay yürüyüşümde ben de öyle yapmıştım. Ve ellerim ağrımıştı.

0: Rahat oldu mu?
1: Evet, harika. Dünyadaki gibi. Victor, biraz başım dönüyor. Beni o tarafa da sabitle.
2: İyi mi?
1: Evet, teşekkürler.

0: Victor, yakından bir bak. En azından gevşemiş.
1: Eskisiyle aynı gibi oldu.

Dünyanın gölgesine girmek üzereyiz. Hava çok soğuyacak. Oyun bitti, Victor.

0: Hiç merak ettin mi? Sence kozmonotların neden hep kızlar oluyor? Evet ettim. Hep öyle oluyor. Ne kadar maskülen olsak da hep kızları oluyor değil mi? Evet doğru. Belki de kızlar daha tatlı olduğu içindir.
1: Buna şüphe yok.
0: Lilian nasıl acaba şu anda? Belki doğum başladı. Keşke bebeğimi bir kez görebilseydim.
1: Hayır Victor. Bir kez asla yetmez.
0: Haklısın. Bir kez asla yetmez.

Artık istasyonu vurmamız gerek. Elimizden geleni yaptık. Sen de öyle.

Babam kerizli kamyonu sürerdi. Soğuk havalarda zincir kopardı. Sıcaklık ne kadar düşükse metallerde o kadar kırılganlaşır. Muhafaza -100 dereceye kadar soğursa kırılganlaşır. Onu parçalayabiliriz. Bir deneyelim hadi. Güneş doğana kadar zamanımız var.

0: ночи, он любимый огнем. Не ведая, что в жизни есть печаль,
1: он любимый огнем.
0: Они подковы гнут, как калачи.
2: Beyler, duyuyor musunuz? Görüntü geldi, görüntü geldi. Orada ne yapıyorsunuz?
3: Zarya, ben Pamir 1, net duyuyorum.
4: İstasyonu onarıyoruz. Aslında hayır. Sanırım onardık zaten.

0: İki Sovyet kozmonotu Salyut 7 uzay istasyonunu yeniden faaliyete
1: geçirdi. Uzmanlar Sovyet kozmonotlarının imkansızı başardıkları konusunda emin.
2: İstasyon yeniden hayata döndü ve artık uzay araçlarını kabul etmeye devam ediyor.
3: Resmi raporlara göre uzay araçlarını kabul etmeye devam ediyor.
4: Resmi raporlara göre istasyonun ekipmanı
5: Ruslar bir kez daha kahramanlıklarını tüm dünyaya kanıtladı.
6: Bu küresel uzay bilimi için büyük bir zaferdi.
7: Paneller cevap verin. Cevap verin.
8: Lilya nasıl?
7: Çok iyi. Bir kızın oldu.
9: Tebrikler. Artık gerçek bir kozmonotsun.

0: друзьях и в делах. Я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода.
1: Her şey düzgün ve yolunda mı Vladimir?
2: Çerçeveye giriyor muyuz?
1: Evet, harika. Nefesini üfler misin? Harika, buğu görünmüyor. Şimdi bir dakika kadar şapkalarınızı çıkarmanızı istiyorum. Çünkü sizi orada şapkalı halinizle gösteremeyiz. Tamam çocuklar, söyleyecek bir şeyiniz varsa hazırız.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
4: Hesap basit, hesap basit.
5: New Jersey'nin öz evladı Bruce Springsteen, Kuzey Jersey gökyüzünü şöyle betimlemişti. Güneş, rafineri kulelerinin üzerinde yükselen kıpkırmızı bir top gibi. Ama artık bu manzaraya birkaç drone eklememiz gerekiyor.
6: Kasım 2024'te gökyüzüne bakan New Jersey halkı bu şeyi görmeye başladı.
7: Bu da ne?
6: Neredeyse bir ay boyunca geceleri gizemli hava araçları görüldü.
7: Sadece ileri geri gidip geliyorlar. Çok yavaşlar.
8: Bir saattir gökyüzünü gözlüyoruz. Bu dronlardan rahat 40-50 tane gördük. Hatta şu an yukarıda bir tane var.
6: Kendine has seyir ışıkları olan bu araçlar bir uçak ya da helikopter olamayacak kadar küçüktü.
7: Bu şey her neyse çok büyük.
6: Ama piyasadaki standart dronlardan çok daha büyüktüler.
7: Evimin tepesinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor ve hükümet ne olduklarını bilmiyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
6: Bazılarının belli bir düzende uçtuğu bildirildi.
9: Hepsi aynı yöne doğru ilerliyor.
6: Bazıları ise saatlerce havada sabit şekilde asılı kalıyordu.
7: Aman tanrım.
6: Bölge sakinlerinin sinirleri gerilmişti ama tatmin edici tek cevap bile alamıyorlardı.
10: FBI ve FAA'nin halkı çok daha detaylı bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu var.
6: Hükümetin bu sessizliğiyle birlikte komplo teorileri hem internette hem de ana akım medyada çığ gibi büyüdü.
11: New Jersey'de neler döndüğünü bilmek istiyor musunuz?
12: New Jersey'de radyoaktif bir malzeme kayıp.
13: İran muhtemelen bir ay kadar önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi.
14: Üçüncüsü insan dışı varlık olabilirler.
15: Bunu sen söyledin.
6: New Jersey dronları gizem olmaktan çıkıp sosyal medya geyiği oldu.
16: Nasılsın? Ne desem? Sen nesin?
17: Ya hayır, ben bu oyuna gelmeyeceğim. Ben ne olduğumu çok iyi biliyorum ve kimseye hesap vermek zorunda değilim.
6: Fakat akıllardaki sorular hala cevap bulabilmiş değil. Aradan koca bir yıl geçmesine rağmen hükümet neden hala net bir açıklama yapmadı? Bu bölümde CIA geçmişimden edindiğim tecrübeleri kullanarak...
18: Becca, onu yakaladın mı?
6: Biraz yaratıcı olalım. New Jersey'deki drone gizemine yönelik en kapsamlı soruşturmayı yürüteceğim.
19: Bu durum yaptığımız işi bambaşka bir boyuta taşıyor.
6: Röportajlar yapacağım.
14: Belki de bir yerlerde gizli testler yürüten bir birim vardır.
6: Canlı uygulamalar gerçekleştireceğim.
3: Birinci birim kalkış yapıyor.
6: Böylece gerçeği kurgudan ayırabilecek ve 2024 sonbaharında New Jersey semalarında aslında neler yaşandığını anlayabileceğiz.
16: Jersey'de drone paniği.
6: Eskiden dronlar sadece oyuncaktı. Evlerimizi ya da çocuklarımızın futbol maçlarını havadan çekmek için kullandığımız birer tatil hediyesiydiler. Sonra daha işlevsel hale geldiler. Kargo taşıyarak, kayıp insanları arayarak, ışık gösterileri yaparak bizi eğlendirmeye başladılar. Pratik ve zararsızdılar. Ta ki işin iç yüzü anlaşılana kadar. Hepimiz Ukrayna gibi yerlerde o küçük ve ucuz dronların nasıl korkunç birer savaş silahına dönüştüğüne şahit olduk. Dolayısıyla doğu yakasında beliren bu dronlar halkı tedirgin etti. New Jersey dronlarının sırrını araştırmak için her şeyin başladığı yere gidiyorum. Manhattan'ın tam karşısına, Hudson Nehri'nin diğer yakasındaki Kuzey New Jersey'ye. Bergen County'de bu dronları en çok görüntüleyen tanıklardan biri de Lisa Plus isimli bir kadındı.
16: Gözlemler.
17: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5,
18: 6-7. İçlerinden biri resmen evimin tam üstünden geçti. Uzansam dokunabilirdim. Şu an tam tepemizde. Başta bize zarar verebileceklerini düşünmemiştim. Ama herkesin bu konu hakkında konuştuğunu duyunca insan ister istemez ya öyleyse ya zarar verirlerse demeye başladım. Yani herkes gibi ben de kendi kafamda hikayeler kurdum.
20: Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
21: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
22: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
23: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
22: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
24: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
25: Çok sıcak.
26: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lidl Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
18: Merhaba, benim adım Stefania Hayes.
27: Ben John Lidl. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
18: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
27: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
18: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
27: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
26: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
18: Yangın burada bir yaşam biçimi.
27: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
28: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını, hayallerini ve bütün paralarını.
18: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
27: Yardımınız gerekiyor.
25: Merhaba.
27: Merhaba.
18: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
25: Marty Rainey.
18: Evet.
27: Ben John.
25: Bunlar kim peki?
29: Ben John'un babasıyım.
25: Senin baban mı?
27: Evet, evet, babam.
25: Ve
28: Irene.
25: Irene, hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
27: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
25: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
27: 8 senedir buradayız.
25: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
18: Hayır.
27: Çok isterdik ama hayır.
25: Nerede yaşıyorsunuz?
18: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
25: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
27: Tıkandık.
18: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
27: Peş peşe engellere takıldık.
25: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangın hazır mı?
27: Kesinlikle değil.
25: Neden? 8 yıl.
27: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
24: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
25: Eviniz neredeydi?
0: Tam burada. Evet.
1: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
24: Hiçbir şey kalmamış.
1: Kalmadı.
24: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
2: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
24: Evet.
2: Çok sorun yaşadılar.
18: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: Truva'nın düşüşü. Şimdiye kadar anlatılan en gizemli hikayelerden biri. Şehir kapılarının dışındaki savaş neredeyse 10 yıldır sürüyor. Yunanlar Truvalılara karşı savaşıyor. Güçlü şehir sağlam duruyor. Duvarları aşılmaz görünüyor. Ta ki Truvalılar kaderi değiştiren bir hediye alana kadar. Şehirlerine sürükledikleri devasa tahta atın karnında Yunanların en iyi savaşçıları saklıdır. Şanlı şehrin çöküşünü bu şekilde mühürlediler.
1: At fikri çok etkileyiciydi ama şunu sormalısınız. Neden bir at? Yunanlar neden büyük bir ahşap heykelin içine saklansınlar ki?
2: Antik efsaneleri daha iyi anlamak için daima açık fikirli olmak gerekir.
0: Truva atının hikayesi bugüne kadar insanların hayal gücünü harekete geçirmeye devam ediyor.
3: Efsaneler hayatımızı sürdürmemize yardımcı olmak için yaratılmıştır.
0: Truva atı binlerce yıldır cesur bir planın, kurnazlığın ve ihanetin simgesiydi. Bu görüntü kültürel hafızamıza kazındı ve hatta bilgisayar bilimi dünyasına dahi girmeyi başardı. Peki ya at? Aslında bir at değilse?
4: Truva atı, bir efsanenin izinde.
0: Francesco Tiboni, Truva atının hikayesinden şüphe ediyor. İtalyan arkeolog, bin yıllık geleneğin geçerliliğini kontrol etmeyi kendine görev edindi. Truva atı efsanesinin anlatıldığı bilinen ilk eser, antik çağın en ünlü şairlerinden biri olan Homeros'a aittir.
1: Truva atının hikayesini hepimiz biliyoruz. Ama gerçekte ne olduğunu bilmiyoruz. Truva'nın nasıl yıkıldığına ve o gece gerçekte ne olduğuna dair kesin bir fikrimiz yok. Çünkü Homer o geceyi açıkça anlatmamış. Sadece sonrasında olanları anlatmış.
0: Francesco Tiboni bir su altı arkeoloğu. Uzmanlık alanları gemi yapımı ve denizciliktir. Antik çağlara ait bulunan her gemi enkazı, eski zamanlarla ilgili daha fazla bilgiyi gün ışığına çıkarır. Belki Akdeniz'in derinliklerinde Tiboni'nin Truva geçmişini araştırmasına yardımcı olacak bir şeyler bulunacaktır. En önemli kaynakları arasında antik destanlar yer alır ve orada şu ortaya çıkıyor. Truva atı hikayesine dair şüpheler o zamanlar bile mevcuttu.
1: Asıl sorulardan biri, açıklamanın arkasında bir gerçeğin olup olmadığıdır. Tarih boyunca bu atın gerçekten bir at olup olmadığını kendilerine sormuş pek çok yazar, pek çok bilim insanı olmuştur.
0: Romalı bilgin Bilge Pliny, savaş makinesinin bir tür koçbaşı olduğundan şüpheleniyor. Yunan şair Iphorion, M.Ö. 400 gibi erken bir tarihte Truva atı ile ilgili olarak Yunanların at adı verilen bir gemiye sahip olduklarını yazmıştır. Geleneklerin arkasında ne var? Truva atı gerçekten var mıydı? Homeros'un Destlini, savaş makinesinin bir tür koçbaşı olduğundan şüpheleniyor. Yunan şair Iphorion, M.Ö. 400 gibi erken bir tarihte Truva atı ile ilgili olarak Yunanların at adı verilen bir gemiye sahip olduklarını yazmıştır. Geleneklerin arkasında ne var?

0: Savaşların, kahramanların ve tanrıların hikayeleri, rapsodlar denen Yunan ozanlar tarafından yüzyıllar boyunca aktarılır. Bunların arasında şair Homer ve onun Yunan dünyasına ait tasvirleri de var.
1: Bunlar insanın kendi kültürünü, kendisini, konumunu, yansımasını tanımlamaya yarayan metinlerdi. Aslında bunlar kültürel tarihsel açıdan olağanüstü karmaşık bakış açılarıydı. Bu efsanevi dünyayı hayal etmenin bizim için zor olduğunu düşünüyorum.
0: O dönemin insanlarından kalan kendi geçmişlerinin hatırasıdır.
2: Truva atı bir efsanedir. Homeros'un anlattığı bir efsanedir. Ve bu efsaneyi yüzlerce yıllık sözlü geleneğe dayanarak anlatır. Milattan önce 1200 civarındaki dönemde, yani Tunç çağında ileri seviyedeki Miken uygarlığı çöktü. Şu anda zaten sarayları, kralları, ticari ilişkileri ve tüm süsleriyle ileri bir medeniyetimiz var. Ama çöküyor. Yazılı şeklini kaybediyor. Yapılarını, ticari bağlantılarını, ekonomik sistemlerini kaybediyor ve çok daha basit bir uygarlık düzeyine geriliyor.
0: Bu altın çağın çöküşünden sonra karanlık yüzyıllar olarak adlandırılan dönem başlıyor. Homeros'un dünya sahnesine çıkışı ancak 400 yılı aşkın bir süre sonra gerçekleşiyor. Yunanların hikayelerini yazan ilk kişidir. İlyada ve Odise yazılmıştır. Destanları yüzyılın efsanesi haline gelir. Günümüzde gizemleri hala devam ediyor.
2: Bu sözlü gelenek sürecinde her kişinin kendi yaşam gerçekliğine ait unsurlar doğal olarak devreye girer. Homeros'un yazdığı her şey de bunun aslında Tunç çağından aktarılan bir şeye mi, yoksa Homeros'un kendi dönemindeki hayatın gerçeklerine mi gönderme yaptığını düşünmeliyiz. Orada ikisi de var.
0: Homeros'un eseri hala mevcut olan tipik bir Avrupa materyalini ortaya koyuyor. Kahramanın ne pahasına olursa olsun, şöhret ve zafer arayışındaki yolculuğu, orijinal biçimindeki kahramanlık destanı. Bugün hala hikayelerimizi bu şekilde anlatıyoruz. Truva atı da bizi hala büyülüyor. Bir yandan kurnazlığı ve ihaneti temsil ederken, diğer yandan insanları kandırmanın ne kadar kolay olduğunu da gösterir.
1: At bir fantezi nesnesidir. Tıpkı Aiolos'un rüzgarları koyduğu deri çuvalı gibi. Bunlar fantastik nesnelerdir. Harika bir attır.
0: Antik çağda bile Truva atının imajı farklı tasvirler, kopyalar ve çevirilerle değişmiştir. Ve Homeros'un metinlerinin orijinalleri artık mevcut değil. İlk kopyalar çok dikkatli bir şekilde saklanır. Böylece insanlar nadiren onları görebilir. İlyada'nın belki de en eski kopyası Londra'dadır. Milattan sonra 1. yüzyıldan kalmadır ve Yunancadır. Papirüs, 2500 yılı aşkın süredir bizi eşi benzeri olmayan biçimde büyüleyen anlatıyı içeriyor. 24 kanto ve 15 binden fazla ayet halinde kaydedilmiştir.
3: Elbette büyüleyici bir fikir ve eğer sadece bir hikaye olsaydı bu şekilde işe yarardı. Ancak Homer'ı düşündüğümüzde bir hikayeden fazlasını düşünmeliyiz. Çünkü Homer kutsal bir kitap gibidir ve kutsal bir kitapta inandırıcı bir şeyler bulunmalıdır.
0: İlyada, Yunanlar ve Truvalılar arasındaki çatışmayı konu alır. Savaş, başlangıçta Sparta ile Truva arasında gelişir ve tanrıların dünyası da işin içindedir. Truva Savaşı, Paris tarafından tetiklenir. Truva Kralı, Priamos'un oğludur. Truva atları Sparta'yı ziyaret ettiğinde, Paris güzeller güzeli Helen'le tanışır. O sadece kralın karısı değil, aynı zamanda dünyanın en güzel kadını olarak kabul ediliyor. Paris için bu ilk

görüşte aşktır. Güzeller güzeli Helen'i memleketine kaçırmaya karar verir. Truva Helen'i geri vermeyi reddedince, Yunanlar bunu silaha sarılmak için yeterli bir neden olarak görür. 1200 gemiden oluşan etkileyici bir donanma Truva'ya karşı yola çıkar. Ancak Yunanlar için savaşı kazanmak kolay değildir. 10 meşakkatli yıl sürer. Truva'nın duvarları dayanır. Savaşın hiç bitmeyen bu aşamasında saldırganlar yorulur. Hatta isyan etmeye bile başlarlar. Bitkin düşen savaşçıların bir kısmı kirli savaşın devam etmesini istemez, eve dönmek isterler.

Ama büyük Zeus, 9 yılı çoktan geçti. Ve gemilerin halatları sallanıyor ve halatlar çürüyor. Eşlerimiz ve küçük çocuklarımız evde oturup bizim için üzülün. Boşuna buradayız. Yapmaya geldiğimiz işi asla bitiremeyeceğiz. Gemilerle atalarımızın sevgili topraklarına kaçalım. Her yere yayılan Truva'yı asla ele geçiremeyeceğiz. Yunan tarafındaki isyana ve ağır kayıplarına rağmen Odysseus adamlarını toplamayı başarır. İtaka kralı pes etmek istemez. Ancak savaşın sonu, Homeros'un dediği gibi yalnızca Tanrı'nın gönderdiği bir düşünceyle mühürlenmiştir. Kurnazca bir oyunla. Yunanlar savaşı kesip gemilerine binerler. Truvalılara sözde bir hediye bırakırlar. Tanrıça Athena'ya bir kutsama hediyesi olarak tahtadan yapılmış devasa bir at. Ama atın karnında Odysseus ve Yunanların en iyi savaşçıları oturur. Truvalılar hiç şüphelenmeden atı şehirlerine sürükler.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabam.com'a
2: değerinde trim sat. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: Abi motor komple bitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kargoların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volcano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
15: Paranın kıymetini bilenler.
16: Biziz.
17: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
16: Sirke kullanıyorum.
17: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
18: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
19: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
1: Bankam Sonbank, kartım Hadi.
15: Ben Chris.
19: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
13: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
20: Ama sahipleri onları çok seviyor.
21: İlk arabamdı.
22: Hansi'den vazgeçemem.
20: Geriye tek bir soru kalıyor.
23: Kalsın mı? Kalsın mı?
24: Yoksa atsın.
25: Esas heyecan şimdi başlıyor.
20: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
22: Başıma ne gelecek acaba?
21: Bakmaya cesaret edemiyorum.
16: Ta-ta.
20: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
26: Gece olunca adamlar fark edilmeden tahta attan inerler ve Truva'nın kanlı sonunu mühürlerler. Homer bunu böyle anlatıyor. Metinlerinde bu gecenin daha kesin bir tarifini aramaya kalkarsanız sorunla karşılaşırsınız.
27: Homero çırak.
28: İlyada'da Homeros yalnızca zaferin arifesine kadar yazar. Odise'de hikayeye zaferin ertesi günü devam ediyor. Yani aslında Truva'nın yıkıldığı geceyi dışarıda bırakıyor. Aslında Homeros'un attan, Truva atından, bu aldatmacadan, bu büyük makineden, bu gizemden, bu efsaneden İlyada'da söz etmemesi muhtemelen bu hikayenin önemli bir parçası olmaması sebebiyledir.
26: Yani Homeros'un İlyadası bir çıkmaz sokak. Truva atının doğru kaynağını bulmak için Francesco Tiboni'nin araştırmaya devam etmesi gerekiyor. Sualtı arkeoloğu, Homer'in ikinci eseri olan Odise'yi de aradığını bulur. Destan, Truva'nın düşüşünden sonra başlıyor ve Odysseus'un tanrıların gazabına rağmen umutsuzca eve dönme girişimini anlatıyor. Homer, Odysseus'un 10 yıl boyunca dolaştıktan sonra nasıl bir uzak krallığa düştüğünü anlatır. İlk başta tanınmaz halde kalır ve saraya davet edilir. Orada Rapsodist'ten Truva ve Odysseus'un yani kendi kaderi hakkında şarkı söylemesini ister. Ozan, Truva atlarının talihsizliğini, tahta atı şehre nasıl getirdiklerini, Yunanların attan inip nasıl güçlü bir şekilde tahkim edilmiş Truva'yı yendiklerini anlatır. Tahta atın bu kadar az anlatılması, Francesco Tiboni'yi hayrete düşürdü.
29: Bize atın tarifi yapılmıyor. Kesinlikle hiçbir açıklama yok. Odysseia'da Homer atı tarif etmiyor. Neye benzediğini, ne kadar büyük olduğunu, başı, bacakları olup olmadığını hiçbir şey bilmiyoruz. Ve bu çok tuhaf çünkü Homer'ı her zaman çok titiz ve açıklamalarında çok keskin olan bir yazar olarak tanıyoruz. Ancak at söz konusu olduğunda hiçbir şey kesin değil.
26: Eğer tahta at savaş için bu kadar belirleyici ise Homer neden onu zar zor anlatıyor? Odysseia'nın eski bir Yunan kopyasında sadece Durateus Hippos ismi var.
30: Allaghe de metalete. Caipu cosmo aeson durateu ton epeios e poi esensin Athene.
26: Ancak Francesco Tiboni için bu senaryonun belirleyici kısmı.
29: Homer yüzyıllar boyunca yalnızca tahtadan yapılmış bir ata dönüşen Durateus Hippos tank'tan söz eder.
26: Durateus Hippos tam olarak ne anlama geliyor? Bu ne demek?
28: En eski belgeler Durateus'un aslında tahtadan değil, kalaslardan yapılmış anlamına geldiğini gösteriyor. Homeros'a göre durata genel olarak ahşap anlamına gelmez. Ancak İlyada ve Odysseia'nın tüm bölümlerindeki teknelerin kaplamalarını tanımlamak için kullandığı kelimedir.
26: Bir geminin kalaslarından yapılmış bir at. Homeros bu özel adlandırmayı Odysseia'nın tahta atla ilgili hileyi daha ayrıntılı olarak anlattığı noktada seçmiştir. Yunanistan'ın Patras şehrinde mühendislik profesörü Thomas Hondros, Yunanların atı nasıl yapmış olabileceğini hesapladı. Onun için tahta at bir savaş makinesi.
31: Bu makine
0: savaşın belirli bir sorununu çözmek için tasarlandı. Ve bu, ilkel bir tasarım görevi olarak değerlendirilebilir. Truva'daki 10 yıllık kuşatmayı çözebilmek için özel bir araç icat etmeleri gerekiyordu.
4: Yunanlar Truva'ya doğru yola çıktıklarında muhtemelen savaş makinesi olarak tahtadan bir at yapmayı akıllarına getirmemişlerdi. Ancak devasa filonun sürekli bakım gerektirdiğinden çok sayıda gemi yapımcısı vardı.
0: Truva atının tasarımcısı olan Epios, Truva'daki Yunan ordusunun baş deniz mimarıydı.
4: Atın malzemesinin nereden geldiği sorulduğunda, Hondros, savaşta öldürülen veya yıllar içinde hastalıklardan ölen birçok savaşçının gemilerini işaret ediyor. Kadırgalar sahilde ıssız ve kısmen çürümüş halde yatıyordu.
0: Geminin iki yarısından gelen hazır parçalardan oluşan inşaatın ana kısmı hazır olduğundan direkler o sırada zaten mevcuttu. Böylece tüm yapıyı dört direğin üzerine yerleştirebilirlerdi ve onları arabanın şasisine sabitleyebilirlerdi.
4: Araştırmacı atın ağırlığının yaklaşık 5 ton, yüksekliğinin yaklaşık 9 metre ve uzunluğunun yaklaşık 11 metre olduğunu tahmin ediyor.
0: Yukarı doğru çekmek için 28 at kullanmak zorunda kaldılar. Ve bu 28 at, 5 tonluk yapıyı tepenin zirvesine çıkarıp kalenin içine sokmaya yetiyordu.
4: Homeros'un hikayelerinde at Truva Kalesi'ne çekilir. Thomas Hondros'un aklında belli bir kapı var.
0: Ona karanlık kapı diyorlar. Orada atın girişini resmettik. Tam olarak bilemiyoruz. Çünkü Homeros da uçurumun tepesinde başka bir kapıdan söz ediliyor. Ama şartlara bakıldığı zaman Homeros'un tarif ettiği kapıdan atın içeri alınması imkansızdı. Böylece tüm yapının geçebileceği gereksinimleri her açıdan karşılayan bir kapı bulduk.
4: İdeal koşullar altındaki durum çalışmalarından gerçeğe. Truva kazı alanına gidiyoruz. Türkiye'nin kuzeybatısında yer alıyor. Efsanevi şehrin bir tepe üzerinde yer aldığı söyleniyor. Rüstem Aslan, 2013 yılından bu yana kazı başkanlığını yürütüyor. Truva yaklaşık 3000 yıl önce önemini kaybetmeye başladı. Arkeologlar 200 yıl önce kalıntılarını keşfedene kadar da öyle kaldı. Heybetli kompleks şehrin eski gücüne tanıklık ediyor.
10: Troya'nın Tunç Çağı'ndaki önemi baktığımız zaman erken Tunç Çağı savunma duvarları, yapıları ama özellikle son Tunç Çağı'ndaki savunma duvarı, saray yapıları, aşağı şehrin etrafındaki savunma duvarı. Troya'nın kendisini korumak için bu önlemleri aldığını görüyoruz. Yani Troya ve konumuyla herkesin sahip olmak istediği bir noktadaydı.
4: Truva şehri, Akdeniz'le Karadeniz arasındaki tek deniz yolu olan Çanakkale Boğazı üzerinde yer almaktadır. Genç Tunç Çağı'nda önemli bir ticaret yolu. O dönemde Truva gemi trafiğini kontrol ediyor, gümrük vergileri alıyor ve gelişen bir metropol haline geliyordu. 1870 yılında efsanevi şehri aramak üzere bir Alman arkeolog yola çıkar. Heinrich Schilma, Homeros'un Truva'sının Hisarlık Tepesi'nde olduğundan şüphelenir. Kazmaya başlar ve bir keşif yapar. Schliemann çeşitli yerleşim katmanlarını ortaya çıkarmayı başarır ve dünya çapında sansasyon yaratır.
10: Schliemann'ın ilk dönem kazılarında özellikle İlyada'daki bu önemli sahneye şahitlik etmiş yeri arkeolojik olarak bulup İlyada'nın tarihsel bir olayı anlattığını, tarihsel gerçekleri içerdiğini ispatlamaya yönelikti.
26: Truva'nın kalıntıları bulundu. Peki şehrin çöküşüne ne sebep oldu?
10: Homeros'un İlyada destanında surlardan bakış sahnesinin anlatıldığı yerde Helena, Priamos ve Paris savaş alanını, aşağı kenti ve kendisini geri almak için gelen savaşçıları seyrederler. Bu en trajik, en önemli sahnelerden bir tanesidir.
26: Homeros'un destanlarında savaş Truva'nın parlak dönemini sona erdirir. Araştırma çeşitli sonuçları akla getirir. Büyük bir son darbe mi şehrin sonunu getirdi, yoksa uzun bir dizi meşakkatli savaş ve doğal afet mi?
10: Güney kapısında özellikle, güney kapısının içinde tahribat katmanları söz konusu ve bir yolun üstünde bir iskelet, bir okucu, diğer savaş aletleri çok fazla olmasa da ancak nasıl orada yer aldı, yani hemen gömülmeden oraya bırakıldı ve diğer yapılardaki yangın tahribat tabakaları Troya'nın son döneminin bir savaşla, yangınla, dışarıdan gelen bir saldırıyla yok olduğunu bize gösterdi.
26: Truva bir kaleye benziyordu. Bazı yerlerde şehrin iç surları 5 metre kalınlığında ve 10 metre yüksekliğindeydi. O zamanın standartlarına göre aşılması imkansızdı. Yunanlar ancak kurnazlıkları sayesinde duvarları aşabildiler. Peki Truvalılar tahta bir atla kandırılabilir miydi?
10: Daha sonra Sontun çağından itibaren at kemiğinin büyük bir oranda çoğalarak devam ettiğini görüyoruz. Bu bize atın önemli olduğunu gösteriyor. Öte taraftan İlyada'ya baktığımızda, İlyada'da da Homeros güzel tayları, atları olan Troya tanımlaması.
26: Truva'nın kalıntıları Truva atı bilmecesine cevap vermiyor. Homer'in hem İlyada'da hem de Odisea'da atı ayrıntılı olarak anlatamaması gibi. Truva'daki arkeolojik buluntular da pek çok soruyu cevapsız bırakıyor. Francesco Tiboni, Hippo adlı atın izinden fazla uzaklaşmadı. Belki kalaslardan yapılma anlamındaki Durateos terimi bir ipucu verebilir. Malta'da deniz arkeoloğu Tim Gambin'le buluşuyor. Araştırmacı Homer zamanından kalma bir gemi batığını araştırıyor.
7: Şilendi Körfezi açıklarında bu bölgeyi yüksek çözünürlüklü bir sonar kullanıp araştırıyorduk. Burada bir yerlerde karşılaştığımız hedeflerden birinin Orta Akdeniz'in en eskisi olduğu düşünülen güzel antik gemi batığı olduğu ortaya çıktı.
26: Antik batığa ulaşmak kolay değil. Dalış sadece teknik olarak değil, aynı zamanda fiziksel olarak da son derece zorlu.
7: Bu çok zorlu bir site. Sağ 110 metre derinlikte yer aldığından tekne doğrudan sahanın üstüne bağlandı. Dalgıçların inmesi yaklaşık 8 dakika sürer. Sahada maksimum 12 dakikamız var. 12 dakika sonra dalgıçlar suda 20 dakika kalmış olacak. Ardından yavaş yavaş yükselmeye başlayacaklar.
26: Enkazda kısa süreli dalış için dalgıçların çıkışta ilave 5 saat daha beklemesi gerekiyor. Ancak Gambin ve ekibi için bu çabaya değer.
7: Malzemenin iyi korunacağının ilk işareti bu gri malzemedir. Bu bizim için büyük bir haber çünkü geminin ahşap kalıntılarının orada olacağına dair iyi bir göstergemiz var.
26: Denizin dibindeki batık arkeologlar için bir hazine vaat ediyor. Bu bir zamanlar Akdeniz'e hükmeden efsanevi denizciler olan Fenikelilerin gemisi. Ticaret üsleri Doğu Akdeniz'den Atlantik'e kadar uzanıyordu.
7: Fenike gemi inşa hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz. Yani evet, öncelikli hedeflerimizden biri bu Fenike gemisinin ahşap kalıntılarına ulaşmak. Ortaya çıkartmak ve ardından incelemek olacak.
26: Enkazın çıkarılabilmesi için birkaç yıl geçmesi gerekecek. Arkeologlar, antik amforalar da dahil olmak üzere kargonun bazı kısımlarını titizlikle ortaya çıkarıyor. Bunlar bilim adamlarının geçmişe göz atmasını sağlıyor.
29: Bu 2700 yıllık bir amfora. Milattan önce 7. yüzyıl Homeros'un dönemidir.
7: Gemi Şilendi limanından ayrılırken yön değiştirip yolculuğuna devam etmek için burada bulunan burnu ara nokta olarak kullanıyor olabilir. Bu Homeros denizcilik veya Homeros denizcilik tanımlarında oldukça sık karşılaşılan bir şey. Antik efsaneleri daha iyi anlamak için her şeyden önce açık fikirli olmanın gerekli olduğuna inanıyorum. Çünkü Homeros destanlarını okuyabilir ve onları sadece bu tür fantastik açıklamalar olarak görebiliriz. Ancak yüzeyin altında çok derin olmasa da aslında bu tanımları gerçeklerle birbirine bağlayabilirsiniz.

0: Homer, Fenikelileri yetenekli denizciler olarak tanımlıyor. Ancak gemilerinin inşaat planları henüz gün yüzüne çıkarılamadı. Francesco Tiboni, Fenike gemilerinin tasvirlerini keşfeder. Antik kabartmalarda at başları görülüyor. Homer bu tür bir gemiyi kendi gözlemlerinden biliyor muydu?
1: Bu gemilere at anlamına gelen Hippos veya Hippoia adı verildi. Muhtemelen yaklaşık 15 metre uzunluğundaydılar. Başı ya da baş ve arka kısımları at başı şeklinde inşa edilmişti ve Levanten kökenli gemilerdi. İlk Yunanların bu tip gemileri zaten bildiklerini çok iyi biliyoruz.
0: Tiboni için Homeros'un Duoteros Hippos derken Fenike tipi gemileri Hipposları kastetmiş olup olamayacağı sorusu ortaya çıkıyor. Truva atı bir gemi miydi? Homeros'un anlattıklarında denizcilik önemli bir rol oynar. Bu nedenle metinleri antik çağ denizciliğine ilişkin çalışmalar için önemli bir kaynaktır. Osman Erkurt da Yunan şairini referans alıyor. 30 yılı aşkın süredir antik gemilerin inşasına ilişkin veriler topluyor.
2: Tabii elbette Homer iyi bir gezgin ve sözüne itibar edilir, sözüne güvenilir bir zenginlik var. Bu kafayla bakıldığında tabii ki bir tekneyi meydana getirecek olan bizler için veyahut da çalışmaya yapacak bir bilim adamları için çok önemli bir kaynak vaziyetinde. Ama tabii kendisinin tekne yapımcısı değil, sadece izliyor. Gittiği yerlerdeki teknelerin nasıl yapıldığını, nasıl yüzdürüldüğüne ilgili bilgileri var. Bunu kitapta yazarak ya da defterlere yazarak anlatmamız mümkün değil. Ve zaten experimental arkeoloji dediğimiz şey de o noktadaki eski eksperiment bilgiler ancak bu çalışmadan sonra devreye girecek.
0: Bu nedenle Osman Erkurt ve ekibi Hippos'ta dahil antik gemileri yeniden inşa ediyor. Tahtaları birleştirmek için aktarılan çeşitli teknikler vardır. Yöntemlerden biri dil ve oluk tekniği, diğeri ise bağlama denen bir teknik.
2: Hipoiden elde edeceğimiz bilgiler, şimdi bu tekneler nasıl yanaşır, nasıl kıyılara girer, nasıl ayrılır, yük alır, kürek çeker, yelken kullanır. Bütün bunları anlamanın en iyi yolu yapma.
0: Homer, kalasların birbirine bağlanmasını Yunanlı'nın gemi inşa tekniği olarak tanımlıyor. Tahtalar, halatlar yardımıyla birbirine sıkı bir şekilde bağlanır. Tekne suya indirildiğinde otomatik olarak bir araya gelirler. Tekne sağlam ve dengeli hale gelir. Şair ayrıca Yunanların devasa donanmasını da bilgili bir şekilde anlatmaktadır. İlyada'daki gemi kataloğunda hangi gemilerin Truva'ya karşı yola çıktığını titizlikle listeliyor. Francesco Tiboni, Homeros'un attan değil, gemiden bahsettiğine inanıyor.
1: At ve gemi düşüncesi antik çağda oldukça yaygındır. Yani at ve gemi arasındaki paralellik o kadar yaygındır ki, gemilerin at olarak tanımlandığı metinlerde mevcuttur.
3: Antik çağda gemilere at demek yaygındı. Bunun ilk kanıtını Homeros'un 4. kantosunda buluyoruz. Orada gemilere Hales Hippoi, yani deniz atları adı veriliyor. Ve geç antik çağa kadar tüm antik edebiyatta bunun kanıtları var.
0: Yunan gemileri deniz atlarına benziyor. Mitolojiden bir görüntü.
3: Aslında Poseidon denizlerin tanrısıdır. Aynı zamanda atların da tanrısıdır. Ve bir at takımıyla denizde yelken açıyor. Beklediğimiz gibi bir gemiyle değil.

0: Tüm kanıtlara rağmen Truva atının bir gemi olduğu teorisine karşı çıkan bazı rivayetler var.
1: Homeros'un zamanından bu yana veya çok kısa bir süre sonra ortaya çıkan Truva atı tasvirleri gerçek atlardan oluşuyor. Yani Truva Hippos'un Homer tarafından zaten bir at olarak kabul edildiği açıktı. Onun için bu bir attı. Eğer burada gemi şeklindeki Hippos ile at şeklindeki Hippos arasında bir yanlış anlama olmuşsa, bu yanlış anlama Miken uygarlığının çöküşü ile Homeros'un zamanında yazının yeniden ortaya çıkışı arasındaki bu sözlü gelenek döneminde gerçekleşmiş olmalıdır. Örneğin 7. yüzyılın başlarından kalma Mikonos'ta zengin bir figüratif dekorasyonu olan Pitos kabartmasını ele alalım ve orada boynunda çok belirgin bir şekilde Truva atı var.
0: Toprak çömlek üzerindeki şekil, Homeros'un izleyicilerinin Hippo'nun başından beri bir at olduğunu bildiğini gösteriyor.
2: Elbette atın bir hayvan olduğu fikrinin 7. yüzyılda antik ikonografide zaten mevcut olduğu gerçeğini göz ardı edemem.
0: Çizimler en küçük ayrıntısına kadar çok farklı Truva atlarını göstermektedir. Tiboni'ye göre bu kesinlikle bir çelişkidir. Ona göre bir prototipe iki tasvir bile atanamaz.
3: At bir fantezidir. Onu doldurabilirsiniz ve o doldurulmuştur. Homeros'un başlangıcında her şey hala çok sade, siyah beyaz televizyon gibiydi, ancak geç antik çağda giderek daha renkli hale gelir. Yani geç antik çağda tabiri caizse renklendirilmiş bir atınız var.
0: Homeros'tan 600 yıl sonra Romalı bir yazar Latince bir şaheserle Truva atı efsanesini alevlendiriyor. Adı Virgil.
3: Aslında Virgil'deki at Homeros'takinden çok daha fazla at gibi. Homeros'ta dil açısından bakıldığında her şey nispeten belirsizlik içinde kalır. Homeros bir attan söz ederken aynı zamanda bir gemiden de söz ediyor olabilirdi.
0: Tiboni, Virgil'in destanının etkisini biliyor.
2: Virgil, at fikrini Roma kültürüne ilk getiren yazardır. Daha doğrusu onu kalıcı olarak pekiştiren odur.
0: Virgil'in İniyad adlı eserinde Truva atının hikayesi daha da süslenmiştir. İçinde kahin Lekon'un Truvalıları, Yunanların hileleri ve tahta at konusunda nasıl uyardığını anlatıyor. Uzaktan zavallılar diye bağırıyor. Ne çılgın bir yanılgı ey yurttaşlar. Düşmanın yelken açtığını mı sanıyorsunuz? Ve Yunan halkından bir hediye geleceğini mi umuyorsunuz? Ulyesses'i tanımıyor musunuz? Burada ya Rumlar gizlice ormana saklanmışlar ya da duvarlarımıza zırh inşa edilmiş. Evlerin içine bakıp bütün şehri aramak lazım. Yoksa gerisi ihanettir. Atlara güvenmeyin ey Truvalılar.
3: Virgil çok bilgili bir şairdir. O poeta doctus, yani bilgili şair idealine sahiptir. Yalnızca Homeros'u incelemekle kalmamıştı, aynı zamanda ikincil literatürü de çok iyi biliyordu. Her türlü yorum vardı. Örneğin, bu bir savaş makinesi, bir kuşatma makinesi, bir koçbaşı. Her türlü şeye başvurulmuştu. Ve Virgil bu tartışmayı biliyordu. Ve bunu şiiri için kullandı.
2: Virgil'in tanımı aslında bir atın tanımıdır. Öyle ki, Durateos Hippos'u, Ecus Linnaeus olarak tercüme eder. Böylece sonunda onu tahta bir ata dönüştürür.
0: Truvalılar neden Yunanların tahta atını 10 yıl süren şiddetli savaşların ardından kalelerinin içlerine sürüklesinler ki? 20. yüzyılın belki de en büyük batık buluntularından biri konuya ışık tutabilir. Milattan önce 1330 civarında çeşitli ülkelerden gelen hazinelerle dolu bir gemi şimdiki Türkiye kıyıları boyunca yol aldı. Ticaret gemisinin Uluburun burnu açıklarında fırtına nedeniyle battığı söyleniyor. ...1982'de bir sünger dalgıcı antik bir batığın yükünü keşfeder. Bu şanslı bir keşiftir.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
9: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
9: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
9: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
12: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Arkeologların kurtarma çalışmaları 2 yıl sonra başlıyor. Çok sayıda dalış sırasında enkazın basit bir ticaret gemisi olamayacağı ortaya çıktı. Kargo özel bir görevde olduğunu gösteriyor. Bilim insanları batığa dalmak için 10 yıldan fazla zaman harcadı. Harun Özdaş, önde gelen sualtı arkeologlarından biridir.
1: Bu aslında tabii geçen bir yılın en büyük keşifleri içerisinde yer aldı. Çünkü Uluburun bize çok daha fazla malzeme imkanı, daha doğrusu buluntu sağladı. Geminin ahşabına ait olan küçük bir miktarda olsa buluntu, Tunç Çağı'ndaki gemi yapım teknolojisini keşfetmemize imkan tanıdı.
0: Uluburun batığı 1984'ten bu yana deneysel arkeolog Osman Erkurt'un da projesi.
2: Uluburun her şeyin en eskisini taşıyor. En eski yelken, en eski omurga, en eski kürek. Yani aklınıza ne geliyorsa bunun en eskileri Uluburun'da.
0: Uluburun batığı gemi yapımına dair önemli bilgilerin yanı sıra eşsiz bir hazine daha sunuyor.
1: Bu normal bir kargo gemisi değil, o olmadığı kesin. Bulunan o egzotik materyaller, yani çok enteresan buluntu toplulukları var. Şimdi bütün bunlar aslında bir kraliyet düzeyinde bir ilişkinin var olduğunu gösteriyor.
2: Çünkü hiçbir teknenin içinde 22 tane taş çıpa, 150 tane amfora, 10 ton bakır, 1 ton kalay, bu müthiş büyük ve çok pahalı. Günümüzde bile çok ciddi bir maliyet bu.
1: Bunun da adresinin Miken olduğunu düşünüyoruz.
0: Arkeologlar Uluburun'daki 2 üst düzey yetkiliye ait mühürler ve kişisel eşyalar buldu. Basit bir ticaret gemisindeki olağan dışı yolcular. Bu nedenle araştırmacılar Uluburun'un genç Tunç Çağı'ndaki diplomatik ilişkilerin kanıtı olduğundan şüpheleniyorlar. O dönemde krallıklar arasında değerli eşyaların hediye edilmesi uygulamasının yaygın olması muhtemeldir.
3: Eğer Uluburun gemisi bir hükümdarın hediyelerinin bir prense ödeme veya haraç olduğunun kanıtı olarak kabul ediliyorsa, bu Truva atını çevreleyen tarihi gerçeğin araştırılması açısından çok önemlidir. Çünkü bu tekne M.Ö. 14. yüzyılın sonlarına doğru batmış. Yani Truva'nın yıkılmasından kısa bir süre önce.
0: Homeros'un zamanında gemileriyle uzaklara gitme cesaretini gösterenler çoğunlukla Fenikelilerdi. Olağanüstü denizcilik bilgisine sahiptiler.
1: Yapım teknolojisinin gemilerdeki kullanımı onların Akdeniz'de bir hakimiyet kurmasını ya da işte en azından ticarette önemli bir rol üstlenmelerine imkan tanıyor. Tabii Fenikelilerin yaptıkları kendilerine has bir gemi teknolojisi de karşımıza çıkıyor. Bunlar erken dönemlerde işte Hippos diye tanımlanan aslında at başlı tekneler.

Homeros'un anlatımına göre Truva atı Yunanlardan Truvalılara bir hediyeydi. Eğer gerçekten bir gemi, bir hippo olsaydı Truvalılar onu hediye olarak kabul eder miydi? Francesco Tiboni buna inanıyor.

0: Teorisine kanıt olarak Balavat'ın bronz frizini devreye sokuyor. Gemilerindeki denizciler de dahil olmak üzere çeşitli halkların Asur kralı Salmanassar III'ün önünde boyun eğişini tasvir ediyor.
1: Burada her şeyden önce iki hipo tasvir ediliyor. Daha doğrusu her şeritte iki hipo bulunan üç metal şerit var. Ve bunlar Fenike gemileridir. Sivri başlık ve kıyafetten Fenikeli olduklarını anlayabiliriz. Deniz yollarının kontrolü için yapılan bir savaşta aldıkları yenilgi üzerine haraçlarını getiriyorlar. Burada Truva'da temelde ne olduğunu görüyoruz. Deniz yollarının kontrolü için bir savaştı ve kaybeden bir hipo ile haraç ödedi. Hipoleri bu kapıda bulmamız ve onlara savaşın sonunda kaybedenler tarafından haraç olarak ödenmesi araştırmam açısından çok önemli. Lacivert taşı, altın, gümüş, değerli metaller ve fil dişi yüklü bu teknelerin çoğunlukla Fenike topraklarından geldiğini biliyoruz. Bunlar haraç ödemesi için kullanılan Fenike tekneleri, Fenike hipoileri ve hipoilerin atalarıydı.
2: Che venivano utilizzate per il pagamento dei tributi.
0: Asur kralına ait hipoyi tasvir eden bronz kabartmalar milattan önce 9. yüzyıla aittir. Ancak Homeros'un bu tür hareketlerin geleneğinden haberdar olup olmadığını ve bunları destanına dahil edip etmediğini kanıtlayamıyoruz.
2: Se noi immaginiamo il cavallo lasciato
1: atın sahilde bırakıldığını veya at adı verilen geminin sahilde bırakıldığını hayal edersek, Truvalıların bunu Yunanların savaşın sonunda bıraktığı bir hediye olarak görmesi oldukça akla yatkındır.
0: Ama eğer kargo bir haraç olarak düşünülmüşse, Truvalılar neden tüm gemiyi şehre çeksinler ki?
3: Tüm hikayenin işe yaramasının tek nedeni Yunanların Athena'ya yönelik bir adak hediyesi bırakmasıdır. Bu da tanrıça Athena'ya ait olduğu ve kentte bulunan Athena'nın kutsal alana getirilmesi gerektiği anlamına geliyor.
0: Francesco Tiboni, Homeros zamanındaki Yunanların geride bırakılan geminin bir hediye ve bir çekilme işareti olarak varsayılabileceğini tahmin ediyor. Truvalılar da bu teslimiyet biçimini kabul edecek ve Truva için meşakkatli savaşın nihayet sona erdiğinden emin olarak hipolarını şehirlerine götüreceklerdi.

0: Come ricercatori noi dobbiamo sempre...
1: Araştırmacılar olarak her zaman gerçeğin peşinde olmalıyız. Bizi harekete geçiren şey budur. Efsaneleri çürütmekten korkmamalı ve zor yorumlar yapmaya cesaret etmemeliyiz. Biraz Ulysses gibi sürekli gerçeğin peşinde olmaya çalıştım. Rotanın tamamını bilmeden bir yolculuğa çıktım. Akıntı size karşı olsa bile ileri gitme cesaretine sahip olmalı ve hedefinize, Ithaca'nıza ve gerçeğinize ulaşmaya çalışmalısınız.
2: Truva Savaşı efsanesi, Homeros bunu destanlarında ölümsüzleştirene kadar yüzyıllar boyu yalnızca sözlü olarak aktarıldı. Hikayeler etkisini sürdürüyor. Geçmişin Truva atı çoktan günümüz kültürünün bir parçası haline geldi.
3: Truva atı 2000 yıldır at olarak görülüyor. Edebi anlamda o bir gemi değil, bir attı. Bu en azından insanların hayal gücünde bir şeye hitap etmiş olması gerektiği anlamına geliyor. O zamanlar şehre çekilen tahta bir at vardı.
2: Kurnaz Odysseus'un yarattığı bu hikaye, yıllarca süren kanlı savaşlardan sonra yıkılan efsanevi bir şehrin hikayesidir. O, Truva'nın kahramanıdır. Yunanlara saklanma yeri olarak hizmet ederek, Truva'nın düşüşünü mühürleyen şeyin bir hippo, yani deniz atı mı, yoksa devasa bir tahta at mı olup olmadığı, heyecan verici araştırmalara rağmen kanıtlanamıyor. Truva atı efsanesi hala yaşıyor.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Gün boyu çamaşırını koru.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
8: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
12: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
13: Bu programda ölü beden görüntüleri ve intiharı konu alan sahneler yer almaktadır. İzleyicilerin takdirine bırakılmıştır.
14: Bir hükümet olay bu şekilde gerçekleşti dediğinde, insanlar bunun ardında başka bir hikaye olduğunu anlayacak kadar akıllıdır.
15: Ama sokaklara dökülmüyorlar.
14: Epstein'in son evine hoş geldiniz. Bu bile size bu pozisyona girmenin ne kadar zor olacağını gösteriyor. Adam neredeyse ikiye katlanmış olmalı değil mi? Kalçalarının yere değmediğinden emin olmak için kendini son derece hassas bir şekilde bağlaması gerekirdi. Kabul edelim. Ortada o kadar çok devlet komplosu var ki neyin gerçek, neyin uydurma olduğunu ayırmak zor olabiliyor. Benim adım Andrew Bustamante. Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve gerçeği kurgudan ayırt etmenize yardımcı olmak için manşetlere çıkan en çarpıcı komplo teorilerini mercek altına alacağım.

0: 2019 yazında bir sabah Amerika'nın en önemli ceza davalarından biri aniden sona erdi. Jeffrey Epstein, aşağı Manhattan'daki federal bir hapishane hücresinde ölü bulundu.
1: Şu anda aldığımız bir bilgiye göre gözden düşen finansçı Jeffrey Epstein, New York'taki hücresinde hayatına son verdi.
2: Görünüşe göre MCC'deki hücresinde kendini asmış.
0: Ama neredeyse anında sorular başladı. Epstein gerçekten intihar mı etti yoksa öldürüldü mü? Gardiyanlar o gece neden her zamanki turlarını atmadı? Hücresinin dışındaki kameralar neden çalışmıyordu? Olay yeri neden korunmadı? Zaman geçtikçe sorular da birikti. Ardından Ocak 2026'da Adalet Bakanlığı artık hepimizin Epstein dosyaları olarak bildiği milyonlarca belgeyi yayımlamaya başladı.
3: Adalet Bakanlığı Cuma günü hüküm giymiş cinsel suçlu Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla ek sayfa daha yayımladı.
0: Belgeler onun sadece ultra zenginlere hizmet veren iyi bağlantılara sahip bir finans danışmanı olmadığını ortaya koyuyor. Epstein uluslararası bir güç oyuncusuydu. İstihbarat teşkilatları dahil çeşitli devlet ve devlet dışı aktörler için mükemmel bir varlık olabilecek küresel bir arabulucuydu. E-postalarında darbelerden, silah ticaretinden söz ettiği görülüyor, milyonlarca dolarlık içeriden anlaşmalardan bahsediyor, elitlerin en elit kesimleriyle bağlantılar kuruyordu. Ve elbette güçlü insanlardan oluşan uzun bir listeye genç kadınları ve kız çocuklarını pazarlayan dünyanın en azılı fuhuş ağı yöneticilerinden biriydi. Onun mahkemede konuşma fırsatı bulmasını istemeyecek çok sayıda insan vardı. İşte bu yüzden bu komplo teorisi ölümünden bu yana yaşamaya devam ediyor.
4: Jeffrey Epstein intihar etmedi.
5: Epstein intihar etmedi.
6: Jeffrey Epstein kendini astı mı yoksa öldürüldü mü?
7: Senatör, bence o hücresinde kendini astı.
8: Eğer intihar etmediyse, evet, hücresinde öldürülmüştür. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nin en güvenli federal cezaevi. Bu nasıl olabilir?
0: Epstein'in ölümüyle ilgili komplo teorilerini test etmek için şimdiye kadarki en derinlemesine incelememi yürütüyor ve sizi Jeffrey Epstein'in hücresinin birebir kopyasının içine götürüyorum.
9: Oo, tıpkı eski evim gibi.
0: Burada Epstein'in içerideki en yakın arkadaşı olan eski bir mahkumla bir araya geliyorum.
9: Jeffrey Epstein'i son gördüğüm gün gerçekten çok depresif göründüğünü biliyorum.
0: Hücre bloğu görüntülerinde şok.
8: Federal cezaevi. Bu nasıl olabilir?
0: Epstein'in ölümüyle ilgili komplo teorilerini test etmek için şimdiye kadarki en derinlemesine incelememi yürütüyor ve sizi Jeffrey Epstein'in hücresinin birebir kopyasının içine götürüyorum.
9: Oo, tıpkı eski evim gibi.
0: Burada Epstein'in içerideki en yakın arkadaşı

0: bir başka çılgın teoriyi ortaya koyacağım.
1: Ölümünü tezgahlayacak olsaydınız bir dublör bulurdunuz ve basında dahil olmak üzere herkesin görmesini sağlardınız.
0: Ve tüm parçaları birleştirmemize yardımcı olacak önde gelen bir adli tıp uzmanı ile görüşeceğiz.
2: Bu yapılarda birden fazla kırık gördün mü? Evet, bunu bir asılma vakasında gördün mü? Hayır.
0: Amacın mı? 10 Ağustos 2019'da sabahın erken saatlerinde Jeffrey Epstein'e gerçekten ne olduğu sorusuna cevap bulmak.
3: Jeffrey Epstein intihar mı etti? Metropolitan Federal Gözaltı Merkezi.
0: 2019 yılının Temmuz ayı başlarında Jeffrey Epstein, onlarca reşit olmayan mağdurun adının karıştığı federal fuhuş ağı oluşturma ve komplo suçlamalarıyla tutuklandı. 45 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Epstein, yargılanmayı beklerken Metropolitan Ceza Merkezi'ne gönderildi. Fakat tutuklanmasından bir ay bile geçmeden hücresinde ölü bulunacaktı. Bu, Adalet Bakanlığı tarafından Epstein'in ölümü hakkında hazırlanan nihai rapor. Sabah saat 6.33'te gardiyanların Epstein'in cansız bedenini hücresinde bulduğu yazıyor. Turuncu bir bez parçasının bir ucunun boynuna, diğer ucununsa ranzanın üst kısmına bağlı olduğu ve neredeyse oturur pozisyonda asılı olduğu belirtiliyor. Jeffrey Epstein'den istediğiniz kadar nefret edebilirsiniz, işlediği caniliklerden nefret edebilirsiniz. Ama yine de gerçeğe saygı duymak zorundasınız. Yine de gerçeklere dayanan cevapların peşinden gitmek zorundasınız. Bilgi kirliliğini aşmak için Epstein dosyaları hakkında derin bilgiye sahip bir adli psikologla iletişime geçiyorum. Dr. J.P. Garrison yüzlerce davada uzman olarak ifade verdi ve popüler YouTube kanalıyla tanınıyor.
4: Herkese merhaba, ben Dr. G.
0: Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan binlerce belgeyi inceledi ve video görüntülerinin her saniyesini izledi. Bu yüzden resmi hikayedeki açıkları bulmak için ona danışıyorum.
4: Evet, bu herkes için büyük bir gizem oldu. 2019'dan beri bu konuya kafa yoruyorum ve tam olarak ne olduğunu anlamak için hala on binlerce, hatta 100.000'den fazla belgenin derinliklerine gömüldüm.
0: Epstein'in ölümüne baktığında ne görüyorsun?
4: Adalet Bakanlığı'nın raporunda gerçeklerle bağdaşmayan ve baş müfettişlik açıklamasının doğru olmadığını bugün kanıtlayabileceğim pek çok ayrıntı var. Burası SEU, yani Jeffrey Epstein'in tutulduğu özel barınma ünitesi. Bunlar Jeffrey Epstein'in hapishanedeki son gecesinden elimize kalan son derece kısıtlı kamera görüntüleri. Bu hapishanede her yerde kamera var ama ne hikmetse o gece sadece bu kamera çalışıyordu.
0: Peki bu ekrandaki görüntüde Epstein'in hücresinin nerede olduğunu biliyor muyuz?
4: Neredeyse tam ortada. L katına çıkan merdivenler hemen burada. Oradaki masanın tam yanında. O gece orada görevli olan iki infaz koruma memurunun, memur Michael Thomas ve memur Tova Noel'in çalıştığı yer burası. Hadi oynatalım. Masanın etrafında küçük bir hareketlilik görebilirsiniz. Bu infaz koruma memuru Tova Noel. Kalkıp ekrandan uzaklaştığını göreceksiniz. Şimdi tam şuraya dikkatle bakarsanız bana merdivenlerden yukarı çıkan biri gibi görünen birini göreceksiniz. Bana kalırsa bu merdivenlerden yukarı çıkan turuncu kıyafetli biri. Herhangi biri olabilir. Kim olduğunu bilmemizin yolu yok. Ancak tulum giymiş biri olduğunu, infaz koruma memuru olmadığını biliyoruz. Çünkü 30 saniye sonra infaz koruma memuru Tova Noel'in kadraja geri döndüğünü göreceğiz ve merdivenlerden indiğini görmüyoruz. Kadrajdan çıktığı yönden geri geliyor.
0: Vay canına. İnfaz koruma memurunun masadan özel barınma ünitesine giden merdivenlerden uzakta bir yöne doğru uzaklaştığı çok net. Hiçbir infaz koruma memurunun bulunmadığı bir anda mahkum tulumuna şüphe uyandıracak derecede benzeyen turuncu renkte bir şey merdivenlerden yukarı çıktı.
4: Baş müfettişlik ofisinin raporda çok net bir şekilde belirttiği şey, akşam saat 10.40'da memur Tova Noel'in o katta nevresim veya tişört taşıdığına inandıkları yönünde. Ama durumun böyle olmadığını kesin olarak biliyoruz. Bu izlediğimiz baş müfettişlik ofisinin videoda gördüğümüz memur Tova Noel'le yaptığı gerçek röportaj. Adalet Bakanlığı soruyor. Epstein'in hücresinde neden fazladan kıyafet ve nevresim vardı? Bayan Noel bilmiyorum diyor. Bakanlık soruyor. Ama bunun sizin yaptığınız bir şey olduğunu, görevleriniz arasında olduğunu

0: olduğunu söylemiştiniz. Bayan Noel, ben asla nevresim dağıtmadım. Asla. Çünkü bu bir önceki vardiyada yapılır diyor. Kendi ifadelerine göre bu açıklama hiçbir mantığa sığmaz.
1: Bunlar çok göze batan çelişkiler. Mahkumların hücrelerine kilitlenmiş olması gereken bir saatte turuncu mahkum kıyafetli bir figürün merdivenlerden yukarı çıktığı görülüyor ve bütün gece aşağı inen kimse görülmüyor. Ancak en şüpheli kanıtlardan biri aslında ertesi gün yaşanan bir şey.
0: Şu an gördüğünüz yer Jeffrey Epstein'in tutulduğu kat. Epstein soldaki son odada kalıyor olmalıydı.
1: 11 Ağustos gecesi Epstein'in ölümüne yol açan günlerde arızalı olduğu bildirilen hapishane kameraları yeniden kayda başladı. Ve Jeffrey Epstein'in katına çıkan merdiven boşluğu aslında ekranın sol tarafında.
0: Doğru. L katına çıkan merdivenin hemen yanında bekleyen bir gardiyan var. Eğer bu kameralar çalışmaya devam etseydi, o sırada o kata kim girdiyse harika bir görüntüsünü elde etmiş olacaktık.
1: 11 Ağustos'ta L katından bu klibe sahip olmamız ama tam öldüğü gün kameraların tesadüfen bozuk olması devasa bir şüphe uyandırıyor.
0: Bu olayın mantığa sığmayan çok fazla yönü var. Pek çok farklı sebep sayılabilir. Bu adamın intihar etmesini mümkün görmüyorum.
1: Memur Noel nöbet kulübesinden ayrıldığında ya bir mahkumun ya da bir mahkum gibi görünmek isteyen birinin ya da turuncu nevresimler taşıyan birinin L katına çıkan o merdivenlerden yukarı çıkmış olması cinayet teorisini destekliyor. Ancak aynı zamanda Mülkiyet Başmüfettişliği'nin güya altın standarttaki raporu da kusurlu. Sadece teknik gözetimde değil, gardiyanların standart prosedürleri uygulamaması ve bu konuda yalan söylemesinde de göze batan açıklar vardı. Epstein'in öldüğü gece görevde olan gardiyanlardan birini derinlemesine araştıran bir New York Post muhabiri var. Ama onunla konuşmadan önce hapishanede Epstein'le bizzat birlikte bulunmuş biriyle konuşmak istiyorum. Epstein'in intiharı düşündüğünü gösteren hassas bir ruh halinde olup olmadığını bana söyleyebilecek biriyle. Bu yüzden Jeffrey Epstein'le aynı zamanda aynı hapishane bloğunda bunun gibi bir hücrede yaşamış eski bir mahkumun izini sürdüm.
2: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
3: Kredi. Abi motor komple gitmiş.
4: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Ama ne otel?
12: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
11: Trivago'ya bakmadın mı?
12: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın. Gerçekten mi? Kanıtla.
13: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
11: Favori sitendekini bile.
13: Aynı otel. Yarı fiyatına.
11: Trivago'ya bakmamış.
12: Trivago'ya bakmadım.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
19: İlk arabamdı.
20: Fansiden vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
18: Kalsın mı? Kalsın mı?
20: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
20: Başıma ne gelecek acaba?
22: Bakmaya cesaret edemiyorum.
20: Ta-ta.
17: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Jeffrey Epstein'in gizemli ölümüne yönelik soruşturmamdaki bir sonraki adım onun ruh halini anlamaya çalışmak. Şu anda hapishanede Epstein'le kişisel teması olmuş biriyle. Aynı hapishane sisteminde yatmış ve Epstein'in son gününde onun yanında olan biriyle buluşmaya gidiyorum. Billy.
1: Benim.
0: Andy.
1: Tanıştığımıza memnun oldum.
0: Ben de öyle. Colorado'ya hoş geldin.
1: Burası harika, bayıldım.
0: Sana göstereceğim ilginç şeyler var. Umarım senin de benimle paylaşacağın ilginç şeylerin olur.
1: Emin olabilirsin.
0: İşte geldik.
2: Bill Murray,
0: Jeffrey Epstein'in son günlerini sadece okumadı, bizzat yaşadı. Metropolitan Ceza Merkezi'ndeki bir mahkum arkadaşı olarak, Epstein'in intihar etmek isteyip istemediğini bilen biri varsa o da bildir. Orası nasıldı? Oradaki koşulları nasıl tanımlarsın?
1: Kötü bir tesisti. Miadı dolmak üzereydi ve bunu herkes biliyordu. Oraya sevk edildim de internette arattım ve New York'un Guantanamo'su olarak adlandırıldığını görünce tanrım beni nereye gönderiyorlar dedim.
0: Ceza merkezi John Gotti'den El Chapo'ya ve Bernie Madoff'a kadar payına düşen ünlü mahkumları gördü. Mercy vergi kaçakçılığından bir yıl orada yattı.
1: Kimse orada çalışmak istemiyordu. Bazı memurlar Pensilvanya'dan gelip 3 var diye üst üste çalışıyordu. O adamlar bu seviyede bir yer için gerçekten hazır değillerdi. Bir keresinde federal görevliler hapishaneyi gözlemlemek için bazı müfettişler getirdi. Ve memurların çoğu benimle konuşurdu. Adamlardan biri tam anlamıyla sistemsel bir çöküş var. Burası şimdiye kadar denetlediğim en kötü tesis demişti.
0: Vay canına.
1: Bu yüzden orada geçirdiğim bir yıl boyunca mümkün olduğunca çok işte çalışmayı ve kütüphanedeki kitapları okumayı seçtim.
0: İntihar nöbetine ne zaman atandın?
1: Neredeyse her gün. Çünkü ilk ranza arkadaşım bir siber banka soyguncusuydu ve ona gerçekten çalışmak istiyorum, ne yapmalıyım dedim. O da bana çalışabilmek için hapishaneden sağlık onayı alman gerekiyor ve bu 2-3 hafta sürer ama o onay olmadan da intihar nöbetinde çalışabilirsin ve Sally Port kapısının yanında intihar nöbeti için bir kayıt listesi var dedi. Onu dinledim ve ben de hemen gidip intihar nöbeti için kaydoldum.
0: Jeffrey Epstein, Metropolitan Ceza Merkezi'ne 6 Temmuz 2019'da girdi. Ardından 23 Temmuz'da ölümünden sadece 18 gün önce Epstein hücresinin zemininde boynunda izlerle baygın halde bulundu. İşte ilginç olan kısım şu. 4 kişiyi öldürmekten hüküm giymiş eski bir polis memuru olan hücre arkadaşının kendisine saldırdığını iddia etti. Ancak garip bir şekilde Epstein ne olduğunu bilmediğini söyleyerek bu iddiasını geri çekti. Bu olaydan sonra intihar gözetimine alındı ve Mercy, Epstein'in intihar nöbeti gözlemcisi olarak görevlendirildi.
1: Ertesi gece onu gözlemliyordum ve ne oldu Jeffrey dedim. O da bilmiyorum, su içmek için kalktım ve tek hatırladığım bu dedi. Ben de ona hadi ama der gibi baktım. Seninle saatlerdir konuşuyorum ve bana bir kez bile yalan söylemedin. Şimdi ise yalan söylediğini biliyorum.
0: Epstein'in refakatçisi olarak Mercy her gün onunla uzun süreler geçiriyordu. Bazen günde 4 hatta 8 saat kadardı. Jeffrey Epstein'le ilk tanıştığında onun hakkındaki gözlemlerin nelerdi?
1: Bana ayrıcalıklı biri izlenimi vermedi. Birlikte büyüdüğüm sıradan bir insan gibi görünüyordu. Olağanüstü zeki biri izlenimi de vermedi.
3: Pekala. Sarah ve Nadia, siz iyi vakit geçiriyor musunuz? Neyse, duvara resimler astım. Resimleri duvara asmak için bant ödünç almam gerekti. Sizinle sonra konuşurum. Hoşçakalın.
1: Tabii ki oldukça ürkütücü ve tiksindirici bir yanı vardı ama bana bunu hiç göstermedi.
0: Peki bu durum zamanla nasıl değişti? Tavırları değişti mi? Davranışları farklılaştı
1: mı? Jeffrey Epstein'i gözlediğim o son gün gerçekten çok depresif göründüğünü biliyorum. Yerde oturmuş köpük tabaktaki tavuk yemeğini yiyordu ve aniden Mercy paraya ihtiyacın var mı dedi. Ben de bir milyarderin parasını her zaman kullanabilirim. Bu saçma bir soru dedim. O da bana mahkum numaranı ver hesabına biraz para yatırayım dedi. İçimden vay canına bu son veda gibi geliyor dedim.
0: Jeffrey Epstein de pek çok insanın görme şansı bulamadığı bir şeyi gördüğün benim için çok açık.
1: Kesinlikle evet.
0: Sonra intihar gözlem ünitesinden çıkarılıp tekrar özel barınma ünitesine gönderildi.
1: Daha önce intihar eğilimleri göstermiş bir adamı hücrede tek başına bıraktılar. Böyle bir adamı neden yalnız bırakırsın ki?
0: Jeffrey Epstein'in öldürülmüş olabileceğine inanıyor musun?
1: Hayır.
0: Peki neden?
1: Çünkü o hapishaneye girip çıkmak çok zor ve bu sorgulamada fire verecek pek çok suç ortağını gerektirirdi.
0: Eminim farkındasındır.
1: Evet.
0: Ama ortalıkta dolaşan birden fazla komple teorisi var.
1: Kesinlikle. Jeffrey Epstein'in ölmesini isteyen pek çok insan olduğu çok açık.
0: Beni takip edebilir misiniz? Bir Metropolitan Ceza Merkezi Özel Barınma Ünitesi hücresinin, özellikle de Jeffrey Epstein'in 220 numaralı hücresinin bir maketini yaptırdım.
1: Harika.
0: İçeriği görmeye hazır mısın?
1: Tabii. Oh, tıpkı benim eski evim gibi. Çok gerçekçi görünüyor. Bayağı isabetli olmuş. Aslında benim hücremde tam şurada o tarz bir pencere vardı ve kafam buraya geliyordu. Merdivenimiz yoktu. Ama şurada bir direk vardı. Böylece çarşafı asabiliyordun. Burada o yok.
0: Bu davadaki kanıtlar genellikle bulanık. Epstein'in ölüm anı sahnesine ait fotoğraflar saatler sonra oda dağıtılıp yeniden düzenlendikten sonra çekildi. Ancak onu bulan gardiyan Epstein'i bu köşede bir çarşaf parçasına bağlanmış, başka bir çarşaf parçasıyla asılı halde bulduğunu söyledi.
2: Tek bir parça olmadığını söylüyor. Temelde çarşafı yırttığını ve ardından kendini aşağı bıraktığını belirtiyor.
0: Soruşturmamızın amaçları doğrultusunda FBI tarafından burada daire içine alınan yatak iskeletindeki bu delikten asılı olduğunu varsayacağız. Bunu Epstein'in ölümünden sonra Adalet Bakanlığı raporu ile birlikte yayınlanan görüntülere dayanarak modelledik. Bahsettiğin o ekstra direk eksik, o hiç yok. Ve Epstein'in kendini asmaya çalıştığına inandığımız yer, o delikten çıkan şu turuncu kumaş parçası.
1: Bilmiyorum, oldukça alçak görünüyor. Çarşafları oraya bağladıysa boynunu kırmak için gereken ivmeyi oluşturabileceğini sanmıyorum.
0: İşte bu hücreyi inşa etmeyi bu kadar çok istememin nedeni buydu. Canlandırma yoluyla elimizden gelen kanıtları yakalamaya çalışmak. Yatakların düzeni ve her şey tam olarak böyleydi.
1: Anladım. Benim kaldığım hücrede şurada dolaplar vardı. Yani oradan kendinizi asmanız mümkün olmazdı. Peki dolaplar nerede? Yapay duruyor. Gerçekten öyle. Dürüst olmak gerekirse çok kafa karıştırıcı.
0: İşte bu yüzden senin...
1: Evet.
0: Çünkü benim kendi başıma bir fikrim yok ve raporlarda gördüğüm tek şey çelişki.
1: Ben her zaman şuradan bir şey yaptığını varsaydım. Yine yukarı doğru uzanan bir parça vardı. Kendini bağladı, mesafeyi ayarladı. Kendini yukarı kaldırıp atladı ve yere çakılmadan hemen önce boynundan yediği o darbe onu öldürmeye yetecek gücü üretti. Benim varsayımım buydu. Pek hareket alanı yokmuş gibi görünüyor. Eğer aşağı atlaman gerekiyorsa ve dayanak noktan orasıysa son derece isabetli olmalısın. Bu işi bitirmek için gerçekten çok ciddi matematiksel hesaplamalar yapmış olmalı.
0: Bu işi kesin ve geri dönüşü olmayacak şekilde bitirmek isteseydim...
1: Neden pencerede yapmıyorsun?
0: Orası sana daha fazla alan sağlar. Bu kumaşları yırtabiliyorsan, yırtılmaz değillerse ve elinde sınırsız miktarda varsa her şeyi yapabilirsin.
1: Evet, pencereden yapmak daha mantıklı olurdu.
0: Ne hissediyorsun Billy? Ne düşünüyorsun?
1: Cevapsız kalan bazı sorular var, bunu kabul ediyorum. Ama bu Jeffrey Epstein'in intihar etmediği anlamına gelmez. Yine de benim için onun öldürülmüş olma ihtimaline dair kapıyı aralamış oldun.
0: Peki cinayet daha güçlü bir ihtimalse, bir mahkum bunu bir gardiyanın yardımıyla yapmış olabilir mi? Bu mantıksız bir teori değil. Jeffrey Epstein sıradan biri değildi, değil mi? Dünyanın en güçlü, en zengin insanlarından bazılarıyla arkadaştı. New York Post muhabiri Gabriel Femi ile daha fazla arka plan bilgisi araştırdığımda şüphelerim arttı. Kendisi Adalet Bakanlığı'ndan sızan en son dosyalardaki kalıntıları derinlemesine inceliyor. Epstein'in öldüğü gece görevde olan gardiyanı hatırlıyor musunuz? 2019 yılında ceza merkezi gardiyanı Tovan Noel ve başka bir gardiyan gece boyunca Epstein'in hücre bloğunda yatak kontrolleri yapmış gibi göstermek için hapishane kayıtlarında sahtecilik yapmakla suçlanmıştı. İkisi de kovuldu. Federal davalar açıldı ve daha sonra soruşturma ile işbirliği yapmayı kabul etmelerinin ardından bu suçlamalar düşürüldü. Ancak şimdi New York Post'un yeni haberi onun hikayesinde bir dönüm noktasını açığa çıkardı.
4: FBI o gece hapishanede kullandığı bilgisayarın arama geçmişini çıkardı. Bedenini bulmalarından sadece 45 dakika önce 10 dakikalık bir süre içinde hapishanedeki Epstein hakkındaki son gelişmeleri iki kez arattığını bulduk. Bunu gerçekten ilginç buldum.
0: O saatte bu aramayı neden yaptığına dair herhangi bir açıklaması var mıydı?
4: Hayır, ilginç olan da bu. Çünkü Adalet Bakanlığı ile yaptığı röportajın 400 sayfalık dökümünde müfettişler bunu ona birkaç kez sordu. Ve o bunu tamamen reddetti.
0: Vay canına.
4: Bu örneklerden biriydi. Diğeri ise bankasının hesabına yapılan ve FBI'ye şüpheli gelen birden fazla nakit para yatırma işlemini bildirdiğini tespit etmemiz oldu.
0: Nakit para yatırma işlemleri hakkında ne biliyorsunuz?
4: Bu durum Kasım 2019'da Chase Bank tarafından bildirildi. Epstein'in hapishaneye gelişinden yani Temmuz 2019'dan önce başlayan 12 nakit para yatırma işlemi olduğunu söylediler. Ve bizim bulduğumuza göre, benim fikrime göre son para yatırma işlemi biraz daha ilginç olanı, Epstein ölü bulunmadan birkaç gün önce 30 Temmuz'da yapılmış.
0: Evet, buradaki zamanlama, miktar, yatırılan paraların nakit olması.
4: Bence hikayenin arkasında daha fazlası var. Ve halkın bunu bilmesi gerekiyor.
0: Noel bu para yatırma işlemleri hakkında FBI tarafından sorgulanmadı. Ve o geceki eylemlerinin nedenini hapishanenin kaotik ortamına, uygun eğitim eksikliğine bağlayarak Epstein'in ölümüyle herhangi bir ilişkisi olduğunu reddetti.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
8: Biziz biz.
9: Biziz.
10: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
14: Ama ne otel?
15: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
14: Trivago'ya bakmamış.
17: Otel mi? Trivago.
18: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
19: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
20: tak. Ben Chris.
21: Ben Max.
20: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
21: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
20: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
9: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
20: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
21: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: Epstein'in ölümünü çevreleyen koşulları ne kadar çok incelersem, resmi açıklamaya karşı o kadar şüpheci yaklaşıyorum. Ancak CIA'de bize öğrettikleri şeylerden biri de bir soruşturmayı asla tek başına yürütmemektir. Çünkü yanlış cevaba ulaşmanın en hızlı yolu genellikle kendi teorine aşık olmaktır. Bu yüzden ihtiyacım olan şey Epstein'in hücresinde kendi canına kıymasının fiziksel olarak mümkün olup olmadığı fikrini test edecek ikinci bir kişinin bana eşlik etmesi. Mekanikler uyuşuyor mu? Sanırım bunun tam adamını biliyorum.
22: Herkese merhaba. The Great Society Show'un yeni bölümüne tekrar hoş geldiniz. Ben Julian Duray.
0: Julian, internetteki en hızlı büyüyen araştırmacı podcastlerinden birini sunuyor. Yıllardır Epstein davasını takip ediyor.
22: Bana göre Epstein'e gidiyorlar.
0: Gazetecilerle, içeriden isimlerle, istihbarat subaylarıyla röportajlar yapıyor.
22: Yıllardır masaya yumruğunuzu vurarak insanlara anlattığınız şeylerin bu kadarının artık halk tarafından görünür olduğunu görmek nasıl bir duygu?
4: Tamamen göz ardı edilmişlik hissi.
0: Ancak bütün bu konuşmalardan sonra bile bu hikayenin gerçeklerle bir türlü bağdaştıramadığı bir kısmı var.
22: Tüm o bilgi kirliliğini bir kenara bıraktığınız dönüp dolaşıp geldiğim şey o son günlerin ne kadar tuhaf olduğu. Amerika'daki sözde en güvenli federal kurumlardan birinde, buraya kocaman bir tırnak işareti koyuyorum, intihar gözleminden yeni çıkarılmış bir adam var. Ve ne hikmetse bu güvenli kurumda kameralar çalışmıyor. Gardiyanlar uyuyakalıyor ve kimse onları kontrol etmiyor, öyle mi? Hücrenin dışında ne olduğu ve ne olmadığı hakkında çok şey bildiğimiz iddia ediliyor. Ama bunca yıldan sonra kimse bana o gece hücrenin içinde ne olduğuna dair tutarlı bir anlatı sunamadı.
0: Hoş geldiniz.
23: Sizi görmek güzel.
0: Buyurun. Pekala. Jeffrey Epstein adını duyduğunuzda aklınıza ne geliyor?
23: Tamamen farklı bir seviyede. Ona sosyopat derdim.
0: Bir sosyopatın inanılmaz bir hayatta kalma arzusu vardır. Asla kendilerinden şüphe duymazlar, asla vicdan azabı çekmezler. Eylemlerinin ya da kararlarının sonuçlarıyla asla boğuşmazlar.
23: Evet.
0: Onlar tam bir hamam böceğidir, öyle değil mi?
23: Evet. Edward Norton'ın oynadığı ilk korku filmini hiç izlediniz mi?
0: Evet.
23: Yargılandığı korkunç suç yüzünden hapishanede oturan, yaltakçı ve aciz bir karakteri oynayan bir sosyopat hakkındaydı. O kadar korkmuştur ki bu suçu asla işlemiş olamaz gibi görünür.
24: Aaron.
25: Ne diyordun?
23: Ama aslında çoklu kişilik bozukluğu vardır çünkü o tam bir sosyopat ve içinde bir iblis taşıyor.
25: Bu her şeyi mahvedecek Marty. Bunu sakın kimseye gösterme, anladın mı beni? Anladın mı? Anladın mı beni?
23: Sosyopatlar harika oyunculardır. Bu adam bir hayatta kalma uzmanıydı. Hayatının özeti buydu. Mecazi ya da gerçek anlamda ne zaman ortadan kaldırılması gerekse yaşamaya devam etti ve daha da güçlendi. Peki, intihar etme ihtimali var mı? Evet. Buna inanıyor muyum? Hayır. Ama tüm ihtimallere açık olmak zorunda hissediyorum.
0: Bugün bunu birlikte yaparsak inanılmaz aydınlanmalar yaşayacağımız günlerden biri. Bakmaya hazır mısın?
23: Evet.
0: Epstein intihar gözleminden çıkarıldığında tekrar buraya, özel barınma ünitesindeki gardiyan kulübesine sadece 4,5 metre uzaklıktaki bir hücreye getirilmişti. Epstein'in son evine hoş geldin. Bize göre elindeki diğer birçok kumaştan kendi eliyle yırttığı bu kumaş parçası ilmik olan ayrı bir kumaş parçasına bağlandı ve aslında kendini tam olarak burada astı.
23: Biri kendini asmak istediğinde bunu tavan vantilatöründen ya da o tarz bir yerden yapar. Altındaki sandalyeye tekmeyi vurur ve işi biter. Ama ayaklarınız hala yerdeyken kendinizi asıyorsanız o doğal, evrimsel, biyolojik, hayatta kalma içgüdüsünün nasıl devreye girmediğini zihinsel olarak algılayamıyorum.
0: Ayaklarını altına alıp yeniden ayağa kalkmak gibi.
23: Ve Bir de bu süreçte dil kemiğini kırmak mı?
0: Epstein'in dil kemiği, yani boğazdaki küçük ve hassas bir kemik kırılmıştı. Ve Adem elmasını oluşturan tiroid kıkırdağı da patlamıştı. Dolayısıyla bu kemiklerin kırılması için bir yerlerden yeterli bir güç üretmiş olmalı. Bu maketi oluşturduğumuzda birebir ölçülerine sadık kaldık. Bunun işe yarayıp yaramayacağını görmek için 1.83 boyunda ve 81 kilo olan bir adamın asılma anını tam anlamıyla canlandırabiliriz. Buna var mısın?
23: Hayır. Ben 1.85'im ama hayır.
0: Sana ihtiyacım yok. Epstein'in yerine geçecek bir cansız mankenim var. Şurada asılı duran kumaş parçasını bana uzatır mısın? Teşekkür ederim. Diğer bir hususta ilmeğin onun burada oturabilmesine yetecek kadar uzun olması gerektiği. Bu yüzden buraya bir camadan düğümü atacağım. Ve eğer bizim Epstein ilmeği burada yeterince kısa ve aynı zamanda yukarıda durabilecek kadar uzun tutmayı başarabilseydi, yerde kalırdı.
23: Otopsi raporu başının arkasındaki morluklar hakkında ne gösteriyordu?
0: Otopsi raporu elimde.
23: Şuna bir bakalım. Bir tür fırlama sırasında bir şekilde kafasını oraya çarpmayacağı bir senaryo göremiyorum. Adam LeBron James değildi ki.
0: Diğer bir şey de buradaki mankenimiz belki 15 ila 20 kilo civarında. 81 kiloluk bir ağırlık bunun gibi bir göz deliğinin içindeki kumaşa ne yapardı?
23: Evet, doğru.
0: Bence tamamen yırtıp koparırdı. Ve adam tüm bu hesabı yapabilecek kadar zeki. Ama kumaşın çekme dayanımını bilmiyordu. Ne kadar gerileceğini bilmiyordu. Bu ağırlığı kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyordu. Orada bir direği de yoktu.
23: Doğru.
0: Sahip olduğu bir sonraki en iyi seçenek, potansiyel olarak yaklaşık aynı yükseklikte olan buradaki direği kullanmak olabilirdi. Yükseklik sorunu bizim için bir numaralı problem olmaya devam ediyor. Tabii bir de adamın ruh hali var. Kendinizi bu şekilde öldürmeyi denemek için bile ne kadar çaresiz olmanız gerekir? Bu kulağa ne kadar korkunç geliyor?
23: Epey çaresiz olmak gerekir.
0: Bir hata payıyla kalıcı felç olabilirsiniz. Bir tek hatayla kendi intiharınızla utanç verici bir şekilde başarısız olabilirsiniz. Burada mesafeniz çok kısa kalırsa, ayaklarınızı altınıza almaya çalışırken sıkışıp kalma gibi korkunç bir ihtimal var. Hiçbir şeyi kıramadan boynunuzdan asılı kalmışsınızdır. Bu sadece zor görünmekte kalmıyor. Mekanik olarak incelediğinizde matematik de bir o kadar sorunlu. Şöyle düşmüş olması gerekirdi.
23: Böyle, yani çok daha sıkı olması gerekirdi.
0: Hı-hı.
23: O noktaya girebilmesi için.
0: Epstein'in yerden birkaç santim yukarıda asılı bulunabilmesi için asılı olduğu çarşafın yaklaşık yarım metre uzunluğunda olması gerekirdi. Bu da ranzanın üstünden sallanabilmesini neredeyse imkansız kılıyor. Sıradaki soru, Epstein'in kırık kemikleri hücrenin içinde gerçekten olmuş olabilecek şeyle örtüşüyor mu? Bunun için ciddi tıbbi uzmanlığa sahip birini getirmeliyiz.
4: Tutarsızlıklar var. Göz ardı edemeyeceğim tutarsızlıklar.
0: Aynı kilit noktaya, aynı dayanak noktalarına varıyoruz. Ama ikimiz de kendi başımıza anlamlı sonuçlara varabilmek için anatomi ve insan fizyolojisi hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu yüzden bu konuya ışık tutabilecek birinin bize katılmasını istedim.
23: Hadi bakalım.
0: Onu aramıza davet edeceğim. Doktor Priya Benerji ile tanışın. Soruşturma ekibimin son parçası. Doktor Benerji, geldiğiniz için çok teşekkür ederim.
4: Ben teşekkür ederim.
0: Doktor Benerji bir adli tıp uzmanı. Maryland eyaletinin eski adli tabibi. Cinayetler ve faili meçhul davalar konusunda uzman. Ayrıca hapishane ve gözaltı merkezlerinde meydana gelen birçok ölüm vakası üzerinde çalışmış. Jeffrey Epstein'in yaralarının asılarak intihar etme vakasıyla uyuşup uyuşmadığı sorusuna cevap bulmamıza yardımcı olabilecek.
1: Adli kanıt.
0: Şöyle buyurun Doktor Benerji.
4: Peki, tamam.
0: Raporda boynunda bir ilmik olduğu ve ranzanın üst kısmına bağlanmış ayrı bir kumaş parçası daha bulunduğu belirtiliyordu. Doktor Benerji'ye resmi açıklamayı onun nasıl öldüğüne dair tutarlı bir anlatıyla bağdaştırmanın ne kadar zor olduğunu açıkladık.
4: Aslına bakarsanız aklımı kurcalayan çok fazla soru var.
0: Hepsinin cesedinin nasıl bulunduğunu gördükten sonra Doktor Banerjee yaralanmalara dair bulgularını bizimle paylaşmaya hazır.
4: Çok karmaşık bir vaka. Yanımda getirdiğim model üzerinden bakalım.
0: Tabii. Lütfen. Cevapsız kalan soruların merkezinde Epstein'in boynundaki yaralanmalar var.
4: Burada sol dil kemiği kırığı var. Ve tiroid kıkırdağının her ikisinde de kırık mevcut. Sıra dışı olan şey bu kadar çok kırığın olması. Genellikle tek bir baskı noktasının hemen altında tek bir kırık görebilirsiniz. Ancak meslek hayatım boyunca 3000'den fazla otopsi yapmış biri olarak iki taraflı dil kemiği kırılması görmedim. Bunu daha çok elle boğma veya iple boğma gibi vakalarda gördüm. Yani bu normal bir durum değil.
23: Elle boğma vakalarında mı gördünüz?
4: Evet, elle boğma, iple boğma.
0: Yani birinin elleriyle
4: doğru. Asfiksi dediğimizde beyne giden oksijeni kesmenin birçok yolu vardır. Bu yapılarda birden fazla kırık gördün mü? Evet, bunu bir asılma vakasında gördün mü? Hayır. Bu asla olmayacağı anlamına gelmez. Ama bu vakada benim için kırmızı çizgilerin belirlediği yer tam olarak burası.
0: Epstein'in boyun içindeki yaralanmalarının bunun bir intihar olmayabileceğine dair çok önemli kanıtlar olduğuna inanan tek adli tıp uzmanı Doktor Banerjee değil. Eski New York adli tabibi Dr. Michael Budden, aralarında John F. Kennedy ve Martin Luther King Jr. suikastlerinin de bulunduğu ülkedeki en yüksek profilli ölüm vakalarından bazılarını araştırmış bir isim. Otopsiyi gözlemleyip bağımsız bir adli soruşturma yürütmesi için Epstein'in erkek kardeşi tarafından tutulmuştu.
2: Bence kanıtlar intihardan ziyade cinayeti gösteriyor.
4: Neden?
2: Çünkü bu kemiklerin kırılmasına asılma değil darp sebep olur. Genellikle iki kemik hatta üç kemik kırılmışsa çok büyük bir şiddet uygulanmış demektir.
0: Doktor Banerjee'nin dikkatini çeken bir diğer şey ise Epstein'in dış yaralanmaları. Yani boynundaki yaralar. Birçok asılma vakasında bağ sıkılaşır ve asılma noktasına doğru kayar. Geriye kumaşın izlediği yolu takip eden açılı bir baskı izi bırakır. Fakat Epstein'in yaraları boynunun tam ortasında ve yatay.
4: Boynun arkasındaki iz yani ezik ve morluk da beni düşündürüyor. Boyundaki o bağ varken bu pek mantıklı görünmüyor. Genelde orada böyle bir iz görmem.
0: Doktor Banerjee'nin yaraların dağılımı konusunda da soruları var. Boynunun ön tarafı kanlar içinde ama arka tarafta sadece morarma var.
4: Derin kanamanın olduğu boynun arka kısmında hiçbir baskı izi yok. Ciltte hiçbir şey yok. Bu çok tuhaf.
0: Doktor Banerjee bana o can alıcı soruyu sorduruyor. Epstein asılı halde bulunmuş olabilir ama başka bir şekilde ölmüş olabilir mi? Ya bu yaralanmalar yukarıdan sıkılaşan bir ilmik yüzünden değil de arkasından düz bir şekilde geriye doğru çekilen bir güç yüzünden oluştuysa, bu durum kumaşın cildine sertçe bastırdığı ön taraftaki sürtünme izini ve ters yönden uygulanan baskı nedeniyle arkadaki daha derin morarmayı açıklayabilir. Bu hiçbir şeyin kanıtı değil ama resmi açıklamaya tam olarak uymayan başka bir detay. Konunun derinliklerine indikçe ucu açık noktalar, tutarsızlıklar ve sorular artmaya devam ediyor. Ancak bu sorular beceriksizlikle bağlantılı gibi görünmüyor. Daha çok birbiriyle çelişen kanıtlarla bağlantılı.
23: Evet.
4: Doğru. Ya da ne yazık ki bir daha asla toplanamayacak kanıtlarla. Çünkü bazen tek bir şansınız olur. Mesela ceset aşağı indirildikten, hücre değiştirildikten veya taşındıktan sonra o ilk konumlandırmaya bir daha sahip olamazsınız. Bazı unsurlardan %100 emin olamayız. Bana göre bu canlı canlandırma bu vakayla ilgili şimdiye kadar gördüklerimden çok daha fazlasıydı. İlmeğin fotoğraflarını ve otopsi çizimlerini, şemalarını gördüm ama bunu varsayımsal da olsa iş üstünde, aksiyon halinde görmek çok ilginç.
23: Bunu özel olarak inceleyen ikinci bir patolog daha vardı. Doktor Michael Budden.
4: Bazı açılardan ben o iki patoloğun tam ortasındayım. Bu yüzden kararım hala belirsiz yönünde ve bu da orijinal otopsi raporundaki görüşten farklı. Beni intihar seçeneğinden uzaklaştıran ve cinayeti düşündüren endişelerim var. Ama kesin olarak cinayettir de diyemiyorum. Tam ortadayım.
0: Doktor Banerjee, çok yardımcı oldunuz. Katkılarınız
4: Rica
0: için teşekkür ederim.
4: Ne demek?
0: Bu net bir intihar değilse ve kanıtlanmış bir cinayet de değilse, gözden kaçırdığımız şey ne? CIA'de bana sonuçlar belirsiz olduğunda elde edilebilecek en erken kanıtlara geri dönmemiz gerektiği öğretildi. Olay mahalline dönmeliyiz. Hapishanenin planları o duvarı göstermiyor.
23: Ne?
0: Lütfen dışarıda dur, kapıyı kapat ve benim için şu pencereden içeri bak.
23: Tabii.
0: Pekala. Hepsini görebiliyor musun?
23: Hayır.
0: Bu adama ne yapmak istiyorsam yapmak için zaman açısından şu kadarcık bir fırsatım var. Ve kimse pencereden buna şahit olamaz. Sonra onu her zaman olmasını istediğim yere yerleştirebilirim. Hapishane içinden bir yardımla ortaklaşa bir çaba olduğunu varsayarsak tam şurada bir gardiyanın içeride neler döndüğünü anlayamayacağı bariz bir kör nokta vardı. Beni tekrar takip edersen unutmayın. Jeffrey Epstein'in öldüğü gece saat 22.40'da L katına çıkan merdivenlerden yukarı doğru giden turuncu kıyafetli bir figür görülmüştü. Sonra hücrelerden aşağı inen hiç kimse görülmedi. Hapishane planlarında yer almayan bu duvara gelince, Billy'ye hapishanede böyle bir duvar olup olmadığını sordum. Bazı hücrelerde olduğunu, bazılarında olmadığını söyledi. Billy üst tarafta bir havalandırma deliği, alt tarafa doğru da ikinci bir havalandırma deliği olduğunu söyledi. Bu da o duvarın boru tesisatından başka hiçbir amacının olmadığı anlamına geliyordu. Turuncu kıyafetli figür L katından Epstein'le birlikte ayrılıp bir tür gizli kaçırma operasyonuna yardım etmiş olabilir mi? Bu imkansız görünen bir teori. Ancak CIA'deki eski bir meslektaşımın bile göz ardı edemediği bir ihtimal.
23: John Kiriakou'ya ölümünü tezgahlayacak olsaydı ve bu işin başına o getirilseydi bunu nasıl yapacağını sordu.
3: Cesedi herkesin gözü önünde dışarı çıkarırdınız. Bir dublör de olabilir. Mümkün olduğunca çok insanın bu cesedi görmesini sağlardınız.
23: Peki ne oldu? Tam olarak bunu yaptılar.
0: Aman tanrım. Bütün bu yolculuğa sadece intihar mı etti yoksa biri onu öldürdü mü sorusuna cevap bulmak için başlamıştım. Ancak olasılıklar potansiyel olarak üçüncü bir gerçekçi seçeneğe doğru genişledi.
23: Olayın üstünü örtmek her zaman işlenen suçtan daha kötüdür. Sizin sorgulamanız için sadece tek bir ucu açık nokta bırakmıyorlar. Milyonlarca ucu açık nokta yaratıyorlar ve siz o iplikleri bir araya getirmeye başladıkça cevabın normal bir şey olma ihtimali, yani evet intihar etti gibi bir şey olma ihtimali giderek sıfıra yaklaşıyor. Ve bir noktada matematiksel olarak sıfır olduğu o eşiği geçiyorlar. Ve ben bu konuda o eşiği geçtim.
0: Peki bütün bunlar bizi nerede bırakıyor? İstihbarat çalışmalarında bize olasılıklar dahilinde düşünmek öğretilir. Ancak bu vakadaki her yeni anomali bizi yepyeni bir yöne doğru savuruyor.
5: Jeffrey Epstein parmaklıklar ardında hayatına son verdi.
0: Resmi açıklama intihar yönündeydi. Ancak bunu gözetim sistemindeki arızalarla, çiğnenen prosedürlerle ve adli tıbba dair cevapsız sorularla yan yana koyduğunuzda bu açıklama giderek daha az olası görünmeye başlıyor. O zaman bir sonraki ihtimali değerlendirmeliyiz. Cinayeti. Soruşturmama dayanarak bunun en azından akla yatkın olduğunu gördük. Ortada kesinlikle bir plan vardı. Fazlasıyla fırsat vardı ve resmi açıklamada bu teoriyi görmezden gelmeyi imkansız kılacak kadar çok açık bulunuyordu. Ancak bu vaka çelişkilerle o kadar dolu ki aslında bizi üçüncü bir ihtimale götürüyor. Jeffrey Epstein hala hayatta olabilir.
6: O hayatta.
25: Evet, hayatta olmalı.
6: Bu dosyalarda var, o hayatta.
25: Hayatta olduğu dosyalarda var mı?
0: Epstein'in ceza merkezinden canlı çıkarıldığı fikri kulağa zorlama gelebilir. Ancak internette aralarında İsrail'in de olduğu birçok ülkede sağ ve sağlıklı şekilde görüldüğü iddia ediliyor.
7: Bunun Jeffrey Epstein olduğundan %100 eminim.
0: CIA'deki deneyimlerime dayanarak bu tür gizli kaçırma faaliyetlerini sıkça yürüttüğümüzü söyleyebilirim. Ancak bu vakada bu iddiaları destekleyecek doğrulanabilir hiçbir kanıt yok. Dolayısıyla benim ulaştığım sonuç Jeffrey Epstein'in hala hayatta olmasının imkansız olmasa da pek olası olmadığı yönünde. Yine de bu iddianın bir türlü gündemden düşmemesi çok daha derin bir şeye işaret ediyor.
3: Bu olayın mantıklı gelmeyen o kadar çok boyutu var ki.
0: Böyle bir dava net şekilde sonuçlanmadığında istihbarat profesyonelleri bunu net bir uyarı işareti olarak görür. Bu sadece bir hesap verebilirlik başarısızlığı değil, çökmekte olan bir sistemin belirtileridir de.
25: Amerika Birleşik Devletleri'nin en güvenli federal cezaevi. Bu nasıl olabilir?
0: Buradaki asıl ders de bu. Gücü elinde bulunduranlar gerçek hikayeyi araştırmaktan vazgeçtiğinizde anlatıyı kabul etmeye başladığınızı biliyor. Ve işte o zaman gerçek bir zorunluluk olmaktan çıkar.
21: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
8: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
21: Ama sahipleri onları çok seviyor.
10: İlk arabamdı.
8: Fancy'den vazgeçemem.
21: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
11: Yoksa atsın.
12: Esas heyecan şimdi başlıyor.
21: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
8: Ta-ta.
21: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
13: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
21: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Karayipler'deki Porto Rico adası Amerikan toprağıdır. Deniz yoluyla Amerika'ya uyuşturucu taşıyan Güney Amerika kartelleri için bir geçiş noktası. Kuzey sahilinin 4 mil açıklarında federal ajanlar bir kaçakçı teknesine müdahale etmeye gidiyor.
1: Bu bölgede genellikle uyuşturucu kaçakçılığı yapılıyor. Sahile yüklerini boşaltıp denize dönmeleri birkaç dakika sürüyor. Yüksek hızda çok sayıda tekne kovaladık.
0: Ajanların aldığı istihbarata göre kaçakçılar koyu olarak bilinen plaja bugün kaçak mal teslimatı yapılacak.
1: Hedefi gördüm.
2: Yaklaşıyoruz. Yaklaşıyoruz.
0: Ekip kıyının açıklarında bekliyor.
2: Ekip beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz?
0: Karadaki ajanlar da harekete geçiyor.
3: Gemiyi gördüler mi biliyor musunuz? Lütfen haber verin.
0: Fakat denizde koşullar kötüye gidiyor.
1: Dalgaları görüyor musunuz? Orada resif var. O büyük dalgalara yakalanırsak hiç iyi olmaz.
4: Gümrük koruma. Emre uymadılar. Hadi, hadi, hadi.

0: Fort Lauderdale dünyanın yatçılık başkenti. Burada 50 binden fazla tekne kayıtlı. Saat sabah 8. Gümrük ve sınır koruma memurları devriye gezecek. Komutan Todd, deniz ajanları Brittany ve Fritz devriyeden sorumlu.
1: Açık denize doğru hareket edeceğiz. Yabancı sulardan gelen bir tekne var mı diye bakacağız.
2: Tamamdır.

0: Fort Lauderdale'in 3 mil güneydoğusunda denizde Amerika sınırını belirleyen görünmez bir hat var. Her yıl 3000'den fazla deniz aracı bu sınırı geçiyor. Bazıları Bahamalardan kaçak mal taşıyor.
1: Yabancı suların Amerikan gümrüğü sularıyla buluştuğu noktaya çok yaklaşmış bulunuyoruz.
0: Bugün kaçakçılık geçmişi olan bir sürat teknesini arıyorlar.
1: Uçaklarımızdan biri bu teknenin rotasının Bahamalardaki Bimini'den başladığını tespit etti. Müdahale için bizi yönlendirdiler.
0: Sürat teknesi çok hızlı ilerliyor ve bilinen bir kaçakçılık merkezi olan Bimini'den geliyor.
1: Tekne bize yaklaşana kadar burada biraz bekleyeceğiz. Sonra yanlarına gidip merhaba diyeceğiz.
0: Şüpheli tekne kısa süre sonra ufukta beliriyor.
2: Rotayı bozmayın. Tekne yaklaşıyor.
1: Yaklaşıyoruz.
3: Yaklaşıyoruz.
0: Ajanların teknesi saatte 58 deniz mili hızla ilerliyor. Sürat teknesini yavaşlatmak için alarm çalıyorlar.
3: Merhaba, gümrük korumadan geliyoruz. Nasılsınız?
4: Çok iyiyiz.
3: Harika. Nereden geliyorsunuz?
4: Bimini.
3: Orada ne kadar kaldınız?
4: 3 gün.
5: Tanışıyor musunuz?
4: Ailem ve arkadaşlarım.
5: Anne ve babanız mı?
4: Evet.
0: Güçlü sürat teknesinin yolcuları, Bimini'deki tatillerinden dönen bir aile olduklarını iddia ediyor.
5: Yanınızda Bimini'den bir şeyler getirdiniz?
4: Hayır.
0: Ama ajanlar pek ikna olmuyor.
4: Soğutucularımız var.
5: Soğutucuların içine bakabilir miyiz?
0: Fritz ve Britney yolcuların hikayesini doğrulamak için tekneye biniyor.
3: Viteste bırakın lütfen.
5: Biz tekneye binmeden önce bu tarafa geçmenizi istiyorum. Evet.
0: Ajan Todd, motoru 1000 beygir gücünde olan teknenin harekete geçmesi ihtimaline karşı her an takibe hazır.
3: Tekne senin mi?
6: Hayır, babamın. Keşke.
3: Güzel tekneymiş.
0: Şüpheli tekneyi kontrol altına alıyorlar. Ajan Todd teknenin suç geçmişi hakkında daha fazla şey öğreniyor.
2: Elimdeki son bilgi 2016'dan. İddiaya göre kaçak tekne gemilere yasa dışı göçmen ve uyuşturucu taşıyormuş. Bu bilgi resmi belgelere dayanıyor.
1: 2022'de tekneyi göçmen kaçakçılığı şüphesiyle durdurmuşlar. Tamam, görüşürüz. Görünüşe göre birkaç yıl önce bazı memur ve ajanlar tekneye Miami'de bir iskelede rastlamışlar. Ve teknenin herhangi bir göçmen kaçakçılığı olayına karışmış olabileceğinden şüphelenmişler. Eski sahibinin 10 yıl önce uyuşturucu kaçakçılığı yaptığına dair şüpheler var. O yüzden de kontrol etmemiz istendi.
0: Teknenin karanlık geçmişi ajanları alarma geçiriyor.
1: Teknedeki ajanlar neler olup bittiğini biliyor. Her şeyi kontrol etmek için eminim gereken özeni göstereceklerdir.
3: Ne iş yapıyorsunuz?
4: Kendi işim var.
3: Kendi işin mi?
4: Evet.
7: Hemşirelik okuyorum.
3: Ne güzel.
6: Ben nakliye şirketinde babamla çalışıyorum.
3: Anladım. Babam ne iş yapıyor?
7: Kamyonları
6: var. Nakliye şirketi var.
3: Kamyon taşımacılığı.
6: Evet.
0: Tamam. Ajan Britney onlarla konuşurken Fritz de kimliklerini doğruluyor. Teknenin şüpheli geçmişini düşününce kaçmaları ihtimaline karşı hazırlıklı olmaları gerek. Bu ajanların geçmişte karşılaştığı bir durum. Hava ve deniz operasyonlarına ait bir helikopteri destek olarak çağırıyorlar.
1: Üstümüzde uçarak bizi koruyacaklar. Güvenliğimizi sağlayacaklar. Bir terslik olursa hava ekibindeki bir nişancı bize destek verecek. Tekne kaçmaya kalkarsa onu havadan takip edebilirler.

0: Birleşik Devletler Anakarası'nın 1000 mil güneyinde, Karayip Denizi'nde, Porto Rico'nun başkenti San Juan yer alıyor. Güney Amerikalı uyuşturucu kaçakçıları limanı Amerikan topraklarına girmek için kullanıyor. Burada her yıl 10 ton uyuşturucu ele geçiriliyor. Bu sabah Dominik Cumhuriyeti'nden yiyecek ve mal taşıyan bir kargo gemisi geliyor. Fakat yetkililer gemide uyuşturucu bulunduğuna dair istihbarat aldılar. Tekne limana yanaşırken gümrük ve sınır koruma memuru Victor Ortiz ve ekibi çoktan yerlerini alıyor.
1: Geminin varış saatinden önce geldik. Gemiye yaklaşan herhangi bir deniz aracı var mı görmek istedik. Kimsenin denize bir şey atmaması için gemiyi gözleyen memurlarımız var.
0: Uyuşturucu çeteleri bazen tekne aranmadan önce ellerindeki uyuşturucuyu denize atıyor.
1: Kaçakçılar operasyonlarını farklı şekillerde yürütüyor. Yöntem değiştiriyorlar. E tabii biz de değiştiriyoruz. Onları yakalıyoruz, yine yöntem değiştiriyorlar. Hep bizden bir adım önde olmaya çalışıyorlar.
0: Suda şüpheli bir durum olmadığı için ekip dikkatini gemiye veriyor.
1: Gemiye çıkacağız ve her şeyi inceleyeceğiz. Mutfaklara ve hem içeride hem de dışarıda geminin her yerine bakacağız.
0: Gemide Güney ve Orta Amerika'dan mal taşıyan 200'den fazla römork var. Karteller uyuşturucuyu malların arasına veya römork duvarlarına saklıyor. Römorklar en ufak bir anormallik ihtimaline karşı inceleniyor.
1: Tepelerine, altlarına, her yere bakıyoruz. Malların dışını ve altını bile inceliyoruz. Uyuşturucuyu her yere saklayabilirler. Çok yer var. Platformlara sahte zemin yapıp içini uyuşturucuyla dolduruyorlar.
0: Memurlar güvertede kargoyu incelerken şüpheli bir römork tespit ediyorlar.
1: Üzerindeki mühür hasarlı olduğu için bu römorku açmışlar. Mühür doğru ama gördüğünüz gibi işte şurası ezilmiş.
0: Menşe limanında her römorka mühür takılıyor. Hasarlı bir mühür, römorkun yolculuk esnasında kurcalandığını gösteriyor. Tahıl çuvallarında sorun yok ama memurlar altta bir şey bulmuş olabilir.
1: Römorkun şasisi olması gerekenden geniş. Bu yüzden X-ray cihazı getireceğiz. Şaside tuhaflık var mı yoksa normal mi? Onu görmek için inceleyeceğiz.
0: Şasinin daha geniş olması römorkla oynandığı anlamına gelebilir. Memurlar el tipi güçlü bir X-ray tarayıcıyla şasinin içine bakıp saklı bir şey varsa görebilirler. Tuhaf bir şekil tespit ediyorlar. Bu ekibin aradığı şey olabilir.
1: Şimdi ne yapacaksınız?
2: Matkapla delik açacağız. Fiber optik kamerayla kirişlerin içinde bir şey olup olmadığına bakacağız.
0: Çeliği delmek için el matkabı kullanılıyor.
3: Beyaz bu.
0: İçinde beyaz bir toz var.
2: Kokain mi?
3: Galiba öyle.
2: Bulduk.
1: Elinize sağlık.
0: O sırada kuzey sahili açıklarında...
3: Ekip beni duyuyor musunuz? Beni duyuyor musunuz?
0: Ajanlar kaçak mal taşıyan bir teknenin karaya çıktığından şüpheleniyor. Kaçakçılar koyunda kapsamlı bir arama başlatılıyor.
2: Durun, durun!
0: sahilde aceleyle terk edilmiş bir tekne buluyorlar. Dört çete üyesi kaçarken görülüyor.
4: Dışarıda saklanan 20 kişi olabilir. Onları göremeyiz. Genellikle makineli tüfekleri oluyor. Yani memurlarımız böyle bir ortamda son derece savunmasız.
0: Terk edilmiş bir tekne buluyorlar. Dört çete üyesi kaçarken görülüyor.
4: Dışarıda saklanan 20 kişi olabilir. Onları göremeyiz. Genellikle makineli tüfekleri oluyor. Yani memurlarımız böyle bir ortam.

0: dayanarak müdahale etmemiz gereken teknenin bu olduğunu düşünüyoruz. Bir kişiyi yakaladık. Çantaları taşırken görülen 3-4 kişiyi daha aramaya devam ediyoruz.
1: Sahip tarafından bu tarafa doğru gelmişler. Sonra da buradan geçip şu yoldan devam etmişler.
2: Ajanlar şimdilik çete üyelerinden birini yakaladı. Üzerinde yüzlerce mermi ele geçirildi. Kaçan suçluları bulmak için arama genişletildi.
0: Şu anda saklanabilecekleri yüzlerce yer var. Doğada bu insanların saklanabileceği harika yerler var.
3: Gördüğünüz gibi arazi pek düzgün değil.
2: Ajanlar sahil boyunca ilerliyor ve kaçakçıların kurduğu bir kampın izlerini buluyor.
3: Genellikle uyuşturucunun gelmesini beklemek için derme çatma kulübeler yaparlar. Gördüğünüz üzere kampı dağıtmışlar. Muhtemelen kısa süre önce olmuş. Burada ağaçlık bölgeyi çok iyi görebiliyorlar.
2: Dominik Cumhuriyeti'nden geldiği düşünülen kaçakçılar bu defa kaçmış olabilir. Ama ajanlar kartelin operasyonlarına darbe vuruyor.
1: Bakalım kutuda kaç tane var? 300 tane var.
3: Kutuda 300 var. Toplamda 40 kutu.
0: Teknenin yanı sıra bazı kimlikler de ele geçirildi. Ajanlar teknede birkaç kişinin kimliğini buldular. Emin olun bu hafif bir uyarı olmayacak. Uyuşturucu kaçakçılarına 7 gün 24 saat burada olduğumuz mesajını veriyoruz. Suçlarının cezası ağır olacak.
2: Bu baskın sayesinde ajanlar bir dahaki sefere kaçakçıları suçüstü yakalayabilir. Karayipler'de Porto Rico'nun yakın komşuları Haiti ve Dominik Cumhuriyeti. Daha iyi bir hayat isteyen binlerce kişi her yıl okyanusta 80 mil yolculuk yapmak için kaçakçılara para veriyor. Ama yüzlerce göçmen Amerika'ya giremeden boğuluyor. Ajan Castro ve ekibi, Dominik Cumhuriyeti ve Haiti'den gelen göçmenlerle dolu bir tekneye müdahale etmek için yola çıkıyorlar.
1: Tamam. Gidebiliriz. Artık hazırız. Az önce yerel bir balıkçıdan bir çağrı aldık. Şüpheli bir tekneyi ihbar etti. Teknede çok sayıda insan varmış. Bu yüzden iki birimimiz yola çıkıyor. Tamam, herkes otursun. Gidiyoruz. Hazır olun.
2: Balıkçının ihbarının ardından havadan destek veren ajanlar kıyıdan bir mil açıkta derme çatma bir tekne görüyor.
4: Tekneyi gördüm. Aynı yönde ilerleyin.

0: İşte orada.
1: Ekip birkaç dakika içinde hedefine yaklaşıyor.
2: Harry, buraya gel.
1: Dayanıksız tekne aşırı yüklenmiş ve hızla su alıyor.
2: Hazır mıyız?
0: Evet.
2: Sireni açıyorum.
3: Gümrük koruma, tekneyi durdurun. Gümrük koruma, tekne durmadı. Kıyıya yaklaşıyor şu anda. Emre uymadılar. Emirlere uymadılar, tekrar ediyorum.
1: Kıyıya bir milden az mesafe kala, kaçakçılar yolcularının hayatlarını hiçe sayıyor ve durmayı reddediyorlar.
0: Tekneyi durdurun. Amerikan gümrüğü, tekneyi durdurun.
1: Ajanlar tekneyi durdurmak için motoru etkisiz hale getirecek mermiler atmak zorunda.
2: Çocuk var.
0: Tekneyi durdurun.

0: Durun!
1: İnsan kaçakçıları küçük bir kızı kalkan olarak kullanıyor.
0: Motorun üstünde bir çocuk var.
2: Size emrediyorum, tekneyi durdurun.
1: Tekne su almaya devam ederse göçmenlerin hepsi denize düşebilir. Ajanlar onları derhal güvenli bir yere götürmek zorunda. Bu sırada San Juan da bir ihbar üzerine harekete geçen memurlar Dominik Cumhuriyeti'nden gelen bir kargo gemisinde uyuşturucu arıyorlar. Artık tek bir römorka yoğunlaştılar.
3: Beyaz bu.
0: Kokain mi?
3: Galiba öyle.
0: Bulduk.
2: Elinize sağlık.
1: Görünüşe göre ekibe piyango vuruyor. Şasinin içinde uyuşturucuya benzeyen beyaz bir toz var. Memurlar daha iyi incelemek için fiber optik kamera kullanıyor.
0: Bakın plastik poşet. Genelde uyuşturucuyu bunlarla paketliyorlar.
1: Kamerada destek girişlerinin arasında saklanmış paketler görülüyor.
0: İşte uyuşturucu bu.
1: Ama uyuşturucuyu bulmak sadece ilk adım. Onu nasıl çıkaracaklarına karar verecekler.
0: Kim çıkaracak?
1: Kirişin içi doluysa çok büyük bir parti uyuşturucu olabilir.
0: Oh. Sıkı tutun, dikkatli çekin.
3: Çıkmak üzere, geliyor. Geliyor. Oh. Orlando, aferin sana. Çekmeye devam edin, çıkıyor. Çok güzel.
1: Bu büyüklükte bir sevkiyata engel olmak limandaki memurlar için önemli bir başarı.
3: Devam edin, dikkatli olun.
2: Kaç paket çıktı? Saydınız mı? Kaç
0: o
2: tane?
0: O taraftaki paketler bitti mi?
2: Şu ana kadar 70 paket çıkardık. Ve içeride daha da fazlası var.
3: Toplam kaç tane oldu?
1: Kıyıdan bir mil açıkta kurtarma görevi devam ediyor. Kaçak göçmenlerle dolu bir tekne su alıyor.
2: Tekneyi durdurun!
1: Kaçakçılar durmayı reddediyor. Ajanlara engel olmak için bir çocuğu motorun üzerinde tutuyorlar.
4: Onları durdurmak için her yolu denedik. Selamladık, uyarı ışıklarını yaktık, yanlarına gidip durmalarını söyledik.
1: Ajanlar göçmenlerin güvenliğini sağlamak zorunda ama seçenekleri tükeniyor.
5: Motor kapağına nişan al, biber gazıyla kaputa nişan al.
4: Brian, buraya gel.
2: Tamam, tamam.
5: Hadi, hadi, hadi.
4: Hadi, hadi gidelim. Tekneye gel.
5: Biber gazı kullanın.
4: Tekneye gel,
5: biber
4: hadi.
5: Gazı. Çocuğu motorun üstünden alın.
1: Ajanlar biber gazı kapsülü fırlatıyor. Kaçakçıyı etkisiz hale getirip kalkan olarak kullandığı çocuğu bırakmasını sağlayacaklar.
4: Ateşi kesin.
1: Ajanlar motoru devre dışı bırakmak için öldürücü olmayan mermileri ateşliyor.
2: Kaldırın ellerinizi. Hepiniz ellerinizi kaldırın. Hadi, hadi, hadi. Kime söylüyorum?
4: Ajanlarımız tekneyi durdurdu.
1: Ajanlar kaçakçıları tutuklayacak ve teknedekileri güvenli bir yere götürecekler. Durumu kontrol altına aldılar. Artık kurtarma görevinden sorumlular.
6: Durumlarını kontrol edin. Susuz kalmasınlar. Tamam. Pekala. Alın bakalım.
4: Bindikleri tekne güvenli değil. Teknenin su aldığını söylüyorlar. Sadece o da değil. Dalga yüksekliği 1,5 metreye, rüzgarın hızı da saatte 20 deniz miline çıkacak.
1: Ajanlar kurtarma görevi için sahil güvenlikten destek istiyor.
6: Ben Ajan Brian. Göçmen teknesinin yanındayız. Şu anda Porto Rico'nun güneybatısındayız. Ve şu anda her şey kontrol altında. Sahil güvenlik gemisinin yerini ve buraya tahmini varış saatini öğrenmek istiyoruz.
5: Sahil güvenlik gemisi konumunuzdan 50 mil uzakta.
7: Hala mı?
6: Evet, hala.
4: Buradan çok uzaktalar.
6: Evet. Tekneye su mu doluyor şu anda?
1: Sahil güvenlik bir müdahale gemisi gönderiyor. Göçmenleri alabilecek kadar büyük bir gemi. Ama oraya ulaşması 1,5 saat sürecek. Teknenin su alması ve kötü hava koşullarının artmasıyla durum kritik bir hal aldı. Fort Lauderdale'de yola çıkan helikopter, ajanların bir sürat teknesini araştırmasına yardım edecek. Teknedekiler tatilden dönen bir aile olduklarını iddia ediyor. Yolcuların kimlikleri ve tekne kontrol ediliyor.
8: İncelememiz gereken 6 belge var. İkisi Amerikan pasaportu değil.
9: Yolculuk nasıldı?
10: Yani biraz dalgalıydı.
1: Ajan Brittany hikayelerinin doğru olup olmadığını anlamak için hepsiyle konuşuyor.
10: Köpek balıkları da vardı.
9: Köpek balıkları mı? İskelede mi, sahilde mi?
8: İskelede de gördüm. Evet.
1: Ajan Fritz uyuşturucu veya insan ticaretine dair iz arıyor. Ama böyle küçük bir teknede bunları saklayacak çok yer yok.
8: Anne babaları arkada ama soğutucu da orada. Anneleri teknedekilere yiyecek ve içecek çıkarıyor. Ama soğutucuda ne olduğunu göremiyoruz.
1: Neyse ki soğutucudan sadece içecekler çıkıyor. Hiçbir yerde kaçak mal yok. Aile tekneyi kısa süre önce almış. Geçmişteki yasal sorunlar önceki sahiplerinden kaynaklanıyor. Tüm belgeleri doğru çıkıyor.
8: Teşekkür ederiz.
5: İyi yolculuklar. Teşekkür ederiz.
9: İçlerinden birinin yasalarla başı biraz dertti. Ama bir şey yapmamızı gerektirecek kadar önemli değil.
1: Görünüşe göre tek suçları karanlık bir geçmişi olan bir tekne satın almak. Hava desteği geri çekiliyor ve nöbete geri dönüyor. Ekip Florida sularında devriye gezmeye devam ediyor. Porto Rico'nun batı kıyılarından 1 mil uzakta,
6: sahil güvenlik gemisinin yerini ve buraya tahmini varış saatini öğrenmek istiyoruz.
1: Ajanlar aşırı yüklenmiş teknedeki 60 küsur göçmenin boğulmasını önlemeye çalışıyor. Sahil güvenlik gemisi 1 saatlik mesafede olduğu için ajanlar yeni bir plan yapmak zorunda kalıyor.
4: Herkesi bizim tekneye aktarmaya başlayacağız. Önde ve arkada oturabilirler. Hepsini oturtun, üzerlerini arayın. Bindikleri tekne güvenli değil. Bazıları su aldığını söylüyor. Daha sağlam olduğu için onları teknemize almaya karar verdik. Ama hepsi sığmıyor, o yüzden yerel polisten yardım istedim. Onlar gelince gerekeni yapacağız.
1: Bir polis botu yola çıkıyor. Ama o gelene kadar teknenin alabora olmasını engellemek zorundalar.
4: Çok tedirginler. Bir an önce inmek istedikleri için tekneyi dengede tutmayı akıl edemiyorlar. Hepsi teknemize atlamaya kalkarsa tüm ağırlıklarını bir tarafa verecekler ve tekneleri devrilecek. Onlarla konuşmaya çalışacağız. O zaman süreç daha kolay ilerler. Onları tekneye aldığımızda kibar davranalım, olur mu? Lütfen dinleyin. Daha önce acele edip denize düşenler oldu ve maalesef kurtulamadılar. Lütfen siz de öyle yapmayın, tamam mı? Sakin olun. Küçük kızla başlayacağız. Hepinize teşekkür ederim. Şu küçük kızla.
1: Her tekne yalnızca 6 yolcu aldığı için önce kadınlar ve çocuklarla başlıyorlar. Göçmenlerin çoğu ailece yola çıkmış.
10: Kuzenimin 2 tane çocuğu var.
6: Onlar da mı Haiti'de?
10: Evet, onlar kuzenlerim. Teknede de 2 amcam var.
6: 2 amcam mı var?
10: Evet, 6 kişiyiz.
2: Acele etmeyin, yavaş. Hepinize sıra gelecek. Yavaş.
7: Tamam, sırayla alacağız. Hadi acele bakalım. Etmeyin.
2: Tamam, hazır mısınız bakalım ha?
4: Hazırız.
2: Tamam. Kaç kişi oldu? 5 kişi almışız. Evet, bir kişi
4: tamam,
2: daha.
4: Tamam, bir kişi daha alabiliriz.
2: Bir kişi daha. Hadi bakalım. Tamam.
1: Kurtarma çalışmaları devam ederken kaçakçılar ayrı bir yere alınıyor ve üzerlerinde silah aranıyor. Ajanlar göçmenleri sahil güvenlik gemisine götürmek için birkaç sefer yapacak.
2: Hamile mi? Anladım. 1, 2, yavaş yavaş. Acelemiz yok. Oldu işte, evet. Kafana dikkat et. Tamam, onları da ver. Tamamdır.
1: Kurtarma çalışması başlayalı bir saat oldu. Şimdilik herkes güvende. Florida, Fort Lauderdale'de. Kıyıdan bir mil açıkta deniz ajanları Brittany, Todd ve Fritz devriye gezmeye devam ediyor.
8: Yaklaşıyoruz, yaklaşıyoruz.
1: 10 metrelik özel bir yat Bahamalardan gelip Birleşik Devletler sularına giriyor.
8: Bu yata bakmak istiyoruz. Yük manifestosunu ve ona benzer belgelerini kontrol edeceğiz.
1: Bahamalardan gelen gemiler özellikle inceleniyor. Bimini kaçakçılığın yoğun olduğu bir ada.
11: Günaydın.
12: Günaydın.
11: Gümrük kontrol. Nereden geliyorsunuz?
12: Bahamalardan.
11: Hangi adadan?
12: Büyük Bahama.
11: Büyük Bahama mı?
12: Evet.
11: Gelirken güneyde Bimini'den geçtiniz
12: mi? Hayır, Bimini'den geçmedik. Hayır.
11: Öyle mi? Pasaportlarınız yanınızda mı? Tekneye çıkacağız. Pasaportlarınızı almaya çalışmayın. Hanımefendi, teknenin öbür tarafına geçebilir misiniz?
12: Yavaşlamamı ister misiniz?
11: Hayır, böyle kalsın. Sadece tekneye çıkacağız. Tamam.
1: Görüş alanında kalması söylenmesine rağmen kadın yolcu aniden güverte altına iniyor.
11: Hanımefendi durun, lütfen kıpırdamayın. Geri gelin. Ben tekneyi incelerken kimsenin bir yere gitmesini istemiyorum. Pasaportlarınızı görebilir
13: misiniz? Masanın üzerinde.
11: Aşağıda mı? Tamam.
1: Suçlular genellikle silah bulunduruyor. Kontrol edilen herkes ajanların güvenliği için görüş alanında kalmalı.
9: Masada mı?
13: Evet, masa
9: tamam.
13: Aşağıda. Belgeler de orada.
1: Brittany pasaportları almak ve kaçak mal olup olmadığına bakmak için aşağı iniyor.
11: Britt, iyi misin?
9: Pasaportları buldum.
11: Tamam.
1: Fakat sıra dışı bir şey fark eden gemi komutanı Todd oluyor.
8: Yatın kıç tarafındaki isim provadaki isimden farklı. Üzerine başka bir isim yapıştırılmış. Boyayla yazılan isim altta görünüyor.
1: Teknenin ismini değiştirmek veya üstünü kapatmak kaçakçıların tespit edilmemek için kullandığı bir yöntem.
11: Ne oldu?
8: Belgeleri çok iyi kontrol etmeni istiyorum. Teknenin kıç tarafındaki isim provadakinden farklı. Kıçtaki ismin üzerine sonradan çıkartma yapıştırılmış gibi duruyor.
11: Tamam, tamam. Teşekkürler.
8: Tamam.
11: Teknenizin iki farklı ismi var. Neden?
12: Tekneyi Kanada'da kaydettirmemiz gerekti. Adını Abundance olarak değiştirdik. Sonra çıkartma alıp arkaya yapıştırdık. Yan taraftakini değiştirmemiz gerektiğini düşünmedim çünkü resmi bir şey değildi. Arka tarafı da düzeltip yanları olduğu gibi bırakacağız.
11: Aa, tamam. Bitirdin
9: mi? Evet.
1: Teknenin kayıtlarına göre çift tekneyi birkaç hafta önce Florida'dan satın almış ve teknenin ismini değiştirmişler. Eve döndüklerinde teknenin ismini yenilemeleri gerek.
8: Ajanlar topladıkları bilgi ve gördükleri her şeyi birbirleriyle paylaşacak. Her şeyin yasal olup olmadığını kontrol edecekler.
9: Teşekkürler.
12: Rica ederim.
13: İyi günler.
9: Teşekkürler size de.
1: Baştaki gerginliğe rağmen inceleme sorunsuz bir şekilde sona erdi.
9: Kadın yolcu pasaport için ayağa kalktı ama pasaportları güverte altındaydı. Biz tekneye çıkarken yolcuların görüş alanımızdan çıkmasını istemeyiz.
11: Ne yazık ki geçmişte yolcuları göz önünde tutmadıkları için ölen ajanlarımız oldu. O yüzden Kadın yolcuyla sert bir tonda konuştum. Geri dönüp yerine oturdu. Sorumluluğun bende olduğunu anladı.
8: Dikkatli olun, iyi yolculuklar.
1: Kanadalı çift artık kuzeye doğru yolculuklarına devam edebilir. Porto Rico kıyılarından 12 mil açıkta ajanlar batmak üzere olan tekneden kurtardıkları göçmenleri sahil güvenlik gemisine taşıyorlar. İnsan kaçakçılarından bazıları da yanlarında.
6: Pekala, her şey hazır. Her şey yolunda. Şu anda rotamızı belirlemiş durumdayız. Size doğru yola çıkıyoruz. Bulunduğumuz yere 3 deniz mili uzaklıktayız.
4: Herkesi tehlikeye attılar. Uyarılarımızı dikkate almadılar ve yasaları ihlal ettiler.
1: Ajanlar uluslararası sularda sahil güvenlik gemisiyle buluşuyor. Gemi kurtarılan 65 göçmeni ve kaçakçıları alabilecek kadar büyük.
4: Bazıları biber gazına maruz kalmış olabilir ama endişe edilecek tıbbi bir durum yok. Adamlardan biri kelepçeli. Çünkü Haiti'li küçük bir kızı motor kaportasının üstünde tuttu. Motoru devre dışı bırakmamıza engel oldu. Bize göre bu saldırı. Siz nasıl ele alırsınız bilemiyorum.
1: Sahil güvenlik kaçakçıları Birleşik Devletler Emniyet Güçlerine teslim edecek. Suçlu bulunurlarsa 20 yıla kadar hapis cezası alacaklar. Şüpheliler artık göz altında olduğundan polis botuyla gelen diğer göçmenler de sahil güvenliğe teslim edildi. Ajanlar 65 kişiyi başarıyla kurtardı ve 3 kaçakçıyı yakaladı.
13: Dur ihtarına uymadılar.
4: Evet.
13: Size engel oldular.
4: Evet.
13: Yaptıkları şey bu suçların kapsamına giriyorsa ifadenizi gönderin.
4: Tamam.
13: Elinizde fotoğraf, video veya başka tamam. bir kanıt varsa onları da iletin.
4: Tamam.
13: Bakalım suçlama yöneltebilecek
4: miyiz? Çok teşekkür ederim.
13: Biz teşekkür ederiz.
1: Göçmenler ülkelerine geri gönderilecek. Bu göçmenler suçlulara kişi başı 7000 dolar ödediler ama Amerikan topraklarına ayak basamadılar.
4: Görev başarıyla tamamlandı. Kimse yara almadı. Herkes güvende. Güzel bir gün oldu.
1: Porto Rico'nun San Juan limanında memurlar Dominik Cumhuriyeti'nden gelen bir kargo gemisine girdiler ve bir römorkun şasisinde büyük miktarda uyuşturucu buldular.
6: Şu ana kadar 70 paket çıkardık. İçeride fazlası da var.
1: Ama kutlamak için zamanları yok. Kartel büyük ihtimalle gemiyi izliyor. Bu ölçekte bir baskın anında bir güvenlik riski oluşturuyor.
2: Çok büyük risk var. Porto Rico'da kilosu yaklaşık 10 bin dolara gidiyor. Florida'da 20 bin dolar. Doğu kıyısında 50 bin dolar. Yani bunun için önlerine çıkanı hiç gözünün yaşına bakmadan öldürebilirler.
1: Görevliler birkaç paketi daha çıkarıyor. Paketleri çıkarmaya devam edebilmek için römorku güvenli bir yere taşıyorlar.
2: Hadi çekin.
1: Şasi boyunca uzanan tek bir kirişten şu ana kadar yaklaşık 70 paket çıkarıldı.
2: Çek! Çek!
1: 20 paket daha çıkarılıyor. Soldaki ikinci bir kirişin de dolu olduğu tespit ediliyor.
2: ...183 paket oldu. Kalanları sonra alırız.
1: Nihayet 2 saatlik bir çalışmanın ardından bütün paketler çıkarılıyor.
2: 183 paket var. Şasinin sağ tarafından 91, sol tarafından 92 paket çıkardık.
1: Gümrük memurlarının bu yıl bu limanda yaptığı en büyük baskınlardan biri. Remork Dominik Cumhuriyeti'nden geldiği için memurlar uyuşturucunun kaynağının Kolombiya olduğundan şüpheleniyor. Ama yine de test edilmesi gerek.
2: Bu cihaz sokaklarda bulunabilecek her türlü uyuşturucu veya kimyasal bileşeni tespit edebiliyor. Bu kadarı yeterli.
1: Lazer dedektörü neredeyse anında sonuç veriyor.
2: Evet, bu kesinlikle uyuşturucu. Neredeyse saf halde. Kolombiya'da işleniyor ve Dominik Cumhuriyeti üzerinden taşınıyor. Bulabileceğiniz en iyi kalite.
1: Bu uyuşturucu henüz sokaklara çıkmadan önce seyreltilmemiş. Tüm partinin aynı olduğundan emin olmak için iki paket daha test ediliyor.
2: Yine aynı. 3 pozitif sonuç aldık. İşimiz bitti. Hepsini mühürleyip paketledikten sonra iç güvenlik soruşturma birimine devredeceğiz.
1: Delil toplama işlemi bitiyor. Memur Ortiz davayı iç güvenlik soruşturma birimine devrediyor. Değeri 2 milyon dolardan fazla olan uyuşturucunun ele geçirilmesi kartellere karşı mücadelede büyük bir zafer demek.
2: Sonuç olarak bugün 240 kilogram uyuşturucu ele geçirdik. Ekipteki herkes heyecanlı. Uyuşturucuyu bulmak ve ailelerimize, Amerikan vatandaşlarına ulaşmasını önlemek için çalışıyoruz.
1: İç güvenlik yaklaşık 152 bin kilometrelik kıyı şeridinin güvenliğinden sorumlu. Yalnızca 2023'te ajanlar yaklaşık 450 ton uyuşturucu ele geçirdi. Kaçakçılar koyunda yakalanan adam yargılanıyor. Çetenin geri kalanı için aramalar devam ediyor. İnsan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alınan şüphelinin cezası kesinleşti. Saldırıyla suçlanıyor. Römork'ta bulunan 200 kilo uyuşturucu ile ilgili soruşturmalar devam ediyor. Sevkiyatın bilinen bir uyuşturucu örgütüyle bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı.
14: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
15: Bu ne böyle?
16: Böyle olmaması gerekiyor.
14: Ama sahipleri onları çok seviyor.
17: İlk arabamdı.
18: Fansi'den vazgeçemem.
14: Geriye tek bir soru kalıyor.
19: Kalsın mı? Kalsın mı?
20: Yoksa atsın.
21: Esas heyecan şimdi başlıyor.
14: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
18: Başıma ne gelecek acaba?
22: Bakmaya cesaret edemiyorum.
16: Tata!
14: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Ocean County Şerif Departmanı.
5: Ben Aylin, İç Eyalet Parkı'nda görevli polislerden biriyim. 50 kadar drone tespit ettik. Haberiniz var mı bilmiyorum ama okyanus tarafından geliyorlar.
6: Elimizde bu polise ait bir görüntü yok ama o elinde telefonla dolaşan sıradan biri değil. Bu eğitimli bir polis memurunun 911 çağrısı.
5: Sıradan dronların yapamayacağı şeyler yapıyorlar. Çok hızlılar ve çok yükseğe çıkabiliyorlar. Ayrıca denizde iki büyük tekne var. Bu durumun o iki tekneyle bir ilgisi var mı bilmiyorum.
6: Bu yer sivil görgü tanığı Lisa Plus'un evinin üzerinde uçan dronları ilk kez kaydettiği Mine Hill'in yaklaşık 160 kilometre güneyindeki Ocean County'ydi. Eyalet Parkı polisi ne gördüğünden emin olamadan 911'i aradı ve olayı okyanus üzerinden gelen devasa bir drone sürüsü olarak tanımladı. Bu bölgede yaşanan onlarca ihbardan biriydi ve bölgenin şerifi de tehlike çanlarını çalmaya başlamıştı.
7: Uçuş radarı izleme sistemlerimiz var ama ekranda uçak olduklarına dair bir ize rastlamadık. Belli ki orada olduklarını bilmemizi istiyorlar ve ışıklarını yakarak uçuyorlar. Bu şeylerin kime ait olduğunu söyleyebilmeyi çok isterdim ama tahmin edersiniz ki konu genel olarak oldukça gerilimli.
6: O 911 çağrısını dinlediğimde beni şaşırtan şey dronların sayısı ve açık denizdeki bir gemiden kalkıyor gibi görünmeleriydi. Departmanınız nasıl bir yol izledi?
7: Sahil güvenlikle hemen iletişime geçtik. O gece saat 23.30 sularında sahil güvenlik teknesini takip eden 11-13 arası drone olduğunu bildirdiler. Kayda aldıkları drone hiçbir ısı sinyali vermiyordu. Bu da farklı bir yakıt kaynağı kullandığı anlamına geliyordu. İşin ilginç yanı kimse bu dronların kalkışını veya inişini görmedi. Oysa öyle ya da böyle bir yerden kalkıp bir yere inmeleri gerekir. Dolayısıyla bize göre bu dronlar okyanustan muhtemelen de bir denizaltıdan geliyordu.
6: Şerif'in anlattıkları gerçekten endişe vericiydi. Sahil güvenlik teknesini takip eden bir drone sürüsü. İşin garibi ısı sinyali vermemeleriydi ki bu da gizlenmeye çalıştıklarını gösteriyordu. Açıkçası çok gelişmiş askeri düzeyde bir teknolojiyi akla getiriyorlardı. Ve işte bu yüzden bir kongre üyesi televizyona çıkıp konuya dair açıklama yaptığında New Jersey sakinleri büyük bir kabus yaşadı.
1: Size işin gerçeğini anlatacağım. İran muhtemelen yaklaşık bir ay önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi. Bu ana gemi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakası açıklarında bulunuyor. Görebildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla bu dronları onlar havalandırdı. Tekrar ediyorum. Bunlar üst düzey kaynaklardan alınan bilgiler.

0: Bahamalar, Kuzey Atlantik'te Florida'nın tam 50 mil batısında bulunuyor. Birleşik Devletleri'ne yakınlığı sayesinde kaçakçılar için bir cennet. En büyük yasa dışı faaliyetlerden biri de...
1: Tetikte olun, uçak tekneyi tespit edebilir.
0: İnsan kaçakçılığı.
1: Anlaşıldı mı?
0: Göçmenleri Körfez akıntısının çok tehlikeli bir noktasından geçiriyorlar. 2023 yılında 349 göçmen hayata veda etti.
2: Tam olarak bilmiyoruz. Henüz emin değiliz. 2533.17 Kuzey.
0: Deniz ajanları bugün müdahaleye hazırlanıyor.
3: An itibariyle uzaktan izliyoruz.
2: Konumumuz 2502, No 02.
0: Havadan gözlem yapan uçak, insan ticareti geçmişi olan bir Bahama teknesini tespit etti.
2: Tekneye yaklaşacağız.
0: Ajanlar talimatları beklemek üzere Miami açıklarında buluşuyor. Teknelerden birinin komutanı Ajan Rob.
1: Hedefi görüyoruz, yaklaşıyor. Hava desteği de görüyor. Bizi yönlendirmeye devam edecekler. Strateji belirliyoruz. Kulağımız telsizde. Hedef 12 deniz mili sınırına geldiğinde müdahale edeceğiz.
0: Tekne 12 deniz mili sınırında Amerika'nın yetki alanına girecek ve tutuklanabilecek.
1: Bir şeyler her zaman ters gidebilir. Önemli olan ekibimin ve teknenin güvenliği. Umarım hedef tekne emirlere uyar ve uyarı ateşi açmamıza gerek kalmaz. Çünkü o aşamada risk katlanarak artacaktır. Bunu istemeyiz.
0: Ajanlar teknenin suç geçmişinden şüphelendiği için olası bir çatışmaya hazırlanıyor.
1: Evet, çatışmaya hazırız.
4: Tekne durursa tüfeğimi bırakır tabancayla giderim, tamam mı?
1: Anlaşıldı.
5: Gümrük koruma. Emre uymadılar. Hadi, hadi, hadi.